Meclisi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada, bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı seninle hareket etmeli, kestin sirke ancak tüpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferliğini aksattı. Tedbir amacıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. Antalya, Adana, Ankara, Muş merkezli 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hakikatliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda da gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberleri sunduk.

Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pekulsal, Birinci Adam Erkan Sever.

0: Serap kızım.
1: Ne istiyorsun dadı?
0: Ay, yemeğin buz gibi oldu yavrum. İstersen tekrar ısıtayım.
1: Yok, Kemal'i bekleyeceğim.
0: Neredeyse gece yarısı.
1: Biliyorum dadı, biliyorum.
0: Bu saate kadar aç oturulmaz ki kızım.
1: Kemal gelince birlikte yeriz, sen merak etme.
0: Nasıl merak etmem yavrum? Buraya gelin geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu. Canlı, neşeli, sağlıklı bir kızdın. Bir de şimdi değil gülmeye, yürümeye bile halin kalmadı. Omuzların çöktü. Hiç üzülmüyor muyum sanıyorsun?
1: Ben halimden memnunum. Hiçbir derdim de yok, inan bana.
0: Benim küçük kızım. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun.
1: Neden yalan söyleyeyim?
0: Biliyorum. Ağzın başka söylese de gözlerin doğruyu söylüyor. Sen de üzülüyorsun ama gizlemeye çalışıyorsun.
1: Bir şey gizlemeye çalışmıyorum dadı. Neden inanmak istemiyorsun?
0: Şu haylaz oğlanın seni üzdüğünü biliyorum.
1: Yanılıyorsun. Kemal beni hiç üzmüyor.
0: Kaç kere tartıştığınızı duydum yavrum. Seni ağlattığını da biliyorum.
1: Ara sıra böyle şeyler olabilir.
0: Ara sıra değil kızım. Benden gizlemeye çalışma. Üstelik her gece de geç geliyor.
1: O genellikle bu saatlerde geliyor dadı, biliyorsun.
0: Ben de bunu merak ediyorum ya. Neden böyle yapıyor? Neden evine geç geliyor?
1: Herhalde işleri çoktur ya da... Aman dadı, ne bileyim ben.
0: Bu saatlere kadar iş mi olurmuş kızım?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Yani benim bildiğim insanın bir gece işi olur. Hadi iki gece olur. Hadi bilemedin üç gece, beş gece. Ama evlendiğinden beri her gece böyle bu. Yani aklım almıyor doğrusu.
1: Bilmiyorum.
0: Neden onunla konuşmuyorsun bakayım?
1: Bak dadı, Kemal bana işinden hiç bahsetmez.
0: Karı koca arasında gizlilik olmaz ha kızım.
1: Ne yapabilirim?
0: Onunla mutlaka konuşmalısın.
1: Bu neyi değiştirir ki dadı?
0: Neden yavrum?
1: Bana cevap vermedikten sonra ben konuşmuşum neye yarar?
0: Seninle hiç mi konuşmuyor?
1: Hayır dadı.
0: Bu çocuk neden böyle yapıyor acaba?
1: Bana hiçbir şey anlatmıyor.
0: Of.
1: Ne derdini paylaşıyor benimle ne sevincini. Gene de ona kızamıyorum.
0: Neden?
1: Henüz beni tam olarak tanımıyor. Çok çabuk evlendik. O da şaşkın. Bir anda kendini evlilik hayatının içinde buldu. Ona da hak vermek lazım.
0: Peki bu arada sen ne olacaksın?
1: Her evliliğin ilk zamanlarında biraz sorun olabilir. İki insanın birbirini tanıması, anlaması zaman alabilir. Ama bir süre sonra her şey yoluna girecek. Ben de umudumu kaybetmeyeceğim.
0: Kemal elime doğdu. Onu ben büyüttüm diyebilirim. Ama hanımefendi... Ah kızım, ah bir bilsen o hanımefendi. Onu nasıl şımarttı.
1: Çocukluğu nasıldı da?
0: Çok güzel bir bebekti. Sapsarı kıvırcık saçlar, masmavi gözler. Gezmeye çıktığımızda onu sevmeyen kalmazdı.
1: Kemal hala çok güzel, çok yakışıklı.
0: O haylazla yakışıklı olduğunun farkında.
1: Hadi devam et.
0: Çok da akıllı bir çocuktu. O gözleri cin gibi bakıyordu. Sanki ben her şeyi anlıyorum der gibi. Ah kızım ah, bir de yaramazdı ki sana anlatamam. Evin altın üstüne getirirdi.
1: Neler yapıyordu?
0: Ne yapmıyordu ki? Hani taş taş üstüne kalmadı derler ya. Kemal de eşya üstünde eşya bırakmazdı. Koyduğunu ara ki bulasın.
1: Peki annem ne yapardı?
0: Dedim ya kızım, hanımefendi hiç sesini çıkarmazdı. Rahmetli kayınbaban çok kızardı. Bu çocuğa bu kadar yüz verme. Büyüyünce başa çıkamayacağız derdi. Ah, Leyla Hanım da onu hiç dinlemezdi. Benim biricik oğlum ne isterse onu yapar derdi.
1: Babam bir şey yapmıyor muydu?
0: Ne yapabilirdi ki kızım?
1: En azından çok yaramazlık yaptığı zaman ceza verebilirdi.
0: Rahmetli beyefendi ne zaman Kemal'e kızacak veya ceza verecek olsa Leyla Hanım hemen araya girerdi.
1: Öyle olunca da babamı dinlemiyordu tabii.
0: Elbette ya. Ne zaman bir kabahat işlese hemen annesine koşuyordu. Çünkü Leyla Hanım'ın onu koruyacağını biliyordu.
1: Annem ne kadar yanlış davranmış.
0: Bak yavrum, çocuk sevgiyle büyür. Ama çocuğu sevmek ayrı, onu şımartmak ayrı. Her dediğine peki dersen ileride hiç başa çıkamazsın. İşte Kemal de öyle oldu.
1: Aman dadı, sen de Kemal'i çok kötüledin.
0: Hiç olur mu evladım? Bu kötüleme

0: Ben doğruyu söylüyorum. Evleneceğini duyduğumda çok sevinmiştim. Artık akıllanır zannetmiştim ama nerede?
1: Düzelecek dadı. Evliliği kabullenecek. Biraz zamana ihtiyacı var.
0: Bu çocuğun düzeleceğine ben de inanmak istiyorum ya.
1: Sen merak etme dadı.
0: Bazen aklıma kötü şeyler geliyor kızım. O zaman da kendime çok kızıyorum.
1: Aklına neler geliyormuş bakayım.
0: Ben. Yeni evli bir erkeğin her gece evine geç gelmesi beni düşündürüyor.
1: Söyledim ya dadı. Sanırım işleri yüzünden böyle geç geliyor.
0: Benim cahil kafam böyle şeyleri almıyor işte.
1: Neden?
0: Bir erkek yeni evliyse, evde onu bekleyen genç bir karısı varsa, benim bildiğim insan bir an önce evine gelmek ister. Ama haylaz, bizim haylaz oğlan tam tersini yapıyor.
1: Peki ya sonra?
0: İşte o zaman da aklıma kötü kötü şeyler geliyor.
1: Ne gibi şeyler dadı?
0: Acaba diyorum, acaba arada başka bir kadın olmasın?
1: Ne demek istiyorsun dadı? O ne biçim söz öyle?
0: Yani kocanla bir konuşsan kızım.
1: Kemal böyle bir şey yapmaz, asla yapmaz. O kadar da kötü bir insan değil.
0: Seni üzmek için söylemedim ki evlat.
1: Yeter dadı. Bir kelime daha duymak istemiyorum.
0: Bak güzel kızım. Kemal'i senden daha iyi tanırım. Diyorum ki...
1: Bu konuyu kapatalım de... dadı. Böyle şeyler duymak istemiyorum.
0: Peki kızım, peki yavrum. Bana kalırsa bir kez onunla konuş derim ama... Gene de sen bilirsin.
1: Gördün mü? İşte geldi.
0: Ben hemen gidip kapıyı açayım.
1: Hayır, onu ben karşılayacağım.
0: Peki kızım.
1: Buyurun. Kimi aramıştınız?
2: İyi akşamlar. Kemal Vergeç'in evi burası mı?
1: Evet.
2: Kendisiyle görüşebilir miyim?
1: Henüz gelmedi. Ben eşiyim. Yardımcı olabilir miyim?
2: Sanmıyorum. Ne zaman gelir acaba?
1: Bilemiyorum.
2: Ben daha sonra gene gelirim.
1: Kim aradı diyeyim?
2: Önemli değil. İyi akşamlar.
0: Kemal! Evladım sen misin? Geldin mi?
1: Hayır dadı. Hayır. Gelen o değildi.
0: Kimdi peki?
1: Biri Kemal'i sordu. Evde olmadığını söyledim. Daha sonra gene gelecek.
0: Adını söylemedi mi?
1: Hayır dadı.
0: Son zamanlarda bu evde garip şeyler oluyor ya. Dur bakalım. Allah sonumuzu hayretsin.
1: Hemen böyle konuşmaya başlama dadı. Olan bir şey yok. Bir arkadaşıydı herhalde.
0: Arkadaşı bile olsa bu saatte bir evin kapısı çalınmaz.
1: Belki önemli bir şey söyleyecekti. Kim bilir?
0: Hem gerçekten arkadaşı olsa sen tanımaz mıydın kızım?
1: Hepsini tanıyamam ya dadı. Ne bileyim ben.
3: Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
0: Hiç hanımefendi, yani sohbet ediyorduk.
3: Kapının çalındığını duydum. Kemal mi geldi?
1: Hayır anne, gelen bir arkadaşıydı.
3: Kimmiş peki, adını söyledi mi?
1: Hayır anne.
3: İyi, hadi odana git artık.
1: Ben Kemal'i bekliyordum.
3: Ben beklerim.
1: Ama anneciğim, birlikte yemek yeriz diye düşünmüştüm.
3: Oğlum bu saatte yorgun gelir. Seni de vıdı vıdı ederek onu daha fazla yormanı istemiyorum. Hadi bakalım, hadi. Şimdi doğru odana git.
0: Bakın efendim, Serap kızım bu saate kadar yemek yemedi de... yani kocasını bekledi. Biraz daha beklesin.
3: Yeter dadı. Siz mi bana akıl vereceksiniz? Hay Allah'ım şu hale bak. İkisi bir olmuş benimle tartışıyorlar. Bu evde benim dediğim olur. Hadi artık çekilin karşımdan.
0: İyi geceler efendim.
1: İyi geceler anne.
3: İyi geceler, iyi geceler. Allah'ım sen bana sabır ver. Eve dün geldi, bugün bana hükmetmeye kalkıyor. Nasıl iştir anlayamadım.
4: Merhaba anne.
5: Oğlum, geldiğini duymadım.
4: Tabii duymazsın. Kendi kendine söyleniyordun. Ne oldu yine? Kim kızdırdı seni?
5: Önemli değil. Söyle bakalım, karnın aç mı?
4: Yok değil anne.
5: Hiç olur mu evladım? Aç mı yatacaksın?
4: Arkadaşlarla yedik anne.
5: Arkadaş dedin de aklıma geldi. Seni biri aradı.
4: Kim?
5: Bilmiyorum oğlum. Serap konuştu. Bilirsin bana bir şey söylemez.
4: Ne demek o?
5: Demesi o. Sadece karşıma geçip seni şikayet etmeyi bilir.
4: Beni şikayet mi ediyor? Ben şimdi sorarım ona.
5: Aman bırak evladım, kendini üzmeye
4: anne,
5: değmez.
4: Anne sen karışma lütfen. Bakalım beni şikayet etmek nasıl oluyormuş. Nerede o?
5: Nerede olacak, odasında.
4: Küçük hanım haline şükredeceğine utanmadan beni şikayet ediyor demek ha?
5: Ah evladım, daha en başında o kızı almayalım demiştim. Ama beni dinlemedin ki.
4: Ne yapalım anne, oldu bir kere işte.
5: Bizim ailemize hiç uygun değil, seni mutlu edemez dedim. Sözümü dinlemedin.
4: Anne oldu bir kez dedim. Ama ben onun yola getirmesini bilirim, sen merak etme.
5: Bak evladım, ben diyorum ki yol yakınken boşasan onu.
4: Boşanmak mı?
5: Evet, eğer çoluk çocuğa karışırsan daha zor olur.
4: Hayır anne, hayır. Bir süre beklemem gerekiyor.
5: Neyi bekleyeceksin oğlum?
4: Bak anne, etrafa karşı bu işi de başaramadı dedirtmem kendime. Bir süre daha bekleyelim. Nasıl olsa bir açığını yakalayacaksın. İşte o zaman suçlu o olur. Anlıyor musun?
5: Bak ben bunu hiç düşünmemiştim.
4: Özellikle abime karşı haklı olmak istiyorum. Bilirsin her fırsatta beni suçlar. Yok okulu yarım bırakmışım, yok şirketi iyi idare edemiyormuşum. Arkadaşlarımla aram iyi değilmiş. Hani söyler misin? O bana, yani abim nasıl karışabilir ha? Hayat benim.

0: hayatım.
1: Doğru doğru, haklısın oğlum. Üstelik her fırsatta da Serap'ı koruyor.
0: Biliyorum biliyorum, onu da biliyorum.
1: Aa, neyse evladım, o senin üvey abin. Onun için kendini bu kadar üzmene hiç gerek yok.
0: Evet ama sürekli beni suçlamasından da bıktım artık.
1: Sen üzülme oğlum. Bizim mal varlığımız seni ömür boyu rahat ettirir. Kimseye hiçbir şey için hesap vermek zorunda değilsin. Sen gönlünce yaşamaya bak.
0: Ben de öyle yapıyorum zaten, yaşıyorum ama...
1: Ne oldu?
0: Biraz paraya ihtiyacım var anne.
1: İki gün önce yüklü bir miktar vermiştim oğlum.
0: Verdin ama bitti işte. Yani biliyorsun piyasada nakit sıkıntısı var.
1: Peki oğlum peki, ben yarın hallederim.
0: Sağ ol anneciğim. Sen bir tanesin.
1: Sana hayır diyemeyeceğimi biliyorsun.
0: Tabii
1: değil
0: diyemezsin.
1: Mi? Nedenmiş o?
0: Çünkü ben senin biricik oğlunum da ondan.
1: Hiç büyümeyeceksin sen.
0: Büyümek isteyen kim zaten? Neyse anne, şimdi halletmem gereken bir iş daha var.
1: Gecenin bu saatinde ne işiymiş o oğlum?
0: Hem de önemli bir iş.
1: Hayırdır?
0: Onunla konuşacağım. Bakalım beni şikayet etmek nasıl oluyormuş.
1: Boş ver oğlum. Ben unuttum bile.
0: Ama ben unutmadım anne.
1: İstersen sabah konuş. Daha iyi olur.
0: Niye?
1: Aman evladım, gece vakti yine sinirimizi bozacak. Başı sıkışınca hemen ağlamaya başlıyor. Ay, çekemem onu hiç.
0: Peki anne. Sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler oğlum.

0: Sen misin Kemal?
1: Bir başkasını mı bekliyordun?
0: Aa, o nasıl söz Kemal, kimi bekleyeceğim?
2: Ben nereden bileyim?
0: Nasıl olur da hakkımda böyle şeyler düşünebilirsin?
2: Senin gibi sessiz duranlardan korkmak lazım.
0: Beni kırıyorsun.
2: Allah yazık, küçük hanım kırılıyormuş ha?
0: Seni anlamıyorum. Neden böyle konuşuyorsun?
2: Beni onun yapmıyormuş. Bak beni iyi dinle kızım. Senin gibi başı eğiklere güvenmiyorum. Hem de hiç.
0: Ama
2: sizin gibilerin ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz.
0: Ben sana ne yaptım Kemal?
2: Ne mi yaptım? Daha ne yapacaksın ha? Daha ne yapacaksın?
0: Peki söyle o halde. Kabahatim neyse söyle ki bir daha aynı hatayı yapmayayım.
2: Neden beni anneme şikayet ettin?
0: Seni şikayet ettim.
2: Evet. Hadi ver cevabını. Neden? Derdin neymiş, öğrenelim bakalım hadi.
0: Ben böyle bir şey yapmadım.
2: Şimdi de yalan mı söylüyorsun? Beni şikayet ettiğini inkar mı ediyorsun?
0: Yemin ederim ben böyle bir şey yapmadım.
2: Boş yere yemin etme. Tavrın midemi bulandırıyor.
0: Benim kocamsın. Neden seni incitecek bir şey söyleyeyim?
2: Evet tamam işte. Cevabını sen ver.
0: Verilecek bir cevap yok ki.
2: Tabii çünkü suçunu biliyorsun sen.
0: Ben bir şey yapmadım Kemal, inan bana.
2: Yalnız derdin neymiş onu anlayamadım ben.
0: Ne derdi?
2: Baksana şikayetler, sızlanmalar başladığına göre bir derdin olmalı senin. Hadi neyse söyle de biz de bilelim.
0: Kaç kez söyleyeceğim? Seni şikayet etmedim, ne olur bana inan.
2: Ne yani, annen mi yalan söylüyor?
0: Ben yalan söylüyor demiyorum.
2: Bak işte kendi ağzınla ama itiraf ettin. Suçunu kabul ediyorsun.
0: Beni yanlış bak anladın
2: kızım,
0: Kemal.
2: Bak kızım, bundan böyle hareketlerine sözlerine dikkat et, tamam mı? Hı? Yoksa seni yola getirmesini bilirim ben.
0: Peki.
2: Bu evde annem ve ben varız. Biz ne dersek o olur.
0: Ama ben senin karınım Kemal. Benim de bazı haklarım olmalı.
2: Öyle mi? Ne hakkıymış bu? Hı? Senin bu evde ne hakkın olabilirmiş?
0: Kemal ben de bu evde yaşıyorum.
2: İyi ya işte. Yatacak bir odam var. Karnında doyuyor. Daha ne?
0: Bunların yettiğini mi sanıyorsun?
2: Vay vay vay vay vay. Karnı doyunca dili de uzamaya başladı.
0: Öyle demek istemedim. Beni bir dinlesen anlayacaksın.
2: Sen ne kadar çok konuşuyorsun biliyor musun? Hı? Şimdi çeneni kapa ve beni iyi dinle. Sen evli bir kadınsın ve evliliğin gerektirdiği gibi davranacaksın.
0: Ben de öyle davranıyorum.
2: Sözümü kesme.
0: Özür dilerim.
2: Aklını estiği gibi hareket edemezsin. Öyle oraya buraya gitmek, onunla bununla konuşmak yok.
0: Zaten bir şey yaptığım yok ki. Evden dışarı bile çıkmıyorum.
2: Çıkamazsın da zaten. Ancak annem isterse onunla beraber çıkabilirsin.
0: Ama o da bir yere gitmiyor ki.
2: İyi ya işte. O zaman evde oturursunuz siz de. Her şeyiniz var. Daha ne istiyorsunuz?
0: Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Senin hayatını paylaşmak, seninle mutlu olmak istiyorum.
2: Ay şuna bakın neler söylüyor.
0: Ne olur benimle alayım.
2: Yo devam et ne olur. Hadi devam et, devam et. Hadi söyle.
0: Ne
2: aklından geçenleri söyle. Söyle lafını bitir. Hadi söyle.
0: Böyle alaycı davranırsam konuşamam ki.
2: Bak kızım, boyundan büyük laflar ediyorsun. Sen benim hayatıma karışamazsın. Ben dilediğim gibi yaşarım ama sen yapamazsın.
0: Lütfen Kemal, bir kez olsun evli olduğumuzu hatırla. Ben senin karınım. Bizim bir hayatımız, paylaşacak bir şeylerimiz olmalı.
2: İşinize gelirse. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz burada.
0: Lütfen tehdit edercesine konuşma. Ne istersen yapacağımı biliyorsun.
2: O halde deminden beri ne diye gevezelik ediyorsun?
0: Yalnızca duygularımı anlamanı istedim.
2: Tamam. Senin

0: Hapislerini daha fazla çekemem. Ben yatıyorum.
1: İstediğin bir şey var mı?
0: Evet. Lütfen beni rahatsız etme. Sabahsa erkenden tepeme dikilme öyle.
1: Ama birlikte kahvaltı...
0: Canım ne zaman isterse o zaman kalkacağım.
1: Peki sevgilim. İyi geceler.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Orta Doğu insanının bir hastalığı var. Bir an için ben ona metafizik gerilimden uzaklaşma diyeceğim. Nedir bu metafizik gerilim? Metafizik gerilim, bir mizaçtan başlasa da başlamasa da ruhu statik bir yorumlayıştan dinamik bir vaziyet alışa ve aktif bir kavrayış, kucaklayış, değiştirme arzusuna götüren bir ruh halidir. Çağımızda reklam ve propaganda, birbirine zıt gibi görünen mizaç ve karakterleri etki alanına almanın binbir yolunu bulmuştur. Bir Marksist, bir mistik, bir metafizik karakterli insan da şu veya bu kanalla istenilen peşin hükmün, daha doğrusu önerilen peşin davranışın etki alanına sokulmaktadırlar. Orta Doğu'nun, Müslümanların, Asyalı ve Afrikalıların her şeyden önce ister kapitalist dünyadan gelsin, ister komünist dünyadan gelsin, peşin hükümleri hemeninden benimseme karakterinden sıyrılmaları, bu peşin hükümlerin ağına düşmemek için de sürekli olarak aydınların metafizik bir gerilim içinde bulunmaları, sürekli olarak kritik etmeleri, bu kritiklerini de gelen sistemlerin kurallarının ve atmosferlerinin dışına çıkarıcı bir metafizik atılımla yapmaları, hakikati araştırmayı bir aşk halinde benimsemeleri gerektir. Batı, materyalist ve pozitivist karakterine rağmen 17. miladi yüzyıldan bu yana Asya, Afrika ve Güney Amerika'da hep adeta metafizik bir gerilim içindeymişçesine, adeta bir meçhulün fethine çıkmışçasına, hürriyeti ve araştırmayı kutsallaştırmışçasına, zaferlerini ebedilik adına anıtlaştırıyormuşçasına çalışarak bu ülkeleri köleleştirdi. O, başarısını bu metafizik gerilim içerisinde olmasına borçlu. Romalılar bu gerilimle dünyayı fethettiler. Napolyon'la Hitler'i ve askerlerini ancak bu heyecan ve gerilim insan takatini aşan savaşlara sürükledi. Bu heyecan, ister yanlış ister doğru yolda olsun, mutlaka fevkalade bir şey yapmanın ilk gerek şartıdır. Hızır'ın bir ufak ledünni hikmet dersiyle sırrından demetler saçtığı bu gerilim, bugün için Müslüman'ın muhtaç olduğu ilk ve zaruri tohumdur. Aklımda kalan bu satırlar, Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham 1 adlı kitabından, Diriliş Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azat et. Fehmi Tokay'ın buselik eseriyle, Güldehen Marmara'nın sesiyle, yorumuyla merhaba dedik bu gece sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece yaptığım gibi. İkinci buselik eserimiz güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bir eser. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehr olmada bu sur ile mamuri meserret, olsun dili şahanede pür nuri meserret.

Dün gece bir bezmimeyde ah edip anmış beni, varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek. Gönül Aköz'den dinledik Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu Buselik şarkısını. Aynı makamda Tamburi İshak Efendi'nin bestesini Suat Güney'den dinliyoruz şimdi. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya. Geri almak müşkil olur, tahammül yoktur cefaya.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait bu Buse'lik eseri Turgay Kızıltuğ'dan dinledik. Emin Ongan'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sürünen ardından damenin sanma benim gönlümdür. Senindir can üserim, ister ihya et, ister öldür.

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın sözlerini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın bu buselik eserini İnci Çayırlı'dan dinledik hep birlikte. Sevim Süyer'i dinleyeceğiz şimdi. Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Vecdi Seyhun'un buselik şarkısında. Dil bestenim, meşhurunum, üftadenim, mecburunum, biçarenim, mehcurunum, üftadenim.

Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın bu Buse'lik eserini Serap Kuzey'den dinledik. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle sürüyor. İlk eser Faize Ergin'in bir bestesi ve Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim, kime rüsva olayım, kime şekva edeyim.

Eski şarkıları çoktan bıraktım. Yepyeni ümitler bana gel diyor. Pencereme konan yaşlı kumrular sev diyor. Ah, sev diyor. Johnson Erol'un sözlerini yazdığı Selahattin İçli'nin bu acemaşiran eserini de Cemile Karabulut'tan dinledik. Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait acemaşiran eser var sırada. Tülin Kuşoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Ateşi aşkınla cana dil harap olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Bulutlar kokunu getirir bana, göklerin koynunda yatmak isterim. Dalgalar dil döker sevginden bana, sularda ay olup batmak isterim. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesine Saadettin Kaynağ'ın Acemaşiran bestesiydi. İnci Çayırlı'dan dinlediğimiz bu eser.

Güftesi Alaaddin Öcal'a, bestesi İsmail Baha Sürel sana ait acama şiran eser var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim. Bana nispet diye ayare gönül vermeyesin. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Her gece olduğu gibi yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı yine İsmail Baha Sürelsan'ın yine Acema Şiran makamında bir eseri. Güfte Bedri Ziya Aktunay'a ait. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. O tebessüm, o tavırlar, o levendane hıram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. O tavırlar neydi, neydi gülüşlerde meram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. Hoşçakalınız.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.25 ve 9 Haziran Salı bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Programımızda gençlerin, çocukların, okulların başarılarına yer vermeyi çok seviyoruz. Onlar ilham verici, onlar bize çok şey anlatıyor. Ve mutlu oluyoruz güzel haberleri size aktarırken.

0: gecenin bugünkü konukları azimli ve disiplinli bir çalışma sonucu büyük bir başarıya imza atan gençler, öğretmenleri ve onlara destek veren yöneticileri olacak. Tekirdağ Çorlu'daki Şahinler Ortaokulu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu ve bu aslında bir gelenek haline geldi. Şimdi bunu da konuşacağız onlarla. Büyük bir başarıya imza attılar. Şampiyon sporcular, eğitimcileri uzun süren çalışmaların karşılığını şampiyonluk madalyası alarak bir amaç uğrunda bir arada olmanın, emeğin ve disiplinin önemli birer örneği oldular. Biz de onlarla konuşacağız sevgili dinleyenler. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri Sabriye Yurter, Dilek Sümer, takım kaptanı Deniz Sevim ve yine oyunculardan Elvin Zeren bizimle birlikte olacak. Kendileriyle telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ailece başladı. Önce müdürümüzle başlayalım. Onun çok büyük desteği var çünkü sporculara ve bu eğitimlere. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Siz iyisiniz tabii ki. Böyle güzel bir başarıya imza attınız. Ne güzel. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Teşekkürler. Gerçekten büyük bir başarıydı, büyük bir gururdu. Çok mutlu olduk. Büyük bir gayret ve sonucunda gelen zafer haliyle herkesi mutlu etti.
0: Ne kadar güzel. O zaman bu süreci sizden dinleyelim. Çünkü neredeyse bir gelenek haline geldi bu şampiyonluklar artık. Nasıl başladı bu voleybol macerası, bu güzel gençlerin sonrasında nasıl devam etti?
1: Evet, ben 3. yılım bu okulda. Daha önce de uzun yıllar Çorlu'da çalışıyorum. Şahinler Ortaokulu öğretmenleri sayesinde uzun yıllardır Türkiye finallerine katılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve gerek ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, Türkiye beşinciliği sürekli bu dereceleri elde etti. Hı hı. Bizim gelmemizle beraber bize nasip oldu. İşte 3 yılda 2 kere şampiyonluk nasip oldu. Tabii bu bir gayret. Öğretmenlerin disiplin çalışmaları, ailelerin fedakarlıkları. Yani bir takım sporu, dolayısıyla hepsinin bir arada dengeli gitmesi gerekti.
0: Hı hı.
1: Biz de okul idaresi olarak arkadaşlarımla beraber, velilerimizle beraber, okul aile birliğimizle beraber, ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber, tabii bizim bu arada salonumuz da yok. O yüzden bütün bunların hepsini bir araya getirip böyle güzel bir birliktelik çıkarmak tabii meşakkatli oldu ama hepsine değdi diyelim.
0: Salonunuz yok. Evet, bunu dile getiriyorsunuz. Çünkü bu zorlayıcı bir durum. Nerede çalışıyor çocuklar şu an?
1: Ya nerede çalışıyorlar? Okulumuzun nerede salon bulursak diyelim.
0: Evet.
1: hemen okulumuzun yanında okulumuz var. Sakatlar Derneği diye okulumuz. Hı hı. Sağ olsun müdür hanım yardımcı oldu. Yine Tinas Ortaokulumuz bize yardımcı oldu. Yine belediyemizin salonu yardımcı oldu. Tabii bütün bu organizasyonu sağlayan ilçe milli eğitim müdürümüz de bize bu konularda çok yardım etti. Ve bu şekil çalışmalarımızı tamamladık. Hatta biraz önce hala devam ediyor çalışmalar. Öğrenciler antrenmandan çıkıp koşa koşa geldiler.
0: Aa, öyle mi? Evet. Çalışmadan çıktılar.
1: Evet. Evet, evet.
0: Güzel. Peki siz bu kadar büyük bir başarıyı düşünüyor muydunuz? 3 sene önce geldim dediniz çünkü. Böyle evet. bir durum var. Biz yarışmalara katılacağız dediklerinde. Hakikaten evet. böyle bir şey olur diye düşünmüş müydünüz?
1: Yani tabii şimdi öğretmenlerimizle beraber takımımızı hazırlamaya başladığında aslında ufak ufak anlamıştık. Çünkü öğrencilerimizin gayretini görüyoruz, yeteneklerini görebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Tabii öğretmenlerimiz de çok tecrübeli. Onlar da uzun yıllar turnuvalara katıldıkları için artık takımın seviyesini de görebiliyorlar. Yani bir de şöyle bir durum, bizim Tekirdağ Marmara bölgesi, Marmara bölgesinde oldukça çetin bir grup. Yani orada her takımı yenebiliyor ve bu bölgeden çıkan takım Türkiye derecesinde nabzet diyelim. Öyle bir durum oldu. Takımımızdan, performansından memnunduk ve böyle bir başarı geleceğini biraz da tahmin ettik diyelim.
0: Hı hı. Sizin destekleriniz ne yönde oldu? Çünkü yöneticinin desteği bu tarz durumlarda çok önemlidir. Hep görüyoruz bunları. Siz nasıl destek oldunuz?
1: Yani bizler okul yöneticileri olarak görevimiz öğretmenliğin yanında bu tarz her türlü yeteneği olan öğrencilerimizi geleceği hazırlamak için onlara maddi manevi desteklerini sunmak. İşte sporcu öğrencilerimize bu tarz imkanlar için fırsat yaratmak. Tabii bu maddiyata da

0: dayanıyor. Örneğin takım il şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonası, Türkiye yarı finali ve Türkiye finallerinde hep birer hafta konaklamalı seyahatler oluyor. Tabii bunların maddi şeyleri var, zorlukları var. Bütün bunların hepsini göğüs geriyoruz. Velilerimiz sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Ve bir şekilde çözüyoruz. Hepsi bizim için tatlı bir telaş.
1: Değil mi? Ama veliler çok önemli bu aşamada. Onların da desteğinin olması lazım.
0: Tabii ki %100. Hatta bir velimiz 2 yıl önce de şampiyon olmuştuk. Orada büyük kızı Türkiye şampiyonu olmuştu. Şimdi de birazdan görüşeceğiz. Küçük kızı şampiyon oldu.
1: Ya çok ne mutlu. Kadar güzel. Ne güzel evet. Bunlar gerçekten. Hocam yine size döneceğiz ama şimdi o koşa koşa gelen öğrencilerle konuşmak istiyoruz. İlk olarak takım kaptanımız Deniz Sevim'le evet. Görüşmek istiyoruz hocam.
0: Tamam, hemen veriyorum kaptanımıza.
1: Tabii ki.
2: Merhaba.
1: Merhaba Deniz, nasılsın?
2: İyiyim, sizi sormalı, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol. Seni tanıyalım biraz Deniz, kaçıncı sınıftasın, neler yapıyorsun?
2: Ben 6. sınıftayım. Neler yapıyorum? Öncelikle derslerime önem vermeye çok çalışıyorum. Bu yolda fazla ve zorlu çalışmalarımız oldu. Grup müsabakalarına çıktık. Grup müsabakalarımızda sürekli birinci olduk.
1: Ne güzel, ne kadar büyük bir başarı. Sen spora ne zaman başladın voleybol oynamaya?
2: Ben voleybol oynamaya 5 yıl önce Çorlu Gücü Spor Kulübü'nde başladım. Oradaki antrenörlerim bu okulumuzda Savviye ve Burak Gürter oldu.
1: Ne kadar güzel. Peki o zamanlar bu kadar başarılı olacağını düşünmüş müydün? İleride ben bir takıma girerim, sonrasında böyle birinciliklerim olur, belki ileride yurt dışına giderim gibi düşüncelerin olmuş muydu?
2: Öncelikle olmamıştı daha küçük olduğum için. Ama sonra liglere çıktığımda şunu fark ettim. Takımda iyi oynamaya başlamıştım. Sonra yaşımdan büyük liglere de seçilmiştim. Sonra da böyle şeyler olacağını düşünmüştüm. Hem arkadaşlarımın yeteneğinden hem de kendi yeteneğinden. Ve öğretmenlerim, ailem, antrenörlerimin desteğiyle bu yönlere geleceğimizi düşünmüştüm.
1: Ne kadar güzel. Peki sence bu başarının sebebi nedir Deniz? Hem kaptan oluyorsun hem böyle güzel birincilikler elde ediyorsun. Bu kadar başarılı olmanın sebebi ne sence? Nasıl çalışıyorsun sen?
2: Öncelikle başarılı olmamın sebebi çoğunlukla antrenörümden geliyor. Çünkü antrenörüm ve antrenörlerim çok tecrübeli antrenörler ve öğretmenler. Onların bana desteği, yardımları çok güzeldi. Yani bunlar özel olur, kişisel olur, takımcı olur. Öncelikle destekleri benim için çok önemliydi. Sürekli olarak bir antrenman, idman, kondisyon, bunların hepsi bize yararlı ve faydalı oldu. Sonrasında ise ikinci olarak ailem ve arkadaşlarım destek oldular. Ağladığımda, üzüldüğümde, mutlu olduğumda hep yanımdalardı. Bu yüzden onların sayesinde başarılı olduğumu düşünebiliyorum.
1: Deniz, kendini o kadar güzel ifade ediyorsun ki seni dinlemek çok güzel gerçekten. Bak demek ki spor bu açıdan da aslında insanlara fayda sağlıyor. Sence derslerinle ilgili düşündüğünde ben bu kadar çok spor yaptığım için derslerimle ilgili sıkıntı yaşadım mı dersin? Yoksa tam tersi spor bana iyi geliyor, derslerimde de bu açıdan daha mutlu oluyorum ve daha başarılı oluyorum mu dersin?
2: Öncelikle şunu söylemeliyim. İlk dediğiniz bana daha doğru geldi. Çünkü spor tabii ki çok güzel. Hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak takım beraberliği çok güzel bir şey. Ancak derslerimizde zorlanabiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Gittiğimiz müsabakalarda odalarımızda ders çalışmaya bir zamanımız oluyordu. Bu yüzden derslerimizde arkadaşlarımızla bilgimiz olur, güçlenmemiz olur. Derslerimizde gayet iyiydik.
1: Değil mi?
2: Zor da oluyordu, kolay da oluyordu ama derslerimiz güzel idare ediyordu.
1: Evet. Zorlanmak başka bir şey. Tabii ki ikisini bir arada yürütmek bazen zorlayabilir ama seni mutlu eden bir alanda olduğun için mutlu insan daha da rahat çalışır, değil mi?
2: Evet, haklısınız.
1: Peki Deniz, çok teşekkür ediyoruz sana. Tebrik ediyoruz. Nice güzel başarıların olsun. Diğer arkadaşınla da konuşmak istiyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz.
2: Tabii ki, teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
3: Merhaba.
1: Merhaba, Elvin Zeren, değil mi?
3: Evet.
1: Elvin'cim sen nasılsın?
3: Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sen kaçıncı sınıftasın?
3: Ben 6. sınıfım. 12 yaşındayım.
1: Sen de 6. sınıftasın. Senin peki bu voleybol maceran ne zaman başladı?
3: Voleybol maceram 3 sene önce başladı aslında. 3,5 sene önce. Trakya Spor Kulübü'nde başladı. Dilek Hocam'la beraber. Daha sonra okul takımıyla beraber Sabri Hoca ve Burak Hoca ile tanıştım. Onlarla okul takımında devam ederken bir yandan kendi kulübümde Dilek Hoca ile beraber voleybola devam ediyordum.
1: Ne güzel. Seni kim yönlendirdi peki voleybola git diye? Kendin mi istedin, ailen mi yönlendirdi?
3: Şöyle, ben normalde 3 sene kadar karate tekvando yapıyordum.
1: Şahane.
3: Sitemizde evet. Bir tane ablamız vardı. O kendisi lise dönemlerinde Türkiye şampiyonuydu. Biz onunla böyle kendimiz sitede çıkınca bize öğretiyordu. Onunla oynuyorduk. Sonrasında ablam bu okula geldi. Dilek Hoca ablamı keşfetti ve ona okul takımına istedi. Ablam sonra karateyi bırakıp voleybola başladı. Ben de onunla beraber voleybola başlama isteğim geldi. Ve ben de onunla beraber voleybola başladım.
1: Ablanın izinden gittin yani. Ablanı onu örnek aldın. Ve ne kadar da güzel örnekler varmış bu arada etrafında. Onları örnek aldın. Sen peki bu kadar işte başarılı olacağını, birinci olacağını hayal ediyor muydun? İşte yatağa yattığında biz de birinci oluruz diyor muydun mesela?
3: Ya şöyle, bazı maçlarda zorlandığımız da oldu, set verdiğimiz de oldu. Hı hı. Ama yani takımımızı görünce hiçbir zaman demiyorduk yani biz ikinci oluruz veya bir evet. olamayız diye. Her zaman bir olacağımızı düşünüyorduk çünkü takımımız gerçekten çok disiplinli ve çok güzel bir takımdı. Çok uzaklardan gelenler vardı. Mesela saat 19'dan antrenmana başlayıp 11'de eve dönüyordu. Öyle
1: evet, evet. Ne kadar aslında zorlu bir süreç ve gruptan bahsettin, ne kadar önemli. Bu voleybolda, bu tarz grup oyunlarında grup arkadaşlarıyla bir arada olmak, onlarla birbirini anlamak çok önemli değil mi, bir arada hareket etmek?
3: Evet, bizim takımımızla zaten bağlarımız çok güçlüydü. Zaten hepimiz birbirimizi önceden de tanıyorduk. Maçlarda olur, kulübümüzde olur. Hepimizin bağları çok iyiydi. Çok seviyorduk birbirimizi ve hiçbir zaman birbirimizle öyle kavga etmedik, kısmedik. Her zaman çok iyiydik.
1: Ne kadar güzel Elvin'cim. Seni de tebrik ediyorum. Nice güzel başarıların olsun. Hem aileni tebrik ediyorum, hem öğretmenlerini, hem seni tebrik ediyorum. Umarım çok güzel başarılara imza atmaya devam edersin. Biz Müdür Bey'i tekrar telefona alalım. Onunla bir vedalaşalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Evet.
1: Hocam, evet, merhaba, tekrar merhaba. Ne güzel anlattılar gerçekten. Şimdi çağımızın problemlerinden biri gençlerin, çocukların kendilerini çok iyi ifade edememesi, ama bu iki öğrencimiz vallahi ne kadar da güzel konuştular. Ben dedim demek ki sporun ve bir arada grupla hareket etmenin, işte stresini yönetmenin, problem çözme becerisi geliştirmenin bunlara da katkısı var.
4: Kesinlikle, yani öğrenciler 11-12 yaşlarında, 10 yaşında olan da var. Öğrenciler ailelerinden ayrılıyorlar, seyahat ediyorlar, sürekli konaklamalı seyahatler. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğiniz gibi öğrencilerin gelişiminde, problem çözümünde, hayata bakış açılarında tabii sporun bu güzel yanları yadsınamaz. O yüzden öğrencilerimizin bu farkındalığını hep beraber görüyoruz.
1: Ne güzel. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğretmenlerimizle de konuşmak evet. istiyoruz. Sizi bir tabii. kez daha tebrik ediyoruz. Var mı evet. son olarak ekleyeceğiniz
4: son
1: bir şey?
4: Son olarak bu vesileyle bizlere ilham kaynağı olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde takip ediyoruz.
1: Evet.
4: Onlara başarılar diliyoruz. Yine milli takımımızı Dünya Kupası'nda
1: başarılar
4: inşallah
1: diliyoruz.
4: Büyük başarılar bekliyoruz. Ve onlar bizim örneğimiz, öğrencilerimiz, onlara izleyerek büyüyorlar.
1: Evet.
4: Şimdiden tebrik ediyoruz. Bize de bu yayını sağladığınız için, bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit ve voleybol takım kaptanı Deniz Sevim ve voleybol takımında yine oyunculardan Elvin Zeren bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

0: Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu beden eğitimi öğretmenleri Sabriye Yurter ve Dilek Sümer telefon attığımızda önce Sabriye Yurter'le konuşalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, güzel bir başarı var. Az önce konuştuk hem müdür beyle hem çocuklarla. Tebrik ediyoruz evet. Bir kez daha sizi de.
1: Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
0: Bu başarının sırrı ne hocam? Nasıl çalışılmalı voleybolda, sporda başarı elde etmek için?
1: Çok çalışmak gerekiyor. Çok disiplinli, çok uzun bir süreç. Yani çocukların hepsinin bir altyapısı var zaten.
0: Hı hı.
1: Yani hepsinin bir 5 yıllık emekleri var tabii.
0: Evet.
1: Her gün antrenman, sabah okul antrenmanı, akşam kulüp antrenmanı, hazırlık maçları, hafta sonu oynanan ligler. Çok uzun bir süre, çok emek var.
0: Hı hı. Siz seçmelerde nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi öğrenci bizimle birlikte olsun, hangisi takımda olsun gibi konularda?
1: Yani biraz daha okula 5. sınıfta geliyor çocuklar.
0: Hı hı.
1: Tabii daha önceden oynamış, altyapının temelini almış, en azından ortaokula geldiği zaman bir müsabakaya da katılmış olan öğrenciler üzerinde duruyoruz. Koordinasyonu gelişmiş, yani fiziksel özellikleri oturmuş, yani boya da dikkat ediyoruz.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde seçmelerimizi tamamladıktan sonra yoğun bir çalışma temposuna giriyoruz.
0: Hı hı. Sonrasında böyle hem bölge birincilikleri hem Türkiye birincilikleri, belki ileride yurt dışı olur, var mı öyle hedefleriniz?
1: Tabii var, olmaz mı? Çok güzel hedeflerimiz var tabii. Bunlar seneye de bir üst grupta devam edecekler. İnşallah daha büyük başarıları hep birlikte hedefliyoruz çocuklarımızla.
0: İnşallah, umuyoruz ki nice güzel başarıları olsun çocukların da, sizin de desteklerinizle. Bu tarz durumlarda bazen motivasyon düşüklüğü yaşayabiliyor çocuklar, bazen o başarılar evet. gelmiyor, bazen birincilik de olmuyor, bazen gerçekten beklenmedik sonuçlarla da karşılaşabiliyorlar. Evet.

0: Bu aşamada hocalar çok önemli. Siz neler yapıyorsunuz o zaman?
1: Sizinle bir yaşadığımızı paylaşmak isterim. Şu an sorunuz gayet güzeldi. Final günü çok heyecanlandı çocuklar.
0: Evet.
1: Yani final stresini, Türkiye finali stresini yönetmek gerçekten çok zor. İşte biz önce soyunma odasında motivasyon konuşması yaptık. Bugün en çok sevdikleriniz için oynayın diye söyledik onlara. Çok yani şey yaptılar, motivasyonları yüksekti. Takım kaptanımız Deniz ısınmada, benim bacağım çekiyor öğretmenim. İşte oynayamayacağım. Çok heyecanlandılar. Tabii
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Tekrar kenara aldık. Hadi yani takım kaptanı oynamazsa zaten takım tabii ki eksik olur. Deniz de bizim en önemli silahlarımızdan biri maçta.
0: Evet.
1: Onları motive etmek, onları yüreklendirmek. Son netice setinde geriye düştük. Hepsi ağlamaya başladılar. Ağlayarak oynadılar. 13-15 kazandık zaten. Yani çok güzel bir zafer oldu bizim için. Çok gururlandırdılar bizi.
0: Evet, tabii bu aşamada biz sadece sonucu görüyoruz. O geri planda neler neler yaşanıyor.
1: Evet,
0: İşte
1: evet,
0: onu da
1: evet.
0: Yönetmek aslında önemli ve spor onu da öğretiyor çocuklara. Hocam bir de Dilek Sümer'le konuşalım. Onun da görüşlerini alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz.
1: Onurlandırdınız. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağolunuz hocam. Dilek hocam merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi de tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bize de böyle bir fırsatı yarattınız. Şöyle tatlı bir heyecan yaşattınız. Çok sağ olun, çok var olun.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buradan duyurmak çok kuvvetli. Size şunu da soracağım hocam. Spora yönlendirmek isteyen ailelere, çocuklarını spora yönlendirmek isteyen ailelere, onların yeteneğini keşfetmek isteyen ailelere ne önerirsiniz? Bunca zamandır böyle bir güzel takımı çalıştıran bir kişi olarak.
2: Evet, çocuklarının yeteneklerinin farkında olup onların arkalarından gitmesini, desteklemelerini özellikle tavsiye ederim.
0: Hı hı.
2: Tabii ki akademik başarılar da önemli. Sevdikleri şeyleri yapmaları insanları daha çok başarıya yönlendirir. Bu anlamda arkalarında durmalarını tavsiye ediyorum.
0: Hı hı. Spor her zaman onlara iyi gelecektir. Ve siz başarıyı neye bağlıyorsunuz?
2: Ya başarı öncelikli olarak çok çalışmanın eseri.
0: Hı hı.
2: Biz sporcularımıza, çocuklarımıza herhangi bir konuda başarmak istediklerinde çok çalışmalı gerektiğini öğrettik. O konuda onları motive ettik. Şu anda da tüm sporcularımız çok çalışarak başarıya ulaştıklarını gördüler. Bunu net söyleyebilirim. Yani öncelikli olarak çalışmak, fedakarlık, hı hı. Çok emek. Çünkü her şeyi beraber aynı anda sürdürebilmek çok zor. Hem okula gidiyorlar hem spor yapıyorlar. Antrenmanları çok yoğun. Her ikisini birden götürmeleri gerekiyor.
0: Evet.
2: Bu anlamda gerçekten değerli.
0: Evet hocam. Ama toplanan meyveleri güzel işte. Böyle güzel başarılar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz evet, size de katıldığınız için.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok böyle güzel bir çocuklarımız için de anı kaldı.
0: Evet.
2: Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşça kalın. Tekrar tebrik ediyoruz.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Cengiz Tünay'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Akıp Giderken bu sezonda ilginç konular ve konuklarla sizlerle olacak. Duayenlerden güzel ve konforlu yaşlanmayı, yaşlanırken genç kalmayı öğreneceksiniz. Vatanımızın dört bir yanından gizli kahramanlar ve örnek insanlarla tanışacaksınız. Hayat Akıp Giderken her Perşembe 21.05'te TRT Radyo 1'de.

Türk sanat müziği dinlemek hep ruhumu dinlendirir. Gün içinde yaşadığım bütün sıkıntıları unutturur. Güftenin etkisiyle kendimi bir anda şarkının hikayesinin içinde bulurum. İşte şu an dinlediğim boş çerçeve de gözlerimi kapatıp hikayesini yaşadığım şarkılardan biri. Bir ayrılık şarkısı. Ayrılığın boş kalan çerçeveyle betimlendiği hüzün yüklü şarkı. Belki de başka hiçbir şey anlatamaz boş bir çerçevenin anlattığı kadar ayrılığı. Çerçevelerin hayatımızda böyle bir görevi var. Her anımızı yansıtır. Yaşadığımız en mutlu günlerin fotoğrafını süsler. Hasret kaldıklarımıza duyduğumuz özlemi azaltır. Bazen de bir ressamın eserinin güzelliğine güzellik katar. Benim de evimde çerçevelettiğim fotoğraflardan oluşan çok özel bir duvarım var. Mezuniyetim, düğünüm, çocuklarımın dünyaya geldikleri gün, hayattaki ilkleri ve sevdiklerim. Ömrümün özeti bu çerçevelerde saklı. İlk çerçeveyi bulup böyle güzel bir şekilde kullanmamızı sağlayan kişiye minnettarım. Sahi kimdi ilk çerçeveyi bulan, ilk olarak nasıl kullanıldı? Şarkının hikayesinden çıkıp çerçevenin hikayesine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İlk çerçeve Mısır'da yapılan bir mezar kazısında ortaya çıkarılmış. Bir Feyyum mumya portresinde kullanılan ahşap çerçevenin günümüze kadar ulaşmasındaki en büyük etken çölün kuru iklim şartları. Dekoratif resim çerçeveleri antik Yunan ve Mısır duvar resimlerinde sahneleri bölmek için de kullanılmış. Gerçek manada resim çerçevesi ise ilk olarak 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa'da küçük panel resimler için kullanılmış. Resim yapılacak alanın çevresi oyularak çerçeve ortaya çıkarılıyor ve çerçeve alanı üzerine farklı malzemelerle desenler ve süslemeler uygulanıyormuş. Zamanla bu yöntemin pahalı olduğunu fark eden üreticiler günümüzde de kullanılan çerçeve çubukları üretmeye başlamışlar. Bu çubuklar resim bittikten sonra resmin etrafına uygun kesilerek monte ediliyormuş. İleri Orta Çağ ve Rönesans döneminde çerçeveler genellikle taşınmaz olarak düşünülüyormuş. Sanattaki yükselişi gören zengin soylular ve bankacılar, sanatçıları çerçeveleri taşınabilir, günlük hayatta kullanılabilir hale getirmeleri için yönlendirmişler. Zamanla heykeltıraşlar, mimarlar ve mobilya üreticileri tarafından tasarlanan resim çerçeveleri, Rokoko ve Barok sanatın etkisi altında 17. yüzyılda Fransa'da doruk noktasına ulaşmış. Doğu Ortodoks ülkelerde ise çerçeve daha çok simgeler ve dini görüntüleri odak haline getirmek için kullanılmış. Günümüzde dekorasyonun vazgeçilmez parçası çerçeveler. Salonun en güzel duvarında yağlı boya bir tabloda da görebilirsiniz. Çocuk odasında sevimli fotoğraflar etrafında da. İş yerlerinde ise sevdiklerinizin fotoğraflarıyla dolan çerçeveler bir yandan motivasyonunuzu artırır, bir yandan da özleminizi azaltır. Son günlerde moda olan bir başka çerçeve kullanım şekli daha var. Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden beğenilerek indirilen duvar yazıları çerçevelenip duvara asılıyor. Böylece bir yandan güzel çerçevelerle duvarınızı, masanızı süslerken bir yandan da içindeki güzel sözlerle gönülleri süsleyebiliyorsunuz. Efendim, uzun lafın kısası, her zevke uygun türlü renkte çerçeve bulmak mümkün. Yeter ki içini dolduracak mutlu anılarınız olsun. Çerçeveleriniz hiç boş kalmasın. Biz 5 kadın bir olduk, yola çıktık. Arif

0: Süleyman'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Aklımıza takılanlar için bir uzman, bir soru, bir cevap, 3 dakika. Soralım bakalım hafta içi her gün Radyo 1'de. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe. Futbolda Türkiye'ye ilk uluslararası kupayı kazandıran kulüp. 1956'da Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz'ın fikir babası olduğu Balkan Kupası. 1961-1994 yılları arasında düzenlendi. 1966-67 sezonunda kupada fırtına gibi esen Sarı Kanarya'nın finaldeki rakibi Yunanistan'ın AEK takımıydı. 11 Ekim 1967'de Atina'daki finalin ilk ayağını 2-1 kaybeden Sarı Lacivertliler İstanbul'daki rövanş maçını 1-0 kazandı. Kura çekildi, şampiyonu belirleyecek 3. maçın adresi İstanbul'du. AEK sakat oyuncularını gerekçe göstererek 9 Kasım'daki karşılaşmaya gelmedi. 17 Ocak'ta yapılması planlanan maç, Türkiye-Yunanistan arasında o dönem yaşanan gerilim sebebiyle 30 Mayıs 1968'e ertelendi. Macar antrenör İhnak Molnar yönetimindeki Fenerbahçe maça hızlı başladı. Rakibine ilk yarıda atak fırsatı vermeyen Sarı Lacivertliler o gün altı parmak ve Yılmaz Şen'in golleriyle AEK'yı 3-1 yendi ve Balkan Kupası şampiyonu oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe futbolda Türkiye'ye ilk uluslararası kupa kazandıran kulüp olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Amerikan ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıların tamamlandığı duyuruldu. Amerikan Başkanı Trump karşılık vermek çok önemliydi açıklaması yaptı. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise meclise yaptığı konuşmada, bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olduğu yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı. Tedbir amacıyla bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. Antalya, Adana, Ankara, Muş merkezi 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak amili takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberleri sunduk. Müzik.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada, bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli. Keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsilli nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirdi.

yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Amerikan ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıya ilişkin Amerikan Başkanı Trump karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU'nun Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenlendi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga 50 cm ila 1,5 metre boyunda, batısında yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 50 cm ila 1,5 metre. Görüş iyi. Ege parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, dalga 1 ila 2 metre, kuzeyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre boyunda, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 25 cm ila 50 cm boyunda. Görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Sayın Erdem Uygan. Erdem Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Erdem Bey, sizinle bu sabah dinin sadece Allah'a has olması mevzunu konuşalım.
2: Olur inşallah, çok güzel.
1: Bu ne demek? Biraz açabilir misiniz?
2: Tabii, şimdi
1: din gününün sahibi Allah, evet.
2: Aynen öyle. Millet. Şimdi din dediğimiz şeyi Allah-u Teala terim anlamında da kullanıyor, kelime manasında da kullanıyor. Yani bu ne demek? Din dediğimiz şey aslında insanın hayat biçimi, yaşam tarzı. Mesela siz bir Müslim olarak, bir Müslüman olarak Allah'ın emrine uygun yaşamayı tercih etmişsinizdir. Bu sizin seçtiğiniz yol, din. Ama bir başka insan bunun tam tersini tercih eder. Dini bir hayat yaşamaz. Biz ona dini hayat dememize rağmen Kur'an'daki din kavramının kullanılması o insanın da kendine ait bir dini yaşadığını gösteriyor.
1: Lekum dinukum veliye din.
2: Aynen öyle. Yani demek ki din dediğimiz şey sadece Allah'ın dini veya işte insanların Allah'la olan ilişkilerini belirleyen bir şey değil. Sizin tutumunuz, hayat düzeniniz, neye uyuyorsunuz, neye teslim oluyorsunuz, neye tabi oluyorsunuz diyebiliriz. Buna Allah-u Teala din diyor. Şimdi bu dinin yalnızca Allah'a has kılınması ifadesi de yine Kur'an'ın kendi ifadesi. Ben bunu biraz daha günümüze uyarlamak gerekirse, biraz tırnak içerisinde söylemek gerekirse, organik din olarak anlıyorum, öyle tarif ediyorum daha rahat anlaşılsın diye. Neden organik din? Allah'ın indirdiği kitapta bulunan, içerisine insanların veya herhangi bir otoritenin, kurumun, şunun bunun hiçbir şey ekleyip çıkarmadığı, hiçbir şey katıp eksiltmediği bir din kavramını.
1: Ama bunu kitaba söylüyoruz. Bakarak söylüyorsunuz.
2: Evet,
1: kitap
2: şimdi
1: böyle.
2: Tabii, aynen öyle.
1: Şimdi ama mesela bugün maalesef hayata baktığımız zaman

0: Biraz sonra ayetleri okuyacağım. Tüm zamanların olayı bu. Yani siz Allah'a teslim olmak işinize gelmiyorsa, yani şöyle, ölümden sonraki hayata dair bir şey bilmiyorsanız ya da bu bir şeye inanmıyorsanız, bunu kabul etmiyorsanız, o zaman Allah'ın verdiği emirlere göre yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu veya Allah'a ait bir dini yaşadığınızı düşündüğünüz halde o dinin içerisine başkaları tarafından sokulmuş bir takım hurafe ya da gelenek, işte töre, adet vesaire bunların içerisine katıldığı bambaşka bir şey yaşıyorsunuz denebilir, olabilir. Bu durumlar Kur'an'da var. Yani bu bugün olduğu gibi insanlıkla yaşıt bir olay, bir
1: Evet,
0: durum.
1: doğru.
0: O yüzden bu konuyu da en güzel birçok ayette, içerisindeki birçok ayette çok net ve açık anlatan bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 39. sure. Zümer suresi. Daha baştan bu organik din dediğimiz, yani dinin yalnızca Allah'a has kılınmasıyla ilgili ifadelerle başlıyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki mesela ilk ayette Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim, yani üstün olan ve doğru kararlar, daima doğru kararlar veren Allah tarafından indirilmiş bir kitap diyor. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Biz bu kitabı gerçek olarak indirdik. Fa'budillah. O halde sadece Allah'a kulluk edin. Bakın sadece Allah'a kulluk edin ifadesi var. Muhlisan lehuddin. Dini ona halis kılarak. Halis, bakın halis Türkçe zaten
1: Evet,
0: kullanıyoruz. Yani
1: doğru.
0: ne demek halis? Pür, katıksız, hiçbir yabancı madde içermeyen. Şimdi din için Allah-u Teala kendi dini için neden böyle bir ifade kullanma ihtiyacı duyuyor?
1: Neden?
0: Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü sizin az evvel söylediğiniz gibi GDO'lu versiyonları vardı ondan.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi onlar
1: Doğru.
0: olmasa halis din ifadesinin ne anlamı var?
1: Doğru, haklısınız. Tamam.
0: Dolayısıyla demek ki bu konu son derece elzem bir konu. Devamı zaten şöyle. Ela lillahi dinül halis. Bakın hala aynı devam ediyor bir sonraki ayet. Dikkat edin diyor Allah-u Teala. Ela ifadesi dikkatleri çekmek, uyarmak için kullanılır Arapçada. Dikkat edin. Halis din Allah'a ait olandır. Allah'ın dinidir. Demek ki bunun dışında da Allah'a ait olduğu iddia edilen ama halis olmayan,
1: Doğru.
0: içerisine bir şeylerin eklenip çıkartıldığı bir din var ki bugün hepimizin etrafında bu din mevcut. Velledi,
1: Yani
0: buyurun.
1: Allah, estağfurullah, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Allah'a halis kılmak, yani dini onun tanımladığı biçimde
0: Kesinlikle.
1: yaşamak, o da var içerisinde bunun
0: Kesinlikle. Zaten
1: sanıyorum.
0: sadece o. Yani Allah-u Teala dinle ilgili ne diyorsa din odur. Onun dışında herhangi bir bu dine eklenecek herhangi bir şey onu halis din olmaktan çıkartır. Tıpkı işte bir bardak tertemiz su olduğunu düşünün. İçerisine pis bir şey demeyelim. Hatta mesela bir parça yoğurt damlattığınızı düşünelim. O artık su değil. Tertemiz bir su değil. Bir de bunun pis bir şey olduğunu düşünün. Yani ne bileyim bir soba kurumu, bir kömür parçası attığınızı düşünün. Zehir haline gelir. Ama onun halis su olması için içerisinde hiçbir şey olmaması lazım su
1: Doğru, tabii,
0: dışında.
1: evet.
0: O yüzden devamında Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezine tehazu min dunihi evliyae. Yani Allah'ı bırakıp bir takım velilere, evliyayı ilah edinenler. Yani o kişilerden medet umanlar buyuruyor. Ma ta'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Derler ki biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz diyor.
1: Ya
0: Bakın
1: evet,
0: ibadet ediyoruz.
1: Mekkeli müşriklerin
0: Evet.
1: aynen ifadesi
0: Evet
1: bu,
0: bu
1: buyurduğunuz
0: ayet.
1: gibi.
0: Yani
1: Evet.
0: biz bunlara Allah'a bizi yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz. Bakın Allah dışında herhangi bir veli, evliya dediğimiz işte kendisine yönelinen kişi ya da kurum veya tüzel kişilik ne olursa olsun. Bunlarla ilgili ilişkimizi Allah'la ilişkimize yükseltirsek, o şekilde davranırsak ve bunu Allah rızası için bile yapsak, yani Allah'a bizi daha çok yaklaştırsın diye yapsak yine de bu bizi şirkten korumuyor. Bu şirk oluyor.
1: Allah muhafaza. Bir müzik arası
0: Tabii.
1: verelim müsaade ederseniz. Devam edelim. Şakir Ağa'nın Ferah Nakmakamındaki eserini TRT İstanbul Radyosu korosu seslendiriyor. Şef Nevzat Atlı. Bir dilbere düştü ki mahbubu dilimdir. Buyurunuz.

0: Erdem Beyciğim, şimdi bu halis, az önce su örneği verdiniz. O halis tertemiz suyu kirletebilen bir takım şeyler var. Hatta temiz bazı şeyler de, yoğurt örneğini verdiniz
1: Evet.
0: mesela. Yoğurt da temiz ama suyu su olma vasfından
1: Çıkart.
0: çıkarabiliyor. Şimdi öyle bazı ayetler var ki bu ayetleri delil olarak gösterip Allah'tan başkasına yönelenler olabiliyor. Mesela Allah'a ulaşmak için bir vesile aramak, aramayı tavsiye eden ayetler. Bu vesileyle kastedilen şey bir kişi olmayabilir. Yani ben mesela vesileden çıkaracağım tek kişi

0: Efendimiz'dir. Yani ona bakarak, onu örnek alarak yaşamak. Bir ağaç yaprağı, bir ağaç dalı, denizin dalgası, denizde yüzen
1: Tabii.
0: balık. Bunların hepsi insanı Allah'a götürecek birer vesile olabilir. Burada bir şey var, böyle bir insanı yanlışa götürecek bir
1: Evet,
0: şey var.
1: maalesef. Şimdi evet, şöyle, o ayette Allah'a vesile arayın ifadesi var. Şimdi bence sizin söylediğiniz şey, ki çok kullanılan bir şey gerçekten de, oradaki ilk ve asıl daha önemli tehlike Allah'a ulaşma ifadesi. Yani bizim Allah'a ulaşmak gibi bir görevimiz mi var? Yani nereden çıkıyor böyle bir görev? Bizim Allah'a kulluk etmek diye bir
0: Evet.
1: görevimiz var.
0: Evet, evet,
1: Yani
0: evet.
1: bakın, az evvel okuduğum ayette işte Allah Teala o halde ona kulluk edin buyuruyordu. Dolayısıyla yapacağımız şey Allah ne diyorsa o şekilde yaşamak, onları hayata geçirmek, ki zaten bu da dünya ve ahiret hayatında mutluluk ve huzuru getiren şeyler. Dolayısıyla bizim Allah'a yaklaşmak, ona ulaşmak falan, bunlar bir insan için düşünülebilir şeyler değil. Vesile aramak da sizin de söylediğiniz gibi Allah'ın yarattığı her şey zaten
0: Evet.
1: Allah'a doğru kulluk yapabilmemiz için. Mesela işte bugün bir sivrisineğe baktığınız zaman söyleyebileceğiniz şey Subhanallah'tır. Yani bu dakikada 12 bin devir yapan bir kanattan bahsediyoruz. Sizin bir elinizle vurup öldürdüğünüz o ufacık hayvan. Bu bir Allah'ın büyüklüğünün bir gösterisi, göstergesi.
0: Kesinlikle.
1: Ve bu çok küçük bir örnek. Yani bırakın onu, bir damla kanınızı mikroskopun altına koyup bakın. Terinizi koyup bakın.
0: Evet.
1: Orada bir dünya var.
0: Kesinlikle.
1: İşte vesile dediğimiz şey bunlar.
0: Tabii,
1: Allah'a doğru kulluk etmek, kendi acziyetinizi, Allah'ın ilah sizin kul olduğunuzu anlayabileceğiniz göstergeler bulmak demek.
0: ben de yüceltilmiş insanların vesile olmaları konusunda şüpheyle bakan
1: Tabii
0: birisiyimdir.
1: ki öyle bir şey
0: Yani
1: olmaz.
0: evet, bakılabilir, örnek alınabilir belki
1: Ha,
0: ama
1: örnek almak başka bir şey.
0: çok başka, evet, ama onun ötesinde beni o iletiyor,
1: İşte
0: yaklaşımı yanlış.
1: evet, az evvel biz bunlara Allah'ı, bizi Allah'a yaklaştırıyorlar diye kulluk ediyoruz diyen kişileri Allah Teala müşrik diyor. Bunlar gibi bakın, ayetin sonunda az evvelki şeyin, Zümer suresinin 3. ayetini okusun dinleyicilerimiz. Allah Teala ayetin sonunda diyor ki Allah yalancı ve sürekli küfre sapan insanları yola getirmez. Bu insanlar için söylüyor.
0: Evet.
1: Yani araya bir takım veliler, işte evliya, şunları bunları koymuşlar. Onlar insan da olabilir, kurum da olabilir, ne olursa olsun. Ve kendilerini Allah'a yaklaştıracağını düşünüyorlar. Asla kabul etmiyor Allah-u Teala.
0: Evet,
1: Zümer suresi
0: kesinlikle.
1: bununla dolu.
0: Bir de bu insanlar da sonuçta imtihan edilen insanlar,
1: Elbette
0: onların bir
1: öyle.
0: imtihanı
1: Tabii
0: vardı.
1: herkesin yoldan çıkma durumu olabilir.
0: İmtihan edilmek bakımından bir efendiyle, bir veli şeyhle benim aramda bir fark
1: Hiçbir
0: yok.
1: fark yok.
0: Hiçbir fark yok
1: Nebi
0: yani.
1: ile var mı aranızda fark?
0: Şöyle
1: Asıl
0: belki.
1: büyük imtihanı Nebiler geçiriyor.
0: Tabii,
1: Ya
0: tabii,
1: en
0: tabii.
1: ağır
0: Onlar
1: imtihana
0: da evet.
1: sokulanlar Nebiler. Yunus Aleyhisselam'ı düşünün, işte görev yerini terk eden bir Nebi.
0: Tabii,
1: Allah
0: evet.
1: Teala diyor ki balığın ağzındayken eğer bizi tesbih etmeseydi biz onu kaldırır atardık diyor.
0: Evet.
1: Yani kıyamete kadar kendisine haber alınamazdı.
0: Ya evet.
1: Dolayısıyla
0: Kesinlikle.
1: hani bu çok büyük bir şey. Yani bu söylenilen şey çok büyük bir iddia. İsterseniz bu Zümer suresinin bu şekilde devam ettiğinizde mesela 11. ayete geliyorsunuz. Orada Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a şöyle de diye emir vererek bakın ne söyletiyor. Diyor ki: "Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehuddin." Ben bu dini sadece Allah'a has kılarak ona kulluk etmekle emrolundum. Bana böyle emredildi de onlara diyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam'a söyletiyor bunu. Bendidir diyor, ben. Ben sadece Allah'a kulluk etmek ve bu dine hiçbir şey katmamak emri aldım Allah'tan.
0: Peygamber olduğu halde.
1: Evet. Devamı şöyle: "Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin." Ve böylece Müslim olanların, Allah'ın dinine teslim olanların ilki olma emri aldım diyor. Sonra kul de ki inni ehafu in asaytu rabbi. Bakın bunu yapmamayı isyan olarak tarif etti Allah Teala. Ben eğer Rabbime isyan edersem azab-ı yevmin azim, o büyük, o muazzam günün azabından korkuyorum diyor. Böyle söyle diyor. Muhammed Aleyhisselam'a söyletiyor bunu.
0: Evet.
1: Şimdi onun bile bu şekilde söyletildiği bir yerde bizim ne haddimize birilerini veli edinmek, birilerini araya koyarak Allah'a yaklaşmaya çalışmak. Din sadece Allah'ın, arada hiç kimse yok.
0: Kesinlikle.
1: Hemen sonunda da şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Kulillahi a'budu muhlisen lehu dini." Bakın, 3 ayet bu. Aynı ifade 3. kez geçiyor. De ki ben sadece dinimi Allah'a has kılarak ona kulluk ediyorum. Bu o kadar önemli bir şey ki peş peşe gelen 3 ayette aynı ifade sürekli geçti ve üstelik ilk ayetlerde de aynı ifade geçti. Bütün Zümer suresi ve Kur'an'ın tabii geneli bu konuda çok hassastır. Müslümanların da en çok dikkat etmesi gereken konu bu olmalı.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Dini Allah'a has kılmak ayetini bir kere daha anlamış olduk sayenizde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Erdem Beyciğim, bu görevi en iyi şekilde yapmayı Allah nasip eylesin diye dua ederek inşallah kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Hepimizin inşallah.
0: Efendim, Erdem Uygan Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın Türkiye. Haziran ayının o pırıl pırıl, sıcak ve umut dolu sabahından yeni bir güne daha birlikte merhaba demenin sevinciyle gönül kapılarınızı çalıyoruz. Takvimlerimiz 10 Haziran 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Gecenin serinliğini geride bırakıp güneşin ilk ışıklarıyla rızkının peşine düşenleri, hayalleri için umutla adım atanları ve radyosu başında bizleri bekleyen dinleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Türkiye'yi yeni güne hazırlayan program Günaydın Türkiye başladı. Her çarşamba olduğu gibi Dicle'nin bereketiyle yoğrulan, surları bir tarih kalkanı gibi göğe yükselen, sahabeler ve peygamberler diyarı kadim şehir Diyarbakır'dan uzatıyoruz ellerimizi size. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı sizin için Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Bahar Uygur, yeni günün bedeninize sağlık, hanenize huzur ve sofralarınıza Halil İbrahim bereketi getirmesini canı gönülden diliyoruz. Beraberliğimize Kubilay Dökmetaş'tan dinlediğimiz bir Diyarbakır türküsüyle başladık. Meclisinde mail oldum dedi sanatçımız. Program içeriğimize göz atmadan önce bir müzik arası daha veriyoruz. Semra Bağcı sizlerle. Bir güzeli methedeyim.

Günaydın Türkiye'de bugün sizleri Türkiye'den çok uzak bir coğrafyaya götürüyoruz. Yapımcımız Murat Kahraman, Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nu gezdi. Okul idarecileri Mehmet Tamer ve Bilal Toparlak'la ülke muhasebecisi Enver Karakuş'la görüştü. Hem Maarif Vakfı'nın faaliyetlerini, okulun imkanlarını ve okula gösterilen ilgiyi hem de Afrika'ya dair izlenimlerini sordu. Buradaki okullarda binden fazla öğrenciye hem Türkçemizi öğreten hem de ülkemizi ve kültürümüzü tanıtan öğretmenler Abdülaziz Tekin ve Ahmet Zahid Saçı'yla Çad'da Türkçe öğretmenin onlara neler hissettirdiğini, öğrencilerin Türkçe'ye ve Türkiye'mize olan ilgilerini konuştu. Binlerce kilometre uzakta hem al bayrağımızı dalgalandıran hem ses bayrağımız Türkçemizi bu ülkelerde öğretenlerin hikayelerine geçmeden önce bir müzik arası daha veriyoruz. Grup Doğayla Barış bizlerle. Türkiye'm.

Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın dört bir tarafındaki okullarıyla ve burada verdiği nitelikli eğitimle pek çok ülkeyle gönül köprüleri kuruyor, var olan bağları güçlendiriyor. Günaydın Türkiye olarak biz de bu okullardan birini yerinde inceledik ve orada görev yapan idareciler ve öğretmenlerle konuştuk. Çad'ın başkenti N'Djamena'da bulunan Türkiye Maarif Vakfı okulları, sahip olduğu modern fiziksel imkanlar ve dört dilde sunduğu eğitimle adeta bölgenin parlayan yıldızı konumunda. Kendi bütçesiyle ayakta duran ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden bu kurumların sahadaki kahramanlarıyla konuştuk. Kız Kampüsü Müdürü Mehmet Tamer, Erkek Kampüsü Müdürü Bilal Toparlak ve Ülke Muhasebecisi Enver Karakuş, yokluk içindeki insanların tebessümünü,

0: zorlu coğrafi şartlara rağmen büyük bir fedakarlıkla yürütülen eğitim faaliyetlerini ve yerel halkla kurdukları o sımsıcak sosyo-kültürel bağları mikrofonumuza anlattı.
1: Sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de. Bugün Çad'ın başkenti N'Djamena'dayız. N'Djamena'da bulunan Maarif Vakfı'ndayız. Maarif Vakfı'nın bir okulundayız. Çok kıymetli hocalarımızla birlikte burada röportaj yapacağız inşallah. Hemen yanımdaki hocamı tanımak isterim.
2: Herkese merhaba. İsmim Mehmet Tamer. Kahramanmaraşlıyım. Şu anda burada Çad'daki Türkiye Maarif Vakfı'mıza bağlı iki okuldan bir tanesinin okul müdürlüğünü yapıyorum. Kız kampüsümüzün. Arzu ederseniz biraz okulla ilgili de bilgi verebilirim.
1: Evet hocam, lütfen. Kaç öğrenciniz var? Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Onları paylaşmanızı isteriz.
2: Okulumuz Çad'ın başkenti N'Djamena'da, burada N'Djamena'nın merkezinde, merkezi bir konumda bulunuyor. Bünyemizde anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokul ve lise kısmımız var ama ortaokul lise kısmı kız bölümleri ve toplamda 730 öğrencimiz var ve okulumuz her türlü donanıma sahip. Yani N'Djamena'nın, Çad'ın en iyi okulu da diyebiliriz yani donanım olarak.
1: Donanımdan kastımız nedir hocam?
2: Yani okul binamızın yeterliliği, sınıflarımızın mesela klimalı olması, ferah olması, temiz olması, kütüphanemizin bulunması, fizik, kimya laboratuvarımızın olması, bilgisayar laboratuvarımızın olması gibi hususlarla ön plana çıkıyoruz.
1: Peki öğrenciler memnun mu burada aldıkları eğitimlerden? Size geri dönüşleri nasıl? Ve aynı zamanda veliler tabii.
2: Velilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimizden de aynı şekilde. Okulumuzun kapasitesi aşağı yukarı 650 kadar ama bizim 730 öğrencimiz var. Hatta kayıtları dondurmak durumunda kaldık. Yani teveccüh gayet iyi. Bu da tabii okulumuzun kalitesinden kaynaklanıyor her bakımdan.
1: Peki veliler neden burayı tercih ediyorlarmış? Size geri bildirimde bulunuyorlar mı bununla ilgili?
2: Tabii ki bazen velilerimizle karşılıklı sohbet ediyoruz. Kendilerine de soruyoruz. Öncelikle okulumuzun hani disiplini, eğitim anlayışı. Okulumuzda 4 tane dil var. Bazı öğrencilerimiz 4 dili de konuşabiliyorlar. Eğitim Fransızca temelde. Bunun yanında Arapça, İngilizce ve Türkçe derslerimiz de var. Ve öğrenmek isteyen için yeterli sayıda. Mesela Türkçe haftalık 4 saat Türkçe dersimiz var. Türkçeyi de çok güzel konuşan öğrencilerimiz var. Her sene Maarif Vakfımızın düzenlediği okullar arası münazara yarışmalarına da katılıyoruz. Kendilerini çok güzel ifade edebiliyorlar. İngilizceyi çok güzel konuşan öğrencilerimiz var. Arapça ve Fransızca zaten ana dil sayıldığı için onlar zaten konuşuluyor.
1: Münazara yarışmalarından bahsettiniz. Bu tüm dünyadaki maarif okulları arasında mı oluyor?
2: Tabii ki, yani her sene tüm dünyadaki maarif okulları arasında Türkçe münazara yarışmaları düzenleniyor. Bu da iki kategoride, bir ana dili Türkçe olan öğrenciler, bir de Türkçeyi sonradan öğrenen öğrencilerden oluşan gruplar arasında münazara yarışmaları belirlenen konular üzerinde yapılıyor.
1: Evet. Peki Afrika'da sizi en çok şaşırtan şey ne olmuştu?
2: Kısa bir anımı anlatayım. Bir arkadaş, ya dedi, bir şey almaya gittim. Perakende olarak mesela tane fiyatı 10 lira, ben toptan almak istediğimde 15'e satmaya çalıştı demişti. Ya sen herhalde dilde dedik bir anlaşmazlık oldu. Böyle şey mi olur? Hani dünyanın her yerinde bu belli bir şey. Sonra benim de başıma geldi. Birkaç sene önce Moritanya'da karpuz almaya gittim iftar programı için. Karpuzun kilosu 25 rukiye dedi baştan. Ben 3 tane bütün karpuz seçtim. 50 kiloya yakın geldi 3 tanesi. İri karpuzlardı. Baktım 25 ile değil 30 ile çarptı. Niye böyle yapıyorsun dedim. Sen çok alıyorsun dedi. Onun için çok ödemen lazım. Ve iki kişiyle 20 dakika bu mevzu üzerinde konuştuk ama anlaşamadık. İkna edemedim. Neticede karpuzu da almadım. Gittim başka yerden aldım.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
2: Eyvallah, ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi kıymetli bir hocamızın daha yanındayız. Kendisini hemen tanıyalım ve sohbetimize başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Günaydın Türkiye'ye.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İsmim Bilal Toparlak. 1966 Konya Ilgın doğumluyum. Maarif'le ben 2023 Aralık ayından itibaren tanıştım. Bu şekilde 2,5 yıldan beri Maarif bünyesinde Çad okullarında ilk görevlerim devam ediyorum.
1: Burada hangi görevi yapıyorsunuz hocam?
3: Erkek kampüsünde, iki tane kampüsümüz vardı burada N'Djamena bünyesinde. Erkek kampüsünde okul müdürü olarak görevliyim. Ortaokul ve liseler bizde Çad genelinde ayrı. Dolayısıyla ben de erkek kampüsünden sorumluyum.
1: Kaç öğrenciniz var hocam?
3: Şu anda 206 öğrencimiz var bu sene itibariyle. Geldiğim sene itibariyle 180 civarındaydı. Her yıl belli periyotlarla o artışımız devam etmekte.
1: Anladım hocam. İlk görev yeriniz mi burası?

0: Onu sorayım.
1: İlk görev yerim. Marif'teki ilk yurt dışı ve çat deyince çatla başladığım ilk görev yerim. Evet.
0: Gelmeden önce kafanızdaki Afrika ile buraya geldikten sonraki Afrika arasında nasıl farklılıklar vardı?
1: Yokluklar olduğunu biliyordum. Benim bir yurt dışı tecrübem vardı daha önce 95-96 yıllarında. O zaman Çat'tan bir arkadaşım vardı. Buraya ilk gelmeden önce onun adresini aramaya çalıştım. Bulamadım. Burada da araştırdım. Hala henüz bulmuş değilim. Ondan bir takım hikayeler duymuştum 95 yılında. Ama 95 yılında duyduğum hikayelerle şu anda 2023 yılında geldiğim ve gördüğüm manzara arasında herhangi bir değişim olduğunu çok zannetmiyorum. N'Djamena genelinde sadece 3-4 tane AVM artı vezirlik, bakanlıklar binaları var. Onların dışında maalesef bir tane şehrin ortasından geçen bir ana yolumuz var, asfaltımız var. Onun haricinde yönlendirdiğiniz zaman da ara sokaklar maalesef kumsal ve o şekilde devam ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir hayal kırıklığı içinde değilim ama bizim sahip olduğumuz etkenler, buradaki imkanlar bunu engelliyor. Elhamdülillah o noktada biz arkadaşlarımız olarak, çevre olarak güzel imkanlara sahibiz ve bu imkan buradaki öğrencilerimize, buradaki insanlara paylaşmak noktasında kullanıyoruz.
0: Evet, peki burada yokluk var dediniz. Evet, gelen herkes de bunu görebiliyor zaten. Peki bu yokluk içinde insanlar nasıl, insanların duyguları nasıl?
1: Bu yokluk içerisinde gerçekten çok enteresandır. Geçenlerde biz bir arsa tespitine gitmiştik. Orada bir düğün töreninden dağılıyordu insanlar ve küçük bir çocuk gördüm. Burada meşhurdur. Geldiğiniz takdirde görebilirsiniz. Yollarda dilenen çocuklar görürsünüz. Ellerinde taslarla. İlk defa tası dolu olduğunu gördüm ama kemik yığınıyla, tavuk kemikleriyle dolu, silme, tepeleme dolu. Arkadaşıma sordum. Bu dedim ne yapacak bu? Yani bir, çok affedersin, bir hayvana mı götürecek? Yani ne yapacak bunu dedim. Yo yiyecek hocam dedi. Yapmaya nasıl yiyecek falan. Arabada beklerken birkaç dakika sonra merak ettim. Bu çocuk ne yaptı? Nereye gitti? Sağa mı döndüm baktım göremedim. Arabadan indim. Eğildiğim takdirde bir baktım ki arabanın yan tarafında gölgede dükkanın önüne oturmuş. O inanın bizim yemeyeceğimiz o kemiklerin üzerinde kalan şeyleri, sinirlerini, bütün yağını hepsini kemiriyor ve beni gördüğünde gülümsedi. Ve o kadar mutlu ki dünyanın en mutlu insanı o. Yani burada yokluğun içinde o bir tas kemikle mutlu olmak. Bu değişik bir duyguydu. Artı mesela Haraza bölgesi var burada. Buraya 35 kilometre ama 1,5 saat falan sürüyor normalde. Orada bize bir nasip oldu. 2 derslik bir okul yaptırmak nasip oldu. Oradaki mesela hikayesi onun. Buraya bir arkadaşımız geldi. Öğretmen arkadaşımız. O öğretmen arkadaşımız okul ihtiyacı olduğunu söyledi. 150 tane çocuktan bahsetti. 3 tane köyden oraya geldiklerini. Derme atma. İlk gittiğimde baktım sundurmalık tamamen kütüklerin altında böyle güneşliklerle şey yapılmış. Beden acayip bir yer. Ya Rabbi dedim bunlar bir şey yapılması gerekir. En azından yani 60 metrekareye yakın bir yer çevirdik. Onu yaptırdık. Yanına bir kuyu açalım. Hani okulda çocuklar şey yapsın.
0: Evet.
1: Temizlik bilincini kazansınlar. Hem inşaatta kullanılır düşüncesiyle. O şekilde ha onlar mutlu mu? Mutlular. Bakıyorum o kuyunun mesela çok enteresandır. Ya Rabbi diyorum böyle şey yapıyor herhalde. O şekilde değişik, enteresan hadiseler var ve her gün burası gelişmeye, yeniliğe, böyle ilginç olaylara gebe. Her gün bir şey başınıza gelebilir.
0: Evet, planın, programın çok fazla işe yaramadığı hem insanların zihniyetinden kaynaklı hem de doğanın şartlarından kaynaklı böyle bir durum var burada. Sevgili dinleyiciler, uzun yıllardır Afrika'ya gidip geliyorum. Burada yani normalde sizin elinizi yıkamayacağınız sular, eliniz değse kirlendi elim diye düşüneceğiniz suları insanlar içiyorlar. Yani sadece hani başka şeylerde kullanmayı bırakın, içiyorlar bile. Gerçekten farklı bir coğrafya o anlamda. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve paylaştığınız bilgiler, tecrübeler için.
1: Ben teşekkür ederim. Afrika'da durmak yok. Devamlı bizim üzerimizde çalışmak var. Ya hep beraber, hep birlikte mutluluğa gideceğiz inşallah. Yani ümit varız. Ben pes etmiş değilim inşallah.
0: Evet, çok güzel. Bizler de başarılar dileyelim sizlere bu çalışmalarınızda. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yanımızda bir konuğumuz daha var. Hemen kendisini tanıyalım.
2: Benim adım Enver Karakuş. Ankara'dan geliyorum. Aslen Bolluyum. Burada Maarif'in ülke muhasebecisiyim. Meslek olarak burada yine mesleğimizi icra ediyoruz. Bize destek olaraktan yerel muhasebeci arkadaşlarımız da var.
0: Evet, muhasebeye bakıyorum. Muhasebeciyim dediniz. O zaman hemen paradan konuşalım. Burada bütçesi nasıl?

0: Okulların kendi kendini idare ediyor mu? Merkezden bütçe alıyor musunuz?
1: Burada Türkiye'den bütçe almıyoruz. Buradaki öğrenci kayıtlarımızla kendi varlığımızı idame ettiriyoruz. Türkiye'den herhangi bir bütçe almadan eğitim, öğretim faaliyetimizi yerel müfredata uygun olarak yürütmekteyiz.
0: Evet, peki siz kaç yıldır Afrika'dasınız hocam? Bu ilk görev yeriniz mi Afrika'da?
1: Ben Maarif bünyesinde daha önce 4 yıl Etiyopya'da bulunmuştum. Son 2 yıldır da Çat'ta görev yapmaktayım.
0: Peki sizin Afrika izlenimleriniz nasıl? Sizi Afrika'da en çok şaşırtan şeyler neler olmuştu?
1: Muhasebeci olmamız hasebiyle para gözüyle bakıyoruz bir. İkincisi de Bolulu olmam hasebiyle serde aşçılık da var. El becerilerim ve merakım da var. Aşçılık gözüyle de bakıyorum. Şöyle bir iki anımı paylaşayım sizinle. Türkiye'deyken Afrika nasıl diye baktığımızda izlediğimiz belgeseller ve bize verilen bilgiler ışığında bir keşmekeş var gibi görünüyordu. Kesinlikle öyle değil. Yani bu kaos görüntüsünün altında şunu görmek lazım. Her bir varlığın insan ve diğer hayvanlar dahil bu tabiat olaylarının kendi içinde bir döngüsü, bir hukuku var. Şöyle bir örnek vereyim. Etiyopya'da görev yaparken bir saat uçak yolculuğuyla Addis Ababa'dan Diridava şehrine geliyorduk. Diridava şehrinden de 1,5 saat karayolu yolculuğuyla Harar hem küçük bir şehir hem küçük bir eyalet. Etiyopya'nın eyaletlerinden birisi. Ayrıca Türklerin yerleştiği bir yer de orası. Eski 1900'lerde Osmanlı orada şey açmış, büyükelçilik, misyon binası açmış. Diridava'dan uçaktan bindikten sonra o 1,5 saatlik kara yolculuğunda otobüsümüz, minibüsümüz 5 defa durduruluyordu. Yani şöyle değişik bir gözle baktığımızda bizi niye sürekli durduruyorlar gibi bir soru geliyor insanın aklına. Fakat olay şundan ibaret. Şimdi birinci durdurma dolmuşla gittiğimiz için veya otobüsle dolmuşçular odasının normal bir rutin kontrolü. İkinci polisin asayiş kontrolü. Üçüncü asker bölgesine geldiğimiz için onların bir kontrolü. Dördüncü durdurma Cigcigadi diye başka bir şehir vardı. Somali'ye yakın sınır ticareti vardı. Sınır ticareti olması hasebiyle ticari polisin bir kontrolüydü. Beşinci durdurma da en son Harar şehrine girdiğimizde Harar şehir polisinin normal bir güvenlik durdurmasıydı. Yani kardeşim niye bizi 5 defa durdurdunuz diyebilirsiniz ama bu beşinin sebebi de 5 farklı görevin icra edilmesiydi. Bolulu olmam hasebiyle de aşçılık nazarıyla bakıyorum. Bulunduğum yerlerde pazarlara gitmek, ürünleri tanımak, işte muz, mango vesaire bunların ananas bunların haricinde o diğer yerellerin ne yediği, nasıl pişirdikleri, nasıl yedikleri, ne zaman yedikleri bunlar ilgimi çekmekten ve bunlara dikkat edildiğinde bulunduğumuz coğrafyada coğrafyanın insanlara bahşettiği nimetlerin farkına varılıyor. Ve bunların çok küçük ama gerekli ve dikkati çeken şeyler olduğu görülüyor. Bir örnek vereceğim. Türkiye'mizde işte kuşburnu vardır. Bunu belli bir mevsimde çıkar ve kış boyunca tüketilir. Çok gereklidir, çok iyidir. Afrika'ya geldiğimizde de bu tür meyveler yani o bildiğimiz ananas, mango vesaire bunların haricinde bu tür nebatlarla da karşılaşıyoruz ve benim merakım bunları keşfetmek yönünde.
0: Evet, tabii Türkiye'de farklı bir kültür var. Burada farklı bir kültür var. Biz Türkiye'den geldiğimizde o kendi alıştığımız kültüre göre burayı yargılamak hatasına düşebiliyoruz bazen. Tarihte de hani derler ya anakronik olmamak lazım. Her dönemi kendi şartları içinde değerlendirmek lazım. Aynı şekilde bulunduğunuz ülkeyi de yine kendi şartları içinde değerlendirmek gerekiyor. Ben de ilk geldiğim zamanlar Afrika'ya ilk geldiğim yıllarda bu hataları yaptım aslında bunu biliyor olmama rağmen. Sonrasında geldikçe, gördükçe, tanıdıkça bu anlayış da değişiyor aslında. Her yeri kendi şartlarıyla değerlendirmeyi öğreniyorsunuz bir anlamda. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sık sık vurguladınız Bolulu olduğunuzu. Bir Düzceli olarak ben de sizinle Çad'ın başkenti N'Djamena'da röportaj yapmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için ve buralara geldiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Size ve şahsınızdan kurumumuz TRT'ye teşekkür ediyorum.
2: Maarif Vakfı idarecilerimizin o samimi ve gurur dolu anlatımlarının ardından şimdi Şükriye Tutkun'dan Ay Karanlık Bulamadım Yolumu türküsüyle kısa bir müzik arası veriyoruz. Ve elbette karanlıkta yolunu bulmakta zorlananlara ışık olan eğitim neferlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz.

0: Türkiye Maarif Vakfı'nın okulları aracılığıyla ses bayrağımız Türkçemizi dünyanın dört bir yanında dalgalandıran eğitim neferlerinden ikisi radyolarınızda olacak. Onlar Çad'da binden fazla öğrenciye anaokulundan liseye kadar Türkçe eğitimi veriyor. Öğretmenlerimiz Abdülaziz Tekin ve Ahmet Zahit Saçı, dil bariyerini, kelime kartları, oyunlaştırma ve sevgiyle nasıl aştıklarını anlattılar. Öğrencilerin Türk dizilerine ve müziğine olan ilgisiyle güçlenen bu bağ, dil öğretiminin çok ötesinde tarihi ve kültürel bir köprü inşa ediyor. Şimdi Afrika'nın ortasında sevgiyle büyüyen bu heyecan verici hikayeye hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Çad'ın başkenti N'Djamena'da Maarif Vakfı'nda, burada bulunan Maarif Vakfımızın okulunda hocalarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda kıymetli bir hocamız daha var. Hemen kendisini tanımak istiyoruz.
2: Merhaba, ismim Abdülaziz, soyadım Tekin. Çad Türk Maarif Okulları'nda Kız Kampüsü Ortaokul Akademisi'nde Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Yaklaşık 18 aydır Çad'dayım.
1: Alışabildiniz mi peki buralara?
2: Genç olmama sebep olarak diyorum, alıştım yani. Kısa sürede alıştım. Genel yaşantı itibariyle de gittiğim yerde kolay uyum sağlayabilen bir insanım. Çad'a da alışırım, diğer Afrika ülkelerinde alışabileceğimi düşünüyorum.
1: Evet, Türkçe öğretmeniyim dediniz. Buradaki Türkçe eğitimlerden bahsedelim biraz da. Kaç öğrenciniz var öncelikle, onu sormuş olayım. Kaç öğrenciye Türkçe öğretiyorsunuz?
2: Şöyle, kız kampüsü olarak 730 öğrencimiz var. Erkek kampüsünde de yaklaşık 200 küçük öğrencimiz var. Toplam yani 1000'e yaklaşık öğrenciye Türkçe eğitimi vermekteyiz. Anaokulu kademesinden lise kademesine kadar bütün kademelerde Türkçe eğitimi vermekteyiz.
1: Peki haftalık kaç saat oluyor mesela? Anaokulunda, ortaokulda, lisede değişiyor mu bu ders saatleri? Türkçe ders saatleri?
2: Evet, Türkçe ders saatleri kademelere göre değişkenlik göstermektedir. Anaokulu kademesinde 2 ders saati, ilkokul kademesinde 4 ders saati, ortaokul ve lisede de 4 ders saati şeklinde.
1: Evet, peki Afrika'da Türkçe öğretmek nasıl bir duygu, ne hissediyorsunuz?
2: Yani ilk başta Türkiye'de arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara anlatınca Afrika'da Türkçenin ne işi var ya da oradaki insanlar Türkçe öğrenip ne yapacak gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Ama sonuçta Türkçe'de inşallah gereken konuma gelecek. Yani bizler Türkçe öğretmekten mutluyuz. Öğrencilerimizin birçoğu Türkçe diziler izliyor. Sosyal medyadan Türkiye'ye hakim. Türkiye'nin bazı özelliklerini istiyorlar, özeniyorlar. Bizler de hem ders bağlamında, hem kültür bağlamında, hem de genel uluslararası olarak Türkçe'yi ve Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyoruz.
1: Kültür bağlamında dediniz. Bu Türkçe derslerinde kültürel anlamda neler yapıyorsunuz?
2: İlk olarak mutfaktan başlayabiliriz. Türk kahvesi, çay, menemen, Türk mutfağı. Onun haricinde Türk şair ve yazarları tanıtıyoruz. Türkiye'nin örf ve adetini, gittiği yerlerde ne yaptığını, Osmanlı Devleti'ni tanıtıyoruz.
1: Peki Türk

0: şiirini nasıl buluyorlar? Bir geri bildirimde bulunuyorlar mı size?
1: Daha çok fonetik olarak bakıyorlar. Yani fonetik olarak kafiyeli ve redifli olduğu için güzel bakıyorlar. Yani kulağa hoş geliyor.
0: Anladım. Peki Türkçe öğrenmek zor mu? Neler söylüyorlar? Zor buluyorlar mı Türkçe dilini?
1: Öğrendikleri Fransızca ve Türkçe iki farklı kolda oldukları için ilk olarak öğrenciler işte Türkçe çok zor. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için onda zorlanıyorlar. İşte eğilik eklerini yanlış getiriyorlar. Fransızcadaki seslerin bazıları Türkçe'de yok. Bu kısımlar öğrencileri zorluyor. Ama bizler de mümkün olduğunca o zorlandıkları konuların üzerine giderek daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlıyoruz.
0: Siz bir Türkçe öğretmenisiniz, bir eğitim aldınız. Burada o eğitimi hayata geçirirken yeni yöntemler geliştirmek durumunda kalıyor musunuz?
1: Yani genel olarak Türkiye'deki eğitim anlayışında yabancı dil daha çok çeviri yöntemiyle işliyor. Burada daha çok biz eğitim yaparken kelime kartlarını kullanıyoruz, drama yöntemini kullanıyoruz, derste de oyunlaştırıyoruz, bahçe etkinlikleri yapıyoruz, spor odada öğretmeye çalışıyoruz, derste anlık gelişen durumlar da oluyor. Hani bu vesilelerde Türkçeyi bir dilden aslında daha farklı becerilere dayalı olarak öğretmeye çalışıyoruz.
0: Evet, hayatın içinde bir tecrübe olarak edindirmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki zorlanıyorlar dediniz ama bununla birlikte mesela öğrenciler of ya yine Türkçe dersi geliyor, yine Türkçe dersi başlayacak mı diyorlar yoksa zorlanıyoruz filan ama yaşasın Türkçe dersi mi diyorlar. İzleniminiz nedir?
1: Ya tabii farklı görüşler öğrenciler tarafından yer alır. Hani öğrencilerimiz daha çok of Türkçe geldi şeklinde değil de hatta okulda en sevilen öğretmen figüründe de Türkçe öğretmenler ön plana çıkıyor. Hani öğrencilerimiz derse hevesle geliyor. Hatta teneffüsü çalar çalmaz hemen Türkçe sınıfının kapısını çalarlar. Kapıyı açın sınıfa girmek istiyor şeklinde. Yani öğrencilerimiz Türkiye'yi, Türkçe'yi ve bizleri çok sevdiğine emin olabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlere programımıza katıldınız. Hem burada gayret gösteriyorsunuz, Türkçe'yi öğretiyorsunuz Afrika'da, Çat'ta. Hepsi için çok teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Bizler bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz.
0: Evet, yanımızda bir Türkçe hocamız daha var. Hemen kendisini tanıyalım.
2: Merhabalar, ben Deniz Ahmet Zahit Saçı. Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık 8,5 aydır Çat'tayım ben de. Marife başlangıcım da daha yeni oldu. İlk görev yerim burası.
0: Evet, 8,5 aydır buradayım dediniz. Peki Türkçe öğretmeni olarak buraya gelmek nasıl oluyor? Biraz o süreçlerden de bahsedebilir misiniz?
2: Tabii Marif Vakfı ilana çıkıyor öncelikle kendi internet sitesi üzerinden. Bu ilana önce bir başvuru yapıyoruz. İstenilen belgeleri yüklüyoruz. Ardından da bir yazılı sınava tabi tutuluyoruz. Yazılı sınavı da başarıyla geçtikten sonra bir mülakat kısmı mevcut. Eğer o mülakatta da başarılı olursanız akabinde uygun şartlar hasıl olduğunda sizi ilgili ülkelere istihdam ediyorlar. Bu şekilde ilerleniyor. Benim sürecim hızlı gelişti ki Maarif Vakfı da günden güne hızla büyüyen bir vakıf. Sürekli her geçen gün yeni bir ülkede yeni bir okul açılıyor ve öğretmen ihtiyacı da çok olduğundan ötürü bu işleyişler normal bir iş sürecine göre daha hızlı ilerliyor.
0: Evet. Peki buraya geldiğinizde ya ben şimdi orada nasıl öğreteceğim hiç bu dili bilmeyen, tamamen farklı bir dil konuşan Afrikalılara bu dili nasıl öğreteceğim acaba diye bir endişe yaşadınız mı?
2: Evet ya ilk başvururken bu çokça yaşadığım bir endişeydi. İşte yapabilecek miyim, bu işin hakkını verebilecek miyim kısmı çok vardı. Üniversiteden hocalarımla istişare ediyordum, sürekli soruyordum nasıl yapıyoruz falan diye. Ama işin içinde olunca o aslında nasıl söyleyeyim böyle bizi çok engelleyecek bir endişe değil. O bir şekilde o manevi hissiyatlarla, o bilinçle kendi kendine oturuyor. Çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani ben en çok da buna şaşırdım aslında. Çok fazla endişe duyuyordum ama çok rahat bir öğretim süreci gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerle ilişkimiz çok oluyor. Ve benimle beraber başvuran arkadaşlarla işte mülakat evresinde vesaire konuştuğumuzda hemen hemen istisnasız hepsinin duyduğu bir endişeydi bu. İşte yapabilecek miyiz, nasıl öğreteceğiz diye endişelerimiz vardı. İşte dil bariyeri var. Nasıl anlaşacağız, veliyle nasıl anlaşacağız, çocukla nasıl anlaşacağız? Hani sadece 40 dakikalık dersten ibaret değil bu. Akabinde etkinlikler var vesaire derken. Yani gönüller bir olunca dil ortadan kalkıyor. O dil bariyeri çıkıyor. Sevgiyle yaklaşınca açılıyor kapılar.
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Peki öğrenciler bahsediyorlar mı size? Evde Türkçe konuşuyorlar mıymış? Ya da ne bileyim çevresine böyle Türkçe kelimeleri öğretmeye çalışıyorlar mıymış?
2: Birçok aslında değişken etken var. Mesela bazı öğrencilerimizin akrabaları, abileri, ablaları Türkiye'ye gidiyor okuyorlar. Oradan öyle bir ünsiyet kuruyorlar. Buraya Afrika'ya Türk dernekleri çok geliyor. O şekilde ünsiyet kuruyorlar. Ve Türk dizileri, şarkıları da burada popüler. Halk arasında da sürekli

0: sürekli bu şekilde bir etkileşim mevcut diyebiliriz aslında. O kelimeler sürekli duydukları kelimeleri tekrar ediyorlar. Özellikle isimleri, daha çok bu ünlü isimleri
1: Evet.
0: yaparlar. Burada Murat Alemdar çok ünlüdür. Türkiye'de Polat diye burada Murat diye geçiyor. Bu şekilde birbirleriyle etkileşimleri var. Özellikle Türk şarkılarında hani öğrencilerimiz derslerde şarkılar dinletiyoruz, söylüyoruz. Hani sanırsınız gerçekten bir Türk gibi söylüyorlar. Şarkı kısmına geldiğinde iş değişiyor. Yani sanki o dile çok vakıf bir şekilde hareket ediyorlar. Bu da etkileyici bir unsur.
1: Çocuklarla konuşurken hayallerinden bahsediyorlar mı hiç? Hayallerini anlatıyorlar mı size? Neler hayal ediyorlar geleceğe dair?
0: Evet, bu aslında benim hocalarımdan bana kalan bir miras diyebilirim buna. Ben ilk derse girdiğimde çocuklarla tanışırken isimlerinden sonra merak ettiğim şey hayalleriniz nelerdir? Bu soruyla öğrencilere yaklaşırım ve bu sorunun da birçok kapıyı açtığını düşünüyorum. Evet, hayalleri hani bizi de etkileyen kısımları var ve bizim de Maarif Vakfı olarak bu misyonlarımız dahilinde o hayallere katkı sunmamız gerekiyor ve bilinçlerini, şuurlarını, ufuklarını açmamız bağlamında bir yardımcı olmamız gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz. Mesela Türkiye'de okuma hayalleri mevcut. Mesela bir öğrencimiz var, avukat olmak istiyor ve ülkesine katkı sağlamak istiyor hukuksal anlamda. Çünkü malumunuz burada dış güçlerin çok etkisi oldu, yıllarca zulümler gördüler. Hani burada mesela rahmetli Ali İzzet Begoviç canlanıyor insanın zihninde. Hani benim de direkt bu hayali duyduğumda bu rahmetlinin ismi canlandı ve hemen onun tanıtımına gittim öğrencimize, onu anlattım, araştırmasını istedim.
1: Evet, neden bahsediyorsunuz? Dinleyicilerimiz için kısaca anlatır mısınız?
0: Şimdi öğrencimiz hukuk istediği için, Ali İzzet Begoviç de rahmetli hukukçuydu ve ülkesinde Bosna Hersek'teki zulümleri bertaraf edebilmek için bir mücadeleye girdi. Bu öğrencimizin de anlattığı hayallerin bağlamında aynı bir hedef, menzil olduğunu gördüm. Ve bu bağlamda Ali İzzet Begoviç'in hayatına değindim. Onun İslami yönüne, vatansever yönüne, insani yönüne değinerek ona bir kapı açtığımızı düşünüyoruz. Hani sadece bununla da kalmıyoruz. Mesela burada sadece Türkçe öğretimi olarak bakmıyoruz meseleye. Tarih dersi de anlatıyoruz yeri gelince. Çünkü malumunuz burada birçok şeyi maalesef engellerle karşılaşıyor eğitim olarak da. Osmanlı'yı anlatıyoruz. Türk tarihini anlatıyoruz. Hani bunu bir milliyetçilik olarak değil de bir ünsiyet olarak, çünkü biz Kuzey Afrika'nın birçok yerinde bulunduk 400 yıl kadar. Fakat bunu bilmeyen öğrencilerimiz var.
1: Evet, burada Abeşe şehrinde mesela zamanında Osmanlı döneminde buraya gelen insanlar olmuş. Evet.
0: Evet, hatta bazı Osmanlı askerleri geride kalıp burada aile kurmuşlar, devam etmişler. Hani ben gitmedim ama hocalarımızın anlattığı kadarıyla mesela Afrikalı ama ben Türk'üm diyerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Hani birçok yönü var. Ülkemize hizmet ettiğimiz, yani bayrağımıza hizmet etmenin verdiği o tüyleri diken diken eden o duyguyla hareket ediyoruz. Buna en ufak katkı yapmamız bizi burada aslında kalma motivasyonumuz diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dileriz ki bu motivasyonunuz hiç kaybolmadan artarak devam etsin. Sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de. Çat'ta Maarif Vakfı'nın okullarında görev yapan öğretmenlerimizle görüştük.
2: Türkçemizi o uzak topraklarda sevgiyle yeşerten kıymetli öğretmenlerimize bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi araya giren mesafelere inat, programımıza Funda Arar'dan Gurbet Kuşu isimli ezgiyle devam ediyoruz.

Ve böylece programımızın sonuna ulaştık. Bugün Afrika'nın kalbinde adeta bir çiçek gibi açan eğitim yuvalarımızdan, dilimizi kıtalara taşıyan öğretmenlerimizin heyecanına kadar çok kıymetli konuları paylaştık. Bizleri evine, iş yerine ya da aracına konuk eden tüm dinleyicilerimize en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Gününüzün aydınlık, yolunuzun açık ve sevdiklerinizle olan gönül bağınızın her zaman güçlü olmasını diliyoruz. Yarın aynı saatte bir başka bölge radyomuzun yapımı Günaydın Türkiye programında buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Setur
1: Yaz Show. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Reklamlar.
6: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi dün iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılacak. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. Almanya'da terör örgütü NSU Köln'de Türkleri katlettiği saldırının üzerinden 22 yıl geçti. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğine de dikkati çekti. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi.
2: Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağını açıklamasıyla partililer dün sabah saatlerinde meclis girişinde toplandı. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı CHP Genel Merkezi'ne aldıklarını duyurdu. Özgür Özel ise Dikmen kapısında bekleyenlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkezinde yaptığı konuşmada "Aranacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste CHP grup toplantısı salonunda konuştu. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi.
4: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devresindeyiz. Günlerce düşündüm, günlerce. Aklına güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki, abi biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. Kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırıyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya tekrar gidecek. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek, orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Ankara'da dernek adı altında kumar oynatılan mekanlara yönelik operasyon yapıldı. 11 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda silah, para ve altın ele geçirildi. Zanlılardan birinin

0: 4 yıldır arandığı tespit edildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Kumar oynayanlara da idari para cezası uygulandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Bulgaristan'ın dönem başkanlığındaki toplantı istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel birliğin güçlendirilmesi temasıyla yapılacak. Üç ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları bir araya gelecek. Bakan Fidan konuşmasında Balkanların stratejik önemini ve Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'ndaki öncülüğünü vurgulayacak. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran'la ABD arasındaki müzakere süreci, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının bölgesel istikrarsızlığa etkisi gibi kritik başlıklarda değerlendirmeler yapacak. Toplantı sonunda ortak bildiri yayınlanması öngörülüyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yeni görevlendirmelerle 28 büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde görev değişimi yaşandı. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürüldüğü gerekçesiyle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin hedef alındığı, saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın farklı noktalarında patlamalar meydana geldi. İran Devlet Televizyonu, İran'ın güneyindeki mübarek dağ, Sirik, Bender Abbas kentleriyle Keşme, Kask adalarının vurulduğunu bildirdi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te iki su deposunun hedef alındığı, saldırıları sonucu bölgede su kesintilerinin yaşandığı bir iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi. Bu şehir eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azrak üstündeki 4 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Ali Salem üssünü de vurduklarını iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği uyarısı yaptı. Almanya'da terör örgütü NSU Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenledi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemel saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Saldırı NSU terör örgütünün Almanya genelinde 8'li Türk 10 kişinin öldüğü ırkçı cinayet ve bombalı eylemler zincirinin bir parçası olarak kayıtlara geçmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi dün iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılacak. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. Almanya'da terör örgütü NSU, Köln'de Türkleri katlettiği saldırının üzerinden 22 yıl geçti. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarını halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. John Duran temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini iletti. Sarı Kırmızılı yönetim Icardi'nin olası ayrılığında yabancı santrfor için Kolombiyalı futbolcuyu listesine ekledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Giyinli Başakşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amili erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak. NBA finalinin 3. maçında gülen taraf yine deplasman takımı oldu. San Antonio, New York'u 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı New York'un ev sahipliğinde oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Antalya ve Eskişehir 27, İstanbul, Burdur ve Hatay 28, İzmir ve Denizli 33, Bursa, Adana ve Malatya 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapalı olup trafik akışı diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Taksitlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
9: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Her yıl ülkemizde 44 bin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşiyor. Siz motosiklet sürücüsünün karıştığı bir kazanın olay yerine gelen ilk kişi olabilirsiniz. Bu gibi durumlar için 112 acilde çalışan motorize doktor arkadaşımın tavsiyelerini paylaşmak istiyorum. Öncelikle kaza yapan kişi şayet kendisi ayağa kalkamıyorsa asla ama asla onu ayağa kaldırmayın. Bırakın olduğu yerde yatsın. Çevre güvenliğini alın ve hemen 112'den yardım isteyin. Çevre güvenliği çok önemli. Zira ikinci bir kazanın oluşmasına sebebiyet verilmemeli. Aracınızı yaralıyı koruyacak ancak trafik akışını en az etkileyecek şekilde park edin. Üçgen reflektörlerinizi kullanarak diğer sürücülerin yavaşlamasını ve dikkatli geçiş yapmalarını sağlayın. Yangın, patlama veya ikinci bir kaza ihtimali yoksa yaralıyı olduğu yerde bırakın. Hastayı hareket ettirmeniz gerekirse önce 112'ye telefonla danışın ve hastayı en az hareket ettirecek şekilde taşıyın. Yaralının kaskını asla ama asla çıkartmayın. Yaralının kafatası kırılmış olsa bile kask kafatasını bir arada tutar ve korur. Doktor arkadaşım şu konuyu vurguluyor. Bırakın kaskı hastanede çıkartsınlar veya olay yerine gelen doktor çıkartsın. Aynı durumun ceket ve pantolon içinde geçerli olduğunu vurguluyor. Tekrar ediyorum. Kaza zedeyi olduğu gibi bırakın. Lütfen gerek

0: etmedikçe olay yerinin güvenliğini almak dışında herhangi bir müdahalede bulunmayın ve hemen durumu 112'ye bildirin.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Adem Karaman, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve gündemin bugünkü başlıkları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yeniden vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırıları başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki Mübarek Dağ, Sirik kenti ve Keşmle Cask adaları hedef alındı. ABD Başkanı Trump, karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz, dedi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan meclis seçimlerinde aşırı sağcı Elan Partisi büyük çıkış yaptı. İç siyasetteki son gelişmeler.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda...
0: Gündem...
1: Hayatın içinde sizinle...

Saat 7.57'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz ve Milliyet'in bugünkü manşeti CHP, CHP'ye karşı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsü için yaşanan çekişme, parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. Koltuk derdim yok. Genel merkezdeki konuşmada benim koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Kirlilikten arınıp temiz siyaset yapacağız ifadesini kullandı. Zafer olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özel, gerilimli bir sürecin ardından çıktığı grup kürsüsünde tarihi bir eşikten geçtiklerini söyleyerek, "Burası seçilmişlerin yeridir. Umarım bir aklı selim hakim olur. Bu kritik eşik geri dönülemez şekilde aşılmaz." dedi. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum ifadelerini kullandı. Hangi toplantıda kaç vekil vardı sorusuna da cevap vermiş Milliyet gazetesi. Özel'in grup toplantısına 90'ın üzerinde, Kılıçdaroğlu'nun toplantısına 23 vekilin katıldığı, her iki toplantıya katılmayan vekil sayısının ise 17 olduğu belirtildi. Güçlü olmak dışında bir seçenek yok. Milli Güvenlik Konferansları açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla yapıldı. Erdoğan, "Nice zorluklarla karşılaştık, ihanetlere maruz kaldık ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur." dedi. Ve Milliyet'ten bir haber daha, keskin sirke küpüne zarar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli grupta CHP'yi ayrı bir başlık olarak ele alarak, bu noktada CHP'ye ve

Sayın Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Manşette kupa böyle zulüm görmedi haberi yer alıyor. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi ABD'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Medium'dan uzaylı kehaneti haberini de aktaralım. Dünya Kupası ile ilgili en ilginç paylaşımlardan biri de Brezilyalı bir Medium'dan geldi. Medium, gördüğü bir rüyaya dayanarak 28 Haziran'da oynanacak maçta uzaylıların gelip futbolcuları kaçıracağını iddia etti. O tarihteki maç Türkiye ile ABD milli takımları arasında oynanacak. Türkiye rol biçilen ülke değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yine Hürriyet gazetesi ilk sayfasına almış. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese göstermiştir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 38. kez aynı şeyi söyledi. Trump daha önce 37 kez dile getirdiği anlaşma yakın söylemini önceki gün tekrar etti. Netanyahu'yu işleri bozmakla suçladı. Dün yaptığı açıklamada ise ABD helikopterini düşüren İran'a karşılık vereceklerini söyledi ve bu açıklamadan saatler sonra CENTCOM müdafaa saldırıları başlattıklarını duyurdu. Sabah gazetesine geçiyoruz. Manşette Gezi maskeli FETÖ kampı haberi var. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. İzmir merkezli soruşturmada 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu örgütün akıl almaz gizlilik yöntemlerini ortaya çıkardı. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Güvenlik Konferansı'nda konferansları açılış töreninde yaptığı konuşma yine Sabah gazetesinde de yer alıyor. Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve çok acil 900 bin eleman aranıyor, Sabah gazetesinde bir başka haber. İşkur'un verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var, barista da. Türkiye İş Kurumu'nun 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda 4.410 eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri. Yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1843 barista, 2396 figüran açığı da var. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Ahlaklı kurultay yapacağız. Meclise gidemeyen Kılıçdaroğlu genel merkezde sert konuştu. Meclisteki grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin kriz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri adım atınca hafif atlatıldı, kürsüye özel çıktı. Ancak genel merkezde partililere seslenen Kılıçdaroğlu büyük tasfiye sinyali verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız diyerek Özel'in zaferle çıktığı kurultayın da ahlaksız olduğunu ilan etti. Kürsü krizi büyür. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun meclisteki konuşma talebinden vazgeçmediği, sadece çatışma görüntüsü vermekten kaçındığı belirtiliyor. Özel cephesi ise meclisteki hakimiyetlerinden hareketle kürsüyü vermek istemiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda da yeni resleşmeler bekleniyor. Meclis önünde Cumhuriyet Halk Partili kavgası, hain Kemal, FETÖ'cü Özel, hem Kılıçdaroğlu hem Özel saat 13.30'da grup toplantısı yapacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ın sağduyu çağrısından sonra meclise gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Saat yaklaşırken taraflar meclis önünde toplandı. Yaşanan tartışma ve arbedede Özel destekçileri hain Kemal sloganları attı. Kılıçdaroğlu taraftarları ise FETÖ'cü Özel, pavyoncu Özel diye bağırdı, diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesi

Geçiyoruz. Çözüm yok, kavgaya devam haberi manşette. Özelcilerin kürsü işgali sebebiyle grup toplantısını mecliste yapamayan Kılıçdaroğlu, disiplin kılıcını çekiyor diyor Türkiye Gazetesi. Fotoğraflara da yer vermiş hem meclis önünden hem

0: Sizi için hayati öneme sahip Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Enerji Bakanı Bayraktar, yıl sonuna kadar elektrik üretimini gerçekleştirip nükleer enerjide yeni bir döneme geçmeyi hedefliyoruz dedi. Akşam gazetesine geçiyoruz ve manşette ev sahibi faulle başladı haberi yer alıyor. Dünya Kupası'na ayrımcılık gölgesi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD, eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi. Ayakkabılara kadar aradılar. Organizasyon için ABD'ye giden Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörlerle tek tek arandı. Ayakkabılar çıkartıldı. Çantalar eğitimli köpeklere koklatıldı. Havaalanında 7 saat sorgu, son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında 7 saat sorgulanmış, Somalili hakem geri gönderilmiş ve bazı futbolculara keyfi olarak vize verilmemişti. Geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine. Yabancı gecelik faiz kağıdına koştu haberi manşette. İran savaşı sonrası devlet tahvilinden hızlı çıkış gerçekleştiren yurt dışında yerleşik yatırımcılar reel faiz getirisi iştahıyla dönüş yoluna girdi. Hazinenin dün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli TLREF yani gecelik referans faiz endeksi tahvil ihalesine yabancı yatırımcının güçlü talebi dikkat çekti. İhale öncesinde piyasa yapıcılardan 141 milyar liranın üzerinde ihaleye de 104 milyar lira talep gelirken 4 milyar liralık kamu satışlarıyla birlikte hazine kağıtta toplam 129 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. Ve son haberimiz olsun. Yeni sezon maliyet baskısıyla açıldı haberi yine Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde. Konaklama sektörü pazar kaybetmemek için maliyet yükünün önemli bir bölümünü üstlenmek zorunda kalıyor diyor. Yine detayları da Nasıl Bir Ekonomi'de yer alıyor. Şimdi ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Lezzet arıyorsan, Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum Opet'te bulacaksın.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kızım

0: Üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün stüdyomuzda yorumcu konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden doçent doktor Atay Akdevelioğlu bizimle birlikte. Sayın Akdevelioğlu hoş geldiniz, iyi
1: Hoş
0: sabahlar.
1: bulduk.
0: Bugün gündemi değerlendireceğiz. Elbette ki gece boyu gelişmeleri bizler de takip ettik. ABD İran'ı yeniden vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı aslında bu saldırıyı bir anlamda misilleme olarak değerlendiriyor. Hatta meşru müdafaa hakkı olarak da değerlendirebilirler. Ancak biraz zaman aralığı söz konusu. Burada meşru müdafaayı konuşabilir miyiz? Bunu da ilerleyen dakikalarda size sormak istiyorum. Zira ABD'ye ait Apache helikopteri İran tarafından düşürüldü. İki pilota herhangi bir şey olmadı, bir sıkıntıları yok. Esasında ilk sorulduğunda biraz daha sağduyuluydu ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıya karşın. Çünkü İran'da da yani İran'ın yapmış olabileceğine dair kesin kanıtlar da yoktu. Sonrasında baktığımızda evet bu saldırıyı İran gerçekleştirdi ve Trump güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. 4 saat boyunca farklı yerlerine, İran'ın güneyine saldırıları gerçekleştirdi. Şimdi orantılı olarak biz cevap vereceğiz diyor CENTCOM, verdik diyor daha doğrusu. Bu orantılı bir saldırı mıydı? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Şüphesiz orantılı bir saldırı değil. Hepimiz misillemesini bekliyorduk Birleşik Devletler'in. Ama bu kadar geniş çaplı olacağını tahmin etmemiştik. Fakat önce şunu söyleyeyim. Yani meşru müdafaa meselesinde Amerika Birleşik Devletleri bu savaş bitene kadar meşru müdafaa kelimesini ağzına almamalı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çok net bütün dünyanın gözü önünde bir sabah ansızın Birleşik Devletler ve İsrail İran'a saldırdılar. Bunun meşru müdafaa ile açıklanabilir bir tarafı yok. Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler şartına açıkça aykırı ve ABD eğer Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olmasaydı kendisi hakkında yaptırım kararı çıkabilecek bir eylemin sahibi. O nedenle meşru müdafaadan bahsedebilecek taraf varsa o İran'dır. Helikopterin düşürülmesi ise İran düşürmüştür tahmin ediyorum. Yani başka türlüsü zor. Yani teknik hata nedeniyle düşmüş olabilir. Bunu sorumluluğunu İran'a yüklüyor olabilir diye düşünülüyor bazı çevrelerde ama zannetmiyorum. İran düşürmüştür. Hatta bir İran drone'unun düşürdüğüne dair daha teknik açıklamalar da var. Bu şaşırtıcı değil. Misilleme tahminimizden daha geniş çaplı oldu dedim ama topyekün yeni bir savaşın başlangıcı da değil. Yani evet bu bir misilleme. Hiç şüphesiz orantılı değil. Beklediğimizden geniş çaplı ama misilleme. Yani Birleşik Devletler şunu göstermek istiyor. Sadece içeride kendi seçmenine karşı Beyaz Saray, Trump tırnak içinde söylüyorum delikanlılığını o imajı korumak için bunu yapıyor. Çünkü İran Savaşı'na başlarken Cumhuriyetçi Parti'nin düşen oylarını yükseltecek bir hareket diye düşünüyorlardı. Hesaplardan biri de buydu. Tam tersi çıktı. O derece ki yani Cumhuriyetçilerin Kasım'daki seçimde tüm ABD tarihindeki en büyük yenilgiyi almasının mümkün olduğu bile konuşuluyor. Yani bu ciddi bir şey. Yani son 5 yıl 10 yıldan bahsetmiyoruz.
0: Tabii bu artan yakıt fiyatlarıyla birlikte de ABD halkı zorlanmak istemiyor.
1: Şüphesiz.
0: Bu savaş nereden çıktı söylentileriyle
1: şüphesiz.
0: Birlikte.
1: Ve devamlı içeriye bir zafer anlatısını pompalıyor Beyaz Saray ve onun medyası. Ama şimdi gerçekler hani bir süre sonra propagandayla gizlenemiyor tabii. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri de Beyaz Saray özel olarak bu savaştan bir an önce kurtulmak istiyor. Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılmasını istiyor. O nedenle bundan sonra savaşın genişlemesini tekrar o ilk günlerdeki hararetine dönmesini beklemiyoruz. Beyaz Saray'ın tavrı bu. İran'ın da tavrı o. İran da asla tekrar büyük bir çatışmaya girmek istemiyor. O nedenle İran'ın Amerikan üslerine körfezle yaptığı karşı saldırının karşı saldırısı diyelim. Misillemenin misillemesi de sınırlı aslına bakarsanız. İki taraf bu konuyu kapatacak ama şu var. Bugün öğle saatlerinde işte Birleşik Devletler'in tekrar bir yere vurduğunu, akşam saatlerinde İran'ın tekrar bir yere karşılık verdiğini okuyabiliriz ama yavaş yavaş sönümlenip biter veya tam tersine bugün öğle saatlerinde tarafların karşılıklı olarak ateşe son verdiğini açıkladığında duyabiliriz. Yani benim tahminim o yönde. Mesele bu değil. Yani mesele savaşın tekrar hararetlenmesi. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyor zaten. Dediğim gibi İsrail dışında dünyada bu savaşın tekrar alevlenmesini, genişlemesini isteyen hiçbir aktör yok. Hiçbir aktör derken uluslararası şirketlerden NGO'lara, devletlerden bireylere kadar pek çok kişiyi, pek çok aktörü kastediyorum. Sadece İsrail bu konuda, o da İsrail kararlı mekanizmasındaki bir grup diyelim, savaşın devam etmesini, genişlemesini istiyor ama tek başına bunu yapabilecek güce sahip değil.
0: Şimdi bir de Körfez ülkelerini belki bu noktada konuşmamız gerekecek Sayın Atay Akdevelioğlu. Zira bir önceki işte saldırıda İran, Lübnan konusunu Hizbullah'a karşı yapılan saldırıları öne sürerek İsrail'e saldırı gerçekleştirmiş. İsrail'de misillemede bulunmuştu. Burada Körfez'e dokunulmamıştı, bunu biliyoruz. Ama şimdi ABD'nin helikopterinin düşürülmesinin ardından, misilleme saldırılarının ardından Körfez'e dokundu. Ürdün'de ABD üslerine, Bahreyn'de ABD donanmasına saldırdı. Hedefinde bulundu en azından, bunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Körfez tekrar bu savaşın içine dahil oldu.
1: İster istemez yani Körfez ABD üslerine ev sahipliği yaptığı için, dolayısıyla İran'a karşı saldırılara da ev sahipliği yaptığı için. Yani bakın, Türkiye'de de ABD üssü var İncirlik'te ama İran'a karşı saldırılarda doğrudan kullandırmıyoruz. Eğer Körfez de böyle bir tutum içinde olsaydı Körfez ülkeleri savaşın dışında kalırdı. Ama başından beri ABD saldırıların ana üssü Körfez ülkeleri, yani buna Ürdün'ü vesaire de katıyorum. Dolayısıyla onlara yönelik, onların topraklarına yönelik saldırılar normal. Ama altını çizmek isterim. Bu ülkelerin askeri tesislerine veya sivil ticari tesislerine yönelik bir saldırıyı okumadım bu gece gerçekleşen. Sadece Amerikan üslerine yönelik saldırılar var. Bu da İran'ın evet verdiği bir mesaj. Yani Körfez ülkelerine bir tür zeytin dalı diyebiliriz. Yani siz dışarıda kalın, ben de dışarıda kalıyorum anlamında. Yoksa tabii ki o üsleri vuracak. Başka türlüsü olamaz.
0: Hocam, bu savaş tabii tarafları yıprattı. Halkları yıprattı. Ama baktığımızda hangi tarafı daha çok yıpranmış olarak değerlendirebiliriz?
1: Şimdi tabii ki açık farkla İran en çok zarar gören. İran'daki rejim mümkün olduğunca savaşın zararını uluslararası medyada görünür kılmak istemiyor. Yani şöyle hatırlayın, kız çocukların okulu trajedisi var. Bu tür birkaç çarpıcı olayı öne çıkarıp ABD ve İsrail'in hava üstünlüğünün yarattığı sonuçları biraz perdelemek istiyorlar. Daha net konuşayım. Tahran'da öyle sahneler var ki Gazze zannedebilirsiniz orayı. Yani gerçekten tümüyle yıkılmış, sanki bir halı bombardımanına sahne olmuş gibi fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla İran rejim yenilgisini de gösteren bu tür bir anlatı istemiyor ama zararı İran gördü. İkinci zararı ise Birleşik Devletler'in prestiji gördü. Bakın, Rusya Ukrayna'da düştüğü durum nedeniyle alay konusu neredeyse. Yani gözümüzde ne kadar büyütmüşüz, Rus gücü bu muymuş, yani anlatıları
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet. O zafer gününü ne kadar böyle güvenlik çemberi içerisinde hazırladık.

0: Tabii.
1: Hazırladıkları zafer gününü hatırlayacaksınızdır.
0: Son St. Petersburg saldırısını düşünün. Yani Rusya alay konusu oldu. Birleşik Devletler de İran'a karşı bu savaşı kazanamadığı için, ki kazanamadığı çok açık, gene büyük bir prestij kaybına uğradı ve ABD ordusunun o büyük güç miti zarar gördü. Fakat hepsinden önemlisi, bütün bunları bir tarafa bırakalım, dünya ekonomisi çok büyük zarar gördü. Asıl mesele bu. Ve bunun nedeni karşılıklı bombardımanlar vesaire değil, sadece ve sadece Hürmüz'ün kapatılması meselesi. Hürmüz kapalı kaldığı için dünya ekonomisinin geldiği noktayı, zararı henüz kestiremiyoruz. Çünkü pek çok ekonomist diyor ki Hürmüz açıldıktan sonra da aylarca, belki birkaç yıl boyunca tekrar savaş öncesi duruma dünya ekonomisinin gelmesi için beklememiz gerekecek. Yani Hürmüz açıldı, ertesi gün her şey güllük gülistanlık, tamam kaldığımız yerden devam edelim diye bir şey söz konusu değil. Bu yara bir tür pandeminin etkisi gibi bir şey, Hürmüz'ün kapatılması. Göreceğiz hep birlikte. Savaş devam ederken daha Şubat ayında pek çok yorumcu diyordu ki eğer Hürmüz Mayıs'a kadar kapalı kalırsa büyük bir iktisadi kriz içine girer bütün dünya. Bakın Haziran ortasına geldik. Evet, büyük bir görünür kriz diyebileceğimiz böyle 29 ekonomik buhranı benzeri, 2008 krizi benzeri, finans piyasalarından başlayan bir kriz yaşamadık. Ama çok derinden reel ekonomiyi sakatlayan, çok ciddi ve kalıcı olmasına endişe ettiğimiz sonuçlar belirmeye başladı. Bu dünya ekonomisi daha ne kadar dayanır? Hani Mayıs'ta iflas etmesi beklenen ekonomi, bakın Haziran ortasına geldi, dişine sıkıyor. Çok şüpheli. İşte esas Beyaz Saray'ı sıkıştıran bu. İran'ın kozu da bu. İran da buna oynuyor zaten. Beyaz Saray dünya ekonomisinden sorumlu. İran değil. O nedenle sadece ülke içindeki petrol fiyatı değil, küresel ekonomideki sorunları bitirmek için ABD'nin bu savaşı hemen bitirmesi lazım.
1: Evet, belki İran iç meseleleriyle uğraşacak bu savaştan sonra.
0: Şüphesiz.
1: Tekrar ihya etme çabaları olacak İran'ı, inşa etme çabaları olacak. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir güvene ihtiyacı var. Dünya ülkelerinin tekrar güvenini kazanması gerekecek. Daha zorlu bir süreç sanki Amerika Birleşik Devletleri'ni
0: Ve
1: bekliyor.
0: gerçekleşmesi de, yani bu yönetim altında mümkün değil. Yani Beyaz Saray'daki kadronun değişmesi lazım her şeyden önce bunun için. 2028 ABD başkanlık seçimlerini bu açıdan tüm dünya daha dikkatli izleyecek.
1: Peki şimdi zararını en çok hangi ülke görüyor dedik, tarafları konuşuyoruz. İsrail'i konuşalım. İsrail siyasi olarak, askeri olarak elbette zarar aldı ama zararın boyutunu ben merak ediyorum.
0: Şöyle, savaştan önce dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Netanyahu'nun siyasi kariyerinin bittiği ve İsrail toplumunun, kamuoyunun ikiye ayrıldığı konuşuluyordu. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun da temel nedeni Netanyahu'nun İsrail yargı sisteminde, güçler ayrılığı sisteminde yapmaya çalıştığı köklü değişikliklerdi. İsrail, evet, tabii ki lanetliyoruz, beğenmiyoruz yaptığı pek çok şeyi. Fakat şu açık, kendi ana karasında, yani işgal altındaki topraklarda değil ama kendi topraklarında Orta Doğu'daki görece diğer ülkelere kıyaslarsak insan hakları, demokrasi konusunda daha ileri bir rejim kurmuş durumda. Tekrar ediyorum, görece Avrupa standartlarında değil ama Orta Doğu standartları. Yani şimdi Mısır'a, Libya'ya, Suriye'ye bakınca İsrail daha demokratik ve insan haklarına daha saygılı bir devlet gibi görünüyor kendi topraklarında. İşte Netanyahu bunu da değiştirecek. İsrail'i tam bir Orta Doğu ülkesi haline getirecek. Ciddi anayasal değişiklikler yapmaya girişti. İsrail halkının yarısı sokağa çıktı. Tam o sırada işte bunlar olur ve Netanyahu'nun yolsuzlukları, usulsüzlükleri, onun kadrosundakilerin neler neler. Ayrıca cinsel taciz falan ne ararsanız, yani bu bir pakettir zaten. Netanyahu tip politikacılar da beklersiniz, hani şaşırtıcı değil. İşte Trump, Netanyahu vesaire aynı tornadan çıkmış. Bu noktada savaş başladı ve Netanyahu rahatladı. Savaş çünkü İsrail'i birleştirdi. Yani hayır, biz demokratik düzenimizden geri adım atmak istemiyoruz diyen İsrail vatandaşları da bakın savaşta hükümetin arkasında nihayetinde. Evet, onlar da savaşın bitmesini istiyorlar ama Gazze'ye ve İran'a karşı veya Lübnan'a karşı saldırılar konusunda hükümeti destekliyorlar. Maalesef yani İsrail toplumu için hep böyle denir. Bir kısmı insan hakları konusunda, işte Gazze konusunda daha hassastır vesaire. Çok üzülerek söylüyorum. Topyekün olarak demek haksızlık belki ama çok büyük oranda İsrail halkının gerek Gazze'deki son soykırımda, gerekse İran'a karşı, Lübnan'a karşı gerçekleştirilen saldırılarda Netanyahu'nun arkasında olduğunu gösteren pek çok haber okuduk, emare gördük. Bu da üzücü. İşte İsrail savaştan sonra nereye gidecek? Netanyahu'nun siyasi kariyeri önemli değil kişisel olarak ama nereye gidecek konusunda benim soru işaretim var. Yani tam bir Orta Doğu ülkesi olup güçler ayrılığını bırakıp yargıyı yürütmenin eline bırakacak mı İsrail? O zaman başka bir İsrail ortaya çıkacak ve şunu söyleyeyim, çok daha problemli bir İsrail ortaya çıkacak. Yoksa bu gitmeyecek mi? Ben onu merak ediyorum. İsrail iç politikasına dair. Buna karşılık İsrail'in dış politikadaki temel kaybı ise Amerika Devletleri'nin içinde bile. Ama Uzak Doğu ve Avrupalı müttefikleri nezdinde kaybettiği güven kaybı. Bakın Almanya İsrail'e her konuda açık çek veriyor. Yani Gazze'de soykırım mı yapıyorsun? Tamam diyor Almanya. Ne istersen yap. Çok enteresan değil mi? Almanya gibi bir ülkenin böyle bir tutum. Yani normlar
1: Bir
0: ülkesi,
1: Avrupa ülkesi.
0: Avrupa ülkesi, demokrasi notu 95'in üstünde vesaire. İsrail'e her konuda açık çek veriyor. Ama Almanya bile İsrail'i kınıyor savaşı uzattığı için. Bakın insanları öldürdüğü vesaire için değil. Hayır. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına devam etmesine neden olduğu için. Bütün dünyada İsrail doğru olarak şöyle kodlandı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının temel nedeni. Ki gerçekten öyle. Yani gerçekten öyle. Bu büyük bir İsrail'e karşı olumsuz hava yarattı. Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de İsrail'e karşı çatlak sesler veya eylemler duyuyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? İtalya'da yargı bir İsrailli bakanı yargılamaya kalkıyor. Bu normalde görmeyeceğiniz bir şeydir. Bu nedenle İsrail'in dışarıda güç kaybı var. ABD içinde de pek çok izleyicimizde şöyle bir düşünce olabilir. İsrail ABD'yi kullanabiliyor. İsrail ne derse ABD onu yapar. Bu kadar
1: Son
0: basit.
1: dönemde değil gibi ama
0: Evet,
1: sanki.
0: bu kadar tabii basit değil hani ilişki ama çok yakın bir stratejik ilişki olduğu çok açık. ABD'de de şu anda İsrail eleştiriliyor. Gene aynı nedenle yani savaşı uzattırdığı için Hürmüz Boğazı'nı kapalı kılmaya devam ettirdiği konusunda bir yargı var. Son olarak şöyle bitireyim sözümü. Mersheimer, John Mersheimer, uluslararası ilişkiler teorisyenleri içinde hayatta olan önde gelen isimlerden biri. Saldırgan realizmin lider ismi. Hayatında hiç konuşmadığı kadar sanırım. Bu İran Savaşı başladığından beri konuştu ve konuşmalarını YouTube'da izleyebilirsiniz. Savaşın başladığı ilk gün, daha ilk gün bakın çıktı dedi ki Birleşik Devletleri yani bizim doğal olarak kendisi Amerikalı bu savaşı kazanma ihtimalimiz yok şu şu nedenle. Ve ikinci günde dedi ki ABD ve İsrail için her şey çok iyi görünüyordu. Hamenei öldürülmüş vesaire. Bu savaş ABD'nin çıkarı için değil, İsrail'in çıkarı için yapılıyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Kalma Mekanizmasındaki vesayetine son verilmeli yoksa başımıza böyle nice savaş çıkar. Aradan aylar geçti. Yüzlerce konuşması var. Hepsinde bu mesajı tekrarladı istikrarlı biçimde ve zamanda onu haklı çıkardı. Bakın Mersheimer bile İsrail'in elinin ABD Kalma Mekanizmasından çekilmesi gerektiğini söylüyor artık. Bunu açıkça söylüyor. Eskiden ABD'de böyle şeyler söylerseniz aforoz edilirdiniz. Yani başınıza kötü şeyler gelirdi. Yani
1: O da
0: dışlanırdınız.
1: Yahudi lobisinin güçlü
0: Tabii,
1: olmasından
0: tabii. Ama
1: kaynaklı.
0: şimdi bunu söyleyen çok kişi var, çok kuruluş var. İsrail doğrudan hedef alıyorlar ve karşılığında herhangi bir yaptırım görmüyorlar. Çünkü ABD'de de İsrail'e karşı bir tepki, karar alma mekanizması içinde bir tepki oluşuyor.
1: Evet, en azından.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Stüdyomuzda Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Atay Akdevelioğlu bizimle birlikte ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Günaydın, merhaba efendim.
1: Son gelişmeleri bizler de takip ettik gece boyu. Tekrar misilleme saldırıları vardı. Öncelikle Hürmüz Boğaz üzerinde bir ABD helikopteri düşürüldü. Ardından misilleme saldırısı gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu saldırılar 4 saate buldu. Ve misillemesi de gerçekleşti. Elbette İran cephesinden de saldırılar vardı. Ürdün'de ABD üssüne, Bahreyn'de de ABD donanmasına saldırı gerçekleşti, hedeflendi buralar. Şimdi daha detaylı bilgiyi ve İran'da yöneticilerin açıklamalarını sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nı açmak istiyor. Çünkü kapalı kalması hem kendisine hem İran'a hem de dünyadaki petrol fiyatlarına çok ciddi bir yük getirmeye başladı. Bu yük her yerde artık hissediliyor. Dolayısıyla Rubio'nun ifadesiyle öyle veya böyle açılacak Hürmüz Boğazı. Yani öyle dediği anlaşmayla, böyle dediği olmasa savaşla. Ve Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 12-13 gündür aşağı yukarı her gece Hürmüz Boğazı'nda operasyon yapıyor. Gemiler gönderiyor. Gemilerin geçişini sağlattırıp İran tarafının ablukasını kırmak istiyor. Doğal olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu önceden de zaten açıklama yaptı. İzinsiz gelmeye kalkan gemileri vururuz diye. Dolayısıyla İran'da kısa menzilli füzeler ve İHA'larla, SİHA'larla karşılık veriyordu. Gemiler mecburen geri dönüyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu artan baskıyı azaltmak için en son yine girişimlerde bulundu. Normal şartlarda işte helikopter düşürüldü diyor. Savunma hattında, kardeşim sen neredesin savunma hattı? Yani senin yerin Amerika'nın kendisidir. Sen gelmişsin, adamın boğazının dibine girmişsin. Helikopterini gönderiyorsun keşif amaçlı. Diyor ki helikopter veya başka bir şeyi gönderme. Yani dolayısıyla bu sefer de vurulunca vay efendim ben savunma yapıyorum. Aslında bunlar hepsi bahane. Petrol şahane. Yani şeye dönmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı köşeye sıkıştırarak şu anda özellikle Bender Abbas'ta, Kaşm Adası'nda, Sirik'te, buralarda telekomünikasyon kısımlarını ve iletişim sağlayan alanları özellikle vurdu. Yani o da süreç içerisinde eğer ikinci, üçüncü defa Hürmüz Boğazı'na, Hürmüzgen Eyaleti'ne hamle yapacaksa İran'ı orada etkisiz hale getirme çalışmasıdır. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızları da bunun çok ciddi farkında ve bir deklarasyonda ABD'nin yapmak istediklerinin farkındayız. Hazırlıklıyız. Saldırırlarsa saldıracağız ki öyle oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yapmış olduğu açıklamada biz dedi diplomasi dilinin kullanılmasından yanayız. Görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini kullanmak istemiyor. Eğer bu dili kullanmak istemiyorsa biz başka dilden de anlarız ve başka dilden de cevap veririz. Yine aynı şekilde İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri bizim yürüttüğümüz diplomasi dilini rafa kaldırıyor, anlamak istemiyor. Bilmeli ki biz başka dilleri de çok iyi biliyoruz. O dille de onlarla konuşuruz. O dil nedir? Saldırı yapıldığında karşı saldırı yapmak ki Kuveyt'e, Bahreyn'e ve Ürdün'e İran'da saldırılarda bulundu ve karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri saat 12'de başlatmış olduğu saldırıyı sabahın yaklaşık 4'ünde bitirdiğini ilan etti ve CENTCOM dedi ki biz yaklaşık İran'ın 20 hedefini vurduk. Dediğimiz gibi o hedefler önemli. Özellikle iletişimi sağlayan, savaş sırasında olabilecek gelişmeleri aktaran alanların vurulmasıdır. İran'ı bir yönüyle kör hale getirme orada. Bakalım süreç içerisinde yani ne olacak? Acaba tekrar bu diyelim ki bir tecrübe, bir sınama şeklinde mi yaptı? Yoksa gerçekten devamı gelecek mi? Onu şu an için net söylemek zor. CENTCOM'un ifadesiyle söylüyoruz. İşte efendim biz meşru müdafaanın gereğini yerine getirdik. Şimdilik ateş yapmayacağız. Ancak İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırı olursa onlara karşı teyakkuzdayız. Meşru müdafaa yapacağız. Bakalım bunların dedikleri nereye varacak? Gün içerisinde ve günler içerisinde acaba tekrar masaya dönme imkanı olacak mı? Ki arka kapı diplomasisi her halükarda devam ediyor. Niye devam ediyor diyeceksiniz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian demişti ki biz hem sahadayız hem masadayız, her iki tarafı da terk etmedik. Dolayısıyla İran'ın öyle bir özelliği de var. Savaşta da olsa bir taraftan diplomasi, arka kapı görüşmelerini gerçekleştirebilecek bir kabiliyet geliştirmiş ve onları sürdürüyorlar. Ama neticesi ne olur süreç içerisinde göreceğiz. Olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir de Sayın Atay Akdevelioğlu ile ortak

0: Doğu'yu biraz konuşalım istiyoruz. Esasında Körfez ülkelerini konuştuk ama Orta Doğu'nun bu saldırılar sonrasında jeopolitik açıdan değiştiğini, dönüştüğünü konuşabilir miyiz acaba? Ülkelerin tutumlarını da
1: Yani
0: düşündüğümüzde.
1: şöyle, bu saldırılar veya son savaşla birlikte değil, bu sadece gözler önüne çıkardı durumu. Aslına bakarsanız yaklaşık 7-8 yıl öncesine itibaren, hatta ben 2019 tarihini kabul ediyorum. Net biçimde, çünkü o tarihte Varşova'da bir güvenlik konferansı toplamıştı Amerikalılar. Orada net biçimde Arap ülkeleri ve İsrail'i bir araya getirdiler. Yani Varşova'nın seçilmesinin nedeni de muhtemelen tarafsız, ilgisiz bir yer olduğu için bölgeden bir yer olmasın diye düşündüler. Orada şu Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri özellikle şunu açıkça deklare ettiler. Bu çok önemliydi. Bundan sonra İsrail bizim düşmanımız değildir. Yani şöyle, İsrail'le yakınlaşacağız, orada temsilcilik açacağız, çok ötesinde bir ifade bakın. Dediler ki bundan sonra bizim düşmanımız İran'dır. Şimdi açıkça İran'ın adı zikredildi ve öteki İran'dır. Ve İsrail'in de düşmanı İran'dır, bizim de düşmanımız İran'dır, Birleşik Devletler'in de düşmanı İran'dır. Dolayısıyla Birleşik Devletler, Körfez ülkeleri ve İsrail birlikte İran'a karşı güvenlik yapılanmasına geçeceğiz. Şimdi bu, İşte bugün yaşadığımız aslında gelişmeler. Yani dedikleri şu, artık İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri Birleşik Devletler'le birlikte el ele İran'a karşı Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini baştan kuracağız. Öyle de oldu. Görüldüğü gibi öyle de oldu. Ötekileştirilen İran. Ama yani şunu da söyleyeyim, yani İran o tarihten önce Körfez ülkeleriyle birlikte İsrail'e karşı ortak hareket eden bir devlet değil. Evet, İran zaten öteki. İran o tarihe kadar da, yani 1979'da rejim değiştiğinden beri hem İsrail'e hem Körfez ülkelerine karşı bir güç. Dolayısıyla aralarındaki gerilim en hafif tabiriyle 79'dan beri devam ediyor. Zaman zaman silahlı çatışmaya yöneliyor. Bu çok açık, ama İsrail ile birlikte el ele İran'a karşıyız mesajı verildi. O mesajın da gereği yapılıyor. Tabii sadece şu var, sadece şu var. Çok daha ileri bir noktada olabilirdik bu konuda. Gazze'de yaşananlar. Şimdi Gazze'de yaşanan soykırım bu kadar apaçık ortada olunca Körfez ülkeleri takdir edersiniz ki biraz profili düşürdüler. Yani İsrail'le yan yana omuz omuza görünmekten biraz çekindiler. Ama şunu söyleyeyim, kamuoyunun hafızası çabuk aşınıyor, unutuyor. Gazze tümüyle mesele kapandıktan sonra, bugün devam ediyor hala. Evet, İran gelişmeleri vesaire gölgeledi. Ukrayna'daki savaş bazen gölgeliyor, ama Gazze'de her şey bitmedi. Süt, duman
0: Hala
1: değil. Evet.
0: kriz devam ediyor
1: Evet,
0: orada.
1: saldırılar var ve abluka, açlık, yoksulluk, her şey devam ediyor. Şimdi bütün bunlar bittikten sonra diyorum, yani Gazze artık tümüyle ajansların haberi olmaktan çıktıktan bir süre sonra bu unutulunca biz tekrar Körfez ülkeleriyle İsrail'i omuz omuza göreceğiz. Bundan sonraki uzun 10 yıllar boyunca Orta Doğu'nun temel güvenlik mimarisinin esası olacak. Bu bir veri artık. Yani bunu değiştirmek, kökten bozmak kolay değil. Şöyle söylüyorum, beni gömer bu. Yani bundan sonra Orta Doğu'nun güvenlik mimarisi dendiğinde Riyad, Tel Aviv el ele esas olan bir eksen bu.
0: Evet, çok teşekkür ederiz yine. Şimdi ara var. Aranın ardından kıymetli dinleyicilerimiz Kıbrıs konusuna bir parantez açacağız.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.

0: saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Saat 8.47'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda Kıbrıs Uluslararası Final Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ulvi Keser bizimle birlikte. Sayın Keser, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Sinem Hanım.
0: Güney Kıbrıs Rum kesiminde meclis seçimleri yapıldı ve aşırı sağcı Erem Partisi büyük çıkış yaptı bu seçimlerde. Bu seçim sonuçlarına ve seçim sonuçları sonrasında Kıbrıs konusunu nasıl etkileyecek bu seçim? Biraz sizden değerlendirme almak istiyoruz bu konuda.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii çarşambanın gelişi aslında salıdan belliydi. 1955 1 Nisan'ı itibarıyla Kıbrıs'ta eyleme geçen EOKA'nın 70. kuruluş yıl dönümünde, yani 2025 yılı itibarıyla hem şu anki başkanları Hristodilis hem de Elam gerilimi arttıran bir strateji gütmeye başladılar. Aslında at başı giden bir pozisyonları var Hristodilis ve Elamcıların. Hı hı. Çünkü iç mekanizmalara oynayan, orada sorunu çözmeye yönelik olarak hangisini tercih edelim gibi bir soru karşılarına çıktığında, gerilim mi yoksa müzakere mi istersiniz gibi bir soruyla karşılaştıklarında gerilim isteriz gibi sanki bir cevap almışlar üzerinden yürüyen bir strateji var. Hep söylediğim şeydir, kontrollü bir gerilim stratejisi güder Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama son dönemde Hristodilis yönetiminin kendi iç siyasetine yönelik, belki de bir sonraki seçimleri nasıl kazanırım üzerine oturan sığ yaklaşımı nedeniyle Elam'a göz yummaları, Elam'ın taşkınlıklarını görmezden gelmeleri, özellikle geçen yıl ve bu yıl 1 Nisan itibarıyla yaptıkları taşkınlıkları, örneğin Lefkoşa'da

0: güneyle en yakın noktamız olan Yiğitler Burcu, 21 Aralık 63 itibariyle kapanan Baf Kapısı civarında fanatik Rumların bizim sınırlarımızın içine yönelik taşkın hareketlerini görmezden gelmeleri, bununla ilgili kriminal bir soruşturma açmamaları, konuyla ilgili resmi bir özür dilememeleri zaten bu stratejinin içeride de en azından bir kesim tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bunun karşılığında da Elam seçimlerde 4 milletvekilini 8'e çıkararak, ki bu %100 oy artışı demek ve yaklaşık %11'lik bir oy alarak 56 koltuklu meclise girdi. Bu son derece düşündürücü. Muhtemeldir ki bir ay sonra 20 Temmuz itibarıyla Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili faaliyetler yürütülecek adada, Kuzey Kıbrıs için söylüyorum. Bu dönemde de hem Elam'ın kışkırtıcı, tahrik edici eylemleri, hem de Hristodilis'in bunlara göz yuman ve belli bir taban oluşturmasını sağlayan yaklaşımı bir kere daha tezahür edecek. Hı hı. Tabii uzun vadede ne olur derseniz, bu masaya iyi niyet ifadesinin karşılığı olarak yansımayacaktır. Dolayısıyla ne Hristodilis'ten, ne Güney Kıbrıs Meclisi'nden, ne de o tarafta aklı selim olduğunu düşündüğüm kesimlerden Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak masada yapıcı bir yaklaşım geleceğini en azından kısa vadede beklemek çok da mümkün değil.
1: Sayın Ulvi Keser, parlamento seçimleri sonucu öyle gösteriyor ki Hristodulidis'in siyasi gücünü artıracak. Bir de Avrupa evet. Birliği dönem başkanlığı görevini yürütüyor Güney Kıbrıs Rum kesimi, Rum yönetimi. Evet. Şimdi acaba bunu da kullanarak adanın kuzeyiyle ilgili hayallerini daha fazla mı gündem yapmak istiyorlar?
0: Bu var zaten. Yani geçen yıl içerisinde biz özellikle Türk Cumhuriyetleri ile ilgili olarak böyle bir şaşkınlık yaşadık. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, efendim Tacikistan üzerinden. Hı hı. Bununla ilgili bir adımı da geçtiğimiz hafta Hristodilis Kazakistan üzerinden attı. Zaten bunun geleceği de belliydi. Yani akredite büyükelçiler göndermek suretiyle adanın güneyinde bir büyükelçi tasarrufunda bulunan ülkelerin doğal ki mütekabiliyet esasına göre karşılığı da olacaktı. Şu 6 aylık süre içerisinde Hristodilis Türk Cumhuriyetleri üzerinden Türk Dünyası Teşkilatı'nda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki mevcudiyetini rahatsız edecek adımlar atacak. Bu son derece net.
1: Peki bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in açıklamaları var ki bu açıklamaları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasının adadaki mevcut statükoyu ve Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu belirttiği bir anlaşma. Şimdi Fransa Doğu Akdeniz'de neden bu kadar ön plana çıkıyor? Bunu sormak istiyorum. Niye sıklıkla biz Fransa'yı konuşuyoruz Doğu Akdeniz mevzuunda?
0: Aslında Doğu Akdeniz'le ilgili olarak bizim İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden önce konuşmamız gereken ülke Fransa. Çünkü unutturulan, belki de strateji gereği böyle olması

0: ülkenin içerisinde, Filistin'de var, İtalya'da var, Türkiye var, Fransa var, İspanya, Portekiz var, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır var. Yani hem kültürel, hem siyasi, hem ekonomik, hem tarihi, muazzam ötesi müthiş bir entegrasyon, bir uyum projesi, refah anlamında, ekonomik standartların eşgüdümü anlamında ütopik bir proje esasında. Ama gelin görün ki projenin arkasındaki asıl gaye bunların hiçbirisi değil. Zaten bugün içinde bulunduğumuz konjonktürde Filistin gibi şu anda inim inim inleyen bir coğrafyayı hangi Avrupa ülkesi fiili olarak destekler ve kendileriyle en azından ekonomik anlamda belli bir standarda gelmesini ister? Böyle bir şey söz konusu değil. Bu projeyi başlatan Nicolas Sarkozy'ydi yıllar önce, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı ve İsrail'le çok yakın ilişkileri içerisinde, zaten bir Macar Yahudisidir kökü de Nicolas Sarkozy'nin. Dolayısıyla bu coğrafyada Akdeniz için birlik projesi üzerinden İsrail'e biraz daha geniş hareket alanı açma stratejisi söz konusu. Dolayısıyla burada Fransa'nın varlığı bir, Akdeniz için birlik projesi içerisinden perde gerisindeki stratejileriyle. İkincisi de bizim uzun zamandır unuttuğumuz, arada bir magazinsel haber olarak karşımıza çıkan ama örneğin son 30 yılın içerisinde şu anda güneyde Zigi köyü açıklarında, ki kıyıdan baktığınızda görebileceğiniz bir noktadadır, Fransızların ellerindeki tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'de ve bu coğrafyayı kontrol altında tutmaya yönelik askeri hamleleri. Dolayısıyla Fransa burada bugün yok. Dün de vardı. Ha, neden Zigi köyü açıklarında, neden Doğu Akdeniz'de? Bir, Orta Doğu coğrafyasına yönelik hedefler. İki, kısmen en azından kendi stratejilerine uygun bir sonuç çıkmış gibi görünmekle beraber Afganistan'ın da içinde bulunduğu coğrafyaya yönelik hamlelerde bir patlama tahtası, ama aynı zamanda müttefikleri durumunda olan NATO'da müttefikleri, Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce Birleşik Krallık, yani İngiltere ile beraber Avrupa Birliği'nde oldukları o uyum sürecinin içerisinde İngiltere'yi de yakından takip edebilmek için uçak gemisi şu anda Güney Kıbrıs'ta. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'nin iki egemen üs bölgesi var. Dolayısıyla burada muazzam bir çatışma söz konusu. Uyum içerisinde çatışma söz konusu, bizim diplomaside kullandığımız üzere. Evet. Durum böyle olunca Fransa'nın da bu bölgeden uzaklaşması beklenemez. Kaçınılmaz olarak daha önce de yaptıkları gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimine yakın duruyorlar. Zaten uzun zamandır en azından düşük seviyede de olsa Rumların askeri personelinin Fransa'da eğitilmesi, onların farklı kurslardan geçirilmesi veya Fransız personelin adaya gelerek Güney Kıbrıs silahlı gücüne yönelik bir takım oryantasyon eğitimleri vermesi gibi şeyler zaten uzun zamandır devam eden bir süreç.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkürler. Kıbrıs Uluslararası Final Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ulvi Keser bizimle birlikteydi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu ile son bölüme geçiş yapıyoruz. Az bir süremiz kaldı. 1-1,5 dakika gibi. İsterseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yaşananlar ve bugün de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ziyareti olacak, resmi bir ziyaret olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Bu minvalde sizden de çok kısa bir değerlendirme alalım. Orada iki devletli bir çözüm elbette istediğimiz bir yöntem.
2: Görünen o ki Kıbrıs sorunu bu şekilde kalmaya uzun süre devam edecek. Fakat sorunu hidrokarbür kaynakları, denizde bulunan kaynakları değiştirdi şeklini. Yani Fransa'nın uçak gemisi, hocamın dediği gibi, eğer oradaysa, bu Filistin meselesi nedeniyle değil, aslında oradaki doğalgaz yatakları nedeniyle. Şimdi sorun devam edecek ama bu sorun doğalgaz üzerinden nasıl şekillenecek birlikte göreceğiz. Yani enteresandır. Normalde siyasi gelişmeler

0: bu tür madencilik sektörünü belirler.
1: Evet.
0: Bu sefer madencilik siyasi gelişmeleri belirleyebilir. Çok önemli çünkü. Hı-hı. Yaşamsal. Umarım bu bir çatışmaya, hatta silahlı çatışmaya yönelmez Doğu Akdeniz'de. Çünkü taraflardan biri açıkça biziz. Umarım bu tam tersine Kıbrıs sorununda nihai olarak çözümüne yol açacak bir kapıyı aralar. Ama ben çok iyimser değilim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum
0: size de. Ben teşekkür ederim.
1: Ve size de çalışmalarınızda kolaylıklar
0: dileriz. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu bu bölümde konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi haberler. Haberlerin ardından gündemde ikinci bölümle karşınızda olacağız.
2: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın da en aza indirildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Bakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan helikopterlerinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda odağında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD'nin bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bu amaçla kurulan ve bugün 6. kez toplanacak olan araştırma komisyonu bu kez farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditlerle bu kapsamda alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün iki ayrı adreste iki farklı grup toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı düzenledi. Ocak ayında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan adlı çocuğun İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu çocuk sanık hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada mütalasını veren savcılık tutuklu sanığın 21 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

0: Spor.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Giyinli Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Setur Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
5: iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Reklamlar.
10: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar.
11: Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
12: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi,

0: gündemde.
1: Saat 9.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız bu kez. Ve NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: İç siyaseti konuşacağız. İç siyasette önemli gelişmeler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Esasında dış politikayla da ilişkili bir açıklamaydı bu yaptığı. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında terörsüz Türkiye vurgusu da dikkat çekti. Süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adı olarak değerlendirdi. Çok kıymetli. Esasında biz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri de konuşuyoruz iç siyasette, ama terörsüz Türkiye süreci ve yapılanlar biraz arka plana mı düştü diye de sormak isterim size.
2: Evet. Evet, yani şu an siyasetin bir numaralı gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar oldu. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da önemli mesajlar geldi. Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışını yaptı. Güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Siz de vurguladınız. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer alıyor diyor. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur ifadeleri oldukça dikkat çekiciydi dünkü toplantıda. Dünkü toplantıda yine terörsüz Türkiye vurgusu oldukça önemliydi. Ne dedi terörsüz Türkiye vurgusuna ilişkin? Terörist Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır diyor. Yani hani Sayın Bahçeli, bu terörist Türkiye süreci başladığında bu bir devlet politikasıdır demişti.
1: Evet.
2: İlk adını aslında Sayın Bahçeli koymuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında buna dikkat çekiyor. Bir devlet vizyonunun adıdır diyor. Ve inşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekte kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dünkü toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı güvenlik ilk sırada ama yapay zekanın ciddi risklerine de dikkat çekti. Dünkü konuşmasında o da gerçekten önemliydi.
1: Evet.
2: Yapay zekaya ilişkin vurguları. Ama Türkiye'de en çok konuşulan konu hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Bugün yine gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nda olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak bugün AK Parti grubunda milletvekillerine seslenecek. Hem tabii dış politika ilişkin hem de iç politika ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz her çarşamba olduğu gibi. Ama bu CHP'de yaşanan gelişmeleri de değinecektir herhalde.
1: Önemli mesajlar dediniz. Şimdi dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önemli önerileri de vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Siz de bir öneri bekliyor musunuz Cumhurbaşkanı'ndan? Acaba bir öneride bulunur mu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili? En azından bir sağduyu çağrısı bekleyebilir miyiz?
2: Ya aslında iktidar partileri açısından güçlü muhalefet önemlidir. Yani güçlü muhalefet iktidarı dik tutar.
1: Daha yani diri.
2: Diri tutar. Bu anlamda güçlü muhalefetin olmasını ister iktidar partileri. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmüşlük durumu söz konusu. Bu anlamda tabii ki yani bir AK Parti genel başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha sağduyulu davranmaları noktasında bir çağrı gelebilir elbette. Ama muhalefetin düştüğü bu durumu eleştirecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Yani dönüp bakıldığında yani bu muhalefet mi bu ülkeyi yönetecek diye soracaktır yani.
1: Şimdi dün yaşananlara geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oldu?

0: oluyor. Çok daha detaylı konuşacağız ama dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kısa bir bölümü daha sunmak istiyorum dinleyicilerimize. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te Büyük Osmanlı Çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir diyor. Şimdi bunu bilhassa şunun için söylüyorum diye de ilave etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık, nice ihanetlere maruz kaldık, nice badirelerden geçtik ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeni doğduk diyor Cumhurbaşkanı. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin dışında kimseye umut bağlamadık. İşte burası çok çok çok kıymetli. Kendi bileğimizin dışında kimseye umut bağlamadık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Özgür Akbaş. Dün siz de yakından takip ettiniz. Dakika dakika neler yaşandı? Gerilimin arttığı dönemler de oldu ancak sönümlendi daha sonrasında. Neden sönümlendi? Gerilim niye artmıştı? Sizden dinlemek istiyoruz.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla bir güç savaşı yaşanıyor. Yani bir anda işte mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yanda grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karargah olarak kullanan Özgür Özel ve ekibi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi kendilerini seçilmiş olarak nitelendiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de artık partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne derse odur yani bakış açısındalar. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaotik bir durum söz konusu, bir kaos hakim. Evet, Kılıçdaroğlu bir merkez yönetim kurulu oluşturdu. Ancak bu bölünmüşlüğe bir çare henüz bulamadı. Bulabilecek mi? Zor gözüküyor. Dün neler yaşandı? Dün hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel grup toplantısı yapma konusunda kararlılıkları vardı. İşte 13.30'da meclis kürsüsünde kim olacak? Soru buydu. Gerçekten endişeli bir bekleyişimiz de vardı bizlerin. Yani meclis muhabirlerinin, parlamento muhabirlerinin. Bu anlamda sabah saat 8'de grup toplantı salonu yavaştan dolmaya başlamıştı
0: Acaba
1: milletvekilleriyle.
0: yer kapma savaşı mı vardı? Biraz tabii bu da akıllara
1: Öyle Özgür
0: geliyor.
1: Özel ekibi özellikle sabahın erken saatlerinde milletvekilleri, tabii güçlü bir milletvekili desteği var. Yani dün 93 milletvekili vardı. Milletvekilleri de işte danışmanıyla, sekreteryasıyla geldi toplantı salonu. Zaten sabahtan doldu salon. Mecliste de güvenlik toplantıları yapılıyordu. Yani bir kargaşa yaşanmaması için, bir arbede yaşanmaması için ne yapılabilir diye. Hatta
0: Partililer de vardı tabii
1: partililer
0: dışarıda.
1: de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışındaydı. Yani hem Dikmen Kapısı'nda hem Çankaya Kapısı'nda büyük bir yığılma oldu. Ankara Emniyeti'nin yoğun güvenlik önlemleri söz konusuydu. Gerçekten Türk siyasi hayatında ender anlardan bir tanesini yaşadık dün. Hem o kürsüde kimin konuşacağı, hem partilerin, bir siyasi partinin iki taraftarının karşı karşıya gelmesi, belli noktalarda arbedelerin yaşanması, sözlü kavgaların yaşanması, bunlar tabii hoş görüntüler değildi elbette. Yani Türk siyasetine de kazandırdığı bir durum yok. Ama baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde, Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil ama SHP döneminde de buna benzer bir sürecin yaşandığını biliyoruz. Yani Murat Karayalçın belediye başkanı iken SHP genel başkanı seçimlerine giriyor ve kazanıyor. Ama milletvekili değil. Ama o süreçte grupta Aydın Güven Gürkan grup başkanı seçiliyor ve Aydın Güven Gürkan grup toplantılarını yapıyor. Murat Karayalçın yapmak istiyor filan. Yani

0: dönemde de bu tür olaylar yaşanmış. İşte Aydın Güven Gürkan Murat Karayalçın'a yaptırmıyor. O dönem işte meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk tamamen tarafsız kalıyor. Çünkü meclisin işi değil bu.
1: Evet, bir tasarruf olabilir mi meclis başkanının bu
0: Yani
1: konuda?
0: meclisin işi değil.
1: Olamaz.
0: Çünkü bir partinin iç işleri bu.
1: Evet.
0: Yani bir partinin iç işleri. Şimdi kanunlar var. Yani bir anayasa var. Anayasanın altında kanunlar var. Kanunların altında işte iş tüzükler var.
1: Yönetmelikler var.
0: Yönetmelikler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de işte anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğü var. Ve sonrasında da partilerin iç yönetmelikleri var. O iç yönetmeliklerle belirleniyor her şey. Nasıl bir oturum açılır? Bir oturumda nasıl kim başkanlık yapar? Kim konuşur? Bunlar o iç yönetmeliklerle belirlenmiş. Şimdi Özgür Özel ve ekibi o iç yönetmeliğe tabii vurgu yapıyor. Burada aslında o iç yönetmelik hazırlanırken grup başkanı her türlü bir milletvekili olur diye aslında tasarlanmış, düşünülmüş. Yani genel başkan milletvekili olur. Zaten milletvekili olduğu için de grup başkanı olur.
1: Evet.
0: Buna göre şekillenmiş aslında. Yani 93'te yaşananlardan da ders çıkartılmamış. Buna göre de şekillendiği için aslında şu an Özgür Özel tarafı aslında bunu şu an
1: Ben
0: değerlendiriyorlar.
1: atlamış olabilirim ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ifadesi var mıydı diye sormak istiyorum. Biz grup toplantısını mecliste yapacağız diye bir ifadesi var mıydı? Meclise geleceğim dedi mi?
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Tabii yani zaten
1: Çünkü grup toplantısını meclisin dışında da yapabiliyor.
0: aslında meclisin dışında yapılanlar grup toplantısı olmaz. Yani grup toplantısı meclisin içinde olur. Meclis size bir salon verir. Ona göre hazırlıklar yapılır. Mecliste bir divan vardır. Kendi şimdi grup prosedürü başkadır. Grup yönetim kurulu vardır. Her siyasi partinin bir grup yönetim kurulu vardır. Bunlar seçilmişlerdir. Yani atamayla da olanlar var bazı siyasi partilerde. Atamayla da yapılabiliyor. Yani genel başkanlar atama yapıyor. Ancak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu seçimle, yani tüzüğünde de yazıyor bu. Ve grup iç yönetmeliğinde de yazıyor. Seçimle geliyor işte. Divanla gelecekler, işte katip üyelikler. Hep bunlar seçimle geliyor. Kim seçiyor bunları? Milletvekilleri seçiyor. Peki örneğin şimdi şey konuşuluyor. Azledebilir mi Kemal Kılıçdaroğlu,
1: Evet.
0: Özgür Özel ya da işte grup başkan vekillerini?
1: Böyle bir
0: Öyle
1: yetkisi var mı?
0: bir etkisi de yok. Baktığımız zaman tüzüğe ve işte grup iç yönetmeliğine nasıl olabilir? Güvensizlik oylamasıyla düşürülebilir Özgür Özel ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri tarafından. Bu sağlanabilir. Yani bunda da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine hakim olması lazım. Bu sağlanabilirse o zaman başka bir noktaya doğru evrilir iş. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla dün de zaten işte dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasının 17 milletvekili
1: Evet.
0: katıldığını görüyoruz. Özgür Özel'in gruptaki konuşmasını 93 milletvekilinin katıldığını görüyoruz. Bir de iki toplantıya da katılmayan milletvekilleri var.
1: Evet. Sanki orada 17 olan iki toplantıya da katılmayanlar olabilir.
0: Evet, yani
1: Öyle
0: iki
1: bir şey
0: toplantıya da
1: hatırlıyorum.
0: katılmayanlar var. O iki toplantıya katılmayanlar aslında şöyle değerlendirebiliriz. Onlar orta yolcu. Artık kendini öyle değerlendiriyorlar. Yani ne Özgür Özelci ne Kemal Kılıçdaroğlucu. Onlar bir an önce kurultay yapılsın.
1: Aslında partinin bu duruma gelmesinden
0: Evet,
1: rahatsız
0: rahatsız
1: olanlar.
0: olanlar bu cendereden çıksın istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu grup toplantısı öncesinde önemli bir girişimde bulundu. Daha doğrusu önemli bir mesaj paylaştı. Dedi ki 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız parti meclisi toplantısı ile birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Ama şimdi bu hangi kurultay? Şimdi dünkü konuşmasından da anladığımız bizim olağan kurultay sürecini başlatacak olması. Yani olağan kurultay süreci mahalle kongreleri, işte ilçe kongreleri, il kongreleriyle devam eden ve yeni bir delege yapısıyla sürecin başlaması anlamına geliyor ve bu tabii 7-8 ayı bulacak bir süreç. Şimdi Özgür Özel ekibi bir an önce, yani 45 gün içinde bir kurultay istiyor.
1: Hatta Sayın Özgür Özel'in 26 Temmuz
0: 26 Temmuz öncesinde.
1: öncesi neden peki
0: Bunun
1: bu ifadeyi
0: 26
1: kullanıyor?
0: Temmuz neden? Çünkü en son şimdi mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte mutlak butlan yok.

0: hükmünde denilen kurultay 38. olağan kurultay için yok hükmünde denildi ve sonrasında yapılan bütün kurultaylar, ki toplamda 3 kurultay daha yapılmıştı. İkisi olağanüstü, bir de olağan 39. kurultay yapılmıştı. Onların hepsi yoktur diyor mahkeme. Bundan dolayı geriye dönüldü. Hangi tarihe dönüldü? Ta 2020 tarihine
1: 37.
0: dönüldü.
1: 37. kurultaya.
0: 37. kurultaya dönüldü. O da 25-26 Temmuz 2020'de yapılmıştı. Yani bundan 6 yıl önce yapılmıştı. Oysa ki siyasi partiler kanunu diyor ki siyasi partilere 3 yılda, en geç 3 yılda, aslında 2 yılda. Yani bir yıl daha uzatabilirsin diyor. En geç 3 yılda bir kurultay yapmak zorundasın. Kongre yapmak zorundasın. Eğer yapmazsan seçimlere giremezsin diyor. Şimdi seçimlere girip girmeme mevzusu tabii hukuken tartışmalı bir konu. Yani burada kimi hukukçular bu 6 yıllık süreçte kurultay yapılamadığı anlamı çıkar bu mutlak buttan kararından diyerek, mutlaka ve mutlaka 26 Temmuz öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay yapması gerektiğini vurguluyorlar. Özgür Özel ve daha önce 111 milletvekili de bunu işaret etmişlerdi. Ama pek çok hukukçu da mutlak buttan kararının sadece ve sadece 38. olağan kurultay kararını yok hükmünde saydığını, ama kurultayın yapılmış olduğunu ortaya koyduğunu iddia ediyor, ileri sürüyor.
1: 3 yılda oradan
0: Evet,
1: başlatıyorlar.
0: yani zaten il kongreleri de yapıldığı için, yani burada siyasi partiler kanununa aykırı ya da olumsuz bir durumun olmadığını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmeme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyleyen hukukçular da var. Ancak şunu görüyoruz, gerçekten çok karmaşık bir tablo var. Hukukçular bile işin içinden çıkamıyor. Bu mutlak buttan kararı sonrası kafalar çok karışık. Bu kafa karışıklığının giderilmesi için aslında Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da çok önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın bir an önce bu kararı vermesi gerekiyor
1: Evet,
0: diyor.
1: evet.
0: Ama şunu biliyoruz, henüz dosya Yargıtay'a ulaşmadı. Onu da biliyoruz. Yani İstinaf Mahkemesi'nden Yargıtay'a henüz dosya ulaşmadı. Yani bu süreç eğer hızlanırsa, Yargıtay dosyaya hızlı bir şekilde bakarsa, belki bu kargaşa, bu kaotik durum Cumhuriyet Halk Partisi açısından düzlüğe çıkılma noktasında bir sonuca varır. Her türlü karar çıkarsa çıksın, yani kararı onasa da ya da reddese de Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve Türk siyaseti açısından sanırım daha iyi bir şey olacaktır. Çünkü şu an tedbir kararı da var. Örneğin şimdi 11 Haziran Perşembe günü hani olağan kurultay başlangıcı yapacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Özgür Özel ekibi de diyor ki 39. olağan kurultay iptal olmadı diyorlar. Böyle bir iddiaları var onların hukukçu isimleri. İlk kongreleri iptal olmadı. Mazmata duruyor. Sen şimdi olağan kurultayı nasıl başlatacaksın diyorlar.
1: Var olan bir aslında
0: Mazbata duruyor
1: sonuç var.
0: çünkü.
1: Evet.
0: Yani YSK mazbatayı iptal etmedi. Nasıl olacak o zaman? Yani
1: İlginç.
0: gerçekten kafa çok karışık.
1: Çok çok. Şimdi biz evet ne olacak bunu konuşuyoruz ama dünkü kürsülerde yapılan konuşmaların satır aralarında neler gizli? Biraz bunu da değerlendirelim Sayın Özgür Akbaş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hırsızlardan arınacağız vurgusunda bulunuyor. Sayın Özgür Özel'in konuşmaları biraz daha duygu içerikliydi. Yine Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla, vefat yıl dönümü dolayısıyla. Dolayısıyla satır aralarını da size sormak istiyorum.
0: Evet. Ya onun öncesinde Sayın Bahçeli'nin uyarıları da dikkat çekiciydi. Yani Özgür Özel akselim davranmalı uyarısı bir hayli dikkat çekiciydi. Çünkü bundan sonraki süreç, yani önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmak isterse Özgür Özel ve ekibi de yine kürsüyü bırakmak istemeyecektir. Çünkü diyor ki Özgür Özel ve ekibi, ben atanmışa bu koltuğu bırakamam diyor. Ama yani bu gerilim, bu tansiyon nereye kadar gidebilir? İşte o yüzden Sayın Bahçeli'nin uyarıları da bence çok dikkatle okunmalı diye düşünüyorum. Aklı selim davranmalı diyor. CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir diyor. Sayın Bahçeli'nin öyle uyarıları var. Geçelim iki ismin mesajlarına evet Kemal

0: Kılıçdaroğlu dün Özgür Özel'i eleştirdi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yurt dışında Türkiye'yi şikayet edemez dedi. Ama ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemini de iyi hatırlayan ve onu takip eden bir gazeteci olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Kemal Bey'i eleştirdiği dönemi de hatırlıyorum. Yani aslında bir garip bir durum söz konusu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylenme açısından söylüyorum bunu. Ama bakalım, yani şimdi çok yeni tabii. Yani ilk kez bir grup toplantısı yaptı ve ilk kez bir konuşma gerçekleştiriyor. Şimdi arınma konusunu çok tabii önemsiyor Kemal Bey. Bu arınma nasıl gerçekleşecek? Bu da kolay değil baktığınız zaman. Yani CHP tüzüğüne baktığınız zaman kolay değil. Çünkü CHP tüzüğünde diyor ki ihraç mekanizmasının işlemesi için örneğin Kemal Bey birisini partiden ihraç etmek istiyor ya da MYK ihraç etmek istiyor. Merkez Yönetim Kurulu. Bunun eğer parti meclis üyesi ise ya da Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise ya da milletvekili ise ve Büyükşehir Belediye Başkanı ise bunun gideceği adres parti meclisi. Parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebiliyor. Yani CHP tüzüğünde böyle bir madde var. Şimdi CHP tüzüğünü bir kenara atıp da eğer ihraçlar yapılabilir mi bilmiyorum yani onu da. Ama eğer CHP tüzüğüne uyulacaksa, tüzükle işlem yapılacaksa o zaman parti meclisinde ciddi tartışmalar olacaktır. Mesela Gürsel Erol geçtiğimiz günlerde ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesi olunca bir anda Kılıçdaroğlu'na uzaklaştı. Ve dedi ki bir an önce kurultay toplanmalı dedi. Gürsel Erol dedi ki geçtiğimiz günlerde ki parti meclis üyesi yani 2020'de seçilen parti meclis üyelerinden dedi ki eğer dedi benim önüme ihraç kararları gelirse ben buna onay vermem dedi. Şimdi parti meclisinde böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu arınma mevzusu da çok kolay olmayacak sanki. Siyasi partilerin bu tür organları bir hayli önemli. AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yine Merkez Yönetim Kurulu ve
1: Ki
0: sonrasında Başkanlık Divanı. Aynı şekilde
1: bugün toplanacak
0: işte
1: Kemal
0: Cumhuriyet Halk
1: Kılıçdaroğlu
0: Partisi'nde Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu,
1: başkanlığında.
0: İyi Parti'de Genel İdare Kurulu. Bunlar çok önemli karar organları. Genel Başkan'ın tek başına hamle yapmasını bir noktada durduran, engelleyen karar organları. Böyle bir durum söz konusu. Parti Meclisi önemli çünkü oraya Özgür Özelciler olağanüstü kurultay çağrısı yapabilmek için gidecekler. İlk kez taraflar yüz yüze karşı karşıya gelecekler. Yoğun bir tartışmanın yaşanması tabii bekleniyor. Belki oradan olağanüstü kurultay özel bir gündem maddesi olarak koydurabilirlerse çünkü gündemi parti meclisinde genel başkan belirler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan olarak gündemi belirledi. Ancak parti meclisinden 10 parti meclisi üyesi bir önerge vererek bir gündem maddesi teklif edebilir. O gündeme alınacak mı alınmayacak mı? İşte onu görmek lazım. O gündem maddesi olarak da bir olağanüstü kurultay çağrısı isteyecekler. Şunu söyleyebilirim dinleyicilerimize. Biz daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni uzunca bir süre konuşacağız. Öyle gözüküyor. Çünkü bir yandan da delegelerden imzalar toplandı. 1000'den fazla delegeden imza toplandı. Hangi delege bunlar? 38. olağan kurultay delegeleri. Adı mahkemeye ya da işte soruşturmalara karışmamış delegelerden imza toplanmaya çalışıldı. Duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla. İstanbul delegeleri mesela devre dışı bırakıldı. Çünkü onlar tedbir olanların üzerinde 196 delege. Şimdi o delegelerin imzaları da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Siyasi partiler kanuna göre 45 gün içinde o imzalar ulaştıktan sonra 45 gün içinde aslında olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatları tedbir kararı nedeniyle bunun yapılamayacağını söylüyor. Orada da bir böyle bir durum var. Eğer bu yapılamazsa bu sefer Özgür Özel ekibi sulh mahkemelerine gitmeyi hazırlanıyor. Yani hukuki bir
1: Çıkmaz.
0: darboğaz var Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir cendere içinde. Nasıl çıkarlar? Bunu önümüzdeki günlerde ya da haftalarda ya da aylarda göreceğiz. Daha çokça konuşacağız ne yazık ki.
1: Biz size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Ve sevgili dinleyicilerimiz, NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş da bugün son konuğumuz. Bizler de gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Adem Karaman, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Kuzey Kore. Kore Savaşı sonrası İngiltere, Kuzey Kore'yi resmi olarak tanımamıştı. Bu sebeple ülkenin ismi, milli marşı ve bayrağıyla ilgili sorun çıktı. Yetkililer çözüm bulmaya çalıştı. Milli marşlar sadece açılış ve final maçlarında okunacaktı. Açılış maçında yer almayan Asya ekibinin finale çıkamayacağı düşüncesi bu fikrin hayata geçmesini sağladı. Ancak Kuzey Kore performansıyla beklentilerin üzerine çıktı. Dördüncü grupta Sovyetler Birliği ile beraber İtalya ve Şili'yi eleyerek çeyrek finale yükseldi ve bu başarıyı gösteren ilk Asya takımı olarak da tarihe geçti. Çeyrek finalde Portekiz karşısında 3-0 öne geçen Kuzey Kore karşılaşmayı 5-3 kaybetti. Aradan 46 yıl geçti ve 2012 Londra Olimpiyatlarında Kolombiya Kuzey Kore kadın futbol maçı öncesi Güney Kore bayrağının yanlışlıkla sahadaki ekrana yansıtılmasıyla kriz yaşandı. Bu durumu protesto eden Kuzey Koreli sporcular yetkililerin özür dilemesiyle sahaya çıktı ve maçı 2-0 kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3... Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Tıp katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Reklamlar.
8: Arkası yarın.

0: Ayrı Dünyalar 2. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pek Uysal, Fatih Ahmet Uğuz.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap ne yazık ki aradığı mutluluğu bulamamıştır. Eşi ve kaynanasıyla olan anlaşmazlığı onu üzmektedir. Evde anlaşabildiği, dertleşebildiği tek kişi Dadı'dır.

0: Günaydın dede.
1: Günaydın yavrum.
0: Çay mis gibi kokuyor.
1: Tabii ya.
0: Kahvaltıyı da hazırlamışsın.
1: Şu tabakları da koyarsak bitti sayılır.
0: Dur sana yardım edeyim.
1: Oldu işte.
0: Evet.
1: Hadi ben de sana çay koyayım, sen seversin.
0: Ben alırım dadı.
1: Dur evladım, ben veririm. Aa, işte. Hadi al bakalım.
0: Sağ ol dadı. Ah, her zamanki gibi gene çok güzel demlenmiş.
1: Afiyet olsun yavrum. Ama bir de aç karnına çay içme huyundan vazgeçsen daha iyi olacak.
0: Nedenmiş o?
1: Nedeni var mı kızım? Midene dokunur.
0: Sabah keyfi yapma hoşuma gidiyor. Ayrıca bana bir şey olmaz, merak etme.
1: Şimdi gençsin, tabii ki anlamazsın. Hele benim yaşıma gel, o zaman bana hak vereceksin.
0: Aman dadıcığım, keyfimi bozma ne olur.
1: Senin iyiliğin için söylüyorum evladım. Neyse, bana bakma sen. Kemal kalktı mı?
0: Hala uyuyor.
1: Kahvaltıya inmeyecek mi?
0: Bilmiyorum.
1: Soru verseydin ya evladım.
0: Nasıl sorayım dadı? Yatarken beni sakın uyandırma dedi.
1: Aa, ne demekmiş o?
0: Uyumak istiyormuş dadı. Öyle deyince ben de seslenemedim.
1: Ah bu çocuk. Ah, her zaman böyledir işte.
0: Çok yoruluyor dadı. Evde olunca da dinlenmek istiyor tabii. Ama gene de bir bakayım, belki uyanmıştır.
1: Uyandıysa bana da haber ver, iyi mi kızım?
2: Günaydın dadı.
1: Günaydın efendim.
2: Az önce kiminle konuşuyordun?
1: Serap'la konuşuyordum efendim.
2: Peki şimdi nerede?
1: Yukarı odasına çıktı.
2: Kahvaltı zamanı burada olması gerekirdi.
1: Haklısınız efendim ama Kemal uyandı mı diye bakacaktı.
2: Bu onun üzerine vazife değil. Canı ne zaman isterse o zaman kalkar.
1: Ama hanımefendi.
2: Aması falan yok dedi. Bu kız fazla başına buyruk olmaya başladı.
1: Bir şey yaptığı yok ki kızın. Yalnız Kemal uyandı mı diye bakacaktı, o kadar.
2: Bak dedi, sen bu kıza fazla yüz veriyorsun. Madem aranız bu kadar iyi, ona bu evin bazı kuralları olduğunu hatırlatsan iyi olur.
1: Ben ne diyebilirim ki efendim?
2: Neyse boşver, tamam.
1: Çocuğun hiçbir şey yaptığı yok ki.
2: İyi tamam dadı, uzatma. Zamanı gelince kendim konuşurum.
1: Peki efendim, peki. İsterseniz siz yemeye başlayın.
2: Biraz daha bekleyeceğim dadı. Bakalım ne zaman gelecek.

0: Kemal ne zaman kalktın? Ben de seni uyandırmaya gelmiştim.
1: Buna gerek yok, gördüğün gibi kendim de kalkabiliyorum.
0: O halde birlikte aşağı inebiliriz.
1: Niye?
0: Bak Kemal, dadım kahvaltı sofrasını çoktan hazırlamış. Annem de uyanmıştı.
1: Bana ne bundan?
0: Uzun zamandır ilk kez birlikte kahvaltı edeceğiz. Tıpkı gerçek bir aile gibi.
2: Sana kahvaltı edeceğimi kim söyledi?
0: Ama sevgilim, Kemal, bavulunu neden hazırlıyorsun?
1: Kravatımı bulamıyorum, nereye koydun onu?
0: Lütfen söyle, nereye gidiyorsun?
1: Şu kravatı bulur musun bana?
0: Tamam tamam, işte burada dolapta asılı.
1: Ver ver.
0: Ne olur söyle, nereye gidiyorsun?
2: Şimdi bir de hesap mı vereceğim?
0: Ama Kemal...
2: Bak kızım, ben iki gün eve gelmeyeceğim. Üstüm başım öyle kirli dolaşamam, öyle değil mi?
0: Dün gece bundan söz etmemiştin.
2: O dün geceydi.
0: Bu gizlilik neden Kemal? Ben senin karınım. Bazı şeyleri bana anlatabilirsin değil mi?
2: Anlatılacak bir şey olsa anlatırım değil mi?
0: Seni uyandırmak için buraya geliyorum ve seni bavulunu hazırlarken buluyorum. Üstelik iki gün eve gelmeyeceğini söylüyorsun. Bunun bir açıklaması olmalı.
2: Peki, iş gezisine çıkıyorum. Bu yeterli mi küçük hanım?
0: Ama nereye gideceğini söylemiyorsun. Seni aramam gerekirse nereden bulacağım?
2: Yalnızca iki gün. Bu arada önemli bir şey olmaz, merak etme.
0: Peki ama, peki sen yokken ben ne yapacağım?
2: Canım, annem var ya evde. Ayrıca dadı da var. Daha ne istiyorsun?
0: Onlar senin yerini tutamaz ki. Sen geç geldiğin zamanlar bile seni çok özlüyorum. İki gün bana çok uzun gelecek.
2: Böyle süslü laflar etmeyi nereden öğrendin sen ha? Tıpkı bir yazar gibi konuşuyorsun.
0: Sadece duygularımı söylüyorum. Seni sevdiğimin farkında değil misin?
2: Ay, şuna da bakın, beni seviyormuş ha.
0: Neden inanmak istemiyorsun?
2: Tamam tamam tamam, çok uzattım bu konuyu.
0: Bunu anlayabilmen için ne yapmam lazım? Lütfen söyle. Ne istiyorsan onu yapmaya hazırım.
2: Ne yapalım yani? Seviyorsun diye dizinin dibinde oturamam ya.
0: Otur demiyorum ki. Yalnızca beni anlamanı istiyorum.
2: Tamam, anladık işte. Beni seviyorsun. Kapatalım artık bu konuyu.
0: Lütfen benimle konuş Kemal. Buna ihtiyacım var.
2: Senin yüzünden geç kalacağım.
0: Ne olur, ne olur beni anlamaya çalış.
2: Ben gidiyorum.
0: Hiç olmazsa bir kere beni sevdiğini söyle. Bunu yapabilirsin değil mi?
2: Seni sevmek mi?
0: Evet, bir kez olsun beni sevdiğini söyleyebilirsin.
2: Serap saçmalama.
0: Bunu söylemek o kadar zor mu senin için? Ne olur bir denesen.
2: Önceleri...
0: Evet.
2: Yani başta seni sevmiştim.
0: Ya şimdi?
2: Emin değilim.
0: Değişen ne peki?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kadar üstüme var mı?
0: Evlenince her şey bitti mi? Bir anlık heves miydim senin için?
2: Hani karşımda ağlayıp durma, sinirlerimi bozuyorsun.
0: Hayır Kemal, niyetim seni üzmek değil.
2: Peki derdin ne? Gereksiz sorunlarınla sinirlerimi alt üst ediyorsun.
0: Ben yalnızca... Anlasana. Evliliğimi kurtarmak, seninle mutlu olmak istiyorum.
2: Ne yani, şimdi de mutsuz olduğunu mu söylüyorsun?
0: Mutsuzum demedim.
2: Ama kendi ağzından söyledin demin.
0: Onu demek istemedim.
2: Peki ne demek istedin o halde?
0: Söylediğim hiçbir şeyi anlamıyorsun değil mi Kemal? Ya da anlamak istemiyorsun.
2: Uzattın artık. Kapat bu konuyu. Ben gidiyorum.
0: Ne olur biraz daha konuşalım.
2: Yeterince konuştuk.
0: Lütfen. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki, ne olur beni dinle.
2: Yeter Serap, yeter. Yeter artık. Sürekli aynı şeyleri gebereyip duruyorsun. Eğer bu kadar mutsuzsan çeker gidersin. Ama daha fazla üstüme varma.
0: Kemal. Neden beni anlamak istemiyorsun? Neden sana ihtiyacım olduğu zaman yanımda yoksun? Neden bu kadar uzaksın Kemal?

0: Serap. Serap kızım. Benim, hadi aç şu kapıyı bakayım.
1: Geliyorum dede.
0: Aç.
1: Gel dede.
0: Öğle yemeğinden sonra seni göremedim kızım. Merak ettim.
1: Odamı topluyordum.
0: Sen bana bir baksana bakayım.
1: Ne oldu dede?
0: Bak bakayım, bak bak. Şöyle yüzüme doğru bir bak bakayım.
1: Neden?
0: Neden mi? Bir de neden diye soruyorsun. Sen ağlamışsın.
1: Hayır dede, bunu da nereden çıkardın şimdi?
0: Benden gizlemeye kalkışma. Ağladığın her halinden belli oluyor.
1: Sen öyle gelmiş olmalı. Benim ağladığım falan yok.
0: Hadi oradan küçük yalancı. Söyle bakayım ne oldu?
1: Bir şey yok.

0: dedim ya.
1: O haylaz oğlan üzdü seni değil mi? Bu çocuk hiç akıllanmayacak. Bu sefer ne yaptı?
0: Beni hiç anlamıyor dedi. Onu sevdiğimi bilmezlikten geliyor. Hayatını benimle paylaşmaktan kaçıyor. Ona karşı nasıl davranacağımı bilemiyorum.
1: Onunla açıkça konuşsana kızım.
0: Bunu denemedim mi sanıyorsun? Ama o her defasında bundan kaçıyor.
1: Peki ne istediğini de söylemiyor mu?
0: Hayır, hayır. Ne zaman konuşmak istediğimi söylesem hep beni susturup yalnızca kendi konuşuyor. Sonra da bu konuyu kapat artık diyor.
1: Hiç olur mu öyle şey?
0: Oluyor dedi. Her defasında aynı şey oluyor. Onu kazanmak için artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
1: Ay bir de ben konuşsam.
0: Sakın dedi. Ha? Sakın öyle bir şey yapma.
1: Neden kızım?
0: Bu onu daha fazla kızdırır.
1: Bana bir şey diyemez ki.
0: Tabii sana bir şey diyemez ama aramızda geçenleri sana anlattığım için bana kızar.
1: Hay Allah, hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi?
0: Şu an yapılacak hiçbir şey yok. Dönmesini bekleyeceğim.
1: Peki kızım, peki yavrum. Ama kendini daha fazla üzme çocuğum.
0: Bunu bir başarabilsin.
1: Merak etme, bir gün her şey düzelir.
0: Umarım dadı. Umarım dediğin gibi olur.
1: Hadi şimdi sen üzerine çeki düzen ver de bir salona in bakayım.
0: Yok inmek istemiyorum.
1: Olmaz kızım, olmaz. Bak saat 5'e geliyor. Leyla Hanım'ın çay saati geldi.
0: Biliyorum dadı ama hiç keyfim yok. Biraz uzanmak istiyorum.
1: Eğer çaya inmezsen çok kızacağını da biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ayrıca seni bu halde görmesini de istemezsin değil mi?
0: Haklısın.
1: O halde şimdi kalk da yüzünü yıka bakayım.
0: Peki dadı.
1: Peki, hadi peki. Ben de gidip çayı hazırlayayım.
0: Sen olmasan ben ne yapardım?
1: Ah benim güzel kızım. Kendini böyle bırakma. İnan bana bir gün gelecek, her şey düzelecek. Yeter ki buna inan. Tamam mı çocuğum?
0: Evet dadı.

0: Hiç gelmeyeceksin zannettim.
1: Odamı topluyordum. Ancak inebildim, özür dilerim.
0: Neyse, otur bakalım.
2: İşte çaylarınızı da getirdim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim dadı.
2: Afiyet olsun.
0: Bak Serap, seninle önemli bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor.
1: Eğer çaya geciktiğim içinse tekrar özür dilerim. İnanın odamı topluyordum.
0: Bu işlerin sabah yapılması gerekirdi.
1: Haklısınız ama biliyorsunuz Kemal geç kalktı, ancak vakit bulabildim.
0: Her fırsatta oğlumu bahane etme. Daha hızlı hareket edebilirsin.
1: Bir dahaki sefere dikkat ederim.
0: Güzel güzel. Şimdi beni iyi dinle. Akşam Kemal'le de uzun uzun konuştuk. Tabii senin hakkında.
1: Benim hakkımda mı?
0: Evet. Neden şaşırdın?
1: Hayır şaşırmadım. Sizi dinliyorum.
0: Her fırsatta sözümü kesersen nasıl konuşabilirim ki?
1: Özür dilerim anne.
0: Neyse, aslında seninle en başta konuşmamız gerekiyordu. Ama kısmet bugüneymiş. Bundan böyle davranışlarına dikkat etmeni istiyorum.
1: Ama anneciğim, benim bir şey yaptığım
0: sana yok. Sözümü kesme dedim.
1: Özür dilerim.
0: Bu evin belli kuralları vardır. Ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Oğlumla evlendin diye her aklına eseni yapamazsın.
2: Serap, kızımın hiçbir hatası olmadı ki.
0: Sana söz hakkı vermedim dadı.
2: Affedersiniz efendim.
0: İşte oğlumla evlenmen senin için büyük bir şans. Ama görüyorum ki sen bu şansını zorlamaya başladın. Bu eve geldiğinden beri bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını fark ettim.
1: Yemin ederim hiçbir şeyi değiştirmeye çalıştım.
0: Sözümü kesme. Bu Kemal'in de dikkatini çekmiş. Aslında oğlum seninle konuşacaktı ama ben engelledim. Kadın kadına konuşmamızın daha uygun olacağını düşündüm.
1: Haklısınız.
0: Seni uyarıyorum Serap. Bundan böyle davranışlarına dikkat et. Hele oğlumu üzecek bir hareket yapmanı ya da söz söylemeni hiç istemiyorum. Bunu fark ettiğim an karşında beni bulursun.
1: İnanın efendim, ona karşı elimden geldiğince saygılı davranmaya çalışıyorum.
0: Ben seni uyarıyorum. Bundan böyle daha dikkatli davran.
1: Dikkat ederim anneciğim.
0: Dadı.
2: Buyurun.
0: Çayımı tazele.
2: Peki efendim.
0: Serap. Serap, telefona bak.
1: Peki anne. Alo. Buyurun.
3: Alo. Serap.
1: Kemal sen misin?
3: Evet benim.
1: Nasılsın?
3: İyiyim iyiyim. Annem orada mı?
1: Nereden arıyorsun? Ne zaman döneceksin?
3: Annem orada mı dedim Serap?
1: Evet yanımda.
3: Onunla konuşmam lazım.
1: Bir dakika. Peki veriyorum. Kemal sizinle konuşmak istiyor.
0: Geliyorum. Alo. Oğlum.
3: Nasılsın anne?
0: İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Nereden arıyorsun?
3: Ben İzmir'deyim şimdi. Anne bak niye aradım. Acele paraya ihtiyacım var.
0: Hayırdır oğlum, ne oldu?
3: Fazla vaktim yok anne. Gelince her şeyi anlatırım. Hemen bana bir banka havalesi çıkart, olur mu?
0: Ne kadar lazım?
3: 15 milyon. Yo. 20 milyon yeter sanırım.
0: Biraz fazla değil mi oğlum?
3: Anne bu kadarcık para seni yıkmaz. Hem dönünce her şeyi anlatacağım dedim. Çok önemli bir iş üzerindeyim. Hadi.
0: Peki oğlum, hemen hallederim.
3: Teşekkür ederim anacığım. Hoşça kal.
0: Güle güle oğlum. Kendine dikkat et.
3: Sen de, tamam.
0: Benim biricik oğlum. Çok çalışıyor, çok.
1: Ne zaman döneceğini söyledi mi?
0: İşi ne zaman biterse o zaman dönecektir. Görmüyor musun ne kadar çok çalışıyor? Bu kadar çabayı kimin için sarf ediyor? Tabii ki bizim için. İşte bu yüzden oğluma karşı çok dikkatli davranmanı istiyorum. Çocuk eve gelince dinlenmek istiyor. Güler yüz görmek istiyor. Oysa sen tam tersini yapıyorsun.
2: Çayınızı soğutmayın efendim.
0: Doğru. Kemal'imin sesini duyunca çayı unuttum.
2: Ben açarım efendim, ben açarım. Hayırdır inşallah, kim geldi acaba?
4: Merhaba dede.
2: Fatih yavrum.
4: Nasılsın bakalım?
2: Hoş geldin. Seni kaçak seni. 2 haftadır nerelerdeydin bakalım.
4: Beni çok mu özledin dede?
2: Seni hınzır seni. Sanki bilmiyormuş gibi bir de soruyorsun.
4: Ben de seni çok özledim dadıcığım ama vaktim olmadı bir türlü.
5: Kim geldi dadı?
2: Fatih oğlum geldi. Fatih oğlum.
4: Annem nasıl dadı? Gene sinirli mi?
2: Onu bilmez misin oğlum? Her zaman sinirlidir.
4: Bilmez olur muyum hiç?
2: Hadi içeri geçelim. Gel içeri geçelim.
4: Dadı.
2: Efendim oğlum.
4: Serap nasıl? Yani morali düzgün mü?
2: Nasıl olsun yavrucak?
4: Ne bileyim, onu son gördüğümde pek iyi değildi.
2: Şimdi de pek iyi sayılmaz.
4: Neden, gene ne oldu?
2: Ne olacak, Kemal kızcağızı gene ağlatıp gitti.
4: Serap için çok üzülüyorum dadı.
2: Sen bir de bana sor. Her gün gözümün önünde eridiğini hissediyorum.
4: Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsa.
2: Keşke. Hadi oğlum, hadi annenin yanına geç.
4: Haklısın. Gelir gelmez kızdırmayalım onu.
0: Gel bakalım Fatih.
4: Merhaba Leyla anne, nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim.
4: Ya sen Serap?
1: İyiyim Fatih, teşekkür ederim.
0: Bizi unuttuğunu düşünmeye başlamıştım.
4: Hı, biliyorum, biliyorum. Ama işlerim çok yoğun. Son aldığım dava beni bir hayli yordu.
0: Peki sonuç?
4: Tabii ki ben kazandım ama dediğim gibi beni oldukça yordu.
0: Sen önemli bir avukatsın Fatih. Bugüne kadar kaybettiğim bir dava olduğunu hiç sanmıyorum.
4: Çok çalışmanın karşılığı Leyla anne.
2: Fatih yavrum, bak sana çay getirdim.
4: Ah sağ ol dedi, sağ ol. İşte bak bu değildi doğrusu.
2: Şu kurabiyeden de at ağzına bakayım.
4: Hey dadı dur hele dur, daha yeni geldim.
0: Aa, çocuğu sıkma dadı, daha yeni geldi. Nasıl olsa yer.
2: Olsun olsun, sen hele şunları ye bakayım hadi.
4: Peki şişkocuğum, sen canını sıkma. Hepsini yerim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: sosyal medyada yayımladığı mesajla 2017 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a andı Erdoğan mesajında. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda odağında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları ABD'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçi, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bu amaçla kurulan ve bugün 6. kez toplanacak olan araştırma komisyonu bu kez farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditlerle bu kapsamda alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Önlem ve uyarılara rağmen trafik kazalarındaki can kayıplarının önüne geçilemiyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedavi altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde de iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi de yaralandı. Zonguldak'ta ise bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Haziran ayında yurdun birçok yerinde yaz mevsimi yaşanırken Erzurum'da ise kış mesaisi devam ediyor. Antalya'da sıcak hava yüksek nemin de etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaştı. Erzurum'da ise kar mesaisi vardı. Erzurum Tekman Karayolu'nda karla mücadele çalışmalarına devam edildi. Spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Giyeyni Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amilli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya...

0: katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

Merhaba değerli dinleyenler. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahında TRT Antalya Radyosu stüdyolarından bölge gündemiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Her sabah olduğu gibi saat 11'e dek bölge gündemi, ardından hayatın içinden programlarımızla canlı yayında eşlik edeceğiz size. Bölge gündemine yerel basından sizin için seçtiğimiz haber başlıklarını sunarak başlayacağız. Antalya, Isparta ve Burdur'da günün son gelişmelerini gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızdan öğrenerek devam edeceğiz. Bölgemizde hava durumuna ilişkin tahminler, karayollarında yürütülen çalışmalar, para piyasalarında günün gelişmeleri ve anlık durum, yayın akışımız için de sizinle paylaşacaklarımız arasında. Yaz mevsimiyle sıcaklıkların artmasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarımız da yaşam tarzımızı etkiliyor. Güncel bölümümüzde diyetisyen İlayda Şenocak konuğumuz olacak. Yaz aylarında beslenmeyi dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız kendisiyle.

0: İlk sayfa.
1: Akdeniz Gerçek Gazetesi ile başlıyoruz bölge gazetelerimize göz atmaya. Yol gitti, park gitti. Antalya'nın emlak rantı en yüksek ilçelerinden Konyaaltı'nda dikkat çeken bir plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclisinde gündeme geliyor. Konyaaltı Belediyesi'nin teklifiyle ilçede Arap Suyu 2 Deresi etrafındaki belediye ve özel mülkiyete konu yaklaşık 6 hektar alan yapılaşmaya açılıyor. Üst plan 2019'da geçti, ilçede oy çokluğuyla geçti. Bu haberin alt başlıkları. İlk sivil toplum zirvesi 22 Haziran'da Antalya'da. Harmoni Eğitim ve Toplum Araştırmaları Merkezi Türkiye'de bir ilke imza atarak 22 Haziran'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye'nin ilk sivil toplum zirvesini düzenleyecek. Akdeniz manşet, Antalya'ya hizmet benim için şereftir başlığını kullanmış ana haberinde Menderes Türel'den adaylık sorusuna yanıt. Konisiyat'ın düzenlediği toplantının konuğu olan Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Menderes Türel, adaylık iddialarından Antalya Spor'un geleceğine, trafik sorunundan kent yatırımlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Siyasette görev talebinden çok halkın ve partisinin takdirinin belirleyici olduğunu belirten Türel, Antalya'ya hizmet etmek uzun

yıllardır benim için bir şereftir dedi. Hastanelerde işaret dili tercümanı olmalı. Antalya İşitme Engelliler Derneği Başkanı Gökhan Kayan, Isparta'daki bir festival koşusu sırasında kalp krizi geçiren milli oryantalist sporcusu Hakan Kayhan'ın hastane sürecinde yaşanan iletişim krizi sonrası acil bir çağrıda bulundu. Kayan, tercüman eksikliği hayati bir sorundur. Sağlık kurumlarında bu artık bir ihtiyaç değil, zorunluluk olmalıdır dedi. Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı. Kepez Belediyesi, Keptaş ve TÜGEM işbirliğiyle düzenlenen Kepez'de dönüşüm süreci panelinde kentsel dönüşümün hukuki, teknik ve değerleme boyutları ele alındı. Akdeniz'de yeni yüzyılla devam ediyoruz. Planlama yok, yapılaşma var. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında Çakırlar TOKİ projesi ve Çandır Çayı Havzası'nda gündeme gelen taş ocağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurul net konuştu. Bizim itirazımız bilimi dışlayan, mühendisliği devre dışı bırakan, planlama ilkelerini göz ardı eden ve kamu yararını zedeleyen uygulamalardır. Çakırlar bölgesinde planlanan TOKİ projesini sıradan bir konut projesi olarak görmek büyük bir yanılgı olur. ATSO'dan üniversite hastanesine 50 milyon TL destek. Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası arasında geçen yıl hastanede meydana gelen yangının hasarlarını gidermek amacıyla 50 milyon TL'lik bağış ve işbirliği protokolü imzalandı demiş bu haberinde Akdeniz'de yeni yüzyıl. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 8.56'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinin 191,22 km açığında meydana gelmiş bu deprem. Antalya Express balon balıkları Akdeniz'de yerleşik düzene geçti demiş fotoğraflarla paylaştığı haberde. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Gökoğlu, balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu, yerleşik düzene geçtiler. Bundan sonra yok olmaları da pek mümkün değil dedi. Transferin gözdesi Samuel Balıt. Antalya Spor'un en dikkat çeken oyuncusu Samuel Balıt transfer gözdesi oldu. Samsun Spor ve Göztepe'nin ilgilendiği oyuncu için Kocaeli Spor'da devrede. Sıcağa karşı eylem planı hazırlanıyor. Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, kentsel ısı adası ve aşırı sıcaklara karşı eylem planının hazırlandığını belirterek, bu çalışma Türkiye'de bir ilk olacak dedi. Antalya Körfez onsuz olmaz başlığını kullanmış ana haberinde ANSIAD'ın düzenlediği zirvede yapay zekanın gerekliliği konuşuldu. ANSIAD tarafından düzenlenen yapay zeka zirvesinde iş dünyasında yapay zeka kullanımı masaya yatırıldı. Dernek Başkanı Ercan Özbek, düne kadar yapay zeka bir rekabet avantajıydı, bugünse ayakta kalmanın temel şartlarından biri oldu dedi. Alman heyetten Zeydam'ı ziyaret. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Yeşildere Mahallesi'nde çocuk ve gençleri suça sürükleyen risklerle mücadele amacıyla hayata geçirilen Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi Zeydam, uluslararası akademik çevrelerinde ilgisini çekiyor. Dağda kaybolan gençler kurtarıldı. Antalya'da kamp yapmak için gittikleri dağda kaybolan iki arkadaş, cep telefonundan yerlerinin tespit edilmesinin ardından jandarma, arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin 10 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Burdur'un Gücü Gazetesi ile Burdur gündemine göz atıyoruz. Burdur'da suç oranları geriledi. 842 firari yakalandı, 135 ruhsatsız silah ele geçirildi. Burdur Valiliğinin açıkladığı 2026 yılı ilk yarı güvenlik verilerine göre kentte kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli bir düşüş yaşandı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları kapsamında 842 firari yakalanırken 135 ruhsatsız silah ele geçirildi. Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılını Burdur'da düzenlenen etkinlikler

ile kutluyor. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında kan bağışı kampanyalarından tanıtım standlarına, şehitleri anma programından çenek sunma törenine kadar birçok etkinlik vatandaşla buluşuyor demiş bu haberinde Burdur'un gücü. Makü Sıfır Atık Forum'un 2026'da yerini aldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temalı uluslararası foruma üniversiteyi temsilen katıldı. Isparta Demokrat gazetesine göz atacağız bu bölümde son olarak. 1 milyon 500 bin esnafın yönetiminde söz sahibi oldu. Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, yaklaşık 1,5 milyon nakliyeci ve şoför esnafının temsil edildiği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yönetimine seçilmiş Sayın Tural. Kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Isparta Bilsem başarılarıyla göz dolduruyor. Şehit polis Mehmet Karaca Tilki Bilim ve Sanat Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Isparta'nın gururu olmaya devam ediyor. Kurum müdürü Faruk Abdullah Özcan, öğrencilerin akademik, sanatsal ve teknolojik alanda önemli dereceler elde ettiğini belirtti demiş bu haberinde Isparta Demokrat Gazetesi.

0: bölgemizden haberler. Batı Akdeniz gündemine ilişkin son gelişmelerle devam edeceğiz. Antalya ile başlıyoruz bu bölüme. Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba, günaydın Hatice Aslan Ersan. Antalya'da son 24 saatte öne çıkan gelişmeleri hemen aktaralım. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Antalya'da Eko Digitalya projesi açıldı dün. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesi olan COP31'e kendi çevre markalarıyla güçlü bir şekilde hazırlandığını vurguladı. Dijital uygulamalar ve etkinliklerle çevre bilincini arttırmayı hedefleyen proje kapsamında düzenlenen tasarım yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi. Dijitalleşmenin bir diğer önemli adımı ise iş dünyasında atıldı. İş ve teknoloji dünyasını Antalya'da bir araya getiren ANSYAD Yapay Zeka Zirvesi dün gerçekleşti. Rekabet avantajı mı, hayatta kalma stratejisi mi temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yapay zekanın dönüştürdüğü yeni dünyada genç nüfus ve pratik toplum yapısıyla Türkiye'nin önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Uzman isimlerin katıldığı zirvede yapay zekanın iş dünyası, hukuk ve eğitim sistemini etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Turizmle devam edelim. Antalya Havalimanı 2026 yılının Mayıs ayında toplam 3.712.219 yolcuya hizmet vererek turizm sezonundaki yoğunluğunu sürdürdü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre Mayıs ayında dış hat yolcu trafiği 3.057.275 olarak gerçekleşirken iç hatlarda 654.944 yolcu ağırlandı. Aynı dönemde havalimanına iniş kalkış yapan uçak sayısı 22.557'ye, taşınan yük miktarı ise 46.000 tonun üzerine çıktı. Bu sonuçlarla birlikte 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde Antalya Havalimanı'nı kullanan toplam yolcu sayısı 9.169.801'e ulaşmış oldu. Tarım sektörüyle devam edelim. Bereketli toprakları ve iklim avantajıyla Türkiye'nin orta altı üretim üssü olan Antalya, tropikal meyve yetiştiriciliğinde de liderliğini ilan etti. Kentte muz ve avokado başta olmak üzere mangodan papayaya kadar 40 çeşit tropikal meyve üretiliyor. Türkiye'deki muz üretiminin %50'sini tek başına karşılayan Antalya'da yerli üretimin artmasıyla hem ithalatın önüne geçiliyor hem de ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Sektör temsilcileri tropikal ürünlere olan iç talebin her yıl %15 ile %20 oranında arttığını belirterek öncelikli hedeflerinin iç piyasayı tamamen yerli ürünlerle beslemek ve ardından dünya pazarlarında rekabet etmek olduğunu vurguluyor. Kentimizde tarihi değerlerimiz unutulmuyor. Antalya'nın manevi miras merkezlerinden Elmalı'da Sufi Yolu projesi kapsamında Vahidi Ümmi Türbesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Türbe çıkış merdivenleri ve taş duvarların yeniden inşa edildiği projede yapı kubbeli Anadolu mimarisine uygun şekilde ihya ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla türbenin bölgenin önemli kültür ve inanç turizm duraklarından biri olması hedefleniyor. Son 24 saatin asayiş notlarını da aktaralım. Antalya'da asayişin sağlanması, suçla mücadele ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında son 2 haftada geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 376.242 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 235 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda çalıntı ve hacizli 30 araç ile çok sayıda ruhsatlı silah ele geçirilirken günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmaları da mercek altına alındı. Bu kapsamda kontrol edilen 1850 günübirlik konaklama yeri ile 128 araç kiralama firmasından anlık veri göndermediği ve mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen toplam 11 işletmeye cezai işlem ve idari yaptırım uygulandı. Kentimizi heyecana boğacak bir spor haberiyle noktalıyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden amili futbol takımımızın heyecanı Antalya'da dev ekrana taşınıyor. Türkiye ile Avustralya arasında 14 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşma Aksu Belediyesi'nce hükümet konağı önünde kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak. Mücadelenin sabah saat 7'de başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulunulacak. Öte yandan bu önemli randevu aynı gün ve aynı saatte Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Antipelos Antik Tiyatrosu'nda da tarihi bir atmosferde izlenebilecek. Antalya'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar Hatice Hanım. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Karabıyık. Isparta'dan devam ediyoruz bölgemizden haberleri. Yurt muhabiri Fatih Kaplan telefon attığımızda. Merhaba.
2: Hatice, merhabalar. Bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler şöyle bir operasyon haberiyle başlayacağız gündeme. Isparta'nın Şarkıkaraç ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Diğer bir haberimiz ise gül. Bu mevsimde çokça verdiğimiz bir haber. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin %65'ini tek başına karşılayan Isparta'da 2026 gül hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gül bahçelerine giren üreticiler yoğun mesai harcarken kente gelen yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çekilerek hatıra ve heyecan ortak oluyorlar. Kilogram fiyatı bu yıl 12.000 Euro'ya ulaşan Isparta gül yağı ise dünya parfüm ve kozmetik sektöründe yoğun ilgi görüyor. Yine Isparta'daki gül bahçeleri uzak doğudan gelen turistlerin de rotasına girdi. Bir diğer haberimiz Eğirdir Gölü ile ilgili. Eğirdir'de jandarma ekipleri yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdiler. Sarıgiris ve Çayköy'ünde devriye sırasında vatandaşlara bilgilendirme yapılarak yine görülebilecek yerlere afiş açıldı. Yine vatandaşlara ise broşür dağıtıldı. Broşürlerde özellikle çocukların gözetimsiz su kenarlarında bulunmaması ve akıntılı bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı. Bir diğer haberimiz de Isparta'da Motosiklet Sürücüleri Derneği Gölcük'te düzenlediği etkinlikte 350 motor ve 450 kişilik bir katılım sağlandı. Isparta'nın ev sahipliğinde Antalya, Denizli, Burdur, Manisa ve Konya'dan gelen sürücüler, yarışmalar, söyleşiler, kültürel gezilerle keyifli bir gün geçirdiler. Organizasyonun motosiklet kültürünü yaygınlaştırdığı ve dostluk bağlarını da güçlendirdiği kaydedildi. Davraz'la ilgili iki haberle noktalayacağız. Şimdi ise sıra Davraz Kayak Merkezi'nde turizmi yalnızca 2-3 aylıktan sezondan yaklaşık olarak 12'ye yaymak için planlar yapılıyor. Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah

0: çeyrek bölgenin 12 ay boyunca spor ve turizm faaliyetlerine destek verilen bir bölge haline geleceği vurgusunu yaptı. Kamp ve karavan alanları, günübirlik tesisler ve park turizmi düzenlemeleriyle ve yeni salon projesiyle Davraz'ın yılın her mevsimi cazip bir destinasyon haline geleceği de kaydedildi. Davraz demişken son olarak Davraz spor turizmi açısından da cazip bir merkez oluyor. Şu anda bölgede Azerbaycan, Bahreyn ve Kırgızistan U21 milli takımları Isparta'ya geldi ve kamplarını burada yapıyorlar. Bu yıl yine sezon boyunca Rusya, İran ve Arnavutluk ekipleri de yaklaşık buraya gelecek ve bu ülkelerden 30 takımın Davraz'a gelerek kamp yapması da bekleniyor. Futbolun yanı sıra tenis ve bostabal organizasyonlarının da düzenleneceği kaydedilirken Davraz'ın doğal güzellikleri ve tesisleriyle birlikte uluslararası spor kamplarının vazgeçilmez adresi olacağı da vurgulandı. Hatice, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez stüdyolarımızda.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Fatih Kaplan. Burdur'da noktalayacağız bölgemizden haberleri. Gazeteci Gülsüm Çetin bizimle. Merhaba.
2: Merhaba Hatice. Burdur'da günün öne çıkan gelişmelerini aktaralım. İlk haberimiz üniversiteden. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Akademik Değerlendirme Platformu research.com tarafından yayınlanan 2026 psikoloji alanı üniversite sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. Araştırmaya göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi psikoloji alanında Türkiye'nin en başarılı 3. üniversitesi olurken dünya sıralamasında ise 773. sırada yer aldı. Türkiye'den yalnızca 5 üniversitenin girebildiği listede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 9 Eylül ve Koç Üniversitesi'nin ardından 3. sıraya yerleşti. Evet, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Adana merkezde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Burdur'un da aralarında bulunduğu 23 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini yaptıkları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Soruşturma halen devam ediyor. Evet, Burdur'da bugün AFAD koordinasyonunda kapsamlı bir fırtına tatbikatı gerçekleştirilecek. Saat 14'te başlayacak tatbikatta Karaseneri, Bağlar ve Hızır İlyas mahalleleri ile organize sanayi bölgesinde çeşitli afet senaryoları uygulanacak. Çatı uçması, yangın ve yaralanma olaylarına müdahale edilecek tatbikatta sirenler çalacak, ekipler sahada görev yapacaklar. Yetkililer vatandaşların yaşanacak hareketlilik nedeniyle endişeye kapılmaması konusunda uyarıda bulundular. Evet, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümün dolayısıyla Burdur'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kan bağışı kampanyasında jandarma personeli ve vatandaşlar Türk Kızılay'ına destek verdi. Vatan için can da veririz, kan da veririz sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya Bucak ilçesinde devam edilecek. Dün Burdur'daydı ve 12 Haziran'da yine Burdur'da sona erecek. Öte yandan Bedesten Çarşısı'nda kurulan jandarma tanıtım standı da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Evet, dün Burdur'da yağış etkili oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojinin ani sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Burdur'da yağışa hazırlıksız yakalananlar da oldu ve yağmurdan korunmaya çalıştılar. Olası olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada önlem aldığı bildirildi. Evet, Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, Burdur genelinde son 3 yılda toplam 68 spor tesisinin hizmete kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca 8 ilçede 65 köyün faydalanacağı 20 yeni halı saha projesinin sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Paylaşımda merkezde spor altyapısına yönelik yapılan yatırımlar kapsamında sporcu fabrikası, çendik su sporları ve kamp eğitim merkezi, Burdur Yurdu spor salonu, Makü İstiklal Yerleşkesi'nde saha sayısının artırılması, kışla stadı ile Gazi Atatürk Stadı'nın yenilenmesi çalışmaları yer alıyor. Evet, Ağlasın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. sergide

0: Kaplarından seramiğe, ahşap boyamadan takı tasarımına birçok alanda kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınma açısından önemine de dikkat çekildi. Evet, bütçemizin son haberi ise Burdur'da gündemdeki yeni belediye hizmet binası ve meydan projesine ilişkin gelişmeler. Belediye Başkanı Ali Orkun Arcengiz, otosalay sitesi esnafıyla ilk görüşmenin gerçekleştiğini belirtti. Planlanan projeyi paylaştıklarını ifade etti. Hak sahiplerine farklı proje alternatifleri sunacaklarını belirtti Belediye Başkanı Ali Orkun Arcengiz ve bölgede yeni oluşturulacak alanlardan dükkan teklif etmeyi planladıklarını da açıkladı. Bunun yanında vatandaşlara dükkan teklif edeceklerine altını, üstünü ve oluşabilecek fiyat farklarını kabul edenlerle de dükkan takası yaparak süreci ilerletmeyi düşündüklerini ifade etti. Eski Ototamirciler Sitesi esnafı ile Başkan Arcengiz arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından da esnaf temsilcilerinden olumlu açıklamalar da geldi. Temsilci Süleyman Hayta görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti ve Başkan Arcengiz'e teşekkür etti. Belediye tarafından planlanan proje kapsamında eski otogar alanı, genişleri yerleşkesi ve ototamirciler sitesinin bulunduğu bölgede yeni belediye hizmet binasıyla birlikte meydan ve yaşam alanı oluşturulması da hedefleniyor. Projeyle ilişkin alternatif çalışmaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması da bekleniyor. Evet, bu haberle noktaladık Hatice Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gülsüm Çetin.
2: Karayollarında durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında son durum şöyle. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4 ve 45 ile 46, Kumluca-Kemerantale yolunun 34 ile 37, Antalya-Alanya yolunun 0 ile 2, Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36, Elmalı-Finike Devlet yolunun 26 ile 47, Kumluca-Kemerantalya yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Karayollarında devam eden diğer çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi almak için Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresine, ALE 159 yol danışma hattına ve 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona başvurulabilir. Karayollarını kullanmakta olanlara iyi yolculuklar dileriz.
2: Hava durumu.
1: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Telefon hattımızda uzman konuğumuz Ali Altan var. Sayın Altan, merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar Hatice Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Antalya'da ve Batı Akdeniz'de hava nasıl olacak? Yağış beklentisi var mı, sizden öğrenebilir miyiz?
3: Hemen aktaralım efendim. Yapılan son tahminlere göre bölgemizde havanın parçalı bulutlu, mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yer yer 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaracak olursak Antalya 27, Muğla 31, Isparta 27, Burdur 28 derece olarak tahmin edilmekte. Denizlerimize rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre civarında, hava parçalı bulutlu. Akşam ilk saatlerde Antalya Körfezi mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, görüş iyi, yağış anında orta. Güne dair son değerlendirmelerimiz bu şekilde Hatice Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: İyi.
2: Para piyasaları.
1: TRT Ekonomi Muhabiri Rıdvan Altınar telefon hattımızda para piyasalarında günün gelişmelerini ve son durumu aktarmak üzere. Merhaba.
4: Merhaba Hatice Hanım, iyi günler.
1: Teşekkürler. Nedir bugün son durum piyasalarda? Güne ilişkin hangi değerleri takip ediyorsunuz? Neler aktaracaksınız Antalya Radyosu dinleyenlerine?

0: Hemen küresel piyasalardan başlayalım. Küresel piyasalar jeopolitik riskler altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıflamış durumda. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Rating ise Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektörü görünümünü nötrden kötüleşiyor seviyesini düşürdü. Öte yandan savaşın gölgesinde gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Piyasa beklentileri Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksinin aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %4,2 artacağı yönünde şekilleniyor. Tabi analistlere göre geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023'ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarının etkisinin dikkatle inceleneceği bildirildi. Ek olarak enflasyon verileri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı politikalara adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek. Makroekonomik veri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı Nisan'da aylık %1,2 azalışla 55,9 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş oldu. Tabii bu gelişmelerin ışığında Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,55 seviyesindeki yatay seyrini korurken dolar endeksi ise %0,1 düşüşle 99,9'da bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini canlı tutmasıyla altının ons fiyatı yeni işlem gününde %2 düşüşle 4147 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varıl fiyatı ise 0,1 artışla 91,2 dolardan işlem görüyor. Avrupa piyasasına baktığımızda ise dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi Nisan'da bir önceki aya göre %0,4 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. Piyasa fiyatlarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Özet olarak Asya borsalarına da bakacak olursak Asya borsaları negatif seyrediyor. Mevcut gelişmelerle Asya borsalarında satıcılı bir görünüm hakim olurken Japonya ve Çin'de açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda durum bu şekildeyken hemen yurt içine döndüğümüzde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,12 azalışla 13.725 puandan başladı. Dolar 46,13, avro 53,36, gram altın ise 6.233 lira civarında işlem görüyor. Piyasalarda öne çıkan başlıklarımız bu şekilde.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Rıdvan Altınar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Güncel.
1: On Haziran'dayız. Sıcaklıklar artıyor. Yaz kendini hissettirmeye başlıyor değerli dinleyenler. Hava sıcaklıklarının artması bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına da sebep olmakta. Peki biz beslenmemizde bunları etkiliyor muyuz? Bu bölümde diyetisyen İlayda Şen Ocak stüdyo konuğumuz, yaz aylarında beslenmeyi, bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm dinleyicilere. Güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum öncelikle.
1: Teşekkür ederiz. Evet, yaz aylarında beslenme alışkanlıklarımıza neden dikkat etmemiz gerekiyor? Yaz beslenmesi neden önemli? Dilerseniz oradan başlayalım aktarmaya.
2: Peki, öncelikle yaz aylarında özellikle Antalya gibi nemli Akdeniz bölgesinde bizlerin çok fazla bir terleme ile beraber sadece su değil mineral kayıpları da ortaya çıkıyor. Özellikle terle beraber suyla birlikte aslında potasyum, magnezyum gibi mineral kayıpları ortaya çıkıyor. Bunu hem su ile hem de besinlerle beraber desteklememiz gerekiyor. Aynı zamanda detaylarını aktarıyor olacağım. Maden suyuna da dikkat etmemiz, ekliyor olmamız gerekiyor akabinde. Ve sindirim birazcık daha ağır yağlı besinleri yaz aylarında normalde de sevmiyoruz. Vücudumuz bunları istemiyor. Ama yaz aylarında bu besinler bize daha fazla ağır geliyor. Sindirimimizi daha zor bir şekilde ilerlediği için daha hafif zeytinyağlılara, soğuk belki çorbalara, yeterli protein alımına da dikkat ederek devam etmemiz gerekiyor.
1: O zaman suyla başlayalım. Temel ihtiyacımız, sıvı kaybediyoruz suyla birlikte, mineralleri de kaybediyoruz dediniz. Sıcaklıklar gittikçe artacak. Temmuz ve Ağustos daha ağır olacak.
2: Kesinlikle.
1: Ne yapmak gerekiyor bu konuda? Temel olarak günlük ihtiyacımızı karşılamak, işte terleme, belki havanın ısı durumuna göre kendimizi dengelemek adına neler yapabiliriz özellikle bu bölgede?
2: Özellikle şöyle, beslenmemizde sebze ve meyvelere daha ağırlıklı yer vermemiz gerekiyor. Kış aylarında sebze ve meyveler daha bağışıklığımızı desteklemeye yönelikken yaz aylarında ise daha su içeriği yüksek meyve ve sebzeler var. Bunlarla aslında biz bunu destekliyor oluruz. Burada su ihtiyacı aslında bireysel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yani hepimizin su ihtiyacı aynı değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre su ihtiyacımız kilogram başına 30-35 mililitre. Yani 60 kilo bir insan için ortalama 2 litre su gerekiyor diyebiliriz. Aynı zamanda.
1: Peki bunun ne kadarı doğrudan su olarak tüketilmeli, ne kadarı diğer içeceklerden, biraz önce bahsettiğiniz gibi sebze ve meyvelerden karşılanabilir, değişkendir dediniz. Çok su içen insanlar var, bir de neredeyse hiç su tüketmeyen insanlar var. Bu işin oluru nedir, onu soralım size.
2: Tabii aslında şöyle, öncelikle susuzluk aslında vücudumuzun bize gösterdiği son sinyal diyebilirim. O yüzden susama hissi gelmeden hepimizin suyu tamamlaması gerekiyor. Terle beraber mineral kaybı olduğunu da bahsetmiştim, potasyum, magnezyum gibi. Bunu yerine koymak için özellikle eğer bir tansiyon veya böbrekle ilgili bir rahatsızlığımız yoksa günde 1 veya 2 maden suyu tüketebiliriz. Yaz aylarında ödem problemiyle de karşılaşabildiğimiz için aslında maden suyu seçerken dikkat etmemiz gereken şey, sodyumu daha düşük, potasyum ve magnezyum içeriği daha yoğun maden sularını tercih etmekte fayda var. Maden suyu ile aslında soda birbirine çok karıştırılıyor. Maden suyu doğal kaynaklardan, yer altından doğal kaynaklardan elde edilen doğal bir suken, soda ise aslında suya karbondioksit eklenerek oluşturulan yapay bir içecek. Bizim aslında bunu maden suyundan karşılamamız gerekiyor. Yine şekersiz bitki çaylarına da destekleyebiliriz. Sunun yanında aslında ayran, kefir ile de birlikte kalsiyumla da beraber aslında mineral ihtiyacımızı da karşılamış olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Maden suyuna ayrıca değinebilir miyiz? Günde bir ya da iki kez içilebilir, sağlıklı bir birey için dediniz. Kimler uzak durmalı? Çocuklar, yaşlılar da kullanımı konusunda bilimsel öneriler neler? Dilerseniz bunlara da değinelim.
2: Öncelikle eğer özel bir durumumuz varsa mutlaka doktorunuzla ortak bir plan yapılarak aslında tüketiliyor olması gerekiyor. O yüzden de tansiyon hastalarında zaten belli, eğer özellikle böbrek hastalarında, çünkü onlarda mineral kısıtlamaları olabiliyor. Onların tüketimini önermiyoruz. Olacaksa da mutlaka doktorlarına danışıyor olmaları gerekiyor.
1: Ağır yemekleri sindirmekte zorlanıyoruz dediniz. Neler bu ağır yemekler? Kızartmalar mı sadece?

0: Başka dikkat edilmesi gerekenler var mı?
1: Evet, hem kızartmalar hem de aslında tencere yemeği olsa da çok yoğun yağlı, salçalı yapılan yemekler de bize yaz aylarında iyi gelmediğini söyleyebilirim. Hem kızartma hem de belki yaz aylarında daha çok pikniğe gidiliyor mangal. Mangalın tüketimini çok sıklıkla tavsiye etmiyoruz. Çünkü ister istemez etin dışında kömürleşme oluyor ve istemediğimiz kanserojen maddeler oluşuyor. Onun da tüketimine dikkat ediyor olmamız gerekiyor.
0: Akdeniz usulü salataların, zeytinyağlıların ağırlıklı olduğu bir beslenme öneriyorsunuz. Peki bunda doğru protein kaynakları neler olmalı? Kızartmalardan uzak duracağız. Izgara da çok sağlıklı değil dedik. Neler alınabilir bunların yerine?
1: Izgara şöyle, ızgara aslında sağlıklı tercih edebileceğimiz yöntemlerden biri. Fırınlama da öyle. Düşük ısıda yaptığımız haşlama hem de tencere yemeklerini yüksek ısıya maruz bırakmadığımız şekilde pişirdiğimiz yemekler de öyle. Evet, yaz aylarında bol bol salatalara mevsim yeşilliklerinden tercih etmeye çalışabiliriz. Bu aylarda sadece marul, domates, salatalık, evet bunlara yer verelim ama bunun yanında semizotu, bitkisel omega 3 kaynağı yine desteklemek için buna da salatalarımızda yer verebiliriz. Tek sadece yeşil sebzeler değil aslında ne kadar öğünlerimizde renkli tabak oluşturursak, ne kadar farklı renklere yer verebilirsek bizler için o kadar daha fazla aslında antioksidan açısından güzel ve çeşitli almış oluyoruz. Buna bağlı olarak da zaten bağırsak sağlığımızı da desteklemiş oluyoruz. Genel olarak bizim için sağlıklı bir tabaklama modeli var. Bir tabağın yarısını mutlaka öğünlerimizde salatalardan, sebzelerden oluşturmaya özen gösterelim. Ve mutlaka tabağın yarısında proteine, kalan yarısında da karbonhidrata yer verebiliriz. Burada karbonhidratlar da mümkünse tabii ki kompleks karbonhidratlar olsun. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edip esmer pirinç, tam buğday makarna gibi ürünler tercih edebiliriz dengeli tabak modeli oluşturmak için. Protein özellikle bazen gün içerisinde aslında en sıklıkla karşılaşan problem ihtiyacımız olan enerjiyi gün içerisinde almayıp hepsini akşam yoğun bir şekilde tüketmek. Aslında sabah itibariyle doğru kan şekerimizi yöneterek başlamamız gerekiyor ki günün geri kalanında doğru bir şekilde sağlıklı beslenerek kan şekerimizi de dalgalanma sağlamadan ilerletmek bizim için kolaylaşsın.
0: Yaz aylarında renkli tabaklar tüketelim dedik. Meyveler bunun neresinde? Şu an erikler, çilekler tezgahlarda. Kavun, karpuz bunu takip edecek. Oldukça fazla seçeneğimiz var, özellikle bu bölgede ve ülkemizde meyve konusunda. Beslenmemizi ne kadar destekleyebilirler? Tüketimin nasıl olmalı? Bu da zaman zaman tartışılan bir konu. Doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki günde 3 porsiyon meyvelere öğünlerimizde, ara öğünlerde mutlaka yer verebiliriz. Aslında dediğimiz gibi meyvelerle beraber de su ihtiyacımızın, mineral ihtiyacımızın ve vitamin olarak da ihtiyacımızın büyük bir çoğunluğunu karşılamış oluyoruz. Özellikle karpuz, kavun tüketimi sıklıkla oluyor bu aylarda. Bazen kendi danışanlarımda da gördüğüm karpuz, kavun tüketimi birazcık kilo verme sürecinde çekinceleri olabiliyor. Ama aslında önemli olan beslenmede porsiyon kontrolünü sağlıyor olmak. Ve aynı zamanda tüm dinleyicilere önerim meyveyi tek başına tüketmeyelim. Mutlaka kan şekeri dengesini rahatlıkla sağlayabilmek adına yanına bir süt grubu veya bir kuru yemiş ekleyebiliriz. Örneğin karpuz peynir yaz aylarında tercih edilen bir seçenek ve aslında oldukça dengeli de bir seçenek aynı zamanda. Çünkü o karbonhidratın yani meyvenin yanına eklediğimiz süt grubu bizi daha uzun süre tok tutuyor. Tek başına tükettiğimiz meyveye göre diyebilirim.
0: Peki dondurma konusunda neler söylersiniz? Hava ısındığında tatlı seçenekleri de şekil değiştiriyor. Ama o da şekerli ve tatlı bir gıda. Tüketmeden duramıyoruz. Neler yapılabilir? Bizim için doğru olan nedir? Özellikle çocuklar ve yaşlılar söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gerekenler var mı?
1: Tabii şöyle aslında evet kesinlikle dondurmaya baktığımız zaman hem kalsiyum ve biraz kalsiyum ve protein de içerdiği için aslında ağır

0: şerbetli tatlılara göre çok daha dengeli bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ama burada özellikle hem içerisinde gerçek süt olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda karamelli, yoğun soslu gibi seçeneklerden olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Genel olarak sağlıklı bir insan için haftada birkaç kez 1-2 sade tok dondurmayı güvenle önerebilirim.
1: Yaz döneminde tatile çıkıyoruz, plaja gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Buralar birazcık daha böyle rahat olduğumuz ve kontrolü kaybettiğimiz, belki hata yaptığımız yerler. Buralarda insanların sıkıntıları neler oluyor, nelere dikkat edebilirler? Hem o tatilin belki eğlencesinden, anın havasından kopmadan hem de bünyelerine zarar vermeden, belki hastalanmadan dönmeleri için gözümüze çarpan neler var, özellikle yaz aylarında yapılması ya da yapılmaması gereken diyelim.
0: Yaz aylarında özellikle eğer dediğiniz gibi bir plaja gidildiğinde aslında hava sıcak olduğu için bizim için en önemli olan şey gıda güvenliğini sağlamak. Özellikle mayonez içeren salatalar, belki sandviçlerden uzak durmalıyız. Yine gıda güvenliğini sağlama açısından. Et, tavuk, balık da bu süreçte eğer uzun süre çantamızda serin bir şekilde saklayamıyorsak tabii ki çok çok riskli besinler grubuna giriyor. Bunun yerine soğuk zincirini sağlayabiliyorsak bir sandviç yanımızda taşıyabiliriz. Hem de çocuklar için de oldukça besleyici olur aynı zamanda. Kuru yemişler yine çok daha güvenli olacaktır. Aynı zamanda kuru meyveleri de porsiyon kontrolü dahilinde dahil edebiliriz. Eğer tatile çıkıyorsak tabii ki eğer burada bir açık büfe durumu söz konusuysa kontrol sağlamak belki biraz daha zorlaşabiliyor. Çok çok çeşitler olabiliyor. O yüzden de önceliğimiz yine tabağımızın yarısını mutlaka sebzelere yer veriyor olmamız gerekiyor. Yine aslında o doğru tabaklama modeliyle ilerlememiz mümkünse kızartmalardan, ağır yağlı yemeklerden yine benzer şekilde söylediğim gibi uzak durmamız gerekiyor. Aynı zamanda eğer çok uzun süre aç bir şekilde o açık büfeye giriyorsak biraz kontrol zorlaşabiliyor aslında. Burada dikkat edeceğimiz şey öncelikle sebzelerle beraber lif alımımızı destekleyip ardından proteine devam edip en sona ise karbonhidratları bırakmak. Çünkü genelde porsiyon kontrolünü sağlamakta en zorlandığımız şey karbonhidratlar olabiliyor. Eğer o sofraya, o masaya oturduğumuzda çok açsak ve karbonhidrat ağırlıklı bir tabak aldıysak belki orada daha fazla yiyip kontrolden çıkabiliyor bazen. Ama onun yerine dediğim gibi sebzelerle lif alımımızı destekleyip biraz tokluk aldıktan sonra akabinde protein, ardından karbonhidrat grubuyla devam edersek bizim için rahat olur.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman son sorumuz sizden genellikle beklenen bir soru olsun. Ağırlıklı olarak biz sağlıklı beslenmeyi, yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk ama diyetisyen deyince aklımıza ilk gelenlerden biri de kilo vermek. Yaz aylarında bütün bu saydıklarımız ışığında kilo vermek ne kadar mümkün? İnsanlar bu dönemde nelerde zorlanıyorlar? İsterseniz son olarak buna ilişkin önerilerinizi paylaşalım.
0: Tabii ki aslında yaz aylarında havanın ısınmasıyla beraber iştah yönetimi kış aylarına göre çok daha kolay oluyor. Eğer yaz aylarında kilo vermeyi düşünüyorsak herkese genel önerim çok kısıtlı, şok diyetler yapmak yerine sağlıklı, kendilerini iyi hissettikleri, kendi hayatlarını uyarlayabileceği bir beslenme modeliyle ilerlemeleri. Çünkü işte yaz geliyor, deniz sezonu açılmasıyla herkes ister istemez daha kısa vadeli, hızlı çözümlere ulaşabiliyor. Ama bu yaklaşım aslında anı kurtarmak oluyor. Önceliğimiz sağlığımız, sağlıklı beslenme için de aslında tüm besinlere, tüm çeşide yer vermeliyiz ki bizim için daha hem rahat yaz aylarını yönetebilelim. Suyu genel olarak ihmal etmesinler kesinlikle. Çünkü zaten açlık ve susama merkezleri beynimizde aynı yerde. Bu his birbirine çok karıştırılıyor. O yüzden temelde her zaman söylediğim gibi su tüketimine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Hem yaz aylarında sağlığı korumak için hem belki kilo kontrolüne yardımcı olması
0: Kesinlikle.
1: için susadım mı diye bir soralım o zaman kendimize. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: katılımınız,
0: teşekkür ederim.
1: aktardıklarınız için. Size iyi çalışmalar dileyelim. Tüm dinleyicilerimize de sağlıklı geçirebilecekleri bir yaz dileyelim. Değerli dinleyenler,

Güncel bölümümüzde stüdyo konuğumuz diyetisyen İlayda Şen Ocak'tı. Yaz aylarında beslenmeyi, bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk, önerilerini aldık. Bu sohbetle birlikte Bölge Gündemi programımızın da sonuna geldik. Canlı yayınımız birazdan Hayatın İçinden programıyla devam edecek.

10 Haziran 2026 Çarşamba sabahında TRT Antalya Radyosu stüdyolarında canlı yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam ediyor. 13 haberlerine dek burada sizinleyiz değerli dinleyenler. Topluma dair bölümümüzde Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Avukat Lale Hesenova konuğumuz olacak. Derneğin faaliyetlerini, yaptıkları çalışmaları konuşacağız kendisiyle. Manavgat ilçemizdeki Side Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda 2000 yılı aşkın süredir gizemini koruyan Sidece diliyle ilgili önemli sonuçlar ortaya çıkarıldı. Kentini yazanlar bölümümüzde Side Kenti'nin kazı başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı konuğumuz olacak. Bir Yudum Antalya bölümümüzde ise her çarşamba olduğu gibi köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'e kulak vereceğiz. Hayatında mihenk taşı olmuş 3 adet başucu kitabından bahsedecek bu hafta Altıner bize. Program süremiz boyunca sizin için seçtiğimiz şarkı ve türküleri de birlikte dinlemeye devam edeceğiz. TRT Antalya Radyosu adresli sosyal medya hesaplarımız üzerinden siz de bize ulaşabilirsiniz. TRT Dinle uygulamasıyla da internetin olduğu her ortamda bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Müzikle başlayacağız, Nilüfer'e kulak vereceğiz. Pişman etme.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Saatimiz 11'i 9 dakika geçiyor. Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Özdemir Erdoğan'ı dinliyoruz kendi bestesinde. Olmaz olmaz.

0: topluma dair. Dünya Şehri Antalya, Türk Dünyası Cumhuriyetlerinin vatandaşlarına, derneklerine yıllardır ev sahipliği yapıyor. Biz de programımızda zaman zaman sizinle buluşturuyoruz onları, değerli dinleyenler. Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği de bunlardan biri. Başkanı Avukat Lale Hesenova bu bölümde stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Heyecan.
0: Evet, derneğin çalışmalarını konuşacağız, yaptığınız projeleri, ama dilerseniz en baştan başlayalım, sizi tanıyalım. Ne zaman geldiniz Antalya'ya, hangi vesileyle geldiniz, neler yapıyorsunuz?
1: Tamamdır. Ben yaklaşık artık 20 sene olacak Antalya'da yaşıyorum. 2010 yılından beri Antalyalı oldum diyebilirim. Mesleğim avukatlık mesleğiyle uğraşmaktayım. Yurt dışında bir eğitim aldım hukuk bölümü üzerine. İkinci lisans eğitimim Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yüksek lisans eğitimim yine Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Ve doktora çalışmalarım Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku bölümünde devam etmektedir. Böyle Antalya Barosu'nun gurur duyduğum üyesiyim. Hukuk çalışmalarımın yanı sıra yine de bahsettiğim gibi STK çalışmalarım da devam etmektedir.
0: Kolaylıklar diliyoruz size. Peki Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği dedik. Bu dernek ne zaman, nasıl kuruldu, neler amaçlıyor? Onunla devam edelim.
1: Derneğimiz her iki vatanlı devletini seven insanların birliğiyle bir araya gelerek kuruldu. Yaklaşık 10 sene olacak faaliyet göstermektedir. Tabii ki biraz bahtsız zamana denk geldik ilk kurulduğu günlerden itibaren. 18 yılında kuruluş günlerine girdik. Ama devamında pandemi vesaire biliyorsunuz, deprem, yangınlar ve sırf bu acı olaylar da derneğimizdeki pekiştirmeyi, kardeşliği, dostluğu biraz daha güçlendirmesine vesile oldu diyebilirim. Nasıl ki her zaman Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur, aynı şekilde de biz de hem Azerbaycan devleti olarak hem dernek olarak sahalara indik. Burada elimizden gelen bütün yardımları göstermeye başladık. O günden itibaren de biz hiçbir zaman yardımlarımızı esirgemedik. İsterse sahalarda, isterse eğitimde, sosyal alanlarda, hukuk alanlarında insanlarımızı bilgilendirdik. Gençlerimizle alakalı çok projeler gerçekleştirdik ve bu şekilde de dernek faaliyetlerine devam etmekteyiz.
0: Peki ne kadarlık bir Azeri nüfus var Antalya'da yaşayan? Derneğinizin üyesi kimler? Ne kadar üyeniz var? Neler yapıyorsunuz birlikte? Dilerseniz kısa kısa bunlardan bahsederek
1: Tabii
0: devam
1: ki.
0: edelim.
1: Şimdi Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu düşünürsek eğer, tabii burada da çalışan nüfusumuzun çoğunluğu diyelim ki turizm alanında çalışanlardır, ama tabii ki bunların yanı sıra doktorlarımız var, öğretmenlerimiz var, sanat insanlarımız var, öğrencilerimiz var. Şimdi ikamet izniyle burada ikamet eden vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı düşünürsek, ki şimdi vereceğim rakamlar resmi veriler değil ama 3.000-5.000, ama belirli sayıda nüfus artık Türkiye vatandaşlığını almış olan insanlarımızdır. Onların resmi kaydını biz tutamıyoruz maalesef. Yani 3.000-5.000 arası resmi olmayan kayıtlar.
0: Peki bunlardan ne kadarı sizin derneğinizle birlikteler? Bir araya gelince neler yapıyorsunuz? Dilerseniz biraz dernek çalışmalarına değinelim.
1: Dernek çalışmalarımız özellikle Azerbaycan-Türkiye arasında dostluk kardeşlik bağının daha da güçlendirilmesi için köprü projeler gerçekleştirmektedir. Karabağ Zafer Günü, ondan sonra 2018 yılında hatta rahmetli Ganira Paşayevan'ın buraya gelişiyle Antalya'nın Antalyalı Azerbaycan Anıtı projesini biz Kepez Belediyesi ile beraber açtık, gazeteciler cemiyeti ile birlikte. 1918 yılında Antalya'dan Azerbaycan'a Nuri Paşa'nın komutanlığında Kafkas İslam ordusuyla ordusunun içinde Azerbaycan'da savaşan askerlerimiz olmuş. O askerler için Antalya'da Kepez bölgesinde bir anıt, Dokuma Park'ta bir anıt açılışını yaptık. Ardından bahsettiğim gibi Zafer Günümüz, ardından bütün resmi bayram günlerimiz çok güzel bir şekilde kutlanıyor, gerçekleştiriyor ve Akdeniz Üniversitesi ile beraber birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz arasında bilgi yarışması. Çünkü kendim de hukukçu olduğum için şöyle bakıyoruz, gençlerin daha çok suça sürüklenmesi vesaire konular çok önemlidir bizim için. Sonuçta onlar yurt dışından, yani Azerbaycan her ne kadar bizim kardeş ülke olsa da Türkiye'ye, yine de yurt dışı sayılıyor. Buraya eğitim amacıyla geliyorlar ama belli olmayan herhangi bir işlerle uğraşmaya meyilli oluyorlar. Çünkü gençler, biz de onların farklı alanlara yöneltilmemesi için elimizden gelen çok güzel verimli projelerle gençlerimizi kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Bu projelerden birisi de bilgi yarışmasıydı. Ve ileriki dönemlerde yine gençlerimizle ilgili projelerimiz devam edecektir.
0: İki devlet arasında işbirliği ve yapılan çalışmalardan söz ettiniz. Bunlar neden önemli? Bu alanda yapılanlar neler? Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz?
1: Şimdi biliyorsunuz Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu devlet üye devletlerindendir. Türkiye kurucu üye devletlerindedir ve son zamanlarda baktığımızda Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletler arasındaki stratejik işbirlikleri çok gelişmektedir. Tam istediğimiz noktaya gelip varmaktadır. Tabii ki Azerbaycan'ın ekonomisi şu an çok iyi bir yerdedir. Türkiye ekonomisiyle

0: aynı şekilde bizim düşüncemiz ileriki dönemlerde ortak dil, ortak yazı, ortak tarih olduğu gibi ortak ekonomi, ortak para birimi, ortak markalaşma vesaire alanlarda da güç birliğiyle faaliyet göstermek. Tabii ki burada da Azerbaycan, Türkiye'nin rolü çok büyüktür. Çünkü Azerbaycan bütün Türk devletleri arasında Türkiye ile olan yakınlık ilişkileri, kardeş ilişkileri dolayısıyla örnek bir devlet olmuştur.
1: Peki Türk dünyası için Antalya ne ifade ediyor? Programın başında belirttik. Burada pek çok ülkeden vatandaş var. Sizin gibi dernek kuranlar, çalışma yapanlar. Sizin için ne ifade ediyor Antalya? Diğer Türkiye Cumhuriyet dernekleriyle işbirlikleri, ortaklaşmalarınız, çalışmalarınız var mı? Neler söylersiniz bu kente, burada yaptıklarınıza dair?
0: Tabii ki 2024 yılında Türk devletlerinin ekonomik gücü lansmanı programı gerçekleştirdik biz Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte. Türk Soylu Dernek Başkanlarımız da davetliydi tabii ki bu programa ve aynı zamanda buradaki Türk Soylu Dernek üyeleri olan iş insanları, doktorlar, avukatlar vesaire biz orada Türk devletlerinin ekonomik gücünden bahsettik ve ileriki hedeflerinden, stratejik planlarından, programlarından bahsettik ve Türk Soylu Derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bir araya gelerek biz sık sık görüşmeler yapıyoruz. Türk dünyası için neler yapabiliriz konusunda bir projeler gerçekleştirmeyi de planlıyoruz ileriki süreçlerde.
1: Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü yaklaşıyor. Bu konuda bir etkinlik planınız var mı? Bugünün önemi nedir sizin için? Bunlarla devam edelim lütfen.
0: Evet, çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız Hatice Hanım. Teşekkür ederim öncelikle. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ilk önce 1918 yılında Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşu zamanı kurulmuştur. O zamandan sonra 1998 yılında Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tekrar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1998 yılında yine aynı gün 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü olarak resmi olarak ilan edilmiştir. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ali Başkomutanı Cenab-ı Prezident olmakla havada, karada, suda Azerbaycan bağımsızlığı için mücadele eden ve toprak bütünlüğümüzü koruyan bütün silahlı kuvvetlerimizin gününü şimdiden kutluyorum. İyi ki varlar ve böyle bir ağır görevi üstlenmişler. Evet, Silahlı Kuvvetler Günü'yle alakalı bir program gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: İlerleyen günlerde
0: Evet,
1: duyuracaksınız
0: duyuracağız.
1: herhalde. Peki burada yaşayanlar sizi ne kadar biliyor, tanıyor? Yeni Duyanlar Derneği'nize nereden, nasıl ulaşır? Bunlardan da bahsedelim mi?
0: Tabii ki derneğimiz aktif faaliyet göstermektedir. Sadece Azerbaycan toplumu için değil, yani başta da bahsettiğim gibi ben artık 20 sene olacak yaklaşık Antalya'dayım. Burada da biliyorlar, tanıyorlar ve sosyal medya üzerinden desteklerimiz çok fazladır, takipçilerimiz çoktur. Azerbaycan Haklar Dostluğu Derneği Facebook sayfası, Instagram sayfası ve aynı zamanda X sayfası aktif olarak, güncel olarak çalışmaktadır. Bize her türlü ulaşabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok o konuda.
1: Peki, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinden, gönül birliğinden bahsettiniz. Özellikle iki ülkenin yakınlığına vurgu yaptınız. Buna ilişkin duygu ve düşüncelerinizi paylaşalım mı son olarak dinleyenlerimizle?
0: Evet, tabii ki ben hem önceki Azerbaycan'daki işim ve mesleğim dolayısıyla ve yurt dışı eğitimlerim dolayısıyla çok ülkelerde bulundum. Yani hemen hemen 18 yaşından mesleği gereği ve aynı zamanda bahsettiğim gibi eğitim gereği çok gezdim diyebilirim. Ama sonuç olarak kararım şöyle oldu. Benim yaşayabileceğim tek ülke Türkiye'dir Azerbaycan'dan sonra. Dolayısıyla buradayım. Burada da hem hukuk alanında hem de STK alanında faaliyetlerimi devam ettirmekteyim. Yani bu şekilde de Azerbaycan-Türkiye arasında olan kardeşliğimizin

0: kurulmasında bir nebze de olsa eğer ki güç birliğiyle çalışabiliyorsak ne mutlu bize.
1: Peki, iyi çalışmalar diliyoruz. Size
0: Teşekkürler.
1: ve tüm üyelerinize teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için,
0: Ben teşekkür
1: katılımınızı paylaştığınız
0: ederim.
1: için.
0: Bizi dinleyen herkese çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum buradan.
1: Değerli dinleyenler, Topluma Dair bölümümüzde Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Avukat Lale Hesenova stüdyo konuğumuzdu. Onlara bir eser armağan ederek noktalayacağız. Bu bölümü Pınar Altınok'u dinleyeceğiz hep birlikte. Çırpınırdı Karadeniz.

Saatimiz 11.44'ü gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarında hayatın içinden Nursaç Doğan Işık'ın eşliğinde devam ediyor. Azerbaycan Kızı'ya.

Sırayı Türk Sanat Müziği alıyor güftesi Zeki Celal Köseoğlu'na, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend şarkıyı Melihat Gülses söylüyor. Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Dilek Türkan söylüyor, Kalbimdeki Deniz.

0: kentini yazanlar.
1: Side Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı ile arkadaşımız Neslihan Pakel'in yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Side Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Sideci ile ilgili ortaya çıkan yeni sonuçlar konusunda.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalar, 2000 yılı aşkın süredir gizemini koruyan Sidece diliyle ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar bu kadim dilde 31 harf tespit ederken Side kentinin adının kökenine ilişkinde dikkat çekici bulgular elde etti. Side Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı şu anda konuğumuz. Sayın Alanyalı merhaba efendim.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz biz de size.
3: Teşekkürler.
2: Öncelikle Side Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarının son durumunu sizden öğrenelim. Bu sezon hangi alanlarda çalışmalar yürüteceksiniz?
3: 2026 yılında aslında biz 2022 yılının sonlarından itibaren yoğun bir kazı ve koruma onarım çalışmalarıyla birlikte büyük anıtların restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Geleceğe miras projesi kapsamında.
2: Evet.
3: Geleceğe miras projesi bildiğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan büyük bir projeydi. Side de bu projenin önemli ayaklarından biri oldu. Birçok alanda çalışma gerçekleştik ama 2026 yılında özellikle proje kapsamında Side Antik Kenti'nin kara surlarındaki doğu kapısından kente girişi sağlayan büyük anıtsal bir cadde var. Biz ona araştırmacılar kendimiz bir isim verdik. B Caddesi dediğimiz bir cadde bu. Küçük B Caddesi.
2: Evet.
3: Bu caddedeki kazılar tamamlandı 2026 yılı itibariyle. 2026 yılı çalışmaları kapsamında. Şimdi orada ve bu caddeye açılan güney yarısındaki sokaklarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2026 yılının bir önemli çalışma alanı da kara surları ve deniz surlarında yürütülecek çalışmalar olacak. Bunlar kısmen başladı. Yılın sonuna kadar da tamamlanması planlanmakta.
2: Evet, çok güzel. Peki son dönemde bu kamuoyuna yansıyan Sidece dili ile ilgili çalışmalar da büyük ilgi gördü. Tam olarak hangi bulgulara ulaşıldığını sizden dinlemek isteriz.
3: Evet, aslında gerçekten önemli bir çalışmaydı bu. Ama belki sizlere öncelikle Side'nin özellikle de bölgenin, Pamfilya bölgesinin geç bronz çağı ve demir çağından birazcık bahsetmek istiyorum. Bu dönem şimdiye kadar çok bilinen bir dönem değildi. Daha doğrusu bilinen ama araştırılmış ve bulguların olmadığı bir dönemdi. Son yıllarda Pamfilya kentlerinde yapılan araştırmalar ama en önemlisi de 1986 yılında Boğazköy kazılarında çivi yazılı bir bronz tabletin bulunması bölgenin tarihi açısından bir milat olmuştur. Bu bizim Boğazköy tableti dediğimiz tablette Hitit Büyük Kralı 4. Tutalya ile onun vasalı Tarhuntaş ülkesi Kralı Kurunta arasında akdedilen bir anlaşmayı içermekte. Ve biz bu tabletten özellikle Tarhuntaş bölgesinin sınırları hakkında kapsamlı bilgiler ediniyoruz. Ve bugün araştırmacılar, bu dönem araştırmacıları Pamfilya bölgesinin Tarhuntaş'a bölgesinin kapsadığı hususunda artık hemfikirler. Bir başka ifadeyle bizim Pamfilya olarak bildiğimiz bu bölge özellikle geç bronz çağı ve erken demir çağında Tarhuntaş'a krallığının bir parçasıydı. Bazen de Tarhuntaş'a ülkesi olarak anılmaktaydı. Fakat dediğim gibi arkeolojik buluntular çok kısıtlıydı. Yine çok önemli bir kaynak daha var. Milattan sonra 4. yüzyılda bir kaynak, Oizebios ismi. Side'nin milattan önce 1405 yılında, yani geç

0: frekans çağında kurulduğundan söz etmekte. Ancak bunları teyit edecek elimizde henüz buluntular yok. Fakat Side'nin çok kendine özgü bir dili var. Biz buna Sidece adını veriyoruz. Side ve çevresinde konuşulmuş bir dil bu. Araştırmacılar bu dili daha çok aynı Hititlerin de kullandığı gibi Luvi dilinin bir kolu ve buna bu tarihlerde kullanılan Side'dekini de daha çok yeni Luvi dili adını veriyorlar. Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dil ama bunun Anadolu dil koluna ait. Yani her ne kadar bir Hint-Avrupa dil ailesine ait olsa da Anadolu karakteri taşıyan, Anadolu'ya özgü bir dil kolu yeni Luvice. Biz bu yazıyı milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Side sikkeleri üzerinde görüyorduk ve bazı yazıtlarda da ele geçmişti. Fakat son yıllarda özellikle tapınak ve çevresinde özel mülkiyette yaptığımız kazılarda ve geleceğin miras projesinde Büyük B Caddesi'nde yaptığımız kazılarda çok satırlı büyük Sidece yazıtlara ulaşmaya başladık. Bu da Side dilinin araştırılması için çok önemli oldu. Çünkü biz Side halkının konuştuğu bu dil hakkında Arianos da bize şöyle diyor. Biliyorsunuz Side kimler tarafından kurulduğu konusu da artık bu durumda açıklığa kavuşmuş oldu. Çünkü milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış Nikomedyalı Arianos bize şunları aktarıyor. Diyor ki göçmenler, Kümeli göçmenler Side'ye Ayolya'daki Küme'den yani bugünkü İzmir'in kuzeyindeki Ala'dan gelmişlerdir ve kendileri hakkında da bir hikaye anlatır. Bu hikayede Küme göçmenlerinin Side kıyısına yanaştıklarını, oraya yerleşmek için karaya çıktıklarında o anda kendi konuştukları Helen dilini unuttuklarını ve yabancı bir dil konuşmaya başladıklarını. Fakat etrafta oturanlar da aynı olmayan bu dilin sadece onlara mahsus olduğunu ve evvelce mevcut olmayan bir dilmiş diye Arianos bize anlatıyor. Biz şunu görüyoruz. Demek ki M.Ö. 7. yüzyılın sonunda 6. yüzyılda Kümeli göçmenler buraya geldiklerinde zaten burada köklü bir kültürle karşılaşıyorlar. Ve onların kendilerine ait bir dilleri var. Bizim bugün Sidece dediğimiz dil. Bu çok önemli. Bu toprakların çok daha eski medeniyetlere ev sahipliği ettiğini bir kez daha bize göstermiş olduğu ve biz de son yıllarda bu Side dili üzerine son yaklaşık 10 yıldır bazı bu konuda uzman bilim insanlarını davet etmiştik Side'ye. Bunlardan biri Michaela Finko, Christian Finko ve Alfredo Wiesweider. Yeni bulduğumuz yazıtlarla da son yıllarda yoğun çalışmalar başlattık. Fakat en son 2025 yılında Verona, İtalya Verona Üniversitesi'nden Alfredo Liza'nın yaptığı tespit çok değerli bizim için. Çünkü artık bu Side dili üzerine yapılan çalışmalar yavaş yavaş somut sonuçlar vermeye başladı. Gördük ki bu sayıların sayıcı artması bilimsel çalışmalara büyük bir katkı sağladı. Ve Alfredo Liza kentin Sideci adını Sriobanis ya da Sriuman olarak okumayı başardı. Bu kentin yerli Sidece dilindeki ismiydi. Fakat araştırmacı Side adının en yaygın biliyorsunuz nar meyvesiyle özdeşleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Tunica granatum'la. Fakat yeni bir şey olarak nar meyvesi ve belki de Nymphaea ya da Nymphaea adını verdiğimiz

0: hareket etmesi, Fidan'ında Tahuntaşya bölgesindeki eski kentlerden biri olduğunu bize bu tespite biraz daha yaklaştırmış oldu bizi. O yüzden Side araştırmaları için Side dilinin yeniden araştırmaya başlanmasının bir dönüm noktası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Çok köklü bir tarihe sahip, kendine has bir dile sahip Side antik kenti aslında tarihe de ışık tutmuş olduğu böylelikle ve belki de üste örtülmüş pek çok gerçek de açığa çıkacak bu anlamda. Yeni Luvice Anadolu'ya ait bir...
0: Luvice de öyle.
1: Evet.
0: Luvice de öyle. Özellikle Anadolu'nun batı, güney ve bizim şu anda bilebildiğimiz kadarıyla Bronz Çağı'nda Orta ve Güneybatı Anadolu'da konuşulan bir dil.
1: Evet, bu da aslında Anadolu tarihinin ne kadar köklü, eski olduğunu, sadece Roma'yla, Helen'le başlamadığını gösteriyor. Bir takım tabii üstünü örtmek isteyen kişiler de olabiliyor bununla ilgili ama elbette gerçek örtülemez. Bulduğunuz bulgu gerçekten çok önemli, tarihi aydınlatacak nitelikte. Peki sizce buraya özgü diye düşünüyoruz ama... Anadolu'nun farklı yerlerinde de bu dile rastlanabilir mi? Böyle bir ihtimal
0: şöyle,
1: var mı?
0: Bu dile çok benzeyen, yine özellikle Sidece dili dediğimiz dil, Lihçe, Midya bölgesinde kullanılan Lihçe, Karca gibi dillere çok yakın.
1: Evet.
0: Bunlar aslında Hitit İmparatorluğu ortadan kalktıktan sonra Luvici'nin devam eden formları olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunların hepsi Anadolu'ya özgü diller ve o dile bağlı gelişen, bilemiyorum lehçe demek doğru olabilir mi? Ama Anadolu'nun yerli dilleri, Sidece, Misce, Likçe, Karyaca gibi. Ama hepsi Luvi kökenli.
1: Evet, bu tespit edilen 31 harf bize... Neler anlatıyor diye sormaya gerek yok. Çok da güzel anlattınız bize. Çok kıymetli bilgiler anlatıyor. Eğer Sidece tamamen çözülürse bir gün Antalya ve Anadolu tarihi açısından neler değişebilir sizce peki?
0: Bir kere özellikle Anadolu'nun yerel isimleri, kent isimleri başta olmak üzere çok önemli. Şu anda tabii bizim için kentin yerli ismini tespit etmiş olmak çok anlamlı. Luvice'nin, bu dilin çözülmüş olması bu bakımdan çok önemli. Özellikle bölgenin geç Tunç Çağı ve erken Demir Çağı'nı anlamak için çok önemli. Çünkü genellikle erken Demir Çağı'nda bir kopukluk var kentlerde. Ama bu tarihsel bir kopukluk olduğunu düşünmüyorum. Buluntuların azlığı, o döneme dair araştırmaların azlığıyla bunu açıklamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle bölgenin ve Side'nin özellikle Helenistik dönem öncesindeki kültürel ve dilsel gelişimini anlamak açısından çok önemli bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Ve bizim de son yıllarda değerli ekip üyelerimiz Alfredo Riza ve Michaela Zinko, Christian Zinko'nun Sidece üzerine yaptığı bu çalışmalar yeni Luvi dili, hatta Luvi dili üzerine ve Pamfilya'nın yerel dilleri üzerine ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine yeniden bir karşılaştırma fırsatı sunması bakımından çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, peki araştırmalarınız bundan sonra nasıl bir yöne evrilecek?
0: Evet, mesela şu anda yeni bir proje başlattık. Bu projeye Akdeniz Üniversitesi'nden değerli meslektaşım Doçent Doktor Erkan Dündar da dahil oldu. Yine Zinko ve Riza'nın da içinde olduğu, benim de içinde olduğu bir proje. Bazı amfora kutuları üzerinde Sidece yazıtlar tespit ettik. Bu da Helenistik dönemde öncesinde Side bölgesinden ihraç edilen mallar konusunda yeni ipuçları getirecek. Bunun gibi benzer projeler önümüzdeki yıllarda devam edecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onu da alalım efendim, sonra veda edelim.
0: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum konuya göstermiş olduğunuz hassasiyetten. Bizler de Sideli araştırmacılar olarak bu bilgileri tabii ki bilimsel çalışma ortamında bunları yayınlıyoruz. Ancak bu bilgilerin ülkemizle, vatandaşlarımızla paylaşılması ve onların ülkemizin kadim tarihinin ne kadar eski olduğunu, ne kadar önemli ve ne kadar yerel unsurlar barındırdığını öğrenmeleri ve takip etmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

0: vesilede aracı olduğunuz için size bir kez daha teşekkür ederim.
1: Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Çünkü tarihimize ve dilimize sahip çıkmamız gerçekten çok önemli. Sizin bu alandaki varlığınız, çalışmalarınız tarihsel açıdan da çok kıymetli. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni
0: Teşekkür
1: çalışmalarınızla,
0: ediyorum.
1: Projelerinizle yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.
1: Sağolunuz efendim, hürmetler. Değerli dinleyicilerimiz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalar, 2000 yılı aşkın süredir gizemini koruyan Sidece diliyle ilgili önemli sonuçlar ortaya koymuştu. Bu konuya ilişkin Side Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı konuğumuz oldu.

Saatimiz 12, 17 dakika geçiyor. Altay Radyosu stüdyolarında hayatın içinden devam ediyor. Şecaattin Tan Yerli'yi dinliyoruz. Sevdim bir genç kadını.

0: ben deyim.
1: Nükhet Duru ve Erol Evgen'i dinliyoruz. Bir de Bana Sor.

0: Bir Yudum Antalya.
1: Köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le arkadaşımız Neslihan Pakel'in yaptığı söyleşiyi dinliyoruz bu bölümde.
0: Değerli dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Bir Yudum Antalya köşemizin konuğu sevgili Emin Altıner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
2: Hoş
0: sevgili
2: bulduk,
0: Emin Bey.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Evet, bu yılda okul sezonunun sonuna geldik. Öğrenciler için Haziran ayı yaz tatili başlayacağı için iple çekilen bir ay elbette. Ve sizin o yıllarda muhakkak çok heyecanlarınız vardı diye düşünüyoruz. O yıllara ait anılarınız var mı?
2: Var, olmaz mı tabii? Neslihan Hanım, hiç unutmuyorum. 19 Haziran 1967 pazartesi günlerden.
0: Evet.
2: Okullar cuma günü kapanmıştı. Canım babam bana bir sürpriz yapacağını söyledi. Kale içindeki evimizden çıktık. Saat 8 falandı. 8 sularıydı. Kale kapısında babamın eniştesi börekçi İbrahim Çalışkaner'de serpme böreklerimizi yiyip kahvaltı yaptık. O yıllarda Antalya'nın iskeleden sonra ikinci ticaret merkezi kale kapısıydı. Şehrin topografik yapısı bunu gerektirmiş ve Antalya bu merkez etrafında genişleyerek yayılmıştı. Anonslar oradan yapılır, tellallar orada bağırırdı. Babamın o sabahki çok sevdiğim serpme börek ziyafetini cuma günü Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndan mezun olmam nedeniyle verilen bir ödül diye düşünmüştüm. Babamın böyle bir sabah kahvaltısı ödülünden sonra dönerci Hakkı Baba'dan da sonraki günlerde döner ziyafeti için bir beklentiye girmiştim. Kahvaltıdan sonra babam Kalfa Osman amca, Ali Cesur amca ve Metin Kasaboğlu ile Merkez Eczanesi'nin önünde karşılaşınca sohbet ettiler. Daha sonra Halil Balıkçıoğlu ve Cafer Balıkçıoğlu ile selamlaştılar. Kale kapısında esnaflar her zamanki gibi güne erken başlamıştı. Yürüyorduk ama babam her mağaza sahibiyle selamlaşıyor, bazen de durup sohbet ediyordu. Turşucu Hamdi, Kitapçı Hayrettin Şakrak, İprakas Kınaylar, Kara Müdür ile selamlaştılar. Daha sonra Doğan Neşar'la sohbet edildi. İşte Malakacı ve Şekerci Sıtkı'yla sohbet devam etti. Babamın her zaman ağabeyim dediği, gururlandığı Mehmet Ali Ege amcanın dükkanına gelmiştik. Daha önce aralarında konuşmuş olmalılar ki canım babam, eti senin, kemiği benim abi, hayatı öğrensin deyip beni bırakıp gitti.
0: Hem dünü yad ediyoruz sevgili Emin Altıner, hem de müthiş bir yaşanmışlığı dinliyoruz sizden. Devam edelim.
2: Şimdi ben diğer günlerde döner yiyebilmeyi beklerken o zaman anladım ki henüz 12 yaşında yazın yaşıtlarıyla sokakta oynamayı düşünen bir çocuk için o hayalleri unutsun diye verilen bir rüşvetti o günkü serpme börek.
0: Evet.
2: Yani babam bana rüşvet vermişti. Yaz tatilim için güvenilir bir mekan olarak Mehmet Ali Ege amcanın dükkanı tercih edilmişti. Canım babama göre koca adam olan ben artık çalışmalı ve hayatı öğrenmeliydim.
0: Peki alışabildiniz mi ortama?
2: İlk hafta oldukça zordu. Arkadaşlarımı kıskanıyordum. Cismen Mehmet Ali amcanın dükkanındaydım ama aklım Kaleiçi sokaklarında arkadaşlarımdaydı. İlk haftanın sonunda cumartesi günü Mehmet Ali amca beni yanına çağırdı. İşte bu da senin haftalığın dedi. Şaşırmıştım. Dükkanda sabahtan akşama kadar karşı sıradaki Mehmet Faydalı'dan çay ve kahve söylemekten başka iş yapmıyordum ki bu haftalığı hak edeyim yani. Arkadaşım Turan Faydalı çayları getirdiğinde hiç olmazsa bir yaşıtımla sohbet edebilmenin mutluluğunu yaşıyordum. Zaten çay ve kahve söylemem dışında ne yapmam konusunda da bir talimat vermemişlerdi. Hemen karşı koyarak Mehmet Ali amca ben bu parayı hak etmedim diyiverdim. O güzel yüzünde ona çok yakışan tebessümle bu senin hakkın, hak ettiğin hiçbir şeyi sakın geri çevirme dedi. Bu belki de benim için ilk hayat dersiydi.
0: Evet, ilk önemli nasihati aldınız.
2: Tabii. O günden sonra aile dostumuz Salih abim ve Hayri ablamın babası Mehmet Ali Ege amcamı hep bir bilgi olarak gördüm. İlk teker kaşarı onun dükkanında görmüştüm. Ama o dükkanı güzel gösteren seçkin firmaların ürünlerinden çok Mehmet Ali Ege amcamın naif kişiliği, saygınlığı ve de bilgeliğiydi. Yaz boyunca aramızda sessiz bir dede torun aşkı oluşmuştu. Sabah erken geliyor, dükkanı temizliyordum. Öğlenleri bana izin veriyor, eve yemeğe gidiyordum. Bazı günler giderken dondurma almam için avucuma para sıkıştırıyordu. Dönüp itiraz edince de şöyle kaşlarını çatarak ilk dersi unutma derdi. Bazı günler dükkanda bir misafiri bir de kendisini varken Mehmet Faydalı'ndan iki çay, bir Cansu gazoz söylememi isterdi. Bilir dedim ki gazoz benim için.
0: Evet.
2: Bir gün Mehmet Ali Bey amca, bana gazoz ısmarlamasanız da olur diyiverdim. Oğlum yayın at, yemini kendi arttırır dedi. Anlayamamıştım. Bir kağıda yazıp evde canım anneme söyledim. Dedim bana böyle böyle dedi bugün Mehmet Ali amca. Annem sabah belli bir saatte dükkanı açmanı istedi mi? Hayır. Dükkanı temizlemeni istedi mi? Hayır. Boş şişelerin mantarlarını biriktirdiğini istedi mi? Hayır. Ama sen bunları hepsini yaptın. Bunları sana amcan söylemedi ama sen onun sevgisine layık olabilmek için böyle bir sahiplenmeye giriştin. Karşılık vermek istedin. Böylece senden yana çok mutlu olduğunu belirtmek istemiş deyince işte amcam da yaptıklarının bu hoşnut olduğunu bu şekilde ifade ediyor deyince ben de amcamın mutlu olmasından fevkalade hoşnut olmuştum. Oğlu Salih abim babamı bir abi olarak görürdü. Bana da hep kardeşi gibi davranıp bunu falancaya götür derdi. Bir gün bu dedi kese kağıdın bir para var. Bunu Ali Bahar'a götür dedi. Götürdüm. Selamı söyle dedi. 12 yaşında bir çocuğa para teslim ediyorlar.
0: Şu an rahmetli olan Ali Bahar'ın dedesi.
2: Dedesi.
0: Evet.
2: Ben götürdüm parayı. Dedim ki Ali amca bunu Salih abim gönderdi. Ama aldığınıza dair arayın dedim. Oğlum ben ararım git dedi. Siz arayın dedim ben.
0: Ne kadar duyarlı ve öngörülü bir çocukmuşsunuz. Yani, olgun bir çocukmuşsunuz.
2: Ya şey aradı Ali Bahar dedi ki ya Salih dedi bu Hilmi'nin oğlu dedi. Bu dedi beni dedi bana emir verdi dedi ara diye dedi. Aradım ben dedi aldım emaneti dedi. Ama dedi bu çocuğu değerlendir dedi. Enteresan dedi. Ya. Ali Bahar söylüyor bunu evet. Yani. Bana verilen güvenin bir ifadesiydi. Kızı Hayriye ablam da gözlüklerinin arkasında o güzel gözleriyle hep bir abla şefkatiyle bakardı bana. Zila Koparan ablam, Gülsen Gülkokan ablamla birlikte kurdukları arkadaşlık bağlarıyla bana ve arkadaşlarıma çok ileri yıllardaki arkadaşlıklarımızda güzel bir rol model olmuşlardı.
0: Babanızın öngörüsü bugünlere gelmenizde size büyük katkılar sağlamış, öyle değil mi?
2: Tabii. Babamla hep gurur duydum. Mehmet Ali Ege amcam gibi bir bilgeyi abi olarak seçtiği için. Babama hep teşekkür ettim. İlk hayat derslerimi Mehmet Ali Ege amca ve Salih Ege'den aldırdığı için Salih abimden. 20 yıl İstanbul'da kaldım. Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası kurumda profesyonel anlamda yöneticilikler yaptım. Ulusal gazetelerde köşe yazarlığı, televizyonlarda yorumculuklar yaptım. Halen birkaç kurumda yönetim kurulu üyeliğim devam etmekte. Bugünlere o 3 adet başucu kitabımla geldim. Annem, babam ve Mehmet Ali Ege amcam.
0: İnsanlar ışığın çevresinde toplaşırlar. Daha iyi görmek için değil, daha iyi parıldamak için. Babanız, anneniz ve Mehmet Ali amcanız sizin hep iyi görmenizi sağlamış. Her programımızda olduğu gibi bu harika sohbetin sonunda da yine son söz sizin olsun. Onlara da Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz.
2: Amin, amin. Hepsi nur içinde yatsınlar. Bana daha iyi görmemi sağlayan canım annem, canım babam, Mehmet Ali Ege amcamı ve Salih Ege abimi minnetle anlıyorum. Onlar geçen hafta anlattığım andızda buluştular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah.
0: Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim program konuğumuz olduğunuz için. Haftaya farklı bir konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.

Saatimiz 12.50'yi gösteriyor. Hayatın içinden de program süremizin sonlarına yaklaşırken Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinliyoruz. Hicaz makamındaki şarkıda. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Son şarkımızı Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz. Zeynettin Maraş'ın Nihavent eseri. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimse.

Saatimiz 12.59'u gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden sona eriyor. Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız bugünlük sona eriyor değerli dinleyenler. Programları Neslihan Pakel ve Hayrettin Deniz hazırladılar. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ettik size. Yarın sabah 10 haberlerinin ardından yeniden görüşmek üzere veda ediyoruz. Hoşça, sağlıcakla kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanısız kalmayacağını söyledi. Yılın dördüncü faiz kararı yarın belli olacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılış töreninde konuşma yaptı.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın da en aza indirildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi.
2: Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eş güdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile adli yargı, hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının görev yerleri belli oldu. 8 Haziran'da gerçekleştirilen at çekme kura sonucuna göre 11 cumhuriyet savcısı adayıyla 3 hakim adayının ataması yapıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. Davada ilk duruşmanın 48. oturumu tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü oturumu iş insanı Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. İddianamede hakkında birçok suçlamaya yer verilen Sütlaş'ın elde ettiği geliri sistem adı verilen havuza aktardığı ileri sürülüyor. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Bulgaristan'ın dönem başkanlığındaki toplantı, istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel birliğin güçlendirilmesi temasıyla yapılacak. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Hakan Fidan, Türkiye'nin Balkanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği desteğin altını çizecek. Balkanların stratejik önemi ve Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'na öncülüğüne de dikkat çekecek olan Hakan Fidan, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adil ve kalıcı barışın gerekliliğine de vurgu yapacak. Dışişleri Bakanı Fidan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri

arasındaki görüşmelerin sürmesinin önemine işaret ederek, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki politikalarının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiği mesajını verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek, yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerle enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. Ziyaret çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alacak. Hakan Fidan'ın temasları sırasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğü vurgulanacak. Bulgaristan'ın bu süreçteki desteğinin önemine dikkat çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri Apache tipi bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda aralarında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin de yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. Üç dalga halinde düzenlenen saldırılar nedeniyle İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. Bu şehir eyaletinde bir insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de de El Azrak üssündeki 4 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi. Kuveyt'teki Ali El Salim üssünü de vurduklarını iddia eden devrim muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar vereceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Apache tipi bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Trump, bu helikopterimize yaptıklarına bir yanıt niteliğinde çok sert ve güçlü olmalıydı, öyle de oldu ifadesini kullandı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

0: İsrail'in Lübnan'da 3 ayı aşkın bir sürede düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini söyledi. Yeşil Elektrik İletim ve Ticaret Projesi ile bölgesel bağlantı ve enerji güvenliğini güçlendireceklerini belirten Bayraktar, aynı zamanda yenilenebilir enerjinin pazarlarımıza entegrasyonunu da ivmelendirecek dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen Gürcistan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı. Alparslan Bayraktar burada Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile bir araya geldi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki çok yönlü ilişkilere değinen Bayraktar, Türkiye 2008 yılından bu yana Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olma konumunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İkili ticaret hacminde 5 milyar dolarlık yeni hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz dedi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları ve TANAP'ı da kapsayan Güney Gaz Koridoru girişimi gibi stratejik hamlelere vurgu yapan Alparslan Bayraktar, işbirliğimiz her zamankinden çok daha hayati bir hal almıştır diye konuştu. Yılın dördüncü faiz kararı yarın belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısının ardından politika faizi kararı ve mesajları açıklanacak. Karar çerçevesinde enflasyon ve parasal duruşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Merkez Bankası Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş, %37'de sabit bırakmıştı. Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısında da piyasa katılımcılarının çoğu faiz değişiklik beklemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen İPART 3 programı kapsamında üreticilere verilen destekler devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında girişimcilere 400 milyon liraya yakın hibe verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek tutarını kırsalı yerinde kalkındırıyor, Türkiye yüzyılını bereketle inşa ediyoruz mesajıyla sosyal medyada açıkladı. Buna göre İPART 3 programı kapsamında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörüne 245 milyon lira ödeme yapıldı. Tarımsal işletmenin fiziki varlıkları, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi gibi yatırımlar da desteklendi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını söyledi. Yılın dördüncü faiz kararı yarın belli olacak. Spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gayne Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli futbol takımı Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Milli futbolcu Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Amerikan Basketbol Ligi NBA finalinin 3. maçında gülen taraf yine deplasman takımı oldu. San Antonio Spurs New York Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı da yine New York'un ev sahipliğinde oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde

0: Bizlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Antalya, Eskişehir ve Sinop 27, İstanbul, Hatay ve Nevşehir 28, İzmir, Edirne, Denizli ve Gaziantep 33, Çanakkale, Tunceli ve Kilis 30, Bursa, Muğla, Adana ve Malatya 31, Kocaeli 29, Afyon, Karahisar, Tokat, Samsun, Rize ve Van 25, Aydın, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman 36, Kahramanmaraş ve Mardin 34, Konya, Kayseri ve Bolu 26, Zonguldak ve Giresun 24, Trabzon ve Erzurum 23, Kars 22, Elazığ 32 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Keşan Gelibolu yolunun 70 ile 71. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun ilk 2 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinledik.
3: Reklamlar.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 10 Haziran Çarşamba bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek buradayız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bugün menopozdan bahsedeceğiz ve 13 Haziran'da Ankara'da yapılacak Menopoz 360 Değişimi Anlamak, Dönüşümü Yönetmek etkinliğinden konuşacağız. Menopoz her kadının belli bir yaştan sonra yaşadığı doğal biyolojik bir süreç. Bu dönemde yaşanan değişiklikler kadını fiziksel sağlıktan ruhsal sağlığa, ciltten kemik yapısına kadar pek çok yönden etkileyebiliyor. Hayatındaki en önemli dönemlerden biri kadının menopoz. Yanlış algılar ve ne yazık ki gereksiz esprilere dahi konu olabilen bu durum aslında o kadar önemli ki kadınların hayatının kalitesini çok önemli oranda etkiliyor. Biz de işte menopozdan ve bu süreci nasıl daha rahat atlatabileceklerinden ve bu süreci nasıl yönetebileceklerinden konuşacağız. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok önemli bir etkinlik var. Etkinliği konuşacağız. Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliği 13 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Katılım ücretsiz, nasıl katılınabilir ve neler olacak etkinlikte hepsinden bahsedeceğiz ama şimdi önce biraz menopozdan konuşalım. Çok şey karışabiliyor menopozda, farklı farklı algılamalar olabiliyor. Daha ben program öncesinde de söyledim, hiç bu konunun konuşulacağından haberi olmayan bir arkadaşımla dün tesadüfen böyle bir konu açıldı mesela. Ne oluyor ki menopozda? Acaba neler değişiyor insanın hayatında? İşte çok şeyden bahsediliyor ama ne yani mesela kadının bütün cinsel hayatı bitiyor mu? Farklı şeyler mi oluyor gibi birçok şeyden bahsettik böyle arkadaşımla. Dedim hatta yarın bunu konuşacağız, çok önemli bir konu. Ben bildiklerimi aktardım, yine burada güzel bilgiler edineceğimi söyledim. O yüzden size soralım, menopoz deyince ne anlamalıyız biz, nasıl bir süreç bu?
1: İlk girişte çok güzel tanıttınız. Menopozun doğal bir süreç, insan hayatında bir evre, bir dönem olduğunu. Evet, insan hayatında ikinci bir eşik dönem, hatta üçüncü bir eşik dönem gibi bakabiliriz. Yeni doğan süreci çok kritik bir dönemdir. Bir bebek dünyaya geldiğinde yeni doğan uzmanlığı diye bir bilim dalı tarafından çok yakından takip edilir. Neden? Yaşam becerileri, yaşamla uyumunu sağlayıp bir bebek olabilme aşamasını geçmesi gerekir yeni doğanda.
0: Evet.
1: Ve bu dönem hem zihinsel hem fizyolojik bütün sistemlerin anne karnından dünyadaki o hayata alışma dönemidir. Beslenmesini çok iyi bilirsiniz. Anne sütü, ek gıdaya geçiş, bağırsak florası, zihinsel olarak, bilişsel olarak tamamen yolun başındaki bir canlının bir yıl, bir buçuk, iki yıl içerisinde işte baş kontrolü, oturma dengesi, konuşma becerileri, görme, işitme tüm duyularındaki inanılmaz bir gelişimi görürsünüz. Bu birinci eşik insan hayatında. Burayı atlatan artık bebek oluyor, çocuk oluyor. Güzel. İkinci eşik ergenlik dönemi. Ergenlikte de bizim çocuklarımız işte kız, erkek, çocuk olarak gördüğümüz bireyler bir anda hormonal bazı değişikliklerle östrojen, testosteron, progesteron dediğimiz hormonların devreye girmesiyle bir anda hem fiziksel hem duygusal hem de bilişsel bir farklı evreye geçiyor. Neye geçiyor? Bilişsel olarak yaratıcılığının çok çok yüksek olduğu, tüm mucitlerin bilim tarihine bakın, savaş tarihine bakın, sanat tarihine bakın, en yaratıcı, en güzel eserler, en güzel buluşlar 15-25 yaş dediğimiz ve ergenliği koyduğumuz bu dönemde gerçekleşir. Çok yaratıcıdır, çok sıra dışıdır, çok risk alır. Her şeyi enlerini hem zihinsel hem fiziksel performans açısından enlerdedir. İşte o dediğimiz östrojen, progesteron, testosteron hormonu o çocuk dediğimiz bireyi bir anda erişkine, üreme yetisine sahip, bilişsel, fiziksel farklı bir dönüşüm evresine sokar. Ve çok iyi biliriz ki aileler çocuğuna yabancılaşır, fark edemez. Yani bir yıl önce kızım oğlum dediği çocuk olarak gördüğü, genç olarak gördüğü bir erişkin ses değişikliğinden, karar ya da tepkilerinden çok farklı bir süreç olduğunu ve ne mutlu ki çocuk ergen psikiyatri branşı bu alanda ailelere, çocuklara yol haritası göstererek çocuğun kendine olan o yabancılığını, çocuk da yabancılıyor o değişime, uyum sağlama becerisinde hem çocuğu hem aileyi yönetme konusunda kılavuzluk yapıyor. Peki geldik menopoz dönemine.
0: Evet.
1: Şimdi çocuktan ergenlik ve erişkin yaptık. Çok güzel bir erişkin hayatından sonra o size verilen üreme yetisiyle beraber o farklı sistemleri farklı çalışmasına sebep olan 3 hormonun da artık sahneden ayrıldığı bir dönem aslında menopoz. Östrojenin çekilmesi, progesteron, testosteron düzeylerinin artık o erişkindeki üreme fonksiyonlarını yerine getirecek düzeylerden yavaş yavaş azaldığı kaldığı bir dönem. Siz arkadaşınızla konuştuğunuz gibi acaba sadece üreme fonksiyonlarımız bitti ya da doğurma ve işte bir bebek sahibi olma yetilerimiz gitti. Belki de özgür bir cinsellik hayatına geçiş mi? Yoksa bu hormonlar gitti, sadece bizim yumurtalık, uterus dediğimiz üregenital sistemimizle ilgili sistem mi etkilendi? Hayır. Belki bir ergen gibi orada ergenlik döneminde boyu uzadı, sesi kalınlaştı, sekonder cinsel karakter dediğimiz tüylenme, meme değişiklikleri oldu. Menopozda gözle görülür, tabii ki boyu kısalmıyor, tabii ki memesi küçülmüyor ama aynen o hormonlar nasıl bir fark yarattıysa, hı hı, o hormonların çekilmesi de tüm sistemleri etkileyen bir döneme sokuyor.
0: Yani beden
1: kadın
0: formu değişiyor her şeyden öte. Tabii ki bir boy bir anda kısalıvermiyor Allah'tan.
1: Çok şükür.
0: İyi ki öyle bir şey olmuyor yani. O zaman dayanabilir miydik bilmiyorum ama öyle bir durum yok. Ama beden formu çok ciddi anlamda değişiyor. Ve bu bir anda olan bir şey değil. Ha, menopoza girdik, bundan sonra değişecek gibi bir şey değil. Bunun bir öncesi var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, premenopoz.
0: 40'tan sonra başlayan bir süreç mi diyebiliriz ona? Nasıl konuşabiliriz?
1: 40'tan sonrası beklediğimiz bir şey ama, hı hı, bu over rezervi dediğimiz bu aslında genetik olarak kontrol edilen ve her kadında anne karnındayken belli olan bir yumurtalık rezervimiz var. Aslında evet, bizi anne karnındayken yumurta rezervimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Hı hı. Tabii ki çevresel nedenler, beslenmemiz, yaşadığımız hayat o yumurta rezervinde farklılıklar yaratıyor ama doğduğumuz anda işte bizim ne kadar yumurtamız var olduğu belli. Ve bu yumurta ortalama sizin dediğiniz gibi 40'lı yaşlardan sonra o bitmeye, sona doğru yaklaşıyor. 45, 48, 50'lere doğru artık yumurta bitiyor aslında. Hı-hı. Yani o rezerv her ay bir tane yumurta ya da iki tane yumurta devreye giriyor ve o sahneden ayrılıyor diye düşünürseniz rezervi biz bu şekilde 45-50'li yaşlara doğru tamamen bitiriyoruz. Ama bazen genetik olarak bazı kadınların yumurta rezervi düşük. Yumurtaları rezerv düşük olunca bu yaş 35 de olabiliyor. Yani 35 yaşında yumurtasını bitirebiliyor.
0: 35 erken evet, menopoz diye evet, adlandırılıyor değil mi? Peki evet, buna bir müdahale gerekiyor mu bu aşamada?
1: Şimdi tabii ki insan ömrü uzadı. Kadınlarımız artık hayatın her alanında varlık gösteriyor. Ne mutlu ki kariyerde, siyasette, sporda, sanatta her yerde yüz güldürücü başarılar ve o, hı hı, özgür ve rekabetçi ortamda varlık gösteriyorlar. Tabii ki bu manada ne yumurta rezervinin önceden bilinebilir. Yani yumurta rezervi ne kadar iyi, orta, bunlar bilir. Bu ne için? Üreme ile ilgili size bir prediksiyon söyler. 30 yaşında gittiniz kadın doğum hekimine, orada yumurta rezervlerinizin çok iyi olduğunu söylediğinde sizin üremeniz için bir 10 yıl daha, 15 yıl daha belki var prediksiyonunu, yani öngörüsünü yapabilirsiniz. Ama derse ki yumurta rezerviniz düşük, çok az bir rezerviniz var, burada üreme ile ilgili bir kaygı ya da bir önlem almanız gerekir. Belki yumurtalarınızı dondurma ihtiyacı olabilir. Belki çocuk planlarınızı daha öne çekmeniz gerekebilir.
0: Sadece çocukla ilgili mi müdahale etmek gerekir? Mesela 35 yaşında çocuğu da var ya da çocuk düşünmüyor. Hı hı. O durumda erken bir menopozla karşılaşırsa yine de bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir mi? O biyolojik süreçlerle ilgili, fiziksel süreçlerle ilgili belli bir sıkıntı yaşamasın diye. Çünkü çok erken bir yaş 35.
1: Tabii. Bu işte aslında cumartesi günü yapacağım.

0: yapacağımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm halkı bilgilendirmeye yönelik etkinliğimizin majör konusu. Menopoz, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bu hafta evet cinsel sağlığımdan tutun bütün hormonlarım tamam. Gel öbür hafta menopoza girdim. Tık diye bir şey değil.
1: Öyle bir şey değil,
0: Yani
1: evet.
0: bir premenopoz aşaması, menopoz aşaması ve sonra postmenopoz diye 3 dönemi mevcut. Tabii ki erken girmeyle ilgili bir sinyaller var. Sonuçta çocuğu olması erken girdi tamam sıkıntı yok manasında değil.
1: Evet.
0: Erken girmek de tüm sistemleri çok erken dönemde
1: Tabii.
0: o zorluklara maruz bırakmış oluyorsunuz. O yüzden bu menopozun pire döneminde, pire menopoz ön döneminde kadını hatta aileyi hatta toplumu hazırlamak gerekir. Çünkü biz bu cumartesi de yapacağımız etkinlikte alanında profesyonel otorite 18 tane bilim insanının olduğu ve menopozu tüm yönleriyle tüm sistemler ve algı hukuki boyutundan tutun endokrin boyutuna tartışıldığı bir etkinlik olacak. İnteraktif
1: Soru
0: ve evet
1: cevaplı.
0: davetlilerimizden, misafirlerimizden soruları da kafalarındaki nasıl dün siz arkadaşınızla konuşup acaba bunu nereye koyalım? İyi bir şey mi? Özgür bir cinsel hayat mı vaat ediyor yoksa elimizden yetileri alıp bizi daha zor bir sürece mi sokuyor gibi soru işaretleriniz var. Aynen bu soruların hepsinin en detaylı, en bilimsel ve bu kılavuzlarla hazırlığın en doğru yapıldığı bir yol haritası çizmeye hedefliyoruz. Çünkü kadına şöyle bakıyoruz bu platformdaki tüm hocalar. Menopoz sadece kadının sorunu değil.
1: Değil. Tabii.
0: Nasıl ergenlik? Biz program
1: Sadece
0: öncesi
1: çocuğun
0: sizinle
1: sorunu
0: bahsettik.
1: değilse,
0: Evet,
1: evet.
0: konuştuk. Ergenlik sadece o ergenin sorunu değil. Ergenlik annenin, babanın, evdeki diğer kardeşlerin ve yakın
1: Evet.
0: çevrenin, apartmanın, mahallenin, hatta okulun ve toplumun bir
1: Bu
0: sorunu.
1: daha kolay kabulleniliyor. Ergenliğin genel bir sorun olduğu ya da anneye babaya hep önerilerde bulunuluyor zaten ergenlikle ilgili. Bununla ilgili kimse tersini düşünmüyor ama menopoz kesinlikle sadece kadının sorunuymuş ve bu bir hala bazı çevrelerce hastalıkmış gibi algılanabiliyor. Ki bu çok bu arada ilkel bir bakış açısı. 1970'lere kadar bu böyle algılanıyormuş zaten. Bir hastalık bu, bir histeri krizi benzeri bir şey ve bir sakinleştirici verelim. Bu düzelme hala burada bir hastalık devam ediyor vesaire gibi hakikaten şu an korkunç görünen bir algı varmış zaten 1970'lere kadar böyle de bir bilgi var ama şu an artık 2026 yılında bunu konuşuyor bence de olmamalıyız ama hala böyle bir bakış açısı var. Bunun altını çizmek lazım. Bu bir evet kadının bir dönemi, bu bir hastalık değil, herkesin yaşayacağı bir dönem. Bunu ne kadar rahat atlatırsa kadın, o ailede o kadar rahat olur, o toplumda o kadar rahat olur. Bunun mutlaka altını çizmek lazım. Evet.
0: Evet, aslında o hazırlık ve menopoz sürecini yönetme becerisi ailenin, kadının, toplumun ve ülkenin know-how'ının o kadından, o bireyden aldığı katma değerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Biz o kadını, aile bireylerini ve toplumu, çalışma ortamlarını ne kadar bilinçlendirirsek, çünkü kadın artık orada hayatının en zirve döneminde.
1: Evet.
0: Çocuklarını büyütmüş,
1: Ya da
0: mesleki
1: ergen
0: manada,
1: çocukları.
0: evet
1: Evet.
0: mesleki manada inanılmaz donanımlı hale gelmiş, kendiyle ilgili farkındalıkları yükselmiş ve en verimli bilimsel, sosyal sanat alanında en verimli dönemi bu menopoz nedeniyle yaşadığı olumsuzluklar eğer onu sosyal ortamdan, eğer onu akademik ortamdan ya da sanatsal bir ortamdan geri bıraktığında aslında sadece kadının kaybı değil, ailenin
1: Evet.
0: kaybı, toplumun kaybı, ülkenin büyük bir %50 gibi bir katma değeri elinizin altından heba ettiğiniz bir dönem. Çünkü gerçekten kadın Türkiye coğrafyasında ve dünyanın her coğrafyasında eşit bir rekabetle hayatını idame ettirmiyor. Evet, üreme bir kadın bebek sahibi olduğunda bebeğin bakım yükü, hatta ebeveynlerin bakım yükü,
1: Evet.
0: hatta görünmeyen sessiz bir ev ve sosyal yükünden dolayı akademik kariyerinde maalesef ki erkek

0: erkeklerle eşit bir rekabette gitmiyor. Kadının aslında eşitlendiği en iyi dönem menopoz dönemi. Yani bir erkek bireyle sanat ya da akademik ortamda ya da ticari ya da siyasi ortamda en eşit olduğu, en rekabete açık olduğu dönem menopoz dönemi. Orada sekteye maalesef hormonlarının
1: Evet.
0: onu vücudunda fizyolojik olarak yaşattığı sıkıntılar ve bunun farkında olmama ve buna yönelik çare arayışlarında çok zaman kaybetme, iyi bir yol haritası ve iyi bir hazırlık olmadığı için maalesef o verimli en iyi atak yapacağı, hani Bolt Pilot diye çok böyle
1: Evet.
0: meşhur bir atımız vardı.
1: Evet.
0: Gazi koşusunda atımızın koşma stiliyle son 100 metrede yaptığı atakla, işte kadının aslında o menopoza iyi girerse hayatının en iyi atak yapacağı yıllar önünde artık. O yüzden biz tüm yönleriyle tartışıp kadın farkındalığı, birey, erkek, eş farkındalığı, beraber yaşadığı çocuklarının ya da ebeveynlerin farkındalığı ve iş insanlarının toplumda tüm bu kadın bireylerle çalışan birey şey olarak etkileşimde olan tüm bireylerin farkındalığı, emin olun, herkesin daha çıtası yüksek, standardı yüksek bir hayat vaat ediyor.
1: Kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem menopozla ilgili hem etkinlikle ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte sevgili dinleyenler, menopozdan bahsetmeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu premenopoz döneminde nasıl belirtiler var? Böyle bir dönemde olduğumuzu nasıl anlarız? Neler ortaya çıkıyor?
2: Aslında bireysel olarak o premenopozu anlama, yakalama ihtimalimiz biraz zor olabilir. Çünkü o premenopoz döneminde biraz önce bahsettim, yumurta rezervimiz var. Doğuştan gelen genetik kontrol, özellikle annenin yumurta rezervine benzer bir hikayeyle başlayan. Şimdi yumurta rezervi bittiği ya da azaldığında da yine adet kanamaları kadın görebiliyor. Adet kanamasını görmek demek sanki orada bir ovülasyon ve bir yumurtlama dönemini işaret ediyor teorik olarak. Ama bazen artık sonlara yaklaşıldığında anovülatı var. Yani yumurtlama olmadan bu menstrüel sikluslar olabiliyor. Yani adet kanamaları olabiliyor. Bu aslında en büyük işaret. Ama bunu bir kadının adet görüyorum, demek ki menopoza girmedim, daha vakit var gibi yanlış yorumlaması söz konusu. Bazen işte o anovülatuar siklus, yani yumurtlamanın olmadığı ama adet kanamasının devam ettiği, aslında hani bir bu benzetme uygun mu tam bilemeyeceğim ama mermisi olmayan kuru sıkı tabanca gibi düşünün. Ateş var, ses var ama mermi yok içinde. İşte kadının o dönemde bazen düşük östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlardaki artık istenilen dozlar, istenilen pikler yapılmadığı için, olmadığı için bazı şikayetleri tetikleyebilir. Ve bu şikayetlerden ya acaba menopoza mı giriyorum algısı olabilir ve bu böyle bir düşünceye kapılındığında işte kadın doğum hekimine muayene ile ancak evet giriyorsun, gireceksin, 5 yılın var, 10 yılın var, bu prediksiyonu kadın doğum hekimi net bir şekilde söyleyebilir. Hani biz çocuklarımızı, İşte bu çocuk ergenliğe girecek mi, girmeyecek mi? İşte memede bir minik bir artık büyüme başladı ya da sesi kalınlaşmaya başladı ama çocuğun boyu hala kısa. Anne baba olarak endişeleniyoruz. Ay, bu çocuk ergenliğe girdi, boyu mu kısa kalacak gibi endokrin hekimine gidip orada yapılan testlerle hayır, daha işte 5 yılı var, boyu şöyle bir öngörüde bulunuyoruz boyuyla ilgili. Evet. Gibi bir yorumları işte menopoz, premenopoz döneminde de kadın doğum hekimleri yapabiliyor. Bu alanda yaptıkları muayeneler ve istedikleri laboratuvar tetkikleriyle sizin gerçekten premenopoz döneminde mi, yoksa tamamen sağlıklı, ovülasyonun olduğu, adetlerin düzgün olduğu bir dönemde mi olduğunuzu en doğru kadın doğum hekimleri predikte edebilir. Bu bizim çok tartabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet.
2: Ama bazen premenopoz döneminde de işte duygusal labilite dediğimiz, hani adet öncesi yeme davranış değişiklikleri olur, bir anda karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme ihtiyacı hissederiz ya da duygusal kırılganlığı artar bazen, premenstrüel o şikayetleri, bu da nedir aslında? Hormona vücudun verdiği tepkidir.
1: Evet.
2: Yani böyle bir normal siklusu olan bir kişi premenopoz döneminde benzer o duygusal labilitesi, işte iştahla ilgili, metabolik değişikliklerle ilgili bazı
1: belirtiler
2: olabilir. Ama bunları yakalaması gerekir. İşte daha az yemesine rağmen kilo veremiyordur.
1: Evet.
2: İşte duygusal olarak daha kırılgan, daha labil ama adetle, siklusla alakasız böyle bir sürece girmiş olabilir. Bunları yakalayıp Allah Allah
1: ne oluyor bana gibi düşünebilirler.
2: Evet. Böyle bir sorgudan sonra kadın doğum hekimine muayeneye gittiğinde oradaki hem laboratuvar hem görüntülemelerle o döneme ne kadar yakın, premenopozda mı değil mi, yoksa bunların başka bir sebebi mi var? O şekilde bir yol haritası çizilebilir.
1: Evet.
2: Ama adetler kesildiğinde, o artık ya da adet aralarının uzadığında, hani
1: 2-3 ay olmaması gibi. Evet, bir anda çok fazla gelmesi gibi galiba.
2: Evet, yani o sikluların uzaması, aralıkların açılması gibi durumlarda da ha evet ben acaba menopoza mı gireceğimi çok daha kolay öngörebilir ve bu şekilde de hekime başvurduğunda onun prediksiyonu çok daha net yapılır. Ama bazen de kilo artışınızdan tutun, duygusal labilitenizden tutun, lipödem dediğimiz o yağ dağılımının bacaklardaki ya da gövdedeki varlığını belki fark edebilirsiniz. Onların hepsi size bir belirti olup bir arayış bunun sebebini bulma çabasına sokabilir.
1: Şimdi kemik sağlığı da çok önemli bu aşamada. Hem menopoz döneminde hem öncesinde tabii ki, çünkü ona hazırlanılan bir süreç var aslında. O konuda neler yapılmalı? Takviye mi alınmalı? Yine o konuda doktora mı başvurulmalı? Ne dersiniz?

0: İşte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin en yoğun başlıklarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Kemik sağlığı sadece menopozda aklımıza gelmesi gereken ya da premenopoz döneminde hadi kalsiyum alalım, hadi D vitamini alalım, işte aman kemiklerimiz incelmesin, kırılganlığı artmasın gibi bir başlık değil aslında.
1: Evet.
0: Menopoza yatırımı buradan tüm bireylere, hanımlara ve genç kızlara ve aslında tüm kız çocuklarına bir mesaj olarak gelsin dinleyen. Kemik dansitometresi ya da kemiğe yapılan yatırım 30 yaşında bitiyor. Ben bunu hem öğrencilerime hem gelen hastalarıma anlatırken şöyle ifade ediyorum. Kemiği bir banka gibi düşünün. Kemiğe ve oraya bir mevduat hesabı açma ve sürekli bir yatırım yapma ihtimalinizin olduğunu düşünün. Mevduat hesabı aslında anne karnındayken açılıyor. Annenizin beslenmesi,
1: Evet.
0: kalsiyumdan zengin beslenmesi o mevduat hesabına artık yavaş yavaş bir yatırımın, paranın konduğunu düşünün. Sonra anne sütü alma, işte çocukluk, o yeni doğan dönemi, bebeklik dönemi, yeme içme davranışlarının haricinde fiziksel aktivitesi.
1: Spor, değil mi?
0: Evet, bebeklikten itibaren işte çocukluk, genç kızlık, ergenlik döneminde yaptığınız kemiğe yük bindirici egzersizler mevduat hesabına böyle büyük büyük meblağlarda bir yatırıma sebep oluyor ve 30 yaşına kadar siz bu yatırımı yapabiliyorsunuz. 30 yaşından sonra mevduat hesabına para koyamıyorsunuz. Öyle
1: Üzdü.
0: düşünün. Evet, mevduat
1: Şu an
0: hesabı
1: bu beni üzdü.
0: evet, bloke gibi düşünün ama orada
1: Evet.
0: paranız var.
1: En azından
0: Eksilmiyor.
1: oradan bir sıkıntı yaşamayalım. Yani
0: Ha.
1: olanı koruyalım diye
0: Evet.
1: belki bir şey
0: Evet.
1: yapabiliriz. Evet.
0: 30 yaşına kadar ne yatırdın yatırdın.
1: Hı.
0: Kaç milyon dolarlık bir kalsiyumun, kemiğin var.
1: Evet.
0: O hesap o şekilde kapanıyor. Ondan sonra hala tabii ki egzersiz yapmaya
1: Hı.
0: devam, yeme alışkanlıkları, bu davranışların hepsine devam. Siz bu sefer mevduat hesabının herhangi bir şekilde erimesine izin vermiyorsunuz. Devam ediyor.
1: En azından evet.
0: Evet. Menopozla beraber hormon çekilmesi buradan işte artık mevduat hesabından yavaş yavaş sizin kaybınıza sebep oluyor. O yüzden çok bu mesaj, bu programı dinleyen tüm kadınlara, annelere mesajım 30 yaşına kadar kızlarımıza, işte kendimize mevduat hesabını dolduralım. 30 yaşından sonra artık o rutin devam etsin,
1: Eksilmesin diye
0: eksilmesin,
1: çabalayalım.
0: çabalayalım. Sonra da menopozla da böyle güçlü bir kemik dansitometresi dediğimiz kemik rezerviyle girelim. Hani yumurta rezervini değiştiremiyorduk ya.
1: Evet.
0: Kemik rezervini siz belirliyorsunuz. Sizin alışkanlıklarınız, sizin spor, yeme becerileriniz, o rezervi siz belirliyorsunuz. İyi bir rezervle girersek de östrojen çekilmesinin sebep olduğu kemikteki o mikro mimari yapı dediğimiz kemiği böyle bir sünger gibi düşünürseniz onun içerisindeki yapının daha sağlam, kalsiyumun, trabeküllerin daha iyi olması sizin kırıktan
1: Hı.
0: korunmanıza güzel bir zemin hazırlıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son söz olarak da Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliğinden şöyle kısaca bir dakika bahsedebileceğiz. Zaten konuştuk program içerisinde. Buraya ücretsiz olarak katılınabiliyor ama bir linkten başvuru yapması gerekiyor
0: Evet.
1: dinleyicilerimizin. Ankara'da etkinlik. O linke zaten ulaşabilirler internet
0: Evet,
1: üzerinden.
0: sosyal medyadan bizlerin bu etkinlikte konuşmaları olan hocalardan
1: Hı.
0: ve Instagram'daki Menopoz 300 Instagram hesabındaki linkten ulaşabilirler. Ayrıca bu linkleri ya da buralara ulaşamayanlara ben bir telefon numarası vermek istiyorum. O telefondan kayıt yaptırarak tüm Ankara'daki bu konuya ilgi duyan kadın erkek herkesi
1: Hı.
0: bekliyorum. 0554 363 çift 056 numarasından Menopoz 360 etkinliğine kayıt yaptırmak istiyorum diyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz.
1: Peki, buradan bir kez daha söyleyelim. 0554 363 0056'dan da ulaşabilirsiniz. Bu etkinliğe katılım için yapmanız gerekenlere çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. Başarılar diliyoruz. Umarız güzel geçsin etkinliğiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum davet edip beni bu konuda sizlere ve dinleyen

0: hekimlere bu bilgileri verme şansı sağladığınız için.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Adem Karaman ve Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece Hukuk ve Hayat başlıyor.
4: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün internet dolandırıcılıkları ve kredi kartı harcamaları ve harcama itiraz süreçleri hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Mesafeli sözleşme. Mal ve hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik oluşturulan sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında tarafların fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasıyla kurulan sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz internet dolandırıcılığı, kredi kartı harcamaları ve harcama itiraz süreçleri. Ve bu kapsamda tüketici hakları uzmanı, çok değerli meslektaşım, İstanbul Barosu Avukatlarından Sayın Avukat Mustafa Alpcan Tekdemir konuğumuz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Evet, son dönemlerde sürekli gündeme gelen, gerek basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada, internet dolandırıcılıkları, çeşitli yöntemler, kredi kartlarından harcamalar ve bankalara özellikle bu harcama süreçlerine ilişkin itirazlar yoğun bir şekilde hem tüketici hakemiyetlerini, hem tüketici mahkemelerini, hem de ceza mahkemelerini meşgul etmeye başladı. Bununla ilgili vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Hocam, internet alışverişi hakikaten artık hayatımızın olağan bir parçası haline geldi. Bir ürün almak, otel rezervasyonu yapmak, ikinci el eşya satın almak, sosyal medya üzerinden bir satıcıya ulaşmak hemen telefondan parmaklarımızın ucunda. Ama bu kolaylık maalesef dolandırıcılar için de çok geniş bir alan açtı. Bugün artık dolandırıcılar sadece kartın fiziksel olarak çalınmasından değil de e-ticaret siteleri üzerinden, gerçek markaları taklit ederek ya da sosyal medya reklamlarıyla vatandaşları yanıltabiliyorlar. Burada özellikle söylemek istediğim, tüketicilerin girdikleri internet sitelerini kontrol etmesi gerektiği. Çünkü harf oyunlarıyla aynı bizim kullanmak istediğimiz internet sitesiymiş gibi görünüm vererek, birebir internet sitelerini taklit ederek insanlar yanıltılmaya çalışıyor. Burada doğrudan örneğin bir bankanın internet sitesine girdiğimizde gördüğümüz arayüzün aynısı kopyalanmak suretiyle sahte bir internet sitesine yükleniyor ve yukarıda da gireceğimiz bankanın isminin bir harfi ya da bir rakam, bir uzantıdaki ifade değiştirilerek sanki siz doğru siteye girmişsiniz gibi bir izlenim verilebiliyor. Buna özellikle dikkat etmek lazım. O internet sitesindeki en yukarıda arama çubuğunda HTTPS bir S ifadesini görmeye çalışalım. Güvenlikli olduğuna dair küçük de olsa bize bir fikir vermesi için. Bunun dışında fiyatı olağandan çok daha düşük ürünlere karşı dikkatli olmak lazım. Fiyat gerçek olamayacak kadar iyi mi sorusunu sormak gerekiyor. Çünkü böyle reklamlarla insanlar kandırılmaya çalışıyor. Piyasanın çok altında bir fiyat varsa bu da dikkat etmemiz gereken hususlardan. Alan adının kontrol edilmesinin dışında

0: dışında internet sitesinde hakikaten bu firmanın ticaret unvanı var mı? Mersis bilgisi, açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi, iade ve cayma hakkına ilişkin bilgiler yer alıyor mu? Bunları dikkat etmek lazım. Sadece WhatsApp hattı olan ya da doğrudan banka hesabına IBAN'a para gönderilmesini isteyen, havale yapıldığında ciddi indirim yapılacağını söyleyen, fatura bilgisi paylaşmayan, kurumsal kimliği belirsiz satıcılardan uzak durmak gerekiyor. Ve bu noktada en azından kredi kartıyla alışveriş yapıldığında bir noktada daha koruma artabilir. Çünkü burada özellikle vatandaşlar harcama itirazına başvurabilirler. Harcama itirazı mekanizması doğrudan bankadan hesaba para gönderildiğinde değil de bu kredi kartıyla yapılan alışverişlerde gündeme gelebiliyor. Burada kredi kartıyla yapılan alışverişte tüketici bankaya müracaat edebiliyor ve bu işlemin kendine ait olmadığını ya da ürünün teslim edilmediğini, hizmetin sunulmadığını, farklı veya ayıplı bir ürün gönderildiğini, iade yapılacağının söylendiğini ancak iadenin yapılmadığına yönelik ya da aynı tutarın iki kez çekildiğine yönelik şikayetlere dair etkili bir çözüm mekanizması. Banka burada üye bankayla iletişime geçerek muhatap iş yerine ulaşıyor ve onun ispat etmesini istiyor. İspat mekanizması sağlanmadığı durumda banka tarafından bedelin tüketiciye iade edilmesi söz konusu oluyor. Şimdi bu kimliği belirsiz satıcılarla ilgili vatandaş tüketici hakemiyetine veya tüketici mahkemesine başvurmak istediğinde muhatabın kim olduğunu bilemediği için şikayet haklarını kullanamıyor, yasal haklarını kullanamıyor. Ama burada o tüketici her ne kadar kiminle muhatap olduğunu bilmese de arka planda banka tarafından kayıtlar sağlandığı için ve bankanın kendi sözleşmesi gereği bunu tüketiciye sağlama yükümlülüğü bulunduğu için harcama itirazı hakikaten çok önemli ve pek çok dolandırıcılık girişiminin önüne geçebilecek mahiyette. Buna aracılık eden iş yerleri sorumlu olduklarını bilmeliler bu açıdan. Tüketici bu konuda yapacağı başvurularda şikayetlerle ilgili bir kere şüpheli işlemlerde hemen bankaya bildirmeli, kartı geçici olarak kapatmalı, işlemlerin daha fazla devam etmesini önlemek için. Bir yandan da en iyi önlem en baştan bir internet sitesine kredi kartını girecekse sanal bir kredi kartı üzerinden işlemin gerçekleştirmesini tavsiye ederim. Çünkü elimizdeki fiziki kartın limiti daha fazla olabilir. O kartı paylaştığımızda kart kopyalanabilir. Bu kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Ama sanal kredi kartında biz telefonumuzdaki mobil uygulama üzerinden istediğimiz alışveriş limiti kadar bir limit tanımlayabiliriz. Her yapacağımız alışverişte o limiti güncelleyebiliriz. Kartı kapatıp yeni bir sanal kart oluşturmasını isteyebiliriz. Bu da bize ayrıca bir güvenlik sağlar. Hem fiziki kartımızı kimseyle paylaşmamış oluruz, o bizde kalmış olur. Hem de güvenmediğimiz, şüpheli gördüğümüz işlemlere karşı, internet sitelerine karşı önlem almış oluruz. Burada bize gelen her türlü gerek elektronik posta olsun, gerek kısa mesaj olsun, ödül, puan, bankanın alışveriş harcama bonusu gibi tanımlanabilecek her şeye, her türlü linke karşı dikkatli olmak lazım. Bunlar da çünkü insanların bu tuzağa düşmesinde kötü niyetli kişilerin en çok başvurduğu unsurlar arasında yer alıyor. Ve tüketicinin acele ettirilmeye çalışıldığı durumlara da son ürün, son 10 dakika, hemen ödeme yap gibi bunlara da dikkat etmek lazım. Gerekirse Ticaret Bakanlığı'nın kayıtlarından tüketicinin kontrol etmesi ve bu Etbis dediğimiz bir sistem var. O portal üzerinden internet sitesinin en azından satıcısının kim olduğu, güvenilir bir site olup olmadığı, internet sitesinin Etbis'e kayıtlı olup olmadığını kontrol edilmesi çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Değerli meslektaşım, çok değerli bilgiler verdiniz, çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Her geçen gün dolandırıcıların yöntemleri ve icatları farklılaşıyor. Gerçekten de buna karşı teyakkuzda olmak gerekiyor. Vatandaşları, dinleyicileri ne kadar bu konuda uyarsak yine de azdır. Dikkatleri yine bu konuya çektik. Sayenizde teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Avukat Mustafa Alpcan Tekdemir'di ve bize internet üzerinden dolandırıcılık ve özellikle banka uygulamaları hakkında bilgi verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklamlar.

0: Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde modern savaşın seyrini, çeliğin soğukluğu, taktiğin matematiği ve bir dönemin yıkımıyla değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Geçilmez denilen Ardenler ormanını zırhlılarla aşarak askeri ezberleri darmadağın eden Erich von Manstein'ın izini süreceğiz. Sadece bir cephe komutanı değil, modern stratejinin sınırlarını zorlayan bir kurmay zekası olan bu mareşalin, savaş meydanlarındaki matematiksel dehasını ve tarihin en karanlık dönemindeki o büyük sınavını anlatmaya çalışacağız. Berlin, 19. yüzyılın sonuna yaklaşan bir imparatorluğun kalbi. Sokaklarda katı bir nizamın yankısı işitilir. Adımlar ölçülü, bakışlar serttir. Bu şehirde 1887 yılında bir çocuk gözlerini açar dünyaya. Erich von Lewinsky. Ancak tarih onu bu isimle anmaz. Prusya aristokrasisinin çelikten aile bağları onun kaderini henüz beşikteyken değiştirir. Çocuksuz bir diğer asker ailesine, Manstein'lara evlatlık olarak verilir. Böylece daha hayatının ilk günlerinde çizgiler kalınca çekilir. O bir subay olmaya yazgılıdır. Çünkü burası Prusya'dır ve Prusya'da doğan bir erkek çocuk her şeyden önce bir askerdir. Evler disiplinle nefes alır, sofralarda sessizlik, odalarda milimetrik düzen hüküm sürer. Üniforma yalnızca bir giysi değil, sarsılmaz bir kimliktir. Sadakat sorgulanmaz bir erdem, itaatse yegane karakter ölçüsüdür. Genç Manstein bu kusursuz çarkların arasında büyür. Çocukluğu oyunlarla değil, katı kurallarla şekillenir. Yolu önceden bellidir, kadet okulları. Taş duvarlar arasında genç zihinler birer silah gibi keskinleştirilir. Haritalar üzerinde düşünmek, düşmanın hamlesini önceden tahmin etmek, bir adımın 10 hamle sonrasını görmek. Bunlar genç subayın en etkili enstrümanları haline gelir. Manstein bu gri dünyada zekasıyla sessizce sivrilir. Gürültücü değildir, gösterişten kaçınır. Ancak dikkatli gözler o donuk çehrede başka bir şey görür. Kusursuz bir soğukkanlılık, matematiksel hesaplama yeteneği ve tükenmez bir sabır. Avrupa bu yıllarda derin bir nefes alıyormuşçasına sessizdir. İmparatorluklar elleri tetikte, görünmeyen bir gerilimle birbirini süzer. Ve o genç subay henüz farkında olmadan tarihin en büyük fırtınalarından birine doğru ilerler. Çok yakında bu hesaplı dünyanın sınırları çözülür ve yerini mutlak bir kaosa bırakır.
1: 1914, Avrupa'nın o uzun sessizliği nihayet bozulur. Saraybosna'da patlayan bir silah, küresel bir krizi tetikler ve dünya Birinci Dünya Savaşı'nın karanlığına gömülür. Cepheler hızla şekillenir ancak çok geçmeden herkes anlar ki, bu kısa sürede neticelenecek bir çatışma değildir. Toprak çamura, siperler mezara dönüşür. Savaş hareketten ziyade yıpratıcı bir bekleyişe evrilir. Genç subay Erich von Manstein da kendini bu cehennemin ortasında bulur. Cephede çarpışırken ağır bir şekilde yaralanır. İyileştikten sonra cepheye döner ancak bu kez görev yeri siperler değil, karargahlardır. Bu yeni savaş, salt cesaretin değil, kurmay zekasının da sınandığı bir satranç oyunudur. Manstein, karargahta parlayan keskin bir zihin olarak dikkat çeker. Bir kurmay subayı olarak görev alır. Onun savaşı bir kalemin ucunda, bir haritanın başında başlar. Bir hattın nereden kırılacağını, bir ordunun nerede duracağını, bir geri çekilmenin ne zaman taktiksel bir avantaja dönüşeceğini hesaplar. Siperlerde ölüm rastlantısaldır. Karargahlarda ise matematiksel bir konudur. Manstein, Batı cephesinin boğucu siperlerini de, Doğu cephesinin akışkan, geniş düzlüklerini de bizzat tecrübe eder. Her iki cephede ona aynı gerçeği öğretir. Savaş, yalnızca kaba kuvvet demek değildir. Rasyonel bir zeka oyunudur. Yıllar geçer, imparatorluklar yorulur, askerler tükenir. 1918'de Almanya yenilgiyi kabul eder ve imparatorluk çöker. Ancak bu enkazın içinde Manstein için bir son değil, yeni bir başlangıç filizlenir. O artık modern savaşın nasıl düşünülmesi gerektiğini çözmüş, bilenmiş bir akıldır. Ve bu akıl, tarihin en yıkıcı ikinci perdesinde sahne almak üzere sessizce bekler.
0: ...1918... Silahlar susar ancak barış huzur getirmez. Almanya için bu tam anlamıyla toplumsal ve siyasi bir çöküştür. Versay Anlaşması'nın ağır şartlarıyla devasa imparatorluk ordusu yalnızca 100 bin kişilik sembolik bir güce, yani Reichswehr'e indirgenir. Fakat bu küçük ordunun bünyesinde geleceğin askeri yapısını kuracak seçilmiş bir subay kadrosu muhafaza edilir. Manstein de o beyinlerden biridir. Bu dönem zorunlu bir bekleyiştir ancak edilgen bir bekleyiş değildir. Manstein için bu yıllar zihinsel olarak en yoğun dönem haline gelir. Madem ki silahlar yasaktır, o halde fikirler ve doktrin

0: Britanya'nın mutlak lideri haline gelirken, orduyla ilişkisi her zaman bıçak sırtında ilerler. Eski Prusya aristokratı generaller bu onbaşıya tepeden bakar. Ancak onun vaat ettiği yeniden silahlanma gücüne de karşı koymazlar. Manstein ise bu siyasi fırtınanın ortasında mesafesini korur. O bir Nazi ideoloğu veya politikacı değildir. Yalnızca işine odaklanan tam bir askerdir. Fakat tarih, askeri yeteneği siyasetten asla ayırmaz. Kimin için savaştığın, en az nasıl savaştığın kadar önem taşır. Manstein, bu gerçeğin henüz merkezinde değildir ancak çok yakında, tam göbeğinde yer alır. Çünkü Almanya yeniden silahlanır, ordu büyür ve Avrupa bir kez daha fırtına öncesi sessizliğe gömülür.
1: ...1939... Savaş çok daha hızlı ve yıkıcı bir çehreyle geri döner. Polonya haftalar içinde düşer. Manstein bu harekatta modern motorize savaşın hızını bizzat yönetir. Ancak asıl büyük sınav batıda, Fransa sınırında bekler. Fransa güçlüdür ve aşılması imkansız gözüken Maginot hattının arkasındadır. Alman Genelkurmayı'nın ilk planı ise eski, başarısız askeri ezberlerin bir tekrarı niteliğindedir. Belçika üzerinden tahmin edilebilir geleneksel bir taarruz. İşte bu stratejik tıkanma noktasında Erich von Manstein devreye girer. Onun önerdiği plan, geleneksel askeri mantığı darmadağın eder. Muhafazakar generallere göre bu plan delicedir. Çünkü Manstein, ana zırhlı taarruzun hiç beklenmeyen bir yerden, Ardenler Ormanı'ndan yapılmasını teklif eder. Tankların ilerlemesinin imkansız addedildiği, bu yüzden Fransızların savunmayı en zayıf bıraktığı nokta. Manstein'ın felsefesi nettir. Düşmanın seni beklediği yerden değil, asla ihtimal vermediği yerden vur. Üst rütbeli komutanlar bu planı reddeder. Manstein'ı susturmak adına onu Batı cephesinden uzaklaştırırlar. Ancak fikirler bazen sahiplerinden daha inatçı çıkar. 1940 yılının Şubat ayında rutin bir kabul töreninde Manstein, Adolf Hitler'le yüz yüze gelir ve planını bizzat Führer'e sunmayı başarır. Riskli kumar hamlelerine hayran olan Hitler bu plana bayılır. Plan kabul görür, askeri literatürdeki adı Orak Hamlesi'dir. 1940 baharında Alman panzerleri Ardenlere dalar. İmkansız denilen gerçekleşir. Tanklar ormanı aşar, Fransız savunma hattını arkadan sarar. Fransa yalnızca 6 hafta içinde diz çöker. Manstein bu muazzam zaferin perde arkasındaki dahi beyindir ve kariyerinin zirvesine ulaşır. Ancak bu başarı Hitler'in generallere olan güvenini sarsar, kendi askeri dehasına olan kör inancını pekiştirir ve doğuda İnsanlık tarihinin göreceği en amansız savaş sessizce yaklaşır.
0: ...1941... Savaş yönünü ve tüm ahlaki sınırlarını değiştirir. Hedef doğudur. İnsanlık tarihinin gördüğü en devasa kara harekatı olan Barbarossa operasyonu başlar. Erich von Manstein bu devasa operasyonun en kritik cephe komutanlarından biridir. Onun harekat sahası Kırım, hedefi ise sarsılmaz Sovyet kalesi Sivastopol'dür. Sivastopol aylarca amansızca direnir. Ancak Manstein için bu bir kaba güç savaşı değildir. Sabrın ve ağır topçu matematiğinin sınandığı bir kuşatmadır. Çember daralır ve kale düşer. Bu başarı Manstein'a mareşallik asasını getirir. Ancak Doğu cephesi zafer sarhoşluğunu sevmez. Zaman geçtikçe devasa mesafeler Alman ordusunu yutmaya başlar. Rus kışı dondurucu bir düşman gibi çöker ve tarih o en karanlık dönüm noktasına ulaşır. Stalingrad. Stalingrad artık yüz binlerce Alman askerinin kapana kısıldığı bir ölüm çemberidir. Manstein'a imkansız bir

0: bir görev verilir. Kuşatılan 6. Orduyu kurtarmak. Kış fırtınası harekatını başlatır, tanklarıyla kuşatma çemberine kadar yaklaşır. Ancak içerideki ordunun da dışarıya doğru hamle yapması şarttır. İşte o an askeri mantıkla fanatik irade çarpışır. Hitler geri çekilmeyi yasaklar. 6. Ordu komutanı Paulus emre itaat eder ve yerinde çakılı kalır. Manstein çaresizce izler, 6. Ordu gözlerinin önünde yok olur. Fakat Manstein için askeri dehasını sergileyeceği son bir perde daha vardır. 1943 Harkov. Sovyet orduları ileri atılmış, Alman hatları çökmek üzeredir. Manstein, askeri literatüre ters tokat olarak geçecek taktiksel karşı taarruzu devreye sokar. Düşmanın ilerlemesine bilerek göz yumar, onları açığa çeker ve ani bir darbeyle Sovyet hatlarını paramparça edip Harkov'u geri alır. Bu, çöken bir cephede sergilenen son muazzam ustalık gösterisidir, ancak genel mağlubiyeti değiştirmeye yetmez.
1: ...1944... Cephe hatları amansızca daralır. Alman askeri makinesi artık ilerleme kabiliyetini yitirir, sürekli geriler. Bu geri çekiliş bir askeri doktrinin zihinlerde çöküşüdür. Manstein durumu tüm çıplaklığıyla görür. Savaşın artık askeri olarak kazanılamayacağını, bu şekilde sürdürülürse tam bir felakete yol açacağını bilir. Onun önerdiği askeri reçete nettir: esnek savunma. Yani gerekirse geri çekilmek, insan gücünü korumak ve düşmanı ani darbelerle yıpratmak. Ancak Adolf Hitler için geri çekilmek bir taktik değil, bir korkaklık ve zayıflıktır. Bulunduğunuz yerde kalın, son askere kadar direnin emirleri kesindir, tartışmaya kapalıdır. Karargâhta iki farklı dünya anlayışı çarpışır. Biri askeri gerçekliğe dayanır, diğeri ise ideolojik bir inanca. Manstein doğası gereği itaat eden bir Prusya askeridir, ancak aynı zamanda rasyonel bir komutandır. Bu iki kimlik artık tek bir gövdede barınamaz. Toplantılar sert tartışmalarla kesilir, uyardığı raporlar görmezden gelinir. Manstein, Hitler'in yüzüne karşı askeri hatalarını söyleyebilen ender generallerden biridir ve bu cesaretin bedeli 1944 yılının Mart ayında ödenir. Hitler Manstein'ı görevden alır. Sessizce, gösterişsiz bir veda konuşmasıyla. Alman ordusunun en keskin zihinlerinden biri böylece susturulur ve evine gönderilir. Savaş onun askeri aklı olmadan kör ve yıkıcı bir son süratle mutlak çöküşe doğru devam eder.
0: ...1945... Savaş biter, Almanya kayıtsız şartsız teslim olur. Şehirler birer moloz yığınına dönmüş, milyonlarca hayat toprağa gömülmüştür. Şimdi o devasa enkazın ortasında hesaplaşma vaktidir. Erich von Manstein artık müttefiklerin elinde bir savaş esiri, bir sanıktır. Yıl 1949. Hamburg'da bir İngiliz askeri mahkemesinde hakim karşısına çıkarılır. Suçlamalar son derece ağırdır. Doğu cephesinde sivillere yönelik katliamlara göz yummak, Yahudilerin imhasını öngören yasa dışı emirleri uygulamak ve savaş hukukunu ihlal etmek. Manstein'in savunması, sonraki yıllarda pek çok generalin arkasına sığınacağı o klasik argümandır. Ben sadece bir askerdim, sadece bana verilen emirleri uyguladım, politik ve ideolojik uygulamaların dışında kaldım. Mahkeme salonunda yankılanan bu savunma, 20. yüzyılın en büyük ahlaki sorusunu doğurur. Bir komutan yalnızca emirleri uygulayan teknik bir memur mudur, yoksa o emirlerin doğurduğu vahşetin bizzat ortağı mı? Mahkeme kararını verir, Manstein suçlu bulunur ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılır. Ancak tarih düz bir çizgide ilerlemez. Dünya hızla Soğuk Savaş'ın o buz gibi iklimine sürüklenir. Batılı müttefikler Sovyet tehdidine karşı Batı Almanya'yı yeniden silahlandırmak isterken eski deneyimli kurmayların tecrübelerine ihtiyaç duyar. Bu yeni jeopolitik dengeler sayesinde Manstein'ın cezası hafifletilir ve 1953 yılında serbest bırakılır.
1: Hapishane kapıları açıldığında Manstein'ın karşısında tamamen farklı bir dünya yer alır. İki kutba ayrılan dünyada geçmişin askeri tecrübeleri yeniden kıymete biner. Manstein serbest kaldıktan sonra köşesine çekilmeyi reddeder. Eline kalemi alır ve konuşur. 1955 yılında hatıralarını yayınlar. Kaybedilen zaferler. Bu kitap sıradan bir anı kitabı değil, tarihin önünde verilmiş muazzam bir askeri savunmadır. Manstein savaş boyunca verdiği tüm kararları harita harita anlatır. Onun anlatısında savaş, rasyonel generallerin kazandığı ancak fanatik bir diktatörün amatörlüğü yüzünden kaybedilen bir satranç oyunudur. Bu metin sonraki yıllarda çokça tartışılacak olan temiz Wehrmacht mitinin yani ordunun suçsuz olduğu, tüm cürümlerin yalnızca SS ve Hitler'e ait olduğu tezinin temelini atar. Manstein'ın anlattıkları öznel bir bakış açısıdır ve her öznel bakış gibi pek çok gerçeği gizler. Yine de kitap, bir komutanın kendini tarihe nasıl sunmak istediğini gösterir. Aynı yıllarda Batı Almanya yeniden silahlanır ve yeni bir ordu kurulur. Manstein de bu sürecin resmi danışmanı olur. Bir zamanlar müttefiklerin mahkum ettiği eski bir mareşal, şimdi yeni ordunun inşasına katkı sağlar. Yıl 1973. Erich von Manstein sessizce hayatını kaybeder. Arkasında ne yalnızca mutlak zaferler bırakır, ne de yalnızca karanlık tartışmalar. Onun mirası, bu ikisinin tam ortasında, tarihin en gri alanında durur.
0: Bir komutanı değerlendirirken önce savaş alanına, haritalar üzerindeki o oklara bakılır. Ve bu açıdan yaklaşıldığında Erich von Manstein dahi bir askerdir. O modern savaşı, hareketi ve zamanlamayı sezgisel bir netlikle kavrar. Fransa'da imkansızı düşünür, doğuda esnek savunmayla ayakta kalır, Harkov'da çöken bir hattı yeniden kurar. Onun savaş anlayışı katı dogmalara değil esnekliğe dayanır. Onu çağdaşlarından ayıran en önemli özellik de budur. Ancak askeri başarı tek başına bir insanın büyüklüğünü ölçmeye yeter mi? Çünkü savaş, haritalar üzerinde oynanan entelektüel bir oyun değildir. Gerçek insanların, parçalanan hayatların içinde yaşanır. Bir komutan yalnızca kazandığı savaşların parlaklığıyla mı değerlendirilir, yoksa o savaşların hangi insani bedellerle yürütüldüğüyle de mi? Manstein, Nazi Almanyası'nın bir mareşalidir ve bu gerçek hiçbir askeri başarıyla örtülemez. Doğu cephesinde yürütülen savaş, büyük çaplı insanlık suçlarına sahne olur. Manstein kendini siyaset dışı bir asker olarak tanımlasa da, altına imza attığı bazı emirler, ordunun da bu suç mekanizmasına dahil olduğunu arşivlerde belgeler. Bu yüzden onun mirası nettir ama asla basit değildir. Askeri açıdan parlak bir deha, ahlaki açıdan derin bir tartışma ve sessizlik. Belki de en doğru tanım şudur. O, 20. yüzyılın en yetenekli komutanlarından biridir ama aynı zamanda o yüzyılın en karanlık rejiminin de sadık bir parçasıdır.
1: Tarih yalnızca mutlak kazananları ya da kaybedenleri anlatmaz. En çok da ruhunu büyük fırtınalara teslim eden bu karmaşık karakterleri yazar. Erich von Manstein'ın hikayesi bir Prusya kadet okulundan başlayıp mareşalliğe, oradan mahkeme salonlarına uzanan bir yükseliş ve düşüş öyküsüdür. Bu öykü zekanın,

0: İtaatin ve en önemlisi sorumluluğun büyük bir sınavıdır. O, savaşın operasyonel olarak nasıl kazanılacağını en iyi bilen adamlardan biridir, ancak o savaşın ahlaki olarak neye mal olduğunu görmeyi reddeden bir göz bağına sahiptir. Ve belki de asıl mesele tam olarak budur. Teknik olarak bilmekle ahlaki olarak sorumlu olmak her zaman aynı anlama gelmez. Bugün geriye baktığımızda Manstein'ı tek bir cümleyle kahraman ya da suçlu olarak etiketleyemeyiz. O, demirin ve disiplinin şekillendirdiği bir dönemin ürünüdür ama aynı zamanda o dönemi kararlarıyla inşa edenlerden biridir. Onu anlamak, yalnızca askeri bir biyografiyi anlamak değildir. Bir çağa, bir ideolojinin askeri akılla birleştiğinde ne kadar yıkıcı olabileceğini anlamaktır. Geçmişin bu zor hikayelerine bakmak, gelecekte aynı hataların tekrarlanmaması adına bir fener niteliği taşır. Çünkü tarih, yalnızca hatırlayanlar ve ders çıkaranlar için bir pusuladır. Ve en hayati dersler, her zaman en zor hikayelerin kalbinde saklıdır.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Zafer Elgin,
0: ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Eski Boğaziçi'nin yalıları hep canlı mahluklar gibi görünürler, hep bir ruh, bir hüviyet ve bir hayat ifade ederlerdi. Yalıların tabiata aykırı büyümüş, devleri hatırlatan pek büyükleri, gözleri bir intizam hissiyle tatmin eden ortancaları ve oyuncaklarla çocukları hatırlatan küçücükleri vardı. Bütün bu yalılar eski Boğaziçi hatıralarını sayıklarlar, içlerinden çok ihtiyarlamış bazıları sanki masal veya ninni söylerler, bazıları da geçmiş bütün bir ömrün destanını anlatır gibi mahzun görünürlerdi. Yalıların çoğu eski zaman terbiyesi almış, başlarında mahalli, şarklı ve bize meçhul bir ilim yaşayan, gönüllerinde bize eski gelen bir alem taşıyan ve ömürleri hülyalarına uymamış olan ihtiyar hanımlara benzerlerdi. Kimlere benzediklerini etrafımda kolayca teşhis ederdim. Boğaziçililer nesilden nesle, yalılarında yaşaya yaşaya o kadar çok hususiyetle ünsiyet peyda etmişlerdi ki, bu yalıların tadlarının ve Boğaziçi güzelliklerinin tiryakileri olmuşlardı. Bu yalılar önlerinden kayıkla geçilirken binbir gece masalları saraylarına benzerlerdi. Boğaz tiryakilerinin daha ziyade severek Lebi Derya da dedikleri bu eski halis Boğaziçi yalıları klasik mimarisinin hususi vasıfları vardır. Mimar ince bir takım hesaplara istinad eder, yalıyı önündeki denizin emsalsiz mavisiyle arkasındaki dağların yeşili arasında açar. Öyle ki sofalar üzerindeki odaların kapıları açılınca ön taraftaki sular ve arka taraftaki yamaçlar gözler için birleşir. Yalının önünde yol yoktur. Yalı deniz hatına gömülmüş ve hatta bazen toprak değil su üstüne yapılmış ve denize bakan odalar su üstüne çıkmıştır. Önlerindeki suları sanki daha ziyade içlerinde duymak için odaların altlarında kayıkhaneler vardır. Daha çok ve daha yakından su sesi dinlemek için su sesine yalı içinde bir ilave olsun diye bu yalıların sofalarında hatta bazen bunlara ilaveten bazı

0: Odalarında ayrıca birer havuz bulunur. Eski Türk, aşıkı olduğu bu sesleri daimi olarak duymak isterdi. Öyle ki bu sular mütemadiyen akar, yalıda bu ses gece gündüz eksilmezdi. Hasretini duyduğu suların sevdasını yakından tatmin etmek isteyen eski Türk'ün bu aşkının ifadesi Boğaziçi yalısı olmuştur. Aklımda kalan bu satırlar Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları adlı kitabından, Varlık Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir kitap düşünün. İçinde alpler var, savaşlar var, dualar var, aşk var, ölüm var. Ve hepsinin üzerinde bir bilge. Dede Korkut, namı diğer Korkut Ata. Türk dünyasının en büyük anlatılarından biri olan Dede Korkut kitabı, yalnızca bir destan ya da bir halk hikayesi değildir. Bir hayat bilgisidir. Bir kültür atlasıdır. Bir milletin kendisini anlattığı aynadır. Ve Dede Korkut her hikayenin sonunda aynı şeyi hatırlatır. Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Yüzyıllar önce söylenen bu söz, bugün de insanı aynı yerden yakalar. Ben Aleyna Malkoç. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türk kültürünün en önemli eserlerinden birini, Kitabı Dedem Korkut'u yani Dede Korkut Destanı'nı konuşacağız. Konuğum bu alanda ve halk bilimi alanında çalışmalarıyla bilinen Doktor Cansever Kayapınar Keskül. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Aleyna Hanım.
0: Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Sizi ağırladığım için çok memnun oldum bugün.
1: İyiyim. Ben de bugün 7 İklim 1 Lisan'dan bu önemli eseri konuşmakla, sizinle birlikte olmakla çok mutluyum açıkçası.
0: Çok sağ olun hocam. Hemen dinleyicilerimiz için bir konuşalım isterim. Türkiye'de tabii ki de Dede Korkut'u hatta Türk dünyasında duymayan insan belki de yoktur. Dede Korkut hikayelerini, içinde 13 boy bulunan bir mukaddime bulunan Dede Korkut hikayelerini ve bu aynı zamanda bizim Türkoloji bilimi açısından da çok önemli bir kaynak.

0: eserdir. Siz biraz bize Dede Korkut'u anlatsanız. Tarihi şahsiyet olarak Dede Korkut kimdir? Ve bu hikayeler nasıl ortaya çıkmıştır hocam?
1: Teşekkür ederim Aleyna Hanım. Dede Korkut, bir kere benim genel olarak şöyle bir tespitim var. Türk dünyasında, Türk edebiyatında, Türk kültüründe üç önemli kolonun olduğunu düşünüyorum. Yazınsal anlamda bakıldığında. Bunlardan ilki Orta Asya'ya dikilen Orhun yazıtları. İkincisi Divan-ı Lügati Türk Kaşgarlı Mahmut'un eseri. Üçüncüsü de Anadolu'ya gelişimizin ve gelişim çağlarımızın eseri olarak düşündüğümüz Dede Korkut kitabı. Bu üç önemli kitap aslında Türk kültürü, Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatı açısından kolon vazifesi gören ve dünyada da benzeri olmayan eserler. Dede Korkut bu çerçevede bakıldığı zaman öncelikle tarihi bir kimlik olarak düşünüldüğünde, Dede Korkut'un tarihi bir kimlik mi yoksa efsanevi bir kimlik mi olduğu hususu akademik camiada kesin olarak cevaba ulaşmamış bir konu. Daha ziyade efsanevi bir kimlik olarak düşünmemiz gereken bir kimlik. Dede Korkut'un tarihi kimliğine baktığımız zaman bazı araştırmacılar Dede Korkut'un esasında özellikle 2. Göktürk devrinde yaşamış olması muhtemel bir şaman Kambaksı olduğu yönünde ağırlıklı olarak düşünüyorlar. Ama Dede Korkut'un efsanevi kimliğine bakıldığında da Dede Korkut gerçekten yaşamamış olma olasılığı yüksek bir kimlik olmakla birlikte tıpkı Oğuz Kağan destanındaki Uluğu Türk gibi, tıpkı Türk tarihindeki Şeyh Edebali gibi esasında Türk'ün zor zamanlarında, Türk hükümdarlarının zor günlerinde ortaya çıkan ve onlara akıl veren bir kişi
0: Figür
1: olarak,
0: hocam aslında değil mi?
1: karşımızda. Dede Korkut hikayelerine baktığımız zaman esasında Dede Korkut örneğin Oğuz'un tamam bilgisi olarak nitelendiriliyor. Yaşam olarak değerlendirdiğinde Hazreti Peygamber zamanına kadar uzatılıyor. Mukaddime kısmında tarihi olarak değerlendirildiğinde. Dede Korkut nerelerde karşımıza çıkıyor dersek eğer, mesela Oğuz Türklerinin kız isteme merasimlerinde, yine büyük savaşlarda, büyük isim vermelerde, örneğin Dirse Hanoğlu Boğaçan destanında Boğaç'a isim vermek için, Bamsı Beyre'ye isim vermek için Dede Korkut'u görüyoruz. Hikayelerde Dede Korkut tek başına bakıldığında aslında, tek tek hikayelere bakıldığında, tırnak içinde önemli bir figür değilmiş gibi görülüyor. Yani hikayelerin baş kahramanı değilmiş gibi görülüyor. Ama hikayenin bütününe bakıldığında hikayelerde bağlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Dede Korkut'un Türk tarihindeki kimliğiyle perçinlenen bir özellik esasında. Dede Korkut efsanevi bir karakter olmakla birlikte hikayelerin bütününe baktığımızda Türk töresini çok iyi bilen, Türk'ün akıl yürütme, düşünce mekanizmasına hakim, Türk'ün dinini, inancını iyi tespit etmiş birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı noktalarda Dede Korkut bir veli olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela Banu Çiçek hikayesinde boyunda Dede Korkut Banu Çiçek'in kardeşi Deli Karçar'dan Banu Çiçek'i almak üzere Oğuz beylerinin yardım istediği bir figür. Ve Deli Karçar da adı üstünde oldukça zor bir karakter. Ve kızı vermek istemiyor. Hatta Dede Korkut'a bile baş kaldırma eğiliminde töresiz bir kahraman olarak kendini gösteriyor. Dede Korkut'a karşı kılıcını kaldırdığında eli havada asılı kalıyor ve Deli Karçar Dede Korkut'un kerametine sığınmak zorunda kalıyor mesela. Bu çerçevede bakıldığı zaman Türklerin İslam'la birlikte aslında İslamiyet'ten önce Şaman Kambaksı geleneği, İslam'la birlikte de ata, dede, baba gibi figürlerle karşımıza çıkan veli tipinin önemli bir timsali Dede Korkut. Ama şöyle bir şey söylemek isterim. Dede Korkut gerçekte yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır sorusunun ötesinde Dede Korkut'un kimliksel olarak temsil ettiği değer çok önemli. Dede Korkut hikayelerinde. Şöyle bir anekdot söylemek isterim. Sultan Baybars diye bir film var. Dinleyicilerimize de öneri olsun.
0: Kazak filmi galiba
1: Bir
0: hocam.
1: Kazak
0: Evet.
1: filmi. Sultan Baybars filminin sonunda Sultan Baybars bir bozkır kahramanıdır. Bir bozkır kahramanı olarak aklı ve zekasıyla esasında ve gücüyle, cesaretiyle bir sultan seviyesine yükselir ve çok ciddi bir zenginlik Mısır'ın sultanı olur. Filmin sonunda rivayet odur ki Sultan Baybars bu büyük zenginliği, bu altından köşkleri bırakıp bozkır topraklarına göre de döner. Filmde şöyle bir replik geçer. Der ki bu bir rivayettir ama önemli olan bu rivayete halkın inanmasıdır der. Ve dolayısıyla inanç her zaman Türk tarihi için bakıldığında

0: yönlendirici bir kuvvet olmuştur. Mesela Türkler ben Tanrı gibi gökte olma Türk Bilge Kağan derken Bilge Kağan'ın Tanrı buyruğu olarak kuta inanması. Bunun Türk destanlarındaki ve Türk tarihindeki varlığı bizim için çok daha ehemmiyetlidir. Yani bazen tarih sayfalarının yazdığından çok daha önemlidir inanç. Dede Korkut tarih sayfalarından bir figür olsaydı, hikayelerde ve Türk kültüründe Türk halkı için bu kadar ehemmiyet taşımıyor olabilirdi. Çünkü tarihte yazılan eserler birçok süzgeçten geçerek esasında halkla karşılaşır. Ama halkın bizzat inandığı destani ve efsanevi unsurlar halkın gönlünde yer eder ve coğrafyalar, devirler aşarak gelir. Bu çerçevede Dede Korkut'un efsanevi kimliğinin tarihi kimliğinden çok daha önemli bir yanının olduğunu unutmamak gerekir.
1: Kesinlikle hocam, ne güzel anlattınız. Birçok soruma da aslında cevap oldunuz. Onun Türk İslam boyutunda nasıl bir motif olduğunu, bir bilge, bir evliya kişiliği temsil ettiğini aslında. Ve Oğuz coğrafyasının hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da, hatta kimi zaman Türk dünyasının daha uzak coğrafyalarında da sahiplenilen bir figür olduğu. Ki bugün zaten UNESCO'da, Türkiye'de devlet kurumlarımız da Dede Korkut'un ve bu eserin kültürel boyutuna dikkat çekmeye devam ediyorlar. Ben hocam hem dinleyicilerimize biraz daha bilgi vermek ve sonra size de bir yine soru yöneltmek isterim. Dede Korkut kitabı dediğimiz eser aslında halk hikayeciliğinden destana geçiş şeklinde kabul ediliyor. Yani aslında tam olarak halk hikayesi de destanda diyemeyiz. Dede Korkut'un şu an bilinen toplamda 13 boyu var. Aslında yakın zamana kadar 12'si biliniyordu. Bunlar Dirse Hanoğlu Boğaçhan boyu, Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boy, Kampüreoğlu Bamsu Beyrek boyu, Kazan Beyoğlu Uruz Bey'in tutsak olduğu boy, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul boyu, Kanlı Kocaoğlu Kan Turalı boyu, Kazılık Kocaoğlu Yigenek boyu, Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü boy, Begiloğlu Emren boyu, Uşun Kocaoğlu Segrek boyu, Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz'un çıkardığı boy, İç Oğuz'a Taş Oğuz asi olup Beyrek'in öldüğü boy ve en son bulunan nüshayla birlikte de 13. boy ortaya çıkmış oldu. Salur Kazan'ın 7 başlı ejderhayı öldürdüğü boy. Görüyoruz ki içinde kadın karakterler var, hanlar var, çeşitli yiğitler var, savaşlar var. Biraz doğaüstü olaylar da var. Tepegöz gibi, 7 başlı ejderha gibi. Bu hikayeler hocam bize Oğuz toplumunun hangi yönlerini gösteriyor ve şunu da görüyoruz. Eski Türk tarihinden bu yana kadın ve aile figürü Türkler için çok önemlidir. Hep ön planda olmuştur kadında. Aile ve kadın figürleri hakkında da aynı zamanda bize neler söylüyor bu destanımız?
0: Teşekkür ederim. Dede Korkut'un şimdi şu anda bilinen 5 ayrı nüshası var. Bunlardan ilki hepimizin bildiği Dresden nüshası esasında ve elimizdeki en geniş boyların olduğu nüsha bu nüsha. Dede Korkut'a bakıldığı zaman Dede Korkut'un Dresden nüshasında bulunan 12 hikayesinden 2 boyu, Deli Dumrul boyu ve Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü boy olağanüstü varlıklarla mücadeleyi anlatır. Buna üçüncü bir boy ekliyoruz şu anda. Salur Kazan'ın 7 başlı ejderi öldürdüğü boy da esasında yine Türk tarihinde daha önceki yüzyıllarda da biraz sonra örnek vereceğim karşılaştığımız olağanüstü varlıklarla mücadeleyi anlatan bir boy daha eklendi. 13. boy esasında ejderhayla mücadele ile ilgili böyle bir boy. Öncelikle bu üç boy üzerinden bir değerlendirme yapıp sorduğunuz sorunun devamını getirmek isterim. Bu üç boyda şöyle bir şey var. Türkler asla yer değirmenlerine karşı savaşan bir kimlikte olmamışlardır. Eğer bir Türk kahramanı herhangi bir hikayede veya destanda olağanüstü bir varlıkla karşılaşıyorsa veya savaşıyorsa bu varlık mutlak surette onun sosyal düzenine, vatanına, devletine zarar veren bir konumda olmalıdır. Düşman kavramının temelinde bu yatar. O yüzden Türkler hayali bir varlıkla savaşmazlar esasında. Bu çerçevede de bu tırnak içinde olağanüstülüğü reel bir pozisyona taşımamız gerekiyor bizim. Üç tane boyuda da örnek Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü ve Salur Kazan'ın ejderhayı öldürdüğü iki boydaki olağanüstülüklerde Tepegöz ve ejderha esasında tıpkı Oğuz Kağan destanında olan Gergedan örneğinde olduğu gibi Oğuz'un soyuna, boyuna, devletine, varlığına, birliğine ve dirliğine zarar veren düşman algısındadır. Bu öyle bir şeydir ki muhtemelen semboliktir. Örneğin Oğuz Kağan destanında çok net bir tablo vardır. Oğuz Kağan'ın Oğuz

0: olmasının, onun ad almasına da vesile olan bir bölümdür orası ki gerçekten filmlere konu olası bir sahnedir o. Oğuz Kağan yetişir, büyür, çeşitli olağanüstlükler gösterir. Herhangi bir insan değildir, sorumluluk alır. Bu sorumluluk ülkesinin veya boyunun başına musallat olan büyük canavarı, tırnak içinde gergedanı yok etmek üzerine kuruludur ve Oğuz Kağan daha 15'inde esasında ben bu canavardan Oğuz'u kurtarmalıyım sorumluluğuyla yola çıkar. Ve hikaye destanın devamında akıl yürüterek özellikle Oğuz Kağan ve silahlanarak ve öncelikle düşmanını tanıyarak bu eylemini gerçekleştirir. Aynı motifi biz Dede Korkut'ta Boğaçan hikayesinde görürüz. Boğaçan esasında atsız bir çocuktur. Yani ilk sahneye çıkışında. Boğaçan'ın sahneye çıkışı bir arkadaşlarıyla oynarken karşılarına gelen bir boğayla olur. Ve Boğaçan bu boğayı diğer çocuklar kaçarken yok etmenin yolunu arar. Akıl yürüterek yapar. Yani Türk'ün kendisini tarih boyunca terk etmeyen en önemli özelliklerinden bir tanesidir akıl yürütme. Bunu hem Oğuz Kağan destanında Müslüman olmayan Türklerin destanı olan Oğuz Kağan destanında hem de Dede Korkut hikayelerini çok net bir şekilde görürüz. Akıl yürüterek Boğaçan bu boğayı yok eder. Salur Kazan'ın yedi başlı ejderi öldürdüğü boya geldiğimiz zaman yedi başlı ejder de esasında artık Oğuz boyunun yıldığı yani zulmünden yıldığı bir tırnak içinde olağanüstü düşmandır. Ama burada bu olağanüstülüğü gerçek kılan şey Oğuz boyunun sosyal şuur olarak bu düşmana bakış açısıdır. Benim tespitime göre bu düşman bir örgüt olabilir, bir eşkıya ekibi olabilir. Çünkü özellikle Tepegöz'de, Tepegöz esasında yer yer Oğuz'un sürülerini yok eden,
1: Yaratık gibi aslında.
0: Oğuz'un gençlerini öldüren, tırnak içinde hikaye mantığında yiyen bir karakterdir ama yok eden bir karakterdir. Bu çerçevede bakıldığı zaman aynı ejder de yani bizim 13. boyumuzda yer alan ve Salur Kazan'ın mücadele ettiği ejder de bu şekilde esasında Oğuz'un düşmanı bir konumdadır. Yani dolayısıyla da öncelikle bu olağanüstü boyu diyelim böyle değerlendirmek lazım. Yine Dede Korkut hikayelerinde üçüncü olarak olağanüstü varlıkla kavga Deli Dumrul'un Azrail ile kavgasıdır ki bu Müslüman olan Türklerin esasında Azrail'i koydukları konumla da ilgilidir. Bir taraftan da Türk'ün en delisidir Deli Dumrul ama bir taraftan da yani Allah'a en samimi
1: Yaklaşan.
0: yaklaşanıdır. Çünkü sen yücelerden yücesin der. Kimse bilmez nicesin. Ol cahiller seni gökte arar, yerde bulur. Sen müminlerin gönlündesin der ki Yunus'un aslında Kabe olarak gördüğü gönül bizim delimiz olan Deli Dumrul'da Tanrı'ya biçilen yerdir, konumdur. Bu çok önemlidir. Ve Deli Dumrul Azrail ile mücadele eder ki orada da esasında yine o kadar çok hikmet vardır ki bir aile bilinci vardır. Mesela eşin özellikle eşin kocasına olan sadakati vardır ki Deli Dumrul canını Azrail almak üzereyken iki ayrı kapıdan can ister. Bunlardan ilki babasıdır Deli Dumrul'un. İkincisi annesidir. Bu ikisinden de olumsuz cevabı alır. Çünkü can tatlıdır. Ama üçüncü
1: Can
0: kişi
1: azizdir.
0: ona umutsuz bir şekilde vedaya gittiğinde ki o eştir. O ben sana canımı veririm der. Yine Türk'ün umudu orada devreye girer ki umut çok önemlidir Türklerin sosyal felsefesinde. Ve Allah, Tanrı Deli Dumrul'u da eşini de affeder ve onlara çok uzun bir ömür verir. Burada da işte Azrail'in pençesinden bile Deli Dumrul'u kurtaran şey sevgi ve sadakattir esasında. Böyle de bir hikayesi vardır Deli Dumrul'un. Diğer iki boyumuz, Dede Korkut'taki iki boyumuz İç Oğuz'la Dış Oğuz'un mücadelesi şeklindedir. Yani Dede Korkut boylarında Oğuz'un kendi içindeki mücadeleler de anlatılır. Ekseri olarak da kalan boylarımızda, 8 boyumuzda da Anadolu'ya yeni gelen Türklerin Gürcülerle, Abazalarla, Trabzon Rumlarıyla olan mücadeleleri anlatılır. Bunların içinde ne vardır diye sordunuz. Bunların içinde çocuk vardır. Çok önemlidir çocuk. Aile aranıyorsa eğer en güzel şeklinde Dede Korkut'ta vardır ve gerçekten Türk destanlarında vardır. Çünkü Türk destanları asla bir ocağı yakmadan bir devletin dumanını tutmaz.

0: durmuyorlar. Yani o yüzden zaten korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak derken son marşımız İstiklal Marşı. Ocak kelimesini oraya tesadüfen koymaz. Çünkü Oğuz Kağan destanı da esasında ocakla başlar ve
1: Aileyle.
0: çocukla başlar.
1: Evet.
0: Günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözleri parlar ve bir erkek çocuk dünyaya getirir ve orada Oğuz'un hikayesi başlar. Aynı şekilde Dede Korkut hikayelerinde de ilk hikaye Dirse Han oğlu Boğaçan hikayesidir. Ve o hikayede şöyle başlar. Hanlar Hanı Bayındır Han. Türklerde çok önemlidir devlet ve merkezi yönetim. Ve Dede Korkut hikayelerinde o merkezi yönetimin temsilcisi Hanlar Hanı Bayındır Han'dır. Hikayeler hep genellikle ya Kazan Han'ın ya da Hanlar Hanı Bayındır Han'ın Alaca gölgeliğini göğe yükseltmesiyle başlar. Yani devlet otağını kurmasıyla başlar ki bu çok önemlidir. Türkler aile, devlet ve otağı yani ev, ocak, çadır kavramını bu şekilde birlik içinde düşünmüşlerdir. Çocuk olmadan aile olmaz Türk felsefesine göre. Aile olmadan da alaca gölgeliğin göğe yükselmesi mümkün değildir. Yani devletin kurulması. Ve Bayındır Han ilk hikayede Dirse Han oğlu Boğaçan hikayesinde alaca gölgeliğini göğe yükseltir ve bir ziyafet tertipler. Bu ziyafetler önemlidir çünkü Türk beyleri Dede Korkut'a göre iki türlü kahramanlık kazanır. İki türlü namsalar. Bunlardan ilki kılıçtandır, ikincisi sofradandır. Çünkü Dede Korkut beyleri dışlandıklarında şöyle derler. Kılıcımdan mı gördün, soframdan mı gördün?
1: Evet, çok
0: Yani
1: güzel.
0: cesur olmamaları ve cömert olmamaları onlar için kara çalıdır. Yani alınlarına çalınan
1: Karadır,
0: karadır
1: lekedir.
0: esasında.
1: Evet.
0: O yüzden bunu çok önemserler. Büyük bir ziyafet verilir ve orada şöyle bir şey geçer. Bugün de çok önemli. Çocuksuzluk, nüfusumuzun azalması. Çünkü nüfus demek nüfuz demektir. Türkler bunu çok iyi bir sosyal mühendisler Türkler. Çünkü sosyal birlikte yaşamayı çok iyi biliyorlar. Bunun gereçlerini çok iyi tespit etmişler. Bugün de zaten esasında aynı noktadayız. Nüfus demek, nüfuz demek. Bunu çok iyi bildikleri için Bayındır Han verdiği ziyafette üç ayrı çadır kurdurur. Bu çadırlardan oğlu kızı olanı ak otağa koyar. Renkler de çok önemli sembollerdir Dede Korkut'tan. Oğlu kızı olmayanı kara otağa koyar ve sadece kızı olanı kızıl
1: Kızıl
0: otağa
1: otağa koyar.
0: koyar. Ve Bayındır Han buyruğudur. Oğlu kızı olmayan Dirse Han kara otağa oturtulur. Dirse Han buna inanılmaz bir şekilde alınır ve o erliğin de verdiği şeyine ki bu da çok önemlidir. Türklerde haklı olduğu zaman Hakan'a da baş kaldırır. Töresizse eğer hüküm, buyruk onun peşinden koşar burada Dirse Han ve Han'ın karşısına çıkar. Niçin Karaçadır'da oturduğunu bildirmek için ve ona aynen böyle söylerler. Oğlu kızı olmayanı Tanrı cezalandırmıştır. Biz dahi cezalandırırız şeklinde. Burada çocuk ve çocuksuzluk çok önemlidir. Yani Dede Korkut'ta en önce gördüğümüz ve ilk hikayede gördüğümüz şey budur ki Oğuz Kağan destanının da çocukla başlaması bu anlamda tesadüf değildir.
1: Kesinlikle hocam. Yani siz bu vesileyle bize Dede Korkut'un düşünce dünyasını, Türk kültür hayatındaki yerini, değerlerini ve benim için de çok etkileyici bir metindir. Eski Anadolu Türkçesinin muhteşem örneği, görklü, görkemli Türkçemizin muhteşem örneği. Yani hey Dirse Han, beylik ver bu oğlana, taht ver, erdemlidir. Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana. Biner olsun, hünerlidir. Böyle çok müthiş bir Türkçedir. Muharrem Ergin hocanın da sadeleştirmiş hali de var. Bunu dinleyicilerimiz de arzu ederlerse okuyabilir. Daha nice programlarda konuşmak dileğiyle hocam. Ben bugün sizle Dede Korkut'a az da olsa değinebildiğimiz için çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Aleyna Hanım. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde yalnızca bir destanı değil, bir milletin hafızasını, değerlerini ve dünyayı algılayış biçimini konuştuk. Dede Korkut hikayeleri bize sözün yalnızca anlatmak için değil, yaşatmak için de var olduğunu hatırlatıyor. Kıymetli katkıları için Doktor Cansever Kayapınar Keskül hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 İklim Bir Lisan'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç. Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.
3: Nezaket Mevsimi.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler, Nezaket Mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın somut meydanlarından birine, market kasalarına, banka kuyruklarına ve o bitmek bilmeyen bekleme anlarına konuk oluyoruz. Kasada ve kuyrukta adalet başlığı altında bir sıraya dahil olmanın fiziksel bir duruş değil, aslında toplumsal bir sözleşme ve derin bir zarafet sınavı olduğu hakkında konuşacağız. Nezaket, kimsenin bizi denetlemediği anlarda bile hakkımıza razı olmaktır. Sevgili dinleyenler, bir kuyrukta beklemek modern insanın zaman hırsına karşı verdiği en büyük mücadeledir. Bir boşluk bulup öne sızmaya çalışmak, acelesi varmış gibi yaparak başkasının vaktinden çalmak bir kural ihlali değil, muhatabımızın varlığını hiçe sayan bir nezaketsizlik halidir. Zarafet sahibi bir ruh çok iyi bilir ki adalet o çizgide sırasını vakarla bekleyebilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, toplumsal alanlardaki etkileşimlerimizi sivil dikkatsizlik ve kişisel alan ifadeleriyle kavramsallaştırır. Goffman'a göre bir kuyrukta beklerken arkadaki kişinin çok yakına girmesi veya sürekli saate bakarak gerginlik yayması, muhatabının o mahrem alanına yapılmış bir tacizdir. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o mesafeyi koruyabilmektir. Sıra beklerken sadece ayaklarımızla değil, ruhumuzla da o sınıra saygı duymak, başkasını huzursuz etmeden var olabilmek ne güzeldir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Kıymetli Kemal Sayar ise yavaşla derken aslında bizi zamanın kölesi olmaktan kurtarmaya çalışıyordu belki de. Sayar'a göre her şeyi hemen, şimdi ve en önde elde etme arzusu ruhumuzu hırçınlaştırıyor. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o sabır ve tahammül halini kuşanabilmektir. Kasada önümüzdeki kişinin bir aksaklık yaşaması karşısında oflayıp puflamak yerine ona bir tebessümle sorun değil diyebilmek o anki gerginliği dağıtan bir şifadır adeta. Zarafet, kendi acelemizi başkasının mağduriyetinden daha üstün görmemektir. Medeniyetin en güzel savunucularından Saadettin Ökten Hoca, şehirli ahlakını başkasına yük olmama ve hukuka riayet üzerine kuruyor. Ökten Hoca'nın penceresinden bakabildiğimizde, kuyrukta sıra beklemek o medeniyetin vakar sahibi insanının bir disiplinidir aslında. Hakkı olmayana el uzatmamak, başkasının önüne geçerek rızkını ve vaktini eksiltmemek, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o estetik nizamın gündelik hayattaki yansımalarındandır. Zarafet o sırayı bir mecburiyet değil, bir edep nöbeti olarak görebilmektir. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında modern dünyanın bizi sürekli bir yetersizlik ve hız illüzyonuna hapsettiğini anlatıyor. Hari'ye göre beklemeye tahammülümüzün kalmayışı zihnimizin derinliğini kaybettiğinin de bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, nezaket durabilmektir. İşte zihinsel berraklığımızı korumak adına o kuyrukta beklerken telefonumuza gömülüp etrafı unutmak yerine çevremizdeki insanlara karşı duyarlı kalmak, bir yaşlıya veya bir çocuğu olana öncelik tanımak asil bir insanın refleksidir. Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor. Kuyrukta araya girmek veya sabırsızlık göstermek Bergson'un bakışına göre o toplumsal akışın ritmini kaba bir şekilde bozmaktır. Zarafet o akışa uyum sağlamak, kendi süresini başkasının süresiyle dengeleyebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, kasada ödediğiniz bedel sadece aslında aldığımız ürünlerin karşılığı değildir. Orada bıraktığımız tavır, bizim karakterimizin de bedelidir. Sıramızı beklerken gösterdiğimiz o sessiz saygı, aslında toplumsal barışa attığımız en kıymetli imzalardandır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısı, o sabırsız anlarda rehberimiz olsun. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Acele ise şeytanın bir tuzağı. Sırrınızda bekleyin ki gönül kapılarınız nezaketle açılsın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesser.

0: Seroğlu ve ben Betül Şatır, sabrın zarafete, sıranın adalete dönüştüğü, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları da değerlendirilecek. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurultay süreci ve ihraçların gündeme alınması bekleniyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Olayla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu'nun hem adli makamlarla hem de emniyetle koordineli biçimde süreci başlattığını söyledi. Bakan Tekin, ihmali olan varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan... Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'in sözde finans yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Son gelişmelerin ardından Tahran, müzakerelere ilişkin durumun gözden geçirileceğini duyurdu. İsrail'in 30 Nisan'da Girit açıklarında Sumud filosuna yönelik saldırısına birçok ülkede soruşturma açıldı Yunan basını. Filoda yer alan Yunan aktivistlerin şikayetlerine rağmen Atina yönetiminin kılını kıpırdatmadığını yazdı. Söz konusu saldırıya karşı sağır edici bir sessizlik içinde olduğu yorumu yapıldı. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.

0: Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması sürüyor. Trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor. Tirebolu Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması 19 Haziran'a dek devam edecek. 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova.
11: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Antay Radyosu stüdyolarından Genç Yaşam'la sizinleyiz 10 Haziran 2026 Çarşamba gününde. Programı hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün diliyoruz herkese. Hafta içi her gün olduğu gibi canlı yayında size eşlik edeceğimiz Genç Yaşam programında bugün üniversite ve gençlik bölümümüzde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi Dilara Nihal Çarıkçı konuğumuz olacak. Alışkanlıkların hayatımızdaki yeri ve önemi üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Sıra dışı bölümümüzde ise Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar sizin için seçtiği teknolojik gelişmelerle mikrofonlarımızda olacak. Program süremiz boyunca da şarkıları birlikte dinlemeye devam edeceğiz. TRT Antay Radyosu adresli Instagram sayfamız üzerinden bize ulaşabileceğinizi ve TRT Dinle uygulamasıyla da internetin olduğu her ortamda bizi dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Müzikle başlayalım. Soner Sarıkabadayı ve Sefo söylüyorlar. Her iki durumda.

Sevgili dinleyenler, az sonra Üniversite ve Gençlik bölümümüzde MAKÜ öğretim görevlisi Dilara Nihal Çarıkçı Özgül konuğumuz olacak. Alışkanlıkların hayatımızdaki yeri ve önemi de sohbet başlığımız. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Zeynep Bastık'ı dinliyoruz. Kendi yolumuzda.

0: Üniversite ve gençlik.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi Dilara Nihal Çarıkçı Özgül'le birlikteyiz. Alışkanlıkların hayatımızdaki yerini ve önemini konuşacağız kendisiyle. Merhaba.
2: Merhabalar herkese.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Dilerseniz nedir alışkanlık, hayatımızda nasıl bir yeri vardır? Onu tanımlayarak başlayalım sohbetimize. Buyurun.
2: Tabii. Yani alışkanlık deyince aslında herkesin aklına belki kötü alışkanlıklar geliyor başlangıçta. Ama alışkanlıkların bizim için varoluşsal bir sebebi olduğunu unutmamak lazım burada. Çünkü bir nevi beynimizin bir otomatik pilot modu diyebiliriz alışkanlıklar için. Enerji tasarrufu yapıyor orada. Yani biz her şeyi uzun uzadıya planlayarak, düşünerek günlük hayatımızı sürdüremeyiz. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bazı davranışlar bilincin arkasına atılıyorlar. İşte herkesin alışkanlıkları farklıdır ama sabah kalkar kalkmaz telefonuna uzanmak olabilir. İşte kahve alışkanlığı ya da en başından araç kullanırken artık onu ezberleyerek yapmamız. Bazı gittiğimiz yolları düşünmeden gitmemiz. Bunların her birine bir alışkanlık diyebiliriz. Bunların çoğu düşünmeden yaptığımız şeyler haline geldiği için alışkanlık ismini alırlar ve hayat kalitesini, işte sağlığımızı, birçok şeyi etkileyebilirler. İyi ya da kötü etkilemelerini kontrol etmek bizim elimizde. Alışkanlıkların var olup olmamasını kontrol etmemiz mümkün değil diyebiliriz sanırım.
1: Alışkanlıklara ihtiyacımız var.
2: Kesinlikle.
1: Ama hangi alışkanlıkları olduğunu konuşacağız. Peki o zaman şunu soralım. Nasıl alışkanlık kazanılır? Kazanılmış bir alışkanlık ne kadar nasıl değiştirilebilir?
2: Alışkanlıkların arkasında aslında bir döngü yatıyor. Önce bu döngüyü anlamak gerekiyor. Bu soruya tam olarak yanıt verebilmek için, anlayabilmek için. Tetikleyici, rutin ve ödül diyoruz biz bu döngüye. Bir tetikleyici olacak ki benim o rutini yapmaya ihtiyacım olsun ve beyin bu rutini yapmanın kıymetli olduğunu anlamalı. Yani bir ödül de olmalı sonucunda ki devam etsin ve bir alışkanlığa dönüşsün artık bu. Örnek veriyorum, hepimiz hayatta stresli dönemler yaşıyoruz. Bu belki öğrenciler için sınav dönemleri şimdi yaklaşıyor ya da aktif. Sınavlar olabilir ya da bir başka stres verici faktörün etkisiyle oluşabilir. Stresli dönemi, o strese biz tetikleyici diyoruz. Ve bu stresin akabinde yaptığımız bazı şeyler var. Bir kısmı için mesela sosyal medyada dolaşmak olabilir. Hepimiz çok yaygın bir şekilde belki de yapıyoruz. Kaçınma davranışı olarak bunu. Sosyal medyada gezmek bir rutin haline geldiyse her stresli anda, ki bu ödül de yaratır. Anlık haz verir bize. Yani o an kaygıdan koparız ve bir rahatlama hissi, bir zihinsel kaçış gelir bu sosyal medyada dolaşmakla beraber. Ve kısa vadeli ödül, haz her ne kadar sonuçları uzun vadede negatif olacak bile olsa daha kuvvetli alışkanlıklar yaratmaya sebep olurlar. Çünkü beyne bu davranışı neden yapmalıyım diye sorulduğunda diyor ki anlık haz veriyor sana, şu an rahatlıyorsun, yapman lazım bunu diyor. Dolayısıyla alışkanlık kazanmak çok ödül hissine bağlı olarak gerçekleşen bir şey. Nasıl değişir? Rutini değiştirerek ama ödül ve tetikleyiciyi aynı bırakarak. Çünkü tetikleyici hayatımızdan çıkaramayız. Stres her zaman var olacak bir şey. Ödül de bana rahatlama hissi getirmeli. O zaman ben rutini değiştirmeliyim burada. Sosyal medyada dolaşmak yerine başka sağlıklı bir şey, yürüyüş mesela.
1: Peki ne kadar bize bağlı bu geliştirdiğimiz alışkanlıklar, ne kadar kültürümüzden, sosyal çevremizden etkileniyor? Örneğin milletçe zaman konusunda oldukça rahatız. İşte 5-10 dakikalık gecikmeler, gecikme sayılmıyor aslında. Ama

0: kararlı ve titizler. Bunların sebeplerinden de bahsedelim mi biraz dinleyenlerimize? Neler etkiliyor bizim alışkanlıklarımızı, alışkanlık kazanmalarımızı, bu algılarımızı?
1: Tabii yani kültür zaten başlı başına etkili, yetiştiğimiz aileler etkili. Dakiklik deyince tabii konu, dakiklik aslında sadece bir belki saat algısı değil, bir değer sistemi diyebiliriz biz buna. Kültürel bir değer yükleniyor bize. Kolektif alışkanlık diye de adlandırabiliriz. Teorisyen Jung böyle söyler. Kolektif hafızadan bahseder. Biz doğduğumuz andan itibaren, hatta belki doğmadan önce atalarımızdan gelen bir takım şeyler hafızamızda var olarak doğarız der. Bunun farklarını konuşmak için çok böyle uzun uzadıya tartışmak gerekir belki. Hala literatürde tartışılan bir şey de olduğu için, ama temelde ben bunun kolektif bir hafızadan, toplumsal bir kültürden, bir değer sisteminden geldiğini düşünüyorum. Ha, değiştirmek mümkün değil mi o zaman? Bunu biz doğuştan getiriyorsak tabii ki mümkün. Sonuçta bir noktada gemimizin dümenine geçiyoruz biz ve o dümene geçtikten sonra bunları fark edip değiştirmeyi seçmek ya da değiştirmemeyi seçmek bizim elimizde olan bir şey. Şimdi siz bu soruyu sordunuz. Birçok insan bunun farkında, belki farkında olmayanlar da bununla beraber düşünmeye başladılar ve bu nokta farkındalık noktası. Bundan sonra işte o alışkanlığı değiştirmeye giriyoruz, dönüştürmeye giriyoruz. Kırmak değil de döngüyü dönüştürmek diyebiliriz.
0: Alışkanlıklar değiştirilebilir dedik. Günlük hayatta kötü alışkanlıkları edinmek bize daha kolay gelirken, onların yerine yenisini, iyisini, belki daha sağlıklısını koymak biraz daha zor görünüyor. Bunun sebepleri konusunda neler söylersiniz?
1: Tabii kötü alışkanlıklar anlık haz dediğimiz şeyi çok daha kolay sağlayabildikleri için beyin onları ezberlemeye daha yatkın oluyor diyebiliriz. Şimdi iyi alışkanlık kazanmak uzun vadedeki ödüllerden bahsediyor. İşte bir kitabı bitirmek ve o bilgiyi almak ya da bir sınava çalışmak, orada başarılı olmak. Bir günde bir anda olan şeyler değiller. Ama orada işte sosyal medya örneğini vermiştik. Orada gezmek ya da başka anlık haz veren kötü alışkanlık diye adettiğimiz bir şeyi yapmak dediğimiz zaman beyin orada ödülü çok hızlı kaptığı için çok daha kolay yer edinebiliyor bunlar. Değiştirmek çok zor değil ama bir disiplin istiyor. Yani bir şeyleri mükemmel yapmayı değil, yapmayı istiyor aslında. Yaparak biz onu sürdürülebilir hale getirebiliriz.
0: Buna ayrıca değinebilir miyiz? Sosyal medya dedik, teknoloji, o cebimizde, çantamızda taşıdığımız aletler, işte bizim kötü alışkanlıklarımızın büyük bir bölümünden sorumlu gibi görünüyor aslında. Bize çok kolay bir haz yaratıyorlar. İşte pek çok işi ya da işte doğru güzel alışkanlığı sürdürmek yerine onlara bakmayı tercih ediyoruz. Bunu yaparken de pek çok şeyi erteliyoruz. Birkaç dakika ertelediğimizi düşünürken bazen günün yarısını kaçırmış oluyoruz. Neler tetikler erteleme alışkanlığını? Bunun yerine bir şeyleri koymak için ne kadar sabretmemiz, nasıl rutinlerle uğraşmamız gerekiyor? Biraz bilgilerinizle birlikte gözlemlerinize de dayanarak öneri isteyelim mi siz?
1: Tabii yani ertelemek dediğimiz zaman tek sebebi olduğundan söz edemeyiz. Biz insanlar hep biriciktir deriz psikoloji alanında. Çünkü hakikaten yaşanılan çıktı belki aynı olsa bile sebebi farklı oluyor, duygu farklı oluyor. Ama daha böyle yaygın olarak gördüğüm şeyin mükemmelliyetçilik kaynaklı olduğunu söylemiştim ertelemede. Bir noktada sosyal medya ile ilgili de çok problem yaşayanlarla karşılaşıyoruz doğal olarak. Çok hayatımızın içinde bir şey çünkü sosyal medya artık. Ama ertelemek bir tembellik değil, bir zaman yönetimi problemi değildir. Bir duygusal kaçıştır, duygu yönetimi problemidir aslında. Yani burada zor duygudan kaçıp kolay duyguya gidiyoruz. Dolayısıyla belki bizi rahatlatan, bize iyi gelen şeyleri önce fark edip, bir, ertelememizin neden kaynaklandığını fark edip, iki, bu iki farkındalıktan sonra da bir çözüm önerisi, bir çözüm üretmeye geçmek gerekiyor. Bize iyi gelen şeyler arasında da özellikle üretmek ve bedeni harekete geçirmek. Bu ikisi ertelemeyle çalışmada, ertelemeyle mücadele etmede çok etkili şeyler. Beden hareketi nedir? Egzersiz, yürüyüş. Herkesin her an yapabileceği bir şey değil mi? Ya da üretmek dediğimiz şey yazmak, çizmek gibi şeyler, her an ve herkes tarafından yapılabilir şeyler ve uzun vadede hakikaten herkesin etkisini göreceğini söyleyebilirim bunları yaparsa.
0: Farkındalık önemli. ama harekete geçmek.

0: de önemli. O zaman bedenimizi hareket ettirerek başlayabiliriz diyelim. Tecrübelerinize, eğitimci kişiliğinize bağlı olarak genç arkadaşlarımıza neler önerirsiniz peki? Başarılı olmak herkesin isteği. İyi bir üniversite kazanmak, onu başarıyla bitirmek, güzel bir kariyer planı oluşturmak. Bütün bunları yapmak adına hangi alışkanlıkları kazanmak, belki hangilerinden özellikle uzak durmak gerekiyor?
1: Gençlerin en büyük gücü aslında genç olmaları. Yani alışkanlıkları yeniden şekillendirme kapasiteleri. Çok taze olması beyindeki bütün alışkanlıkların. Bir şeyler kalıplaştığı zaman, bir kalıba oturduğu zaman onları yıkmak, değiştirmek çok daha zor olabiliyor. Dolayısıyla henüz bir şeyler tam olarak kalıplaşmamışken farkında oldukları kötü alışkanlıkları değiştirmek için küçük adımlar atmak çok yerinde ve kıymetli olacaktır onlar için. İşte her gün belli bir saatte çalışmak olabilir. Bu çok genel geçer bir şey. Herkesin de belki söylediği bir şey ama ben daha çok egzersizi ve bir şekilde sosyal medya, dijital detoks yaptıkları zamanları önerebilirim her bir gencimize. Gün içerisinde belli küçük vakitler ayırmak. Yani bu yarım saat bir yürüyüş ve 15 dakika bir dijital detoks. Sıkılmak, sıkılmaya fırsat vermek. Hiçbir şey yapmadan durmak. Bunlar zaten hem yaratıcılıklarını arttıracaktır hem çalışma kapasitelerini arttıracaktır. Bir de ek olarak uyku. Uykunun öneminin farkında değiliz ama sağlıklı uyku diye bir şey var ve bu ne kadar saat uyuduğumuzla ilgili değil. Nasıl uyuduğumuzla ilgili. Yatmadan önce ne kadar ekranla iç içeyiz, ne kadar işte kafein tüketiyoruz, ne kadar geç yemek yiyoruz gibi konular. Bununla ilgili internette çok bilgi kaynağı var. Araştırılabilir. Sağlıklı uyku hem çalışmaya, öğrenmeye hem de günlük hayata çok büyük etkisi olacak bir şey.
0: O zaman alışkanlık edinirken önce fiziksel sağlığımızı, günlük hayatımızı doğrudan etkileyenlerle başlayıp arkasına belki işte ders çalışma, kariyere odaklanma, farklı konulara yönelme gibi davranışlara eklememiz gerekiyor. Gençliğin enerjisiyle belki de kaçırılan nokta budur. Uyku önemli ama çocuklar ve gençler bunun etkisini biraz daha geç hissediyorlar herhalde. Fiziksel alışkanlıklarla mı başlayalım bu işe?
1: Bu temel alışkanlıklar diye adlandırdığımız bir grup alışkanlık var bizim ve en başında fizikselleri geliyor. Çünkü fizyoloji ve psikoloji birbiriyle çok iç içe iki kavram. Birbirinden ayırmamız mümkün olmaz. Dolayısıyla egzersizle ve uykuyla başlamak hem günlük hayatlarına düzen getirmeleri açısından hem de sağlıklı diğer alışkanlıkları, iyi alışkanlıkları tetikleyici unsur olarak fayda sağlayacaktır diyebiliriz.
0: Peki şunu da soralım, gençlerle iç içesiniz burada. Şikayet ettikleri, değiştiremediklerini düşündükleri ya da rahatsız oldukları alışkanlıkları neler günümüz gençlerini? Bu konularda sizin gözlemleriniz neler?
1: Erteliyorum diyorlar çok fazla. Bunu o yüzden de biraz mevzu bahis etmek istedim burada. Çünkü çok ertelediklerini duyuyorum ve bundan çok muzdarip olduklarını. Çünkü bir noktaya kadar idare edebiliyorlar ama bir noktada işte üniversite sınavı ya da vizeler, finaller geldiği zaman hakikaten çok zorlanıyorlar. Çok fazla birikmiş şey oluyor ortada ve bunları idare etmek çok güç hale gelmiş oluyor ve erteleyecek hala devam ediyor oluyor orada da. Dolayısıyla bu dönemler gelmeden önce bununla ilgili aksiyon almak gerektiğini düşünüyorum. Bir bu, iki de yine konuştuğumuz bir konu, sosyal medyaya çok bağımlı olduklarını, oradan kopamadıklarını çok duyuyorum. İkisinden de biraz bahsetmiş olduk bugün. Umarım faydası dokunur.
0: Peki biz de bir katkımızın olmasını umuyoruz. Teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenler, üniversite ve gençlik bölümümüzde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi Dilara Nihal Çarıkçı Özgül'le alışkanlıklarımızın hayatındaki yerini, önemini, nasıl değiştirilebileceğini konuştuk.
2: TRT Antalya Radyosu.

Sevgili dinleyenler, az sonra sıra dışı bölümümüzde Selçuk Üniversitesi öğrencisi Emir Yağar konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve grup Pinhani'yi dinliyoruz. Sakinleştim.

0: Sıra dışı.
1: Bu bölümün konuğu Selçuk Üniversitesi öğrencisi, teknoloji meraklısı Emir Yağar telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba Hatice Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, sağ olun.
1: Genç Yaşam dinleyenleri için neler seçtiniz, bugün neler paylaşacaksınız bizimle?
2: Bugün hepimizin hayatını yakından ilgilendiren, özellikle de deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede olduğumuz süre boyunca önemli olan bir teknolojiden bahsedeceğim bugün. Bir gece uyuduğumuzu düşünelim. Sabaha karşı saat 4'te uyanıyoruz. Her şey normal. Sonra telefonumuzun başucunda bir anda ekran parlıyor ve yüksek bir alarm sesi duyuyoruz. Ve telefonumuzda şu mesaj beliriyor. Deprem yazıyor ve güçlü sarsıntı bekleniyor. Hemen önlem alın yazısı çıkıyor. Aradan birkaç saniye geçiyor ve gerçekten yer sallanmaya başlıyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Bugün bundan bahsedeceğiz. Depremi önceden mi tahmin edebiliyorlar, yoksa telefonumuz geleceği mi görüyor? Yoksa işin arkasında çok daha farklı bir teknoloji mi var? Bugün deprem erken uyarı sistemlerinin nasıl çalıştığını, hangi ülkelerde kullanıldığını, hayatımıza ne kazandırdığını ve gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Öncelikle çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Deprem erken uyarı sistemleri, depremleri günler öncesinden tahmin eden sistemler değil. Yani bugün dünyanın hiçbir yerinde hiçbir bilim insanı bir depremin tam olarak hangi gün ve saatte olacağını güvenilir şekilde söyleyemiyor. Depremler hala bilim dünyasının en büyük bilinmezlerinden biri. Peki o zaman bu sistemler ne yapıyor? Aslında deprem başladıktan sonra onu insanlardan daha hızlı fark ediyorlar. Deprem meydana geldiğinde yer altında farklı türlerde sismik dalgalar oluşuyor. Bunlardan ilki pi dalgaları. Bu dalgalar çok hızlı hareket ediyor, ancak genellikle büyük yıkıma neden olmuyorlar. Arkasından gelen S dalgaları ise daha yavaş ilerliyor, fakat asıl sarsıntıyı onlar oluşturuyor. İşte burada erken uyarı sistemleri zaman zaman farkındalık yaratıyorlar ve zaman farkından yararlanıyorlar. Depremin merkezine yakın sensörler önce P dalgalarını algılıyor. Bilgisayarlar bu verileri milisaniyeler içinde analiz ediyor. Eğer büyük bir deprem olduğu anlaşılırsa sarsıntı henüz ulaşmadan çevredeki bölgelere uyarı gönderiliyor. Bazen bu süre yalnızca 3-5 saniye, bazen 10 saniye, bazen de 1 dakikaya kadar çıkabiliyor. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir, hani 5 saniye ne işe yarayacak ki? Aslında çok şey değiştirebilir bu 5 saniye. Çünkü bir ameliyat olduğunu düşünelim bir hastanede. Ameliyat sırasında çalışan hassas cihazlar güvenli moda alınabilir. Ya da bir hızlı tren otomatik olarak yavaşlatılabilir. Ya da doğal gaz hatları kapatılabilir. Asansörler en yakın katta durdurulabilir. Ya da bir işçi yüksek bir platformdan inebilir. Ya da bir öğrenci sıranın altına geçebilir gibi. Ve bunların en önemlisi, insanlar kendilerini koruyabilecekleri güvenli bir pozisyona geçebilir. Bazen birkaç saniye bile hayatla ölüm arasındaki farkı oluşturabiliyor. Bu teknolojinin en gelişmiş örneklerinden biri de tabii ki Japonya'da bulunuyor. Japonya yıllardır depremle yaşayan bir ülke. Bu nedenle deprem teknolojilerine çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bir deprem algılandığında televizyon yayınları kesilebiliyor. Cep telefonlarına uyarılar gönderilebiliyor ve hızlı trenler otomatik olarak fren yapabiliyor. Benzer sistemler Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de uzun süredir kullanılıyor. Fakat son yıllarda çok ilginç bir gelişme yaşandı. Deprem sensörleri artık sadece yerin altında değil, cebimizde taşınıyor. Akıllı telefonlarımız deprem tespit ağının bir parçası haline geldi. Telefonlarımızın içinde ivme ölçer adı verilen sensörler bulunuyor. Normalde bu sensörler ekranın dönmesini, işte adım saymayı veya hareket etmeyi algılıyorlar. Ancak milyonlarca telefon aynı anda veri ürettiğinde ortaya devasa bir ağ çıkıyor. Google'ın geliştirdiği Android deprem uyarı sistemi tam olarak bu mantıkla çalışıyor aslında. Milyon

0: milyarlarca Android telefonun sensörlerinden gelen veriler anonim olarak analiz ediliyor. Bir bölgede çok sayıda telefon aynı titreşimi algılarsa sistem bunun deprem olabileceğini anlıyor ve uyarı göndermeye başlıyor. Dünyanın en büyük deprem sensör ağlarından biri aslında insanların ceplerinde taşınıyor. Bu sistem son yıllarda onlarca ülkede kullanılmaya başlandı ve milyonlarca kişiye deprem uyarısı gönderildi. Araştırmalara göre tabii ki Android tabanlı sistem 98 ülkede çalışıyor ve her ay milyonlarca alarm üretebiliyor. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke. Bu nedenle deprem gözlem ağları sürekli geliştiriliyor. Ayrıca birçok Android kullanıcısı son yıllarda telefonlara otomatik deprem uyarıları almaya başladı. Özellikle Marmara bölgesinde yaşanan bazı depremlerde kullanıcılar sarsıntı başlamadan önce bildirim aldıklarını paylaştılar. Araştırmalar keza Türkiye'deki büyük depremlerin de bu sistemlerin geliştirilmesinde önemli veri sağladığını gösteriyor. Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bu sistemler asla kusursuz değil. Örneğin 2023 yılında Türkiye'de yaşanan büyük bir depremimiz vardı. Sonrasında bazı kullanıcılar bekledikleri uyarıları alamadıklarını belirtti. Daha sonra yapılan incelemelerde bazı algoritmaların depremin büyüklüğünü ilk anda doğru tahmin etmekte zorlandığı görüldü. Ve sistemlerde güncellemeler yapıldı. Bu da bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Teknoloji mükemmel değildir ama sürekli gelişir. Bugün kullanılan sistemler birkaç yıl öncesine göre çok daha hızlı ve daha doğru çalışıyor. Bilim insanları şimdi yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri üzerine çalışıyor. Amaç yalnızca depremi algılamak değil. Aynı zamanda etkisini de saniyeler içinde tahmin etmek. Peki hangi bölgede daha güçlü hissedilecek? Hangi altyapılar risk altında ya da hangi yollar kullanılabilir? Bunların hepsi geleceğin araştırma konuları arasında yer alıyor. Belki gelecekte deprem başladığı anda şehirler kendi kendilerine tepki verecek. Ya da trafik ışıkları acil durum moduna geçecek. Hatta gaz hatları kapanacak, metro sistemleri duracak, hastaneler kritik ekipmanları koruma moduna alacak ve bütün bunlar insan müdahalesi olmadan gerçekleşecek. Ancak ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir teknoloji sağlam binaların yerini tutamaz elbette. Hiçbir uygulama doğru şehir planlamasının yerine geçemez. Ya da hiçbir telefon bildirimi deprem bilincinin alternatifi olamaz asla. Erken uyarı sistemleri bize saatler kazandırmıyor, evet. Dakikalar da kazandırmıyor. Sadece birkaç saniye kazandırıyor. Ama bazen insan hayatındaki en değerli şey birkaç saniyedir. Ve belki de teknolojinin en büyük başarısı da budur. Yani geleceği görmek değil, geleceğin bize ulaşmasından birkaç saniye önce haber verebilmek. Benim anlatacaklarım bu kadar da Hatice Hanım. Depremle alakalı, teknolojiyle alakalı bunları söyleyebilirim bu hafta.
1: Teşekkür ediyoruz. Umarız bu alanda daha fazla gelişme olur, daha fazla vakit kazanır insanlar. Son umarım yapılacak çare olarak diyelim. İyi çalışmalar dileyelim size.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sıra dışı bölümümüzün konuğu Selçuk Üniversitesi öğrencisi Emir Yağar'dı.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gönül.

10 Haziran Çarşamba günü TRT Antalya Radyosu stüdyolarından Genç Yaşam'da eşlik ettik size sevgili dinleyenler. Programı Süheyl Tetik hazırladı, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberlerinin ardından yeniden görüşmek üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurultay süreci ve ihraçların gündeme alınması bekleniyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. İmam Hatip okullarının ilmi ve irfanı aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi. 28 Şubat dönemindeki karanlık süreci ve yaşanan zorlukları hatırlattı. İnşallah şimdi İmam Hatip'i uluslararası bir marka haline getireceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen A Milli Futbol Takımı temalı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği Bizim Çocuklar adlı eser birinci seçildi. Eser için yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla profesyonel bir klip çekildi. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Gökçeada'yı şap hastalığından aşılı arı bölge ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Türkiye'nin hayvan sağlığı alanındaki uluslararası başarısı bir kez daha tescillendi. İzmir Seferihisar'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Müzakere için çok geciktiler, artık bedelini ödeyecekler dedi. Trump İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu da belirtti. Hedef olarak enerji santrallerini ve köprüleri işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Son gelişmelerin ardından Tahran, müzakerelere ilişkin durumun gözden geçirileceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.

0: Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. TÜRÇEV Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Gül İrem Şahin. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar. Beni davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz, sağ olun. Bu çatı altında yaptığınız çalışmalar hakikaten çok anlamlı. Hem o çalışmaları dinlemek isteriz sizden, hem de çevre farkındalığını arttıracak hangi projeler var? Bunları da elbette konuşmak isteriz. Malumunuz Türkiye bu yıl çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı, Taraflar Konferansı. Ülke liderleri Türkiye'de buluşacak Kasım ayında. COP31 diye bildiğimiz zirve. Bu zirve son derece önemli, hepimiz biliyoruz. Ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapıp ettikleri bütün çalışmalar orada masaya yatırılacak ve önemli mesajların da verilmesi bekleniyor. Şimdi tüm bunların ışığında tabii çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları da çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Onlardan bir tanesi de yine TÜRÇEV. Öncelikle TÜRÇEV'den başlayacak olursak şayet, TÜRÇEV nedir, ne iş yapar, hangi faaliyetlere imza atar?
1: TÜRÇEV aslında 1993 yılında Mavi Bayrak programını ülkemizde başlatabilmek amacıyla dönemin Turizm Bakanı Doçent Doktor Abdülkadir Ateş tarafından kuruluyor. 30'lu yılı aşkındır aslında faaliyetine devam ediyor. Çok uzun yıllardır da aslında çevre alanında çok değerli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar da aslında çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin gönüllü katkıları ve değerli çalışma arkadaşlarımın emekleriyle aslında sürdürülüyor. Yönetim kurulumuzda da aslında turizm ve çevre alanında kıymetli insanlar yer almakta. Turizm Bakanlığı ve kamu tarafında yıllarca görev yapmış çok değerli isimler. Yine devamında Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği, Ege Bölge Temsilcisi, TÜROFET, AKTOP, TÜROP gibi temsilcilerle beraber aslında gönüllülük esasları ve katkılarını bize sunuyorlar. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı aslında 5 tane uluslararası program yürütüyor. 2 tanesi sürdürülebilir turizm alanında, 3 tanesi de eğitim kapsamında. Eğitim kapsamında ekookullar, okullarda orman, çevrenin genç sözcüleri, sürdürülebilir turizm alanında da Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar programlarını yürütüyor. Bu sene de aslında yine bir programımız daha eklendi. 6. programımız yine eğitim alanında Eko Kampüs üniversitelere yönelik. Bu program kapsamında da çalışmalar yakında ülkemize de başlayacak. Bu şekilde aslında anlatabilirim.
0: Şimdi tabii bu yıl önemli dedik ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi de aslında Dünya Çevre Günü'nün de kutlandığı ve bu yıl çok daha kapsamlı bir şekilde kutlandığı bir zaman dilimi. Bir taraftan sıfır atık festivalleri var, diğer taraftan Çevre Günü var, iklim zirveleri var. Dolayısıyla yaz bu anlamda hareketli geçecek gibi gözüküyor. Söz konusu yaz olunca tabii aklımıza hemen yine çevre temizliğinin göstergelerinden biri olan mavi bayraklı plajlar geliyor. Her yıl güncelleniyor rakamlar ama Türkiye doğusuyla, batısıyla, Ege'siyle, Akdeniz'iyle tertemiz sahillere, plajlara sahip bir ülke. Evet. Ve her yıl bu sıralamada sayısını arttıracak şekilde, mavi bayraklı plaj sayısını arttıracak şekilde ilerliyor ülkemiz. Geçtiğimiz günlerde de mavi bayraklı plaj sayıları açıklandı. Türkiye yine zirvelerde yer alıyor. Evet. Oradaki durum nedir acaba? Sizden dinleyelim.
1: Mavi bayrak aslında yine dünyada üçüncülüğünü koruyor. Turizm deyince de insanlar aslında temiz denizler, işte sağlıklı bir çevre istiyor. Bu yüzden aslında turizm çevreyle çok odaklı, direkt çevreyle ilişkili. Ve hani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çevre haftası da geçti. Bize şunu hatırlatıyor. Biliyoruz ki doğal kaynaklarımız sınırlı ve son yıllarda iklim değişikliği, kuraklık, artan atık miktarları, işte plastik kirliliği gibi çevresel sorunlarda aslında günlük hayatımızda çok fazla hissedebiliyoruz. Bu nedenle de aslında sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları artık yalnızca yani çevre

0: plan işte daha ucuz vesaire konuşmalar bu insanı yaralıyor. Bu hani ben kendi kişisel görüşümü ifade etmek isterim bu anlamda. Biraz daha makul bir fiyat politikası olsa aslında bizim sahil şeridimizde yerli turistin daha çok akın edeceği, gelip orada dinleneceği, zaten senede bir defa tatile çıkıyor insanlar ve orada böyle rahat nefes alabileceği, fiyatları bu kadar da düşünmeyeceği böyle bir süreci başlatsa keşke, bir artık bir kuruluş mu olur, turizm dernekleri mi olur, artık ne olursa bilemiyorum ama sanki buna da ihtiyaç var gibi gözüküyor. Çünkü o kadar çok böyle o sahil şeritlerinden böyle şikayet videoları falan görüyoruz ki sosyal medyada. Bu da tabii üzüntü verici. Belki sesimizi duyanlar vardır buradan. Bu anlamda da belki farklı bir belki süreç başlar. Farklı bir belki çalışma yapılır. Bilemiyoruz. Bunu da ben aktarmak istedim işin açığı. Mavi bayrak demişken, evet, bu kadar güzel koylara, bu kadar güzel denizlere sahip bir ülkeyken tabii oradaki o görüntüler hoş olmuyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi geçelim Yeşil Anahtar programına. Bu da yine çevre farkındalığını arttıracak ve bu anlamda da geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabileceğimiz bir süreci de başlatacak. Sanki bir program gibi geliyor. Bir eko etiket galiba. Evet. Nedir tam olarak Yeşil Anahtar?
1: Aslında şöyle, hem Mavi Bayrak hem Yeşil Anahtar da ikisi de bizim vakfımız tarafından yürütüldüğü için bizim aslında asıl amacımız çevre eğitimi ve bilinçlendirme. Yani hani çevre eğitimi ve bilinçlendirme, biliyorsunuz ki aslında çocuk yaşta başlayıp hani küçük yaşta bu bilinci oturtup sonrasında da davranışa dökmek çok önemli. Yeşil Anahtar programına gelecek olursak da Yeşil Anahtar programında çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çözüme katkıda bulunmaya amaçlayan uluslararası bir eko etiket aslında ve çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren oteller, hosteller, küçük konaklama merkezleri, konferans merkezleri, turistik cazibe merkezleri, restoranlar ve konferans merkezlerine verilmektedir. Ve Yeşil Anahtar 13 ana başlık altında aslında toplanmaktadır. Ve bu 13 ana başlık altında oluşan kriterlerimizin içerisinde de çok fazla teknik detay yer almaktadır. Kısaca bahsedecek olursam da işte su tasarrufu, enerji tasarrufu, yiyecek içecek, yine devamında atık yönetimi, yine bugün konuşacağımız çok önemli bir konu, iç çevre, yeşil alanlar, yeşil aktiviteler gibi başlıklardan oluşuyor. Ve uluslararası alanda da aslında çevreye duyarlı turizm işletmeleri verilen eko etiketler arasında da hem en çok bilinen hem de en fazla sayıda tesise verilmiş bir aslında eko etiket. Şu anda 8500'ün üzerinde dünyada, uluslararası alanda 8500'ün üstünde ve 90'dan fazla da ülkede yeşil anahtarlı tesis bulunuyor. Türkiye'de de şu an 170 tesis yeşil anahtar sertifikasına sahip.
0: Biz bu yeşil anahtarı gördüğümüzde diyeceğiz ki bu otel çevreye duyarlı bir otel. Atık yönetimini sağlıklı bir şekilde yapan bir otel. Çevre hassasiyetini gösteren bir otel. Değil mi? Yani evet, biz o yeşil anahtarı gördüğümüzde bu aslında işletmeler için de bir marka değeri taşıyan, yani yüksek bir marka değeri taşıyan herhalde bir etiket,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Pazarlamada da aslında avantaj sağlıyor. Dediğim gibi hani uluslararası alanda da çok bilinen bir eko etiket olduğundan dolayı aslında misafirler şunun bilincinde oluyor, en azından yeşil anahtar programını bilenler. Bilmeyenler için de bugün aslında tanıtıcı bir içerik olmuş olur. Yani siz o otele gittiğinizde şunu biliyorsunuz ki su tasarrufu, işte enerji tasarrufu, atık yönetimi dediğiniz gibi çok sağlıklı bir şekilde yaptığı, çevreye korunmaya yönelik işte mesela nedir? Kimyasal kullanımını azaltmak, eko etiketli temizlik ürünlerinin kullanılması, yine devamında organik yerel ürünlerin tercih edilmesi ve hani yine atık konusuna gelecek olursak yine gıda atığı çok fazla turizmde, bildiğiniz üzere her şey dahil konsepti çok yaygın.
0: Evet.
1: Ve bu gibi durumların yani önüne geçilebilmesi amacıyla da aslında çok fazla uygulama yapılıyor. Gıda atığını mutfakta azaltmaya yönelik de uygulamalar yapılıyor. Yani birçok aslında işte yeşil alanlar kısmı var. Yine yeşil aktiviteler sürdürülebilir, biliyorsunuz ki ulaşım araçlarının tercihi, yönlendirmesi. Yine devamında personel eğitimi çok önemli. Personelin bu konuda bilinçli olması. Tesislerin de bu uygulamaları yaparken gelen misafirleri de bilgilendirmek amacıyla yaptığı birçok uygulamalar yer alıyor.
0: Peki bu yeşil etiketi alabilmek için, yani yeşil anahtar etiketini alabilmek için çeşitli yatırımlar yapacak işletmeler. Bu böyle maliyetli bir durum mudur, yoksa yani farklı alanda nasıl yatırımlar yapıyorsa aynı şekilde bu alanda da yatırım yapıp sonrasında da müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sunma anlamında kıyasladığınız zaman bir zarara uğruyor mu işletmeler mesela?
1: Yok, aslında tam tersine şöyle, su tasarrufu ve enerji tasarrufu çok ciddi anlamda, ekonomik anlamda da tasarruf sağlıyor aslında. Yani hem çevreyi korurken bir yandan aslında maliyetleri de kendileri için azaltıyorlar. Yani bu Hani mutfaktan tutun size demin bahsettiğim gibi aslında satın alımlarda da yerel ve yeşil tedarik tercih edilmesi, işte gıda atığını aslında mutfakta azaltmak, devamında işte odalarda, genel alanlarda su tasarrufu ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamalar yapmak çok ciddi anlamda tasarruf ve ekonomik yönetim

0: tüketim sağlıyor aslında. Yani yaşam anahtarının aslında bir artısı da bu.
1: Otellerin restoranlarına gittiğimizde ne yazık ki çok fazla çeşit görmek istiyoruz biz, değil mi? Ya ne kadar çok çeşit varmış, ne kadar güzel bir otel diyoruz. Aslında bu böyle değil. Bu biraz da hani ne bileyim, belki yılda bir defa yapılan tatilin verdiği bir duygu mudur? Ama mesela 10 çeşit tatlı olacağına, yani 5 çeşit tatlı olsun, bu kime ne zarar verebilir ki? Eğer böyle olursa, böyle bir çalışma yapılırsa, yani aslında müşteriler de, yani o tatili yapan insanlar da bir şekilde buna uyum sağlarlarsa, çok ciddi bir orada maliyet kısılmış olacak. Bir taraftan farklı alanlardaki tasarruflar artarsa yine maliyetler azalmış olacak, ama bu biraz da tabii hem müşteri hem işte işletme sahipleri arasındaki o anlayışın değişmesiyle de alakalı bir durum herhalde. Bu değişebilir mi sizce Türkiye'de?
0: Aslında biz de bunun için çabalıyoruz. Dediğiniz gibi şimdi şöyle, tüketici alışkanlıkları özellikle Türkiye'de her şey dahil konsepti. Tabii ki dediğiniz gibi tatile gittiğimizde her şeyi görmek istiyoruz. Ama hani aslında kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben bunu gerçekten tüketmeli miyim? Yani çok fazla hızlı tüketim alışkanlığı dediğimiz çok yaygın aslında günümüzde. Çok fazla tüketim oluyor ve devamında da çok fazla atık çıkıyor. Yani insanları bilinçlendirmek için biz de çok çalışıyoruz. Eğitim veriyoruz, işte seminerler, otellere yine aynı şekilde gidiyoruz biz, hem personele hem üniversitelere gidiyoruz öğrencilerle, aslında yine aynı şekilde öğrencilere de dokunmaya çalışıyoruz, konunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Yani aslında bilinci değiştirmek için zaten hani siz de son yıllarda fark etmişsinizdir aslında. Eğitimde bile aslında çevre artık var. Yani hani küçük yaşta çevreyi, öğrencileri aşılamak, işte bu küçük aslında adımlar dediğimiz, işte bu küçük adımlar çok büyük aslında davranış değişikliği oluyor. Yani bunun için çok fazla çalışmalar yapılıyor. Eskiye göre bence bu konuda daha anlamlı bir değişiklik ben görmeye başladım en azından sürdürülebilir turizm alanında. Ama tabii ki yine belli kitlede dediğiniz o tüketim alışkanlıkları tam olarak değişmiş değil. Onları da değiştirmek için aslında çevre eğitimi ve bilinçlendirmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Burada tur şirketlerine, otel rezervasyonu yapan çeşitli internet sitelerine de herhalde görev düşüyor, öyle değil mi? Yani o tur şirketleriyle anlaşma olan otellerin belli kriterleri yerine getirebilmesi gerek. Ve o kriterler yerine getirildikten sonra yabancı turisti ağırlayabilecek seviyede olabileceğini anlatan bazı böyle seviyeler olsa aslında bu anlamda, yani yabancı şeylerin, tur şirketleri olabilir bunlar, farklı otellerle iletişim halinde olan farklı organizasyon firmaları olabilir. Bunlar da bu yeşil anahtarı dikkate alıyorlar mı acaba sizce?
0: Evet, tur operatörleri de bizimle aslında çok iletişime geçiyor ve bizim Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na bağlıyız biz. Onlarla da aynı şekilde çok fazla iletişime geçiliyor ve tabii ki bizim aslında bir kriterimiz de bu. Web sitelerinde otellerin ya da diğer tesislerin web sitelerinde yeşil anahtar sertifikasına sahip olduğu ve yeşil anahtar sertifikasının ne olduğuna dair bilgilendirici içerik yayınlanmasını istiyoruz. Aslında uluslararası alanda da çok yaygın olduğu için tabii ki hani turistler özellikle işte mavi bayrak ve yeşil anahtara sahip mi? Hani sahipse bunu oteli daha güvenli bir şekilde tercih edebiliriz. Çünkü çevresel açıdan belli kriterleri yerine getirdiklerini aslında farkında oldukları için pazarlamada da bu anlamda aslında avantaj sağlıyor.
1: Yani çok da fazla aslında kriter var. Oteller
0: evet.
1: için 150 kriterden bahsediliyor. Küçük konaklama merkezleri için 132 kriter, tatil parkları için, kamp alanları için 146 kriter. Epey bir kriter var. Yani aslında bu kriterleri yerine getiren işletmelere gittiğinizde gönül rahatlığıyla tatilinizi yapabiliyorsunuz. O çok fazla da dile getirilen şikayetler de artık olmuyor, öyle değil mi? Yani baktığınızda nihayetinde mavi bayrağı olan, yeşil anahtarı olan, bu şekilde eko etiketlere sahip olan bir işletme, yani çok profesyonel hizmet veren bir işletmeden hizmet alan insanlar da şikayet etmezler ve hep oraya giderler. Uzun vadede değerlendirdiğiniz zaman, aman şurası biraz daha ucuz, buraya ben gideyim deyip pişmanlık yaşayacağınıza, biraz daha belki bütçenizi biraz daha arttırıp hiç pişman olmayacağınız ve ömür boyu da hatırlayacağınız bir tatil yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda bu turizm sektörünü de güçlendirecek bir hamle gibi geliyor bana.
0: Evet, yani şöyle, aslında sürdürülebilir turizmi dediğimiz gibi kendi yerel mirasımızı koruma adına da aslında bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Sürdürülebilir turizm deyince aslında sürdürülebilirlik işin içine girdiğinde burada lüks anlayışından biraz ödün vermek gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik biraz aslında lüks anlayışına ters. Yani şimdi lüks dediğimizde dediğim gibi hızlı tüketim işin içine giriyor ya da işte tek kullanımlıklar çok fazla hissediliyor, müşteri talebi bu yönde olabiliyor. Yani aslında bizim bunları biraz daha öncesinden kendimize alışkanlık haline getirmişiz. Mesela biliyoruz ki plastik kullanımı çok yaygın ve hani su mesela yanımıza taşıyacağız. Bunu cam matara şeklinde taşıyabiliriz. Ya da bir aslında yani burada günlük bizim yaşam standartlarımızı, bu küçük adımları attığımızda aslında büyük adımlara ulaşabiliriz. Nedir mesela, siz bir markete gittiniz. Markete

0: giderken aslında mesela o poşeti kullanmak yerine bir bez torba taşımak gibi. Yani aslında bu tarz küçük adımlar ileride çok büyük adımlara, yani çok büyük davranış değişikliklerine aslında neden olabilir. O yüzden bu tarz böyle hani küçük adımlarla aslında ilerlemenin ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Belki hani bu söylenildiğinde çok es geçilebilir bir durum ama es geçmemek gerekiyor. Bunu uyguladığınızda böyle küçük adımlarla aslında bir şeylere baktığınızda ya da kullandığınız mesela evinizde bir şampuan olabilir ya da temizlik ürünleri olabilir. Bunu aslında doğaya daha az zarar verecek, işte daha bitkisel içerikli ürünler tercih edilebilir. Bu gibi aslında durumlarda farklılıklar yaratmak gerekiyor.
1: Bu aslında biraz da hayatı nasıl anlamlandırdığınızla,
0: evet,
1: nasıl anladığınızla da alakalı. Birinin çok konfor olarak gördüğü bir davranış bir başkası için konforlu değil. Tam aksine dünyaya zarar veren, çevreye zarar veren bir alışkanlık olarak değerlendirilebiliyor. Ve buraya doğru kayıyoruz sanki yavaş yavaş.
0: Evet.
1: Zaten kültürümüzde olan o tasarruf etmek, israf etmemek, işte tabanda bir lokma kalmayacak şekilde onu tüketebilmek, bunların hepsi aslında bizim kodlarımıza da işlemek. Medeniyetimizden bugüne taşıdığımız değerlerimizin içerisinde yer alıyor. Bunlardan ne çabuk biz vazgeçtik veya hangi ara unuttuk? Şimdi Batı ülkelerinin bazılarında bu popüler kültürden uzaklaşıp aynı adını söylediğimiz o bizim medeniyetimizden gelen bakış açısını yansıtan bir kültür oluşmuşken biz nasıl bu tarafta çok başka bir yere doğru savrulduk? Bu da belki saatlerce konuşup üzerine değerlendirmeler yapılması gereken bir konu olarak da duruyor karşımızda. Ama biz tabii sizin buradaki faaliyet alanınıza bakacak olursak, şimdi hem mavi bayrak dedik hem yeşil anahtar dedik. Bunun dışında yine bilinçlendirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri devam ediyor. Yaza özel veya önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiniz başka projeler, başka faaliyetler de var mı acaba?
0: Yani şöyle, aslında yine bir devam eden bir projemiz var. Yeşil cezaevleri. Cezaevlerinde de yeşil dönüşümü, biliyoruz ki Avrupa Birliği tarafından bir yeşil dönüşüm aşaması çok önemli ve vurgulanıyor. Bunu yine her alanda aslında biliyorsunuz entegre edilmeye çalışıyor. Bu kapsamda bizim de işte Portekiz'le de işbirliği içerisinde olduğumuz bir yeşil cezaevleri projesi var. Bununla ilgili bir çalışmamız devam ediyor.
1: Nedir mahiyeti onun? Yeşil cezaevi deyince ne düşünmemiz gerekir?
0: Yani aslında şöyle, cezaevlerindeki farkındalık, oradaki işte kişilerin çevre bilinci arttırılması, işte atıklardan yine bir geri kullanım, yani yeniden kullanımla tekrardan kullanılabilecek ürünlerin oluşması, işte orada da yine aynı şekilde su tasarrufu, enerji tasarrufu gibi konuların entegre edilmesi gibi çok çeşitli detayları aslında içeriyor. Bununla ilgili şu an bir projemiz var. Proje aşamasında devamı getirilecek. Bakalım, şu an ilerleme kaydediyor.
1: Evet, bu aslında cezanın insanı ıslah etme yönüne de önemli bir vurgu. Çünkü sadece ceza yaptığı eylemin karşılığını görmesi değil kişinin. Aynı zamanda ıslah olup topluma da karıştığında artık o eski yaptığı davranışından tamamen uzaklaşıp toplumla bir şekilde uyum halinde yaşamasını sağlayabilmek. Dolayısıyla cezaevlerinde benim de bildiğim kadarıyla işte bu Yeşil Cezaevi Projesi ayrı. Bunun dışında onların cezaevinde bulunan mahkumların üretime katılacağı,
0: evet,
1: süreçler var.
0: Evet, istihdam
1: tabii
0: edilebilmesi
1: Türkiye'de
0: sonrasında.
1: Yılda 70 bin 80 bin civarındaki mahkum hali hazırda üretim süreçlerine katılıyormuş. Neler yapıyorlar? İşte marangozluk yapan var, ondan sonra ayakkabı üreten var, gıda işleriyle uğraşanlar var. Ve çok aslında büyük bir hem markalaşma hem de bir üretim sürecini birlikte yönetildiği bir sistemden de bahsediyoruz. Yeşil cezaevleri de bu üretim sürecinin aslında farklı bir alanı olarak da önümüze çıkıyor. İnşallah tabii siz de bu çalışmalarınızda başarıya ulaşırsınız, sonuç alırsınız. Üniversitelerde peki sizin yaklaşımınız nasıl? Onlarla da bir işbirliği halinde devam eden çalışmalar var mı üniversite öğrencileriyle?
0: Evet, var. Ondan önce ben sizinle demin bahsettiğiniz konuya da küçük bir hemen yine ekleme, ilave yapmak istiyorum. Aslında çevre alanında da istihdam sağlanması için de bu projenin bir katkısı da olacak aslında. Çevre alanında da istihdam yaratabilmek de en önemli kısımlarından biri aslında projenin. Diğer konuya gelecek olursak da şimdi Eko Campus programımız dediğim gibi yeni uygulanacak bir program olup üniversitelerde de aslında çevreye yönelik girişimlerin yaygınlaştırılması adına yapılacak belli kriterlere uyum sağlayan üniversitelere verilecek. Yine buradaki kriterler de aslında yine işte su tasarrufu, enerji tasarrufu, işte atık yönetimi, gıda israfının önüne geçilmesi gibi başlıklardan oluşuyor. Yani sürdürülebilirlik anlamında faaliyet göstermeleri gerekiyor ve bunu da uygulamalarla bize aslında kanıtlamaları gerekiyor. Bu gibi aslında programlarımızın yaygınlaştırılmasını için biz de çabalıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hakikaten çok güzel çalışmalar bunlar. Hayatımıza dokunan çalışmalar ve aslında geleceğimizi de şekillendirecek.

0: Çalışmalar. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Türkçe Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Gülirem Şahin. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Ve böylece programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Programı sizlere ulaşmasında Semahat Şallı ve Necmiye Şahin'in de katkıları vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Reklamlar.
1: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Sözün dili.
1: TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Birlikte programı gerçekleştirdiğimiz daimi konuklarımız Sefa Saygılı hocamız ve Sefa Bulut hocamızla birlikte, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Mahmut Dağıstan'la birlikte hepinize merhaba efendim. Efendim, bu hafta stres üzerinde duracağız. Stres konusu günümüzün de hastalıklarından, hatta asrımızın hastalığından biri diyebiliriz. Stresle ilgili Sadık Turan isimli bir şairimizin bir şiiriyle isterseniz başlayalım. Sefa Saygılı hocam, tabii Sefa Saygılı hocamın da önemli çalışma alanlarından biri stres alanı. Stresle ilgili çalışmalar var hocamızın. Efendim, bu şiirde hele bakın bizde şu soruna, damarda iz kalır başlarda stres. Bağların üstüne çökse boz duman, gözlerde alev alır kaşlarda stres. Dertlerimiz katık olur her güne, adım adım yürüyoruz dar güne. Korkar kim düşecektir kor güne, damla damla akan yaşlarda stres. Yaşamı çekilmez hale çevirir, bir mikrop kocaman bedeni devirir. Beli büker, iplik iplik kıvırır, sofrayı donatan aşlarda stres. Turan oğlu geldik aynı yollardan, dün bir gün iki geçmiş yıllardan. Acı çıkmaz iliklerden kollardan, her yöne savrulan taşlarda stres. Evet Sefa Saygılı hocam, bu taşlarda stresi de meydana getiren ne menen bir şeydir ki bu kadar insanları ilgilendiriyor, insanları taşlara yazı yazdırıyor. Ne
2: stres,
1: dersiniz efendim?
2: Evet ki günlük hayatımıza çok girmiş bir kelime. Manasından ben bahsedeyim önce.
1: Buyurun efendim.
2: Bir defa stresin böyle tek bir kelimeyle Türkçe'ye çevirmek zor. O yüzden Türkçe'ye yerleşmiş artık, oldukça yaygın kullanılan bir kelime. Kelime olarak aldığımız zaman stres, baskı, zor, gerilim, gerginlik, mesela bir şeye tatbik edilen kuvvet gibi anlamları var. Fiil olarak aldığımızda ise baskı altında kalmak, yüklenmek, zorlanmak gibi manalar taşıyor. Bu yüzden stresi tek bir kelimeyle değil de yüklenme ve zorlanma olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Yani fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle insanın halet ruhiyesinde, yani ruhsal durumunda meydana gelen sıkıntı hali ve bunun hastalık olarak bedene yansımasına biz stres diyoruz.
1: Evet.

0: Stres, şöyle başka tariflerine gelince, stres sürekli olarak değişen çevremize uyum sağlamaya çalışırken yaşadığımız fiziksel ve duygusal zorlanma anlamına geliyor. Veya organizmanın, yani insan organizmasının dengesini bozan herhangi bir durum veya kişinin başa çıkma yeteneğini aşan ya da zorlayan bir durum algılandığında ortaya çıkan bir tepki. Veya günümüzde mikrobik hastalıkların yerini stres hastalıkları almıştır. Şöyle ki, şimdi eskiden mikrobik hastalıklar yaygındı. Tifo, kolera, veba gibi. Bunlar kitleler halinde ölümlere sebep olurlardı yayıldığı zaman. Şimdi günümüzde de tabii virütik bir takım hastalıklar yayılmaya başlandı ama bu hastalıklar toplumları bayağı kırar geçirirdi. Şimdi ise bütün toplumda stres hastalıkları var. Yani strese bağlı hastalıklar. İleride herhalde değiniriz. Biraz önce şiirde de söylediğiniz gibi normalde mikrop insanı etki etmez. Ama insan stresli ise, yani vücudun mukavemet gücü düştüyse, bir mikrop bile onu devirebilir. Yani hastalıklar malumunuz multifaktöriyeldir. Pek çok faktörün ortaya eklenmesiyle ortaya çıkar. Mesela 10 kişiyi biz ince giysilerle bu soğuk havada dışarıda tutsak, bunların hepsi hasta olmaz. Çünkü psikolojik dayanıklılık, genetik eğilimler hastalığa, o anki moral durumu, ne bileyim, yaşı, cinsiyeti, başka hastalıkların olmaması, pek çok faktör etkiler. Stres de bu faktörlerden biridir. Eğer insan devamlı stres altındaysa, onun dayanışma gücü, dayanma gücü düşüyor maalesef ve
1: Hocam
0: hastalıklar
1: şimdi
0: ortaya
1: sözünüzü
0: çıkıyor.
1: valla kestim. Şimdi stres tabii birçok hem fizik hem ruhsal hastalıkların başlangıcı veyahut da sebebi deniyor ama şimdi Mesnevi'de bir hikaye aklıma geldi. Onunla bağlantılı olarak hani herkes bu işe bağlıyor da bir adam, yaşlı bir adam doktora gitmiş, hekime. İşte filan yerim ağrıyor deyince doktor, hekim demiş ki yaşlılıktan dolayı. Efendim filan yerim de ağrıyor yaşlılıktan dolayı. Filan yerim de ağrıyor, yani ne kadar söylediyse yaşlılıktan dolayı demiş. Demiş ya ben sana bir derde deva, sadra şifa için geldim. Sen bütün yaşlılığa bağladın. Başka seni söyleyecek bir şeyin yok mu demiş. Şimdi günümüzde de bazen gidiyor hastalar doktora. İşte strestendir, strestendir. Tam da bu nasıl bir şey de bu stres bu kadar insanları çökertiyor, bu
0: Ya
1: kadar
0: günümüzde
1: hastalıklar bağlıyor.
0: tabii stres çağında yaşıyoruz. Yani her şey stres sebebi olabiliyor, sayabileceğimiz her şey. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, çarpık kentleşme, kalabalıklar, trafiğin yoğunlaşması gibi sebeplerle bir yerden bir yere 1-1,5 saatte gidiyorsunuz. Bunların hepsi stres sebebi tabii. Bunlar da insanı şey yapıyor. Şöyle ki, mekanizması şöyle stresin. Şimdi her stres uyarısı vücudu alarma geçiriyor.
1: Bu hepsi zararlı mı
0: Ve
1: stresin?
0: hepsi zararlı değil. Stres aslında faydalı bir şey. Her şeyin de olduğu gibi aşırısı zararlı. Stres kronik hale gelirse ancak zararlı hale geliyor. Sürekli alarmda olan vücut zayıf düşüyor, yoruluyor. Bu da yorulmuş vücuda, bedene hastalık yakalanma ihtimali artıyor kişide. Yine stres hormonlarının sürekli yüksek olarak salgılanması da, organizmanın devamlı onlarla savaşıyor olması da tükenmeye veya hastalığa yol açıyor. Veya salgılanan kimyevi maddeler birikiyor, vücudumuzda toksik etki yapıyor. Ne bileyim, günümüzde ailedeki geçimsizlikler, boşanmalar, sosyal ve manevi değerlerdeki erozyonlar, toplumsal dayanışmanın azalması, üzüntü, keder, heyecan, maruz kalan haksızlıklar, yani aklınıza gelebilen her şey bir stres sebebidir. Kısacası bizi üzen, öfkelendiren, hayal kırıklığı yaratan ya da mutsuz kılan, geren her olay, her durum stres sebebi olabilir.
1: Şimdi tabii stresin bir nevi vücudun verdiği kuvvetli bir tepki olarak da düşünebiliriz. Peki hocam, Sefa Bulut hocam, stresi psikolojik olarak nasıl algılıyoruz? Buna karşı koruma yolları var mı? Nasıl ruhumuzu dingin tutabiliriz, stresten koruyabiliriz? Neler yapabiliriz?
2: Şimdi hocam çok güzel ifade etti stresin kelime anlamını, doğasını, doğuşunu, özellikle bağışıklık sistemini etkilemesini. Bunları çok güzel vurguladı. Bir de tabii strese karşı bireysel farklılıklar da var. Bazı insanlar böyle tip 1 kişilik deniyor veya A tipi kişilik deniyor. doğaları gereği çok stresli insanlar. Çok tertipli, düzenli, planlı, stresli, kaygılı, mükemmelliyetçi tipte insanlar. Bunlar kendileri zaten doğuştan yaratılışları gereği stresli insanlar. Bir de daha böyle daha relax, daha vurdum duymaz, daha rahat insanlar var. Belki de hani bu ikisi arasında bir denge kurmak lazım. Hayat için gerekli inisiyatifi elimize almamız lazım. Sorumluluklarımızı yerinize getirmemiz lazım. Yani yaşam için, çalışmak için belli bir miktar stres gerekli. Bizi harekete geçirecek kadar gerekli ama çok çok aşırı streste şey değil, sağlıklı değil. Çok aşırı stres altında vücut kortizol hormonu salgılıyor. Bu uzun süre vücutta kalıyor. Hücreler için, organlar için yorucu oluyor. Hani bu bir kere, iki kere olabilir. Ne bileyim işte yolda köpek gördük, heyecanlandık. Bir film seyrettik, heyecanlandık. Bu bir kere, iki kere olabilir ama bütün gün boyunca sabahtan akşama kadar vücudumuz alarm halindeyse, zihnimiz uyanık haldeyse, sürekli böyle bir korku, kaygı halinde yaşıyorsak bu yorucu ve yıkıcı olabilir. Bence stres kaynaklarını belirlemek önemli.
1: Hani, nedir bu kaynaklar?
2: Yani hocamın da söylediği gibi sabahtan akşama kadar her şey. İşte,
1: evet.
0: Huzursuzluk veren değil mi?
2: Yani sabahleyin evden çıkıyoruz, kapıyı açıyoruz, arabaya gidiyoruz, kar yağıyor, işte kara erit, yolda git, trafikteki sorunlar, gündelik sorunlarımız, işte bankaya olan ödemelerimiz, şifreyi girdin, şifreyi unuttun, şifreyi değiştir. Gerçekten hani benim çok kızdığım şeyler bunlar. Böyle çıkışta, şimdi apartmandan dışarı çıkarken bile 3 kere kart okutuyorum ekmek almaya giderken falan. Hani o bile yorucu, cüzdandan kartı çıkart, okut, kapıyı it, kapı açılmıyor falan. Hani buna benzer şeyler, hani minik minik şeyler ama küçük akşama şeyler. Kadar bunlar böyle birikiyor, tamam mı? Şey yapıyor, sizi zıvanadan çıkarıyor. Aslında şey yapmak lazım.
1: Zıvanadan çıkarma hali demek stres.
2: Evet, öyle bir şey. Yani şey, buna bir de şey ekleyin. Hani evdeki çocukların ödevleri, işte pazartesi gününe temiz forma lazım, ütülü kıyafet lazım, akşama ekmek hocam lazım. Bunları düşünüyoruz evde gerçekten.
1: Vaziyetsiz yapıyorsunuz.
2: Yani herkes yapıyor. Çalışan ebeveynler herkes yapıyor. İşte akşam ekmek kalmadı, mutlaka ekmek olsun, sabah süt olsun. Hani bunlar minik minik şeyler ama hani sizi şeyde, gerilimde tutan şeyler.
1: Şu anda stres değiliz değil mi hocam?
0: Stres az olursa, kararında olursa faydalı bir şey. Mesela caddeden karşı karşıya geçeceksiniz. Kalabalık bir trafik
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Orada acaba beni bir araba çarpar mı diye bir stres yaparsınız kendinize. Bu sizin dikkatli olmanızı sağlar.
1: Evet.
0: Veya böyle soğuk hava, dışarı çıktığım zaman üşürüm, bir hastalık kapabilirim diye düşünürsünüz. Bu bir strestir ama faydalı bir strestir. Daha sıkı giyinir.
1: Bir de aşırısı olursa hiç sokağa çıkmaz.
0: Aşırısı olması hiç de zararlı. Veya öğrenci diyelim. Evet. Sınavda kötü not alırım, sene kaybederim diye stres yapar. Bu onun çalışmasına sebep olur. Ama denginde olursa. Evet. Demek ki stresin faydaları da var az olursa. Yani şöyle ki, yaşama enerjimizi harekete geçirir. Sorunları çözdükçe yaşama gücümüz artar. Ne demiş Nietzsche'nin bir sözü var. Beni öldürmeyen beni güçlendirir der.
1: Güzel.
0: Hayatın akışı içinde insan ilişkilerini artırır az stres. Güzelliklerin farkına varmamızı sağlar. Kötülüklerden uzak durmak için prensip, diğer değer, gelenek, kanunların oluşmasını yine stres sağlar. Aile, akrabalık, arkadaşlık, dostluk gibi kurumların oluşmasına da
1: katkıda bulunur.
0: Dozunda stres sebep olur. Yani bu sebepten stresin hayatımızdan çıkması da ayrı bir stres. Bir de stressizlik de bir problem.
1: Evet.
0: Denemeler yapılmış mesela, böyle kapalı bir yere, karanlık, sessiz, insanlar, denekler konmuş. Hiçbir stres yok. Yani bir aydınlık yok, bir gürültü yok. Ama insan o yalnızlıkta, o karanlıkta, stresli ortamda da bir stres yapmış, sıkılmış. Yani stresin muhakkak hayatımızda yeri var ama denginde ve dozunda olması lazım. Aşırı kaçarsa zararlı. Stres de her türlü rahatsızlığa da yol açabiliyor stres. Yani baş ağrısı, sersemlik hali, sinirlilik hali, güçsüzlük, görme bozukluğu, ne bileyim terleme, titreme, baş dönmesi, gereksiz kalp çarpıntıları, açlık hissi, anksiyete, hepsi yine stres belirtileri anlamına geliyor.
1: Yani şimdi hocam, o zaman gündelik yaşamda pek çok konuda stresli durumlara karşılaşmamıza rağmen yine pek çok durumda kişi stresli yaşadığı farkına da varmayabiliyor. Çok sık tekrar ettiğinde birey bu duruma alışabiliyor, normal kabul edebiliyor. Ancak stres pek çok bedenden duygusal, düşünsel, bilişsel davranışlarda belirtisinde gösterebiliyor. O halde stresin gerek fiziksel belirtileri, zihinsel belirtileri, duyusal belirtileriyle baş etmek için neler yapılabilir öncelikle? Efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'de. Sefa Saygıl Hocam. Buyurun
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, yani stresle ilgili yapılabilecek şeyler tabii hayatı bir bakış tarzıdır, bir yaşam evet. tarzıdır. Mesela iyimser bakış tarzı. Olayları iyimser yönden değerlendirmek. Yaptığımız işten zevk almak. İnsanlar sevdikleri işi bulamayabilirler ama buldukları işi sevebilirler. Elindedir onunla.
1: Evet.
0: Yine tatile, istirahate, seyahat etmeye önem vermek. İnsanların arkadaşı ve dostu olması. Yeterli ve dengeli beslenme. Bunlar strese karşı korur.
1: Evet.
0: Yine uykunun yeterli ve düzenli olması. Yine kıskançlık, kin, nefret ve haset yerine sevgi, merhamet ve empatiyi ön plana çıkarmak. Hayata o tarzdan bakmak.
1: Evet.
0: Başımıza bir felaket geldiğinde vardır bir hikmet, vardır bir hayır demek. Yani Peygamberimiz keşke demeyi yasaklamış. Çünkü vardır bir hikmet, vardır bir hayır demek lazım. Bununla ilgili şöyle bir hikaye vardır, meşhurdur. Sizler de bilirsiniz.
1: Buyurun hocam.
0: Ülkenin birinde bir adamcağız yaşarmış, çiftçi. Bunun bir öküzü varmış. Öküzüyle tarlasını eker, biçer, geçinirmiş. Bir gün öküzü ölüyor, çok morali bozuluyor. Bütün hayatım gitti diyor. Çevre köylerde de bir bilge, yaşlı insan yaşıyormuş. Gidip ona sorayım diyor. Soruyor, gidiyor. Diyor ki, evladım diyor, vardır bunda bir hayır, vardır bir hikmet diyor. Adam çok kızıyor. Ya benim öküzüm öldü, bunda ne hayır olacak diyor. Evet. Dönerken bir tane yabani at buluyor. Onu yakalıyor. Onu şey yaparak, ıslah ederek öküzün yerine kullanmaya başlıyor. Daha da faydalı oluyor. Demek ki diyor, vardır bir hayır, varmış diyor. Gidip teşekkür edeyim diyor. Evladım diyor, bunda da bir hayır olmayabilir diyor. Adam gene şaşırıyor, bu adam herhalde buna da ne demek istiyor diyor.
1: Evet.
0: Öyle dönerken evine şeyler, çığırtkanlar ilan ediyorlar. Ülke içinde bir iç savaş çıkmış.
1: Evet.
0: Köylerde kimi bulurlarsa gençleri şey yapıyorlar, elinden alıyorlar. Bu arada da çocuğun ayağını kırıyor, çocuğunu alamıyorlar. Çocuğun ayağının kırılmasına da bir hikmet vardır diye düşünüyor adam. Çünkü bir süre sonra iç savaş bitiyor. Çocuğu da sağlığına kavuşuyor. Halbuki iç savaşa katılsaydı evet. belki de gereksiz yere ölecekti. Yani yaptığımız işe de hayır aramak lazım. Yine verici olmak, cömertlik, yardımsever olmak, iyilik yapmak. Bunlar evet. stresi azaltan şeyler. İnanmak, dua etmek yine. Yine bugünkü ortamlarda strese karşı en koruyucu yuvalarımız, kalelerimiz, ailelerimizdir. Ona önem vermek. Yine güler yüzlü olmak. Gerektiğinde erkeklere pek hoş karşılanmıyor ama ağlamak da mesela strese karşı iyi geliyor. Hmm. Hatta yapılan araştırmalar var. Mesela soğan soyarken ağlayan insanların o gözyaşının kimyasıyla böyle bir şeye üzülüp sıkılıp merhametinden ağlayan kişilerin gözyaşındaki kimyevi maddelerin farklılıkları var arada. Yani o insan içinden gelerek ağlaması adeta bir terapi etkisi yapıyor. Yine gevşemek, relaksasyon, yani meditasyon, bunlar da strese karşı tepkiler şey olarak. Bu arada Süleyman Hocam bir şey var elinde, benim ölçek var. Bunu yapmışlar. Karşılaştığımız olayların stres ölçeği diye. En yüksek derecesine 100 üzerinden 100 puan vermişler. En ağır stres. En ağır stres eşin ölümü çıkmış. Yani bir insanın yıllarını verdiği, ortak çocukların olduğu, beraber vakit geçirdiği, beraber gülüp beraber ağladığı bir eşinin, tam güvendiği, her şeyle birbirlerinin olduğu eşinin ölmesi.
1: Nasrettin Hoca'nın, hocam Nasrettin Hoca'nın küçük kıyamet koptu dediği
0: şey. Aynen öyle, evet. Ölmesi en ağır stresmiş. Boşanma ondan sonra geliyor, 73 evet. mesela. Yine eşinden, sevdiğinden ayrılmak.
1: Nerede yapılmış bir çalışma?
0: Bu yurt dışında yapılmış. Stres evet. kitaplarında stres geçiyor. Evet, oradan evet. almıştım. Yakın bir ailenin güzel. Ölümü, önemli hastalık veya yaralanma, iş kaybı.
1: Bu ölüm
0: kaybı.
1: Konusunda bir işlememiz lazım değil mi hocam?
0: Evet evet, ölüm önemli
1: ölüm
0: yani.
1: Ölüm konusunda önümüzdeki haftalarda sevgili.
0: Böyle devam ediyor. Bir de evet. bazı şeyler insana strese gideriyor ama bazen de stres de yapabiliyor. Mesela tatile çıkmak, değişik bir ortama gitmek. Hem strese karşı çok iyi gelir ama bir yandan da yeni ortama hazırlanmak, ona uyum sağlamak, o da bir miktar stres yapar. Yani iç içe ve stres şey yapabiliyor bu şekilde. Ve stres kişiye göre, yere göre, zaman

0: Ona göre, ülkeye göre, adet ve geleneklere göre bu stres dereceleri değişiyor tabii.
1: Evet.
0: Ama eşin ölümü her zaman en fazla stres yapan bir şeymiş.
1: Şimdi efendim, Sefa Saygılı Hocam her şeyin ayarında ve kararında olmasını söyledi. Gerçekten hayatın şeyi de öyle, nizamı da öyle, uyum üzerine. Yani hem bir taraftan faydalıyken bir taraftan zarar olabilir. Hiçbir şey mutlak manada zararlı, mutlak manada faydalı diye bir şey yok. O ölçekle baktığımızda Sefa Bulut Hocam, stresten yine korunma yollarından diyelim, nasıl koruyabiliriz veyahut da stres olmadan stressiz duruma nasıl geçebiliriz? Bunun yolları, yöntemleri var mı sizce?
2: Evet, modern insanın en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de iş ve iş yeri sorunları. Belki de hani insanlar iş yükünü nasıl azaltabilir, işini nasıl planlayabilir,
1: Evet.
2: bir takvim ve ajanda kullanarak yapacağı işleri yazabilir, daha az mükemmeliyetçi olabilir, kendi gücünün sınırlarını tanıyabilir, yeteneklerinin sınırını tanıyabilir, daha gerçekçi olabilir. Yine kendine şefkat önemli bir konu. Hepimizin iyi dinlenmeye, eğlenmeye, uyumaya ihtiyacı var. Zihnimizi gerçekten dinlendirmeye ihtiyacımız var. Bu önemli bir şey. Kendine şefkat önemli bir şey. Hayatı biraz daha yavaşlatabiliriz. Daha biraz yavaş rutinde gidebiliriz. Hayatın bizden veya bizim hayattan neler bekliyoruz, bunu netleştirebiliriz. Kendimizle ilgili olan şeyleri netleştirebiliriz. Bir de kendimizi de iyi tanımamız gerekiyor. Bize ne iyi geliyor? Hani stresle başa çıkabilmek için, stresi yönetebilmek için. Uyumak mı iyi geliyor? Dinlenmek mi iyi geliyor? Yürüyüş mü iyi geliyor? Ilık bir duş mu iyi geliyor? Kendimizi tanıyarak kendi ihtiyaçlarımızın farkında olmamız da çok önemli bir şey. Buna göre belli bir bir yol, yöntem geliştirerek hayatımıza devam etmeliyiz.
1: Şimdi efendim, stres aslında dış ortamdan gelen uyarılara vücudun verdiği tepki. Şimdi örnek verecek olursak, şimdi milyonlarca öğrenciler sınava hazırlanıyor. Gerek üniversite sınavı, gerek lise sınavları ve hayatınızın sınavı olduğu velilerimiz, öğrencilerimiz bunu algılıyorlar. Peki Sefa Saygılı Hocam, bu sınavlarla ilgili olarak da bu stresten kaçınmak için gerek veliler gerek öğrenciler neler yapma? Bu da önemli bir
2: Evet,
1: stres kaynağı.
2: önemli bir
1: Sınavlar, hani ben iki T nesil diyorum. Tost yiyen, test çözen nesil. Bu nesil nasıl bu stresten azade olacak, kurtulacak, bunun yolu, yordamı var
0: Şimdi
1: mı?
0: tabii insanın o bir miktar stres duyması, biraz önce değindiğim gibi sınavda düşük not alır mıyım, dikkatli çalışmalıyım, düzenli çalışmalıyım demesi bir stres, o faydalı bir stres.
1: Evet.
0: Ama bunu aşırıya kaçarsa, eğer ben kazanamazsam mahvolurum, aileme karşı rezil olurum, çevrenin yüzüne bakamaz hale gelirim diye bunu çok abartıyorsa, bu stres onu yiyici, bitirici bir durum alır ve başarısını düşürür yani. Aşırı heyecana girer insan, performansı düşer. Yani bu dönemden de kaçmak lazım.
1: Evet.
0: Stres yapmamak için yani ben elimden geleni yaparım, çalışırım. Artık başarı gelir arkasından demek lazım. İlla başarılı olacağım, illa şurayı kazanacağım diye aşırı bir böyle şey içerisine girmek de doğru değil. Onda problem olur. Önemli olan performansının olması ve sorumluluğunu bilmesi kişinin. Ailelerin de bu konuda baskı yapmaması lazım. İlla şurayı kazanman lazım diye. Evladım sen çalış, elinden geleni yap, biz senden memnunuz demesi lazım. Böyle olursa çocuk daha başarılı olur şey olarak.
1: Evet.
0: Çünkü hayrın nerede olduğu, nereyi kazanacağını bilemeyiz biz. Hayrın hangisinde olduğunu. Önemli olan çalışması ve gayret göstermesi çocuğun.
1: Evet. Şimdi efendim, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sefa Bulut Hocama da son olarak söz vermek istiyorum. Acaba stressiz bir hayat mümkün mü? Hocam.
2: Stressiz bir hayat bir kere mümkün değil. Hem
1: Evet.
2: kişisel hayatımızdaki stresimiz, hem de iş yaşantımızdaki stresimiz, sosyal ilişkilerimizdeki stresimiz zor. Bunları yönetmek zor. Ama dediğim gibi stres kaynaklarını iyi belirlersek ve kendimizin zayıf ve güç yanlarını iyi belirlersek bunlara nasıl tepki vereceğimizi öğrenmiş oluruz. Bir de burada şey de önemli bir şey. hayatta her şeyi kendimiz yapmak zorunda değiliz. Yeri geldiğinde yardım isteyelim insanlardan. Hani bunu bana yapar mısın?

0: yardımcı olur musun, gösterir misin veya böyle bir deneyimin oldu mu gibi yardım isteyebiliriz. Bazen insanlar çok iyi oluyorlar, bize kendileri yardım öneriyorlar. Yardımı da kabul edelim, evet olur yardım edebilirsin gibi. Yani zaman zaman evet dememiz lazım, zaman zaman da hayır dememiz lazım.
1: Evet.
0: Bu ikisini bir arada götürmemiz lazım.
1: Efendim, stres insan hayatındaki itici güç ve motivasyon kaynağı olarak da görebiliriz. Hiç var olmadığında ya da aşırı düzeye ulaştığında işlevselliği bozar. Stresi beceri ve yetenekleri desteklemek için yaratıcı bir güç olarak kullanmak, stresin olumsuz etkini azaltacak, yapılan işe odaklanmayı, gündelik rutini sağlıklı şekilde sürdürmeyi sağlayacaktır. Sevgili dinleyiciler, stressiz bir yaşam dilerken, temenni ederken TRT İstanbul Radyosu Radyo Bir Sözün Dili programından vedalaşırken bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Mahmut Dağıstan ve daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Fiili hizmet süresi zammı nedir, nasıl kullanılır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Saliha Mızrak cevaplıyor.
1: Hizmet süresi zammı tüm sigortaların değil, sadece 4A ve 4C sigortalarından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirtilen riskli işlerde çalışanlara verilen ilave hizmet süresidir. Bu süreler kişilerin toplam hizmet süresine eklenmekte, kanuni oranda emeklilikte tabi olunan yaştan indirim sağlamaktadır. Birden fazla kapsamda fiili hizmet süresi zammından yararlanmayı hak edenlere en yüksek ilave hizmeti alacakları kapsamda fiili hizmet süresi zammı verilmektedir. Diğer yandan başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede engelli veya hasta çocuğu bulunan sigortalı kadınların 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarına ilave olarak çalışma sürelerinin 1/4 kadar ek hizmet süresi verilmektedir. Bu fiili hizmet süresi zammı değildir. Bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. Bu durumda çocuğu olan kadın sigortalının talep dilekçesi ve çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli hasta olduğuna ilişkin raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerine müracaat etmesi gerekmektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki

0: ise ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Gazze ve Batı Şeria'da on binlerce sivili katleden bir yönetim ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurultay süreci ve ihraçların gündeme alınması bekleniyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru, kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi. Milletimizin birliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır ifadelerini kullandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde, 60 bin uyuşturucu hap ve 87 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. İzmir Seferihisar'daki operasyonda da 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Ermenistan parlamento seçimlerinde sandıktan bir kez daha Nikol Paşinyan çıktı. Bakanlık koltuğunda güven tazeleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi gerekiyor dedi. İki ülke arasında yakalanan diyaloğa vurgu yaptı. Pakistan ordusuna ait helikopter teknik arıza sebebiyle düştü. Ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir'deki kazada mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapalı olup trafik akışı diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım

0: ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Reklamlar. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
3: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
4: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
3: TVBu Go.
4: Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
11: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.449 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
14: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta ilişkileri konuşacağız ama mahşerin dört atlısı diye bir tabirden bahsedeceğim. Mahşerin dört atlısı, yani evlilikleri bitiren dört madde. Öyle gümbür gümbür gelir ki uzmanlar onları gördüğünde bu evliliğin yürümeyeceğini, biteceğini hemen anlarlar. Tabii bu bir anda çok hızlı bir şekilde gelişmez. Evlilik sürecinde, evlilik ilişkisinde zamanla birbirine hırpalamalar başladıkça bu dört atlının da yer ettiğini, pekiştiğini geç de olsa çiftler fark eder. Uzmanlara geldiklerinde de zaten bunlar üzerinden çalışmalar yapılır veya konuşmalar sürdürülür. John Gottman adında bir uzman uzun yıllar boyu araştırmalar yapıyor. Özellikle çift terapilerinde bu araştırmalarını yaklaşık 45 yıl kadar sürdürüyor. Yani çiftlerin nişanlıktan başlayan süreçlerini evlilik, doğum, çalışma, ev hayatı ve boşanmaya kadar giden süreçleri çiftler üzerinde çok uzun yıllar takip ederek bu sonuçlara varıyor. John Gottman'ın 45 yılı, hatta 47-50 yıla yakın çalışmaları neticesinde, çift terapileri neticesinde ortaya koyduğu birçok teknikleri gözlemleyebiliyoruz. Ve bu tekniklerden faydalanarak birçok çiftin evliliğini de kurtarmak mümkün. Yani süreç içinde bunlarla ilgili bir sürü yol, yöntem, tespitler oluşmuş. Bununla birlikte mahşerin dört atlısı da öne çıkmış. Yani bir çiftin evliliği bitiyorsa bu evlilikte mutlaka bunlar var. Birincisi yıkıcı eleştiri. Normalde biz evliliklerde birbirimizle ilgili şikayetlenmelerde bulunuruz. Şikayetlenmelerde bir sorun yok. Çünkü ben rahatsızlığımı dile getiremeyeceksem nasıl problemi halledeceğim? Yani hiç mi şikayetlenmeyelim hocam, eşime problemi hiç mi söylemeyeyim, nasıl halledeceğiz diye içinizden böyle bir konuşma geçebilir. Tabii ki insanın şikayetini ifade etmesi önemli ama burada ifade ettiğimiz şey şikayetin eleştiriye dönmesi. Yıkıcı bir şekilde karşı tarafı eleştirdiğimizde, kişinin şahsiyetine hedef aldığımızda karşıdan da tepkiler almaya başlarız. Mesela şikayetinizde ne olsun, ben eve geldiğimde mümkünse çok geç olmadan yemeğimizi diyelim. Bir dedim, ikinci kez dedim, birkaç kez daha dedim ama eşim bu konuda rahat, relax, beni ciddiye almıyor. Ne yaparım? Hiçbir zaman beni dinlemiyorsun, ne söylesem umursamıyorsun, beni ciddiye almıyorsun gibi şikayetler başlar ve kırıcı olmaya başlarım.

insansın gibi ağır cümleler havada uçuşur. Eleştirmelerin, daha doğrusu bütün yıkıcı davranışların yerine bir panzehir koymuştur John Gottman. Yani ilişkileri yıkmak yerine mutlaka yapıcı hale getirmek lazım. Çünkü insanın doğasında hemen şikayetlenme vardır. Hemen şikayet edip beraberinde eleştiri vardır. Bu da insani bir haldir. Fakat kendimi bilmem lazım. Kendimin deli sivri dediğimiz hallerimiz varsa bu olayı daha da tırmandırır. Bazı insanlar gerçekten dili sivri, yıkıcı olabilirler. Normalin üstünde olabilir. İşte o zaman krizler normalin üstünde gerçekleşir. Hangi eleştiriyi yapıyorsanız yapın, bakın başta şikayetle başlamıştır. Bunu, rahatsız olduğunuzu ben diliyle bahsederek halledebilirsiniz. Ben dili cümlenin başında olan ben değildir. Ben senin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Bakın bu ben dili değil. Bu bir suçlama, eleştiri. Yani bunu söylediğiniz zaman, hocam işte ben dili kullandım ama işe yaramadı derseniz, bu kesinlikle aynı anlama gelmez. Ben dili dediğimiz şey, karşıyı suçlamayan, kendi halimiz, kendi rahatsızlığımızı ifade eden cümle bütünüdür. Ben diyerek başladığınız her cümle iyi niyetli olmayabilir. Ben diye başladığınız her cümle, hatta daha kötü, daha eleştirel, daha sıkıntılı hal ortaya çıkarabilir. Onun için ben dili dediğimiz şey, benim kendi şahsi durumumu, şahsi rahatsızlığımı, kırgınlığımı, zorda kaldığımı ifade eden cümle bütünüdür. Ben kırılıyorum. Ben inciniyorum, ben zorda kalıyorum, ben kendimi kötü hissediyorum veya şaşırıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum gibi ifadeler kendi haleti ruhiyemi ortaya koyduğu için ben diline girer. Ama zihin okuma gibi, karşıyı suçlama gibi ifadeler ben diliyle karşıya aktarılsa bile bu işe yaramaz. Öncelikle eleştiri kısmının panzehirini bulmak lazım. Eleştirirken kendi rahatsızlığımızı ifade edip bunun üzerine nasıl halledeceğimizi sormak lazım. Yani karşıya ben yemeği çok geç yiyince midem rahatsız oluyor, uykum kaçıyor veya uyku bastırıyor, işimi yapamıyorum, kitap okumalarımı, çalışmamı yapamıyorum gibi açıklayıcı ifadelerle bu şikayeti karşıya bildirmekte bir sorun yok. Şu saatte yemeğimizi yiyelim, olur mu diye ısrarla söylediğinizde karşı buna direnç göstermeyecektir. Ama orada duygu ifadesi, kendinizi ifade çok önemli. Veya karşı o saatte niye hazırlayamıyorsa, çok geç vakitlere kalıyorsa onun da bir izahı vardır. Bunu nasıl halledelim diye orta yolu konuşabilirsiniz. O zaman bunu nasıl halledelim? Ne olabilir? O zaman ben yemeği önceden hazırlayayım, sen geldiğinde ye. Ben o saate yetişebilirsem ben de sana eşlik edeyim. Yetişemezsem kendin yersin. Ben de gelince ayrıca yerim. Sıradan basit bir konu bile olsa bakın bu probleme dönüşebilir. Bardağa koyduğunuz yer bile kavga konusu olabilir. İnatlaşmaya dönebilir. Bir diş fırçası konusu, bir terliğin, ayakkabının duruşu, emin olun sıradan konular zaten ilişkiyi bozan şeyler ve iktidar kavgasına dönüştüğünü de görürsünüz. İnatlaşmaların temelinde zaten iktidar kavgası vardır. Senin dediğin değil, benim dediğim olacak. Fakat burada eleştiri yaparken vicdanlı olmak ve davranışı eleştirmek çok önemli. Kişinin şahsiyetini değil. Kötü niyetlisin, senin derdin problem çıkarmak, senin derdin beni zorda koymak gibi cümleler tamamen şahsa saldırıdır ve buradan netice beklenmez. Yani insanın şahsına yapılan saldırılar hiçbir şekilde düzelmeye meyletmez. Bilakis karşı tarafta kırgınlık, kızgınlık oluşturacağı için geçici olur. Yapılsa bile uzun vadede karşılık bulmaz. Birincisi eleştiri, ikincisi de savunma. Savunma her türlü, her durumda haklı olduğumun iddiasıdır. Yanlış da yapsam, sen demek ki hak ettin de yapıyoruma getiririm. O kadar yoğun bir savunmadır ki ortada aleni kusur olmasına rağmen çok iyi yaptım deyip bile çıkabilirsiniz. Evet, bilerek yaptım, ne yapacaksın gibi cümleleri ilişkinizde kullanıyorsanız zaten burada ciddi tehlike vardır. İkinci yıkıcı unsur savunma, ama her türlü savunma. Yani adaletsiz savunma, merhametsiz savunma, insafsız savunma ve her türlü hak ettiğimi, bunu yaparak haklı olduğumu ortaya koyan bir savunma. Ne kadar karşı taraf şikayet ederse etsin, onun mağduriyeti benim yanımda geçerli değilse hep bir bahaneyle haklı çıkmaya, kendimi savunmaya çalışırım. Sürekli karşıda bir kusur bulurum. Senin şu yaptığından dolayı bunlar oluyor diye üste çıkmaya çalışırım. Kök aile problemlerinde de bunları çok gözlemliyoruz. Kök aile problemlerinde ailelerden, çiftlerden birinin ailesi fazla müdahale ettiğinde eş mahcubiyetini gidermek için haklı çıkmak, üstün olmak adına sürekli savunmada kalır. Ama bu savunma ilişkiyi hırpalar. Aynı şekilde savunduğunuz şeye dönüp bir bakın lütfen. Neyi savunuyorsunuz?
Hangi duyguyu savunuyorsunuz? Nerede savunma ihtiyacı hissediyorsunuz? Yani sizi insafsızca savunmaya götüren şey

haklı olduğunuzu iddia ettiren şey acaba ne? Eğer haksız duruma düşerseniz neyin olacağından korkuyorsunuz? Karşı tarafa yaklaştığınızda savunmaktan ziyade onun şikayetini ciddiye aldığınızı, onu bu kadar etkilediğini fark etmediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani savunma yerine, yani senin bu kadar rahatsız olduğunu fark etmemiştim. Bana göre çok rahatsız olunacak bir şey değil ama tamam, madem şikayetin var ben de dikkat ederim demek çok kötü bir şey değil. Kuru kuruya savunma yapmak, haklı çıkmaya çalışmak yerine karşı tarafı anlar cümleler kurmak çok kıymetlidir. Eleştiride ne dedik? Yumuşak geçişler yapmak lazım. Yani ben farkındayım. Belki kötü niyetle yapmıyorsun. Bak, bu kısımdan ben rahatsızım. Yemeğimizi şu vakitte yiyelim. Şu saatte çıkalım. Bu saatte girelim. Sizinkilere giderken böyle yapalım. Arkadaşlarla buluşurken şöyle yapalım gibi taleplerde bulunmak. Yani beklentiyi söylemek, yumuşak geçişler yapmak eleştiri kısmını nasıl engelliyorsa, savunmada da ikinci maddede de ben seni bu kadar etkilediğini fark etmemiştim, bu kadar üzüldüğünü tahmin etmedim veya aramızda sorun olacağını düşünmedim gibi cümlelerle giriş yapmak mantıklıdır. Kuru kuruya savunmak, haklı çıkmaya çalışmak, karşıyı suçlu göstermeye çalışmak beraberinde yıkıcı olmayı da gerektirir. Mecburen haklı çıkmak istiyorsanız yeri gelince abartmanız lazım, hatta yalan söylemeniz lazım. Olmayan bir şeyi de ekleme ihtiyacı hissetmek veya iftiraya kadar gitmek, mecburen haklı çıkmaya çalıştığımda elimin altında kullandığım zarar verici yöntemler olabilir. Buralara dikkat etmek lazım. Neye hırslandım? Ne için kızdım? Neden korkuyorum? Eğer karşıya hak verirsem neyi kaybetmek veya zarar görmek gibi bir endişem var. Bunları iyi analiz etmeden olmaz. Bunun panzehiri de yine karşıyı anlamak ve dinlemekten, hak vermesek bile onun şikayetini ciddiye almaktan geçiyor. O kadar rahatsızsan tamam ben biraz daha dikkat ederim demek çok da incitici değil. Ama burada asıl yapmak istenen başka bir şey var. O korku ne? Savunmaya geçtiğinde insan neyi sağlamaya çalışıyor veya neyin intikamını alıyor? Neyin kızgınlığıyla yapıyor? Bunu iyi anlamak lazım ve çözümler getirmek lazım. Çift terapisine baktığımızda bunların çok fazla aktif olduğunu görüyoruz. Genelde çift terapisine giden çiftlerin de boşanmaya yaklaştığında gittiğini görüyoruz. Her şey iyice karışıyor, her şey işin içinden çıkılmaz hale geliyor, herkes birbirini suçluyor ve ciddi savunmada kalıyor. Kimse kusur kabul etmiyor ve çift terapisine gelindiğinde hırpalanmış, incinmiş, ciddi yara alınmış oluyor. Üçüncü madde aşağılamak veya üstünlük taslamak. Yine bunu da görürsünüz. Eşler kavga ederken bir anda aileleri suçlarlar. Zaten bunun ailesi de böyle. Annesi böyle yapmış, babası şunu demiş. Veya bunlar ailecek şöyleler. Veya iş arkadaşları da öyle. Bunlar, bu grup, bu birim zaten hep böyle davranıyor. Burada çalışanların zaten genel özelliği veya bu iş yerinin özelliği veya bu patronun genel herkese yaptığı bir şey diyerek genelleme yaparak aşağılamalar, üstünlük taslamalar yine ilişkiyi bozan diğer bir madde. Karşı tarafa alaylı cümleler kurmak, dudak bükmek, göz devirmek, konuşurken yüzünü çevirmek veya arkadaş çevresinde bir yemeğe çıkıldığında, arkadaşlarla bir araya gelindiğinde veya akrabalarla bir araya gelindiğinde yalnızken konuşulabilecek, konuşulması gereken cümleleri, şakaları, mevzuları bir anda kalabalıkların içinde ifade etmek ve alay etmek, küçük düşürmek, üstünlük taslamak gibi davranışlar aynı şekilde ilişkiyi bozar. Bazı çiftler diyor, hocam evde hiçbir sorunumuz yok. Ne zaman dışarıda arkadaşlarla buluşuyoruz, eşim sürekli bana iğneleyici laflar söylüyor. Diyelim ki konu kahvaltıdan açıldı. Benim eşim sağ olsun hiçbir zaman kahvaltı hazırlamaz diye alaylı cümle kurduğunda ben çok inceniyorum. Halbuki hazırladığım zamanlar var, hazırlayamadığım zamanlar var. Çünkü işe gidiyoruz, biz bazen yetişemiyoruz, geç kalabiliyoruz. O dönemde kahvaltı olmuyor. Buna benzer sıradan basit konular bile olsa, kalabalıklar içinde veya baş başa kaldığımızda alay etme varsa, aşağılama varsa, küçümseme varsa bunlarda ilişkiyi ciddi yaralıyor. Küçümseme oldukça eş de aynı tepkiyi verecektir. O da bir şekilde küçümsemeye, başka konulardan zarar vermeye, incitmeye, yaralamaya çalışacaktır. Çünkü insan değersiz hissettikçe karşıyı da değersizleştirir. İnsan kendi iç dünyasında, eşinin yanında, evliliğinde değersiz hissettikçe ne yapıp edip karşıya da aynı mesajı verecektir. Farkında olmadan zaten otomatik olarak bu gelişecektir. Aynı minvalde olmayabilir, aynı kanaldan olmayabilir ama mutlaka eş başka bir noktada

da eşin kendini, diğer eşin kendini zayıf hissettiği noktada vuracaktır. Çünkü kendi de yara alıyor. Aşağılamanın, küçümsemenin de panzehiri gerçekten ciddiye almak, iltifat etmek, yapılan iyilikleri görmek, teşekkür etmek. Kendi ihtiyacınızı o an karşılamasa bile eşiniz size iyi niyetliyse, emek etmişse lütfen teşekkürünüzü iletin. Oradaki emeği görün. Çünkü size yapılan bir iyilik, evliliğinize, ilişkinize yapılan, belki de ailenize yapılan bir iyilik var. Bu iyilik tam karşılık bulmasa bile emeği görmek lazım. Aşağılamak veya üstünlük taslamak yerine teşekkürü, emeği görmek insani bir haldir. Vefadır. Bunu bu duygularla, yani değerlerle, manevi duygularla eşinize kızgın olsanız bile bu şekilde düşündüğünüzde aşağılama ve küçümsemenin azaldığını göreceksiniz. Bizim kültürümüzde çok güzel değerler var. Yani ister dindar olsun, ister dinim yönü zayıf olsun, geleneksel yapıda değerler kısmı çok oturmuştur. Her ne kadar artık sistem bozuldu, insanlar bozuldu, toplum bozuldu diye şikayet etsek de vefa konusu, insanlık konusu, merhamet konusu, kıyamama mevzuları bizim ilişkimizin içinde olduğu sürece o ilişki götürülebilir halde olur ve bir şekilde gönül yapmak adına birkaç cümle kurulabilir. Sonuncusu ise yok sayma. Duvar örme dediğimiz şey. Çiftler birbiriyle konuşmak istediğinde bir tarafın duvar ördüğünü, o konuşurken odadan çıktığını, göz devirdiğini, yine mimikler yaptığını, aman seninle uğraşamam deyip çıktığını da görürsünüz. Hatta karşı taraf kıyamet koparır. Hocam ben konuşurken kapıyı vurup gitti. Ben konuşurken telefona baktı. Ben konuşurken tuttu, televizyonu açtı, dizi izlemeye başladı. Ben burada ciddi bir şey konuşuyorum ama beni dinlemiyor. Sanki duvara konuşuyorum. Sanki kendi kendime konuşuyorum diye şikayetleri çevrenizden duymuşsunuzdur veya sizler de yapmışsınızdır. Yani tanıdık şikayetlerdir. Eğer insanları ciddiye almazsanız, eşinizle muhatap olmazsanız, çocuğunuzu karşınıza alıp konuştuğunuzda onun dediklerini dinlemezseniz, yok sayıp duvar örerseniz, bu da ilişkiyi bitiren diğer maddedir. Mahşerin dört atlısının dördüncüsüdür ve ciddi ilişkiyi bitiren özelliği vardır. Yok saymak, dinlememek, şikayeti görmezden gelmek, hiçbir şekilde muhatap olmamak, ister evlilik olsun, ister aile içi ilişkiler olsun, işte bu ilişkiyi, münasebeti ciddi şekilde bozar. Mahşerin dört atlısı her ne kadar uzun yıllar çift terapisinde kullanılmış, araştırmalar yapılarak ortaya konulmuş olsa da bütün ilişkiler için geçerlidir. Çocuğumla ilişkimde, ailemle ilişkimde, iş arkadaşlarımla ilişkimde, sosyal hayatımdaki ilişkilerimde eğer ben bunları yapıyorsam tamamen bitirmek üzerine yol alıyorum demektir. Eleştirmek, savunmada kalmak, küçümsemek, aşağılamak ve katılık, yani yok saymak, karşı tarafı hükümsüz yerine koymak ilişkiyi bitiren dört ana maddedir. Eğer bunlar bir ilişkide uzun zamandır varsa işte o ilişkiyi kurtarmak hakikaten zorlaşıyor. Orada bireylerin artık katılaşmış davranış biçimi ilişkiyi kurtarılamaz hale getiriyor. John Gottman'ın da bir şekilde yaptığı bu araştırma ve çift terapisi teknikleri bunların neticesini verdiği için bu dört maddeyi gördüğü çiftlerde boşanmanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini, terapinin başlarında ifade ettiğini ve tespit ettiğini gözlemliyoruz. Onun için bir bakın bakalım, sizin ilişkinizde hangi safhadasınız? Eleştiri safhasında mısınız ki tehlikeli? Ne olur bunu yumuşatarak, yumuşak girişler yaparak yapın. Yıkıcı eleştiri, şahsiyete yönelik, aileye yönelik, darmadağın eden, eksik ve kusurlu hissettiren değil, davranıştan rahatsız olunan şeklinde ifade edecek şekilde güncelleyin. Önemseyin lütfen. Tekrar bir bakın bakalım, siz hangi aşamadasınız? Eleştiri mi var? Savunmada mısınız? Yoksa artık aşağılama kısmında mısınız? Yoksa tamamen duvar örmeyi de eklemiş vaziyette misiniz? Sizin ilişkinizde, sorunlarınızda hangisi var? Eğer başlardaysanız bu dört maddeyi yaşamadan önlem almaya dikkat edin. Çünkü bu dört temel madde evliliği yıkmak için güçlü bir etkidir ve bunların yaşanmasında, aktif olmasında evliliği kurtarmak çabası çok zayıf kalır.
Yani bunlar eğer aktifse evliliği kurtarmak için ne yaparsanız yapın iki tarafa da söz geçiremezsiniz. İki taraf da bir şekilde haklı çıkmaya çalışır. İki taraf da bir şekilde intikam almaya, zarar vermeye ve gözü kara şekilde bu ilişkiyi bitirmeye çabalar.

0: ama yine de kendince şikayetlerini söyler. Benden değil hocam, ben ne tepki vermişsem bütün sebebi eşimdir. Bütün kavgaların sebebi eşimdir. Bütün kavgalar eşim yüzünden çıkar, benim yüzümden çıkmaz gibi bir savunma da yine evliliği zorda bırakan, ilişkiyi zorda bırakan cümleler arasındadır. Genelde eşler bu tür cümleler kurar. Benden değil ondan, ben yapmadım o yapıyor, benim ailem demez onun ailesi bozuyor gibi bir sürü örnekler verebilirsiniz. Yani sorumluluğu almamak, ilişkide sert olmak, katı olmak, merhametsiz olmak ve vefasız olmak gerçekten bu ilişkiyi bitirecek dört bu ana maddeyi aktifleştirir. İlişkide cömert olmak lazım. Neye cömert olacağız? Yapılan iyiliği görmeye, vefaya, samimiyete, tatlı söze, yakınlığa, hep bunlara vefa göstermek lazım. Biz kendi anne babamızla bile sorun yaşarız. Aynı evde büyüdüğümüz, anne babamızın aynı olduğu kardeşlerimizle bile sorun yaşarız. Yani insanın olduğu yerde sorun bitmez. Benim başka biriyle evli olmam sorun yaşamayacağım anlamına gelmez. Yani başka biriyle evliyim, anlaşarak evlendim ama bana muhalefet ediyor, benimle aynı fikirde değil. Nasıl benimle aynı fikirde olmaz diye kin gütmek, bozulmak, incinmek gerçekten anlamsızdır. Biraz önce de dediğim gibi biz aynı evde yaşadığımız kardeşlerimizle bile farklıyızdır. Yeri gelir anlaşamayız. Yeri gelir anne babalarımızla bile sürtüşürüz. Yani insanın sürtüşmesi, farklı fikirde olması sorun değil, çözmek istemeyişi sorundur. Bunu inada bindirmesi, şahsi saldırı olarak algılaması sorundur. Geçinmek istiyor musun, istemiyor musun? Ben çiftlerime bunu sorarım. Geçinmeye niyetin var mı? Eğer varsa herkes taşın altına elini koyar ve canı gönülden eksileri artı yapmak için çabalar. Yani iyi niyetini ortaya koyar. Evet efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Konumuz evlilikleri bitiren mahşerin dört atlısıydı. Bunların izahı ile birlikte panzehirlerini de konuştuk. Hemen mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirdi@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samah Çallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
7: iyi gelecek. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
8: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya'yla tarım gündemini, tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama öncesinde biz yine biraz yapay zeka konuşalım istiyoruz. Artık siz de tanıdınız konuğumuzu Ergi Şener'i, öğretim görevlisi ve Fingate eş CEO'su Ergi Şener'le konuşacağız. Ergi Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi bugün başka bir meseleyi konuşalım istiyoruz. Sizin şu enerji finansa yazdığınız yazıdan da hareketle yapay zeka şirketleri için en büyük maliyet kalemi işlemci mi olacak, enerji mi sorusuna aslında biraz yanıt arayalım istiyoruz. Siz yazıda yanıtını veriyorsunuz aslında ama burada sizin ağzınızdan duyalım istedik.
1: Tabii. Zafer Bey şöyle, aslında bu sorunun cevabı birkaç yıl önce gayet netti. En büyük maliyet chip, yani işlemci maliyetiydi yapay zeka söz konusu olduğunda. Çünkü yapay zekanın aslında motoru tabiri caizse işlemciler. Bu yüzden herkes Nvidia gibi chip üreticisi firmalarının ürettiği geçmiş chiplerin peşindeydi baktığımız zaman. Ancak bugün yeni bir darboğaz ortaya çıktı. Bu da enerji. Çünkü elinizde dünyanın en gelişmiş çipleri olsa bile onları çalıştıracak yeterli elektrik yoksa, baktığımız zaman bu işlemcilerin ya da algoritmaların, yazılımların hiçbir değeri kalmıyor. Ben bunu aslında biraz daha somutlaştırmak adına bir örnekle paylaşmak istiyorum. Mesela bir Formula 1 yarışını düşünelim. Dünyanın en gelişmiş araçları yarışıyor bu spor dalında. Ve bir hani Formula 1 aracını pilotun yeteneği ve aracın mühendisliği, motor kapasitesi tabii ki belirleyici yarışın gidişatı noktasında, ama yakıt bittiği zaman yarış da bitiyor temelinde. Yapay zeka tam da bu noktada baktığımız zaman. Çünkü en gelişmiş model bile elektrik olmadan çalışmıyor. Ya da soğutma sistemi olmadan ısınıp duruyor. Performansı bozuluyor. Güvenlik açısından baktığımız zaman güvenli bir konumda barındırılmaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinin davranışı değişmeye başladı. Eskiden verim merkezleri kuruluyordu. Yani bu teknoloji şirketleri verim merkezi kurma yarışına girmişlerdi. Bugün verim merkezinin yanında artık enerji santralleri de kurmaya başladılar. Hatta bazıları daha bilip nükleer santrallere yatırım yaptığını açıklamaya başladı. Ya da kendi doğalgaz santrallerini inşa etmeye başlayanlar oluyor. Çünkü baktığımız zaman artık rekabet sadece kim daha güçlü işlemciye sahip sorusuyla belirlenmiyor. Bence asıl soru, bu işlemcileri kim daha uzun süre, daha ucuz ve

0: kesintisiz çalıştırabilecek. Bu yüzden de önümüzdeki dönemde enerjiye erişim açıkçası yapay zeka açısından, yapay zeka sektöründe plastik teknolojisi kadar stratejik bir avantaj haline gelecek. Burada şöyle bitirelim isterseniz. Yani yapay zeka için işlemci motorsa, hani o Formula 1 örneğinden akılda kalacak şekilde, enerji de yakıt durumunda.
1: Hmm. Peki şimdi nükleerden de bahsettiniz. Hani dinleyicilerimiz Akkuyu Nükleer Santrali gibi devasa bir projeden bahsettiğimizi düşünebilir. Bu şirketlerin boyutunu aşan bir şey, her ne kadar teknoloji şirketleri olsa da. Şimdi bu noktada Çin'in avantajı, yapay zeka konusundaki avantajı buradan mı kaynaklanıyor acaba diye düşündüm. Çünkü bu mini modüler diyebileceğimiz toryum nükleer santrallerini, ki işte bir konteyner boyutunda olduğunu biliyoruz bunların. Bunları ciddi anlamda kullanmaya başladı Çin. Yapay zekada Çin'i öne çıkaran bu olabilir mi?
0: Tabii bu da var dediğiniz gibi, ama bununla beraber Çin'in gerçekten hani algoritma seviyesinde de çok önemli gelişmeler kaydettiğini gözlemliyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl, hani daha önceki problemlerde bahsettiğimiz bu DeepSeek ismindeki modelle çıkışı çok derin yankı uyandırdı. Çok daha az maliyetle aslında baktığımız zaman işte o Amerika'daki önde gelen büyük dil modellerinin performansına eşdeğer, hatta bazı noktalarda daha iyi performans sağladığını gördük. Çin biraz o tarafta aslında atılımıyla öne çıkmaya başladı. Ama sizin de bahsettiğiniz bu nükleer konusu son derece kritik bence de. Sadece nükleer olarak da ele almamamız gerekiyor. Çünkü biraz önce bahsettik gerçekten, hani ne dedik? Yapay zeka için artık enerji yakıt seviyesinde. Peki bu yakıt nasıl karşılanacak? Yani bu ihtiyaç nasıl karşılanabilir? Biraz bunu analiz edeyim arz edersiniz.
1: Hı hı.
0: Öncelikle aslında şunu anlamak gerekiyor Zafer Bey. Yani yapay zekanın enerji ihtiyacı sadece teknoloji sektörünün değil, enerji sektörünün de temel gündemlerinden biri haline gelmiş durumda. Burada özellikle veri merkezlerinin elektrik tüketimi çok hızlı artıyor, çok hızlı büyüyor. Hatta yine geçtiğimiz programlarda bahsetmiştim. Yani son dönemlerde, son 5 yılda yapay zekanın algoritmik seviyedeki gelişimini ele aldığımız zaman, önümüzdeki 5 yılda benzer bir gelişme olduğu takdirde bunu besleyecek veri merkezleri ve enerji kaynaklarımız yok. Öncelikle bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani yapay zeka ne kadar yaygınlaşırsa enerji ihtiyacı da o kadar artacak. Aslında böyle bir doğru orantı var. Peki burada aslında üç tane seçenek var bu enerjiyi karşılayacak potansiyel. En tabii gönlümüzden yatanı diyelim, yenilenebilir enerji kaynakları.
1: Hı hı.
0: İkincisi doğalgaz, üçüncüsü de nükleer enerji öne çıkan opsiyonlardan. Tabii yenilenebilir enerji uzun vadede aslında en arzu edilen yöntem olsa da burada veri merkezlerinin tabii o devasa ihtiyacının ev tipi ya da hani konut tipi ihtiyaçlarla aynı olmadığının farkında olmamız gerekiyor.
1: Bir de sürekli olan bir enerji türü değil maalesef.
0: Aynen öyle. Yani yapay zeka sistemleri 7/24 çalışıyor baktığımız zaman. Ama yenilenebilir açısından mesela güneşi irdeleyelim, gece üretim yapamıyor. Ya da rüzgar her zaman esmeyebiliyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji aslında tek başına yeterli görülmüyor bugün için. Doğal gaz daha hızlı devreye alınabilir ve kesintisiz üretim sağlayan bir opsiyon olarak öne çıkıyor bu noktada. Ve baktığımız zaman birçok ülkede aslında kısa vadeli çözüm olarak da kullanılmaya başlandı. Ama doğal gazın karbon emisyonu nedeniyle uzun vadeli pek çok tartışmanın merkezinde yer alıyor. Şimdi nükleer enerji ise son dönemde tekrar ilgi görmeye başladı bunlardan dolayı. Çünkü kesintisiz elektrik sağlayabiliyor. Karbon emisyonu düşük. Bu yüzden hatta işte yine teknoloji devlerinin mesela Microsoft, Google, Amazon gibi şirketlerin nükleer projelerle ilgilenmeye başladığını gözlemliyoruz. Burada bence dikkat çekici olan nokta şu, nükleer enerjiye dönüşün aslında nedeni çevre tartışmalarından çok daha fazlası. Burada enerji güvenliği meselesi var. Yapay zeka şirketleri için konu artık sadece enerji temizliğinin ötesine geçiyor. Aynı zamanda enerji her an hazır mı'nın da bizim yanıtlayabileceğimiz bir temel soru olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle bu dönemde nükleer enerji tartışmalarının yeniden aslında

0: merkeze geleceğini de öngörmemiz mümkün. Tabii geçmişte nükleer daha çok güvenlik ve çevre ekseninde konuşuluyordu. Bu noktalarda tartışmalar öne çıkıyordu. Bugün ise bunlara ek olarak artık ekonomik rekabet ve enerji bağımsızlığı boyutu da ekleniyor olacak bu noktada.
1: Ve hatta bunların ışığında temiz enerji sınıfına da alındı birçok Avrupa ülkesinde.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Peki şimdi bütün bunlara baktığımızda bu yani çevresel ve teknolojik olanaklara baktığımız zaman Türkiye bölgesel bir yapay zeka ve veri merkezi üssü olabilir mi? Enerji ihtiyacıyla, işte soğutma ihtiyacıyla, belki bu derin deniz veri merkezleri bu anlamda bir çözüm olabilir mi? Türkiye'nin önündeki yol haritası nedir, ya da var mı böyle bir yol haritası?
0: Var. Bence Türkiye'nin önünde gerçekten çok önemli bir fırsat var bu alanda da. Hani yapay zeka konuştuğumuz zaman hep aslında ülkemizde pek çok fırsat olduğunu, hani bunun değerlendirmesi gerektiğini bahsediyoruz. Enerji konusunda da bence ciddi bir fırsat var. Hep söylüyoruz yani Türkiye'nin coğrafi avantajı. Hani coğrafya derslerinde de o ilkokuldan beri hep bize tekrarlatılan bu stratejik coğrafi konum bence Türkiye'nin, ülkemizin ilk avantajı. Hı hı. Burada bizi bölgesel veri merkezleri için aslında doğal bir aday haline getiriyor bu stratejik konum. İkincisi temiz enerji tarafında. Özellikle işte güneş ve rüzgar alanında Türkiye'de önemli bir potansiyel olduğunu biliyoruz ki bu alanda ciddi çalışmalarda da artış var. Ama tabii yani dünyadaki teknoloji şirketlerinin sadece ucuz enerji aramadığını, aynı zamanda düşük karbonlu enerji de aradığını biliyoruz. Burada ciddi bir fırsat söz konusu. Üçüncüsü, belki de en az konuşulan, inşaat ve sanayi kapasitesi bence. Çünkü dünyada veri merkezi yarışının en büyük darboğazı tesisleri hızlı kurmak bir yandan da. Ülkemizde inşaat ve müteahhitlik birikimi var. Sizin de değindiğiniz bu soğutma sistemleri, elektromekanik altyapı üretim kapasitesi tam bu noktada değer üretmeye başlıyor. Bu noktada aslında doğru stratejiler ve önceliklerle sadece veri merkezi kurmakla kalmayıp aynı zamanda gerekli ekipmanları üretip bölgeye de ihraç etme potansiyeli olabilir. Ama tabii ki en temel, en önemli avantajımız insan kaynağı. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın baktığımız zaman pek çok önemli teknoloji şirketinde kritik pozisyonlarda Türk insanının, Türk mühendislerinin çalıştığını görüyoruz. Yani sorunumuz yetenek üretmek değil artık. O yeteneğin ülkemizde değer üretmesini sağlayacak ortamı, işte köprüleri kurmak, köprüleri oluşturmak. Bunlardan dolayı aslında bu dört eksende baktığımız zaman gerçekten çok ciddi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Ama tabii fırsatın kendiliğinden işte dönüşeceğini düşünmemek gerekiyor. Burada gerekli olan hani altyapıyı bir yandan hazırlamamız gerekiyor. Veri merkezi yatırımları için de hızlı izin süreçleri, güçlü elektrik altyapısı, öngörülebilir düzenlemeler ve uzun vadeli strateji ihtiyacı olduğunun da bilincinde olmamız lazım bir yandan Zafer Bey. Hı hı. Bunlar olmadan diğer fırsatlar ya da avantajlar tek başına yeterli olmuyor. O yüzden burada hani baktığımız zaman aslında enerji olmadan veri merkezi kuramıyoruz. İnsan kaynağı olmadan da teknoloji üretemiyoruz. Bence Türkiye'nin nasıl fırsatı bu ikisini aynı anda sunabilecek az sayıdaki ülkelerden biri olmasını yetiyor.
1: Evet, belki de burada bir an önce, ki biz burada enerji konuştuğumuz günlerde de Barış Sağlam'la bunu sıkça konuştuk. Şu mini ya da mikro santraller meselesi, toryumla çalışan, bu işte Çin'in uygulamaya aldığı bazı bölgelerde, ki rahmetli Engin Arık ve ekibinin projesiydi. Aslında o da Engin Hanım ve ekibini bir Isparta'daki uçak kazasında kaybettik, evet, biliyorsunuz. Bunların belki devreye alınması ilk etapta tesis yatırımlarından önce bunların devreye alınması tesis yatırımlarında hızlandıracak bir gelişme olabilir belki.
0: Kesinlikle. Bir de tabii çok kısa inovasyon boyutu. Yani mesela yine Nvidia'nın bugün San Francisco'da bir startup'la, bir girişimle gerçekleştirdiği çok enteresan bir proje var. Burada Nvidia yüksek performanslı çiplerini kullandırıyor ve evlerin yüzeylerini mini veri merkezi özelindeki kutular yerleştiriyorlar. Yani aslında evleri birer veri merkezi.

0: eczaneye getiriliyor. Burada tabii ev sahipleri fatura indiriminden yararlanmaya başladığı şekilde hem ev küçük bir hesaplama merkezine, mahalle seviyesinde de daha sık veri merkezine dönüşüyor bu altyapıda. Aslında bu tarz inovasyonları da konuşmak gerekiyor ilerleyen programlarda belki de.
1: Evet, yani çok dallanıp budaklanacak çünkü ondan sonrasında. Ergi Şener, bugünlük çok teşekkür ediyorum katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer. İyi yayınlar.
0: Şimdi hafta sonuydu değil mi? Geçtiğimiz günlerde diyoruz ama hafta sonu sen oradaydın. Sıfır Atık Zirvesi vardı İstanbul'da. Kimler katıldı? Hangi mesajlar verildi?
1: Şimdi çok ciddi bir katılım vardı. Aslında bu yıl ikincisi düzenlendi. Fakat buna rağmen 120'den fazla bakan vardı. Ve 180 ülkeye yakında katılımcı vardı. Hemen hemen sıfır atıkla ilgili dünyada kim varsa oradaydı diyebilirim. Tabii ki Sıfır Atık Vakfı'nın aslında koordinasyonunda olduğu için biraz daha geriye gidersek Sıfır Atık Hareketi'nin aslında bir çıktısı. Yani Cumhurbaşkanı...
0: Bu hala Emine Hanım'ın himayesinde düzenlenen şey değil mi?
1: Aynen, ben de oraya getirecektim. Yani öyle olduğu için üst düzey katılımlar çok fazlaydı. Gerçekten Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar orada paylaşıldı. Çok ciddi işte yangınlar, doğaya saygı, gıda israfının önlenmesi gibi konular tabii ki çok kapsamlı olarak ele alındı. Fakat bu Sıfır Atık Forumu'nun ve festivalinin bizim için bir önemi vardı. O da COP31. Yani Kasım ayında Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 için güzel bir hazırlık oldu. Bir ön hazırlık oldu. Hem gelen misafirler Türkiye'yi gördüler, hem de Türkiye içinde bir hazırlık aşaması olduğunu gördük. Ve bayağı kapsamlı ve güzel geçti. Zaten kapanışta da Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı, kapanışı yaptı. O anlamda kıymetliydi. Dediğim gibi Antalya'da aslında bunun Antalya için bir ön ayak oldu. Çok kıymetliydi bizim için.
0: COP'un provası gibi oldu
1: aslında
0: sanki.
1: Evet, küçük bir provası diyelim hatta.
0: Evet. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı bir program başlatmış. Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası programı. Aslında hani isim kendini anlatıyor ama nedir bu? Bir de senden dinleyelim.
1: Şimdi tabii ki bunların neden açıklandığı, neden yapıldığını önce anlatmak istiyoruz. Değişen iklim koşullarında yağışlar ve kuraklık şu anda tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de tabii ki en büyük çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Bu konulara bakanlık birçok çalışma yapıyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu programda tanıtıldı. Tabii ki kurakçıl peyzaj dediğimizde aklımıza gelen şey bence çok önemli. Yani su atlasından daha ziyade ben bu tarafa dikkati çekmek istiyorum. Sebebi bilinç oluşması ya amaç. Hani bir ortaya bilinç koyulması. Çünkü devlet eliyle ya da kanunlarla ne yapılırsa yapılsın, biz vatandaşlar olarak bilinçlenmeyip ona göre davranmadığımız sürece bu sorun devam edecektir. Her şekilde, başka şekillerde karşımıza çıkacaktır. Kurakçıl peyzaj da bunun için en önemli örneklerden. İşte gittiğimiz oteller, bazı belediyelerin yaptığı çalışmalar, bazı şirketlerin kendilerinin yaptığı özel çalışmalarda görüyoruz ki işte hatta şöyle vahşi sulama yapılıyor. Çimler görüyoruz. İşte ne var? Orada çim var. Tamam, çim güzel, herkes sever. Parklarda da keza. Ama onun sulanması için, oradaki çiçeklerin o şekilde durabilmesi için, bir görsel güzellik oluşturması için harcanan suyun haddi hesabı yok. Hele de tatil bölgelerinde. 5 yıldızlı otellerde, lüks restoranlarda, lüks işletmelerde bunların hat hesabı yok. Bunun için bir çalışma aslında bu. Ön ayak. Yani benim dediğim gibi burada bir bilinç oluşturulması mevzusu çok önemli. Yani biz artık...
0: Ne mesela? Yapay çim mi?
1: Evet.
0: Çözüm.
1: Yapay çiçek. Yapay çim. Yani suyu az kullanan bitkiler de var bu arada. Onu da söyleyelim. Yani aynı şekilde görüntüyü sağlıyoruz. Fakat %80 daha tasarruf ediyoruz sudan. Yani görüntü aynı. İşte bu kuraklığa dayanıklı ne kadar ki hububatlarda diyoruz ya kuraklığa dayanıklı çeşitler diye. Aynısı orada da var. Yani biraz daha maliyetli olabiliriz. Bakımı bir tık daha zor olabilir diğer bakımlar ama suya daha az ihtiyaç duyan, aynı görüntüyü sağlayabildiğimiz, hem yapay olabilir, yapay olmayıp canlı da olabilir. Bu tür aslında işletmelerin bunları kullanması için yapılan bir düzenleme diyebilirim bunun içinde.
0: Yani hani biraz daha somutlaştıralım. Futbol sahalarında kullanılan çim mesela bahçeye döşense aynı işi görür.
1: Kesinlikle görür. Bu tür işte bu tür aslında pratik çözümlerle bunu yapmamız lazım. İşte bunun için de bilinç oluşması lazım. Çünkü mesela sen muhtemelen tabii çok işin içinde olduğun için işte ikisi arasındaki farkı biliyorsun ve o duyarlılığın da var. Ama birçok

0: yok. İnsanda maalesef bu duyarlılık yok. Bu duyarlılık için bunların yapılması lazım. Yapay bitkiler olabilir, daha az kuraklığa dayanıklı ve daha su isteyen bitkiler olabilir ya da hiç olmayabilir. Yani otele gittiğimizde ya da lüks bir yere gittiğimizde de yeşillik alanda, yani bir başka görsellerle de bunu ifade edebilirler yani. Çok elzem değilse, bir çam ağacı dikmiyorsak gerekli olmayabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yok, yeşil alandan vazgeçmeye gider o iş.
0: Hayır, şu çim ve o çiçek görüntüsünden bahsediyorum. Hani süs anlamlı olan görüntüden bahsediyorum.
1: Evet,
0: Hani orman yapalım orada, o otel
1: evet.
0: alanları.
1: Evet, yani çözüm arandığı zaman çözüm çok. Çok da işte niyetli olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bir devreye alınan yine bir program var. Gelir garantili besicilik. Şimdi besicilik gelir garantili bir şey değil mi zaten? Çünkü biz kırmızı et ihtiyacımızın hepsini üretemiyoruz ki.
0: Şimdi aslında evet, bu mantıkla böyle, ama buradaki, şimdi ben en baştan projeyi biraz anlatayım. Sonra doğru da neden bu projenin gelir garantili olmasının bizim ve Et ve Süt Kurumu tarafından olan tarafına değineceğim. Öncelikle bu proje yeni değil. Geçen sene de yapıldı. Geçen seneyle bu çıkan projenin en büyük farkı şu. Geçen sene de yine Et ve Süt Kurumu ithal ettiği besi büyükbaş hayvanları bu belirlediği yetiştiricilere verdi ve onlar kendileri sattılar. Burada gelir garantili değildi. Şimdi diyor ki Et ve Süt Kurumu, ben alacağım sizden bu hayvanları tekrar. Yani tekrar geleceksiniz, siz besleyeceksiniz, büyüteceksiniz. Belli bir kilograma ulaşacak, şartlar sağlanacak ve sonrasında bu hayvanların kesimi bana getireceksiniz ve ben size bugünün parasıyla kilogramı 600 liradan ve kestiğiniz güne kadar, yani bugünden hayvanın kesildiği güne kadar ki enflasyon oranında %85'ini bu fiyatın yansıtarak, üstüne koyarak, yani size bu ödemeyi yapacağım. Şimdi aslında burada sayılara baktığımızda 3600 tane yetiştiriciye verilecek bu ve bu yetiştiricileri seçilirken çok önemli bir ayrıntı. Çünkü sürekli üzerine basa basa söylüyoruz esasında. Aile işletmeleri, küçük ölçekli işletmeler, bunların sürdürülebilir olması ve büyük işletmelerin sektörde biraz daha az söz sahibi olması. 200 baş ve altı hayvan kapasitesi olan işletmeler seçildi. Yani bu 3600 işletme küçük diyebileceğimiz işletmeler. Bu anlamda çok kıymetli. Sonrasında 108 bin, yanlış olması, evet, 108 bin baş bir hayvan var burada. Bu da Türkiye'nin yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Yani Et ve Süt Kurumu bu sayede ne yapmış oldu? Türkiye'de %10'luk bir pazarı kendilerine geçirmiş oldu. Şimdi ben bir yetiştirici olarak bu hayvanları aldım Et ve Süt Kurumu'ndan ve piyasa fiyatından da daha ucuz alıyorsun. Sonrasında sözleşmeli üretim kapsamında da gidip tekrar Et ve Süt Kurumu'na kestiriyorum. Yani aslında Et ve Süt Kurumu kendi aldığı besilik hayvanları burada yetiştirilmesi için, yani belli bir kilograma gelmesi için üreticileri kullanıyor ve sonrasında onlara da karıyla birlikte ödemesini yaparak tekrar Et ve Süt Kurumu alıyor bu etleri. Yani et yine Et ve Süt Kurumu'nda oluyor, hayvanların etleri karkas olarak düşündüğümüzde. Dolayısıyla piyasaya regüle gücü artıyor. Mesela şimdi bu hayvanlar 4 ay ile 9 ay arasında kesilecek. Şu anda fiyat belli, 600 lira. Şimdi Et ve Süt Kurumu diyor ki piyasaya, bakın spekülatif artışlar yapmayın. Ben fiyatı zaten belirledim. Ve piyasanın %10'una yaklaşık tekabül ettiği için de gücüm oldu artık.
1: Nasıl belirledi? 9 ay sonraki enflasyon konusunda bir
0: Şöyle,
1: bilgisi mi var?
0: böyle
1: Hayır.
0: şu, şu anlamda belirledim. Yani 600'ün üzerine %85 maliyetin, yani bu girdi maliyeti besicilerin harcayacağı girdi maliyetlerin %85'ini oluşturuyor. %15 de aşağı yukarı karları var. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumu diyor ki %85 maliyetinizin, yani bu miktarın %85'ini enflasyon oranında koyacağım. Atıyorum %20 bir enflasyon geldi 6 ay sonra. Evet, 720-700 lira gibi bir rakam çıkacak ortaya ama fiyat belli. Hani bunun
1: Aynen.
0: aşmasını engelleyecek. Aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin nasıl ki depoları var, piyasayı regüle edebilecek durumda yani. Ya da yurt dışından bir şeyler getiriyoruz, hububat durumunda sıkıntıda olduğumuzda fiyat belirliyor. Hatta Toprak Mahsulleri Ofisi birçok üründe, buğday başta olmak üzere, işte Et ve Süt Kurumu da yavaş yavaş bence işi oraya götürmeye çalışıyor.
1: Yani lisanslı depoculuk benzeri bir şey yapıyor aslında baktığımız zaman.
0: Kesinlikle. Kırmızı eti tabii ki biraz daha, onu hayvanları
1: Evet.
0: depolamak, beslemek bir süreç olduğu için bunu da yaparken de hem de küçük aile işletmelerinde sürdürülebilir olması için bir çaba, aslında güzel bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bence bu anlamda kıymetli. Yani fiyat dalgalanmalarının önlenmesi önemli. Burada bir parantez açmak istiyorum Zafer. Şöyle, geçen sene biz konuşmuştuk. Ekim'le Aralık ayında karkas kesim fiyatları 425 liradan 600 liralara çıktı. Çok hızlı bir şekilde 3 ay sonra, 3 ay içerisinde. Ve ne oluyor demiştik ve ben yine o zaman da söylemiştim. Dedim ki bunlar, şu anda bu kadarlık bir maliyet artışı yok. Evet, maliyetler arttı. Nitekim 6 ay 9

0: 9 ay içerisinde de artacak. Görünen o. Ama bu kadarlık bir artış yok demiştik. Ne oldu? Mayıs ayına geldiğimizde fiyatlar tekrar 550-500 civarına geriledi. Yani o geçen seneki artışlar gibi bir artışın piyasayı böyle spekülatif bir halde getirmemesi için aslında bu çalışmalar yapılıyor. Yani özetle et ve süt kurumu kendi elini güçlendiriyor ve bunu yaparken de aile işletmelerini destekliyor.
1: Anladım. Peki şimdi yaş, meyve ve sebze ihracatçıları bu yıl hem rekolte hem ihracat rekoru bekliyorlarmış. Evet, rekolteyi herkes bekliyor. İhracat da elbette yapsınlar ama ben de mesela bir Alman'ın yiyebildiği kirazı yiyebilmek istiyorum aynı fiyata.
0: Evet.
1: Yani bu ihracatı yaparken onu da göz önünde bulundururlarsa sevinirim.
0: Ben de erik konusunda aynı şeyi söyleyecektim. Bu arada bir aklımda erik
1: Keza
0: vardı.
1: erikçe yani işte kiraz ilk aklıma gelen
0: Herkesin
1: olduğu
0: canı
1: için.
0: isteyecek şimdi. Şimdi kesinlikle bu kadar bolluk içinde olduğumuz bir yılda evet piyasada şu anda çok ciddi bir ürün var. Raflarda, pazarlarda biz de görüyoruz. Fiyatlar da baktığımızda bir miktar daha aslında geri, sakin gidiyor. Çok böyle yüksek artışlar yok. Özellikle böyle kiraz gibi, erik gibi ürünlerde. Fakat tabii ki üreticinin gözü kar amacında olduğu için şu anda sanayicilerin gözü diyelim daha çok. Maalesef senin bahsettiğin ürünler Türkiye pazarına girmeden bu kadar bolluk olduğu için de hemen yurt dışına gidiyor ve onlar bizden belki Türkiye pazarından da bir miktar daha ucuza da tüketiyor olabilirler şu anda. Çünkü bu kadar aracı yok. Bu kadar kar etmiyor oradaki marketler. Bu kadar kar gütmeye çalışmıyorlar. Kar amacı gütmüyorlar. Bu konuda kesinlikle katılıyorum. Ancak mesela bir rakam var. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu senenin ilk çeyreğinde çok pardon 1,3 milyar dolarlık bir ihracat yapılmış ve bu geçen yıla göre %35 artmış. Yani senin benim yiyemediğim kirazlar ve diğer ürünler bu sene aslında daha çok gitmiş bile yurt dışına ve muhtemelen de gitmeye devam edecek. Benim buradaki tek temennim şu. Dediğim gibi biz inşallah bu yaz meyvede, sebzede biraz daha uygun fiyatlı, daha pazarda el yakmayacak şekilde olur. Yani bu bereketin, bolluğun vatandaşa da bir olumlu etkisi olur diye düşünüyorum.
1: Ve kalitenin.
0: Ve kalitenin de kesinlikle.
1: Yani Alman'ın yediği kiraz derken onu kastediyorum. Geçen seneydi galiba. Yani böyle ihraç ürünü kirazı gördüm, aklım çıktı. Yani bizim manavlarda falan görmemiz mümkün değil öyle bir kirazı çünkü.
0: Yani biz onun adına kiraz da diyemiyoruz. Hani bu kiraz değil, başka bir şey diye.
1: Tabii.
0: Başka bir ismi mi var acaba?
1: Sayın diye hitap ediyoruz falan yani.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız yine. Sizi de bekliyoruz. Hoşça kalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya...

0: Dinden cep telefonla Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 10 Haziran 2026. Çarşamba günündeyiz. Her zaman yaptığımız gibi. Gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı ve huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Muhammed Eğricesu, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz. Başlıyoruz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci telefon hattımızda. Züleyha merhaba, hoş geldin.
2: Ferdiye Hanım, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Züleyha. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinleyeceğiz. Zira yine çok yoğun bir gündem var. Neler oldu?
2: Hakikaten çok yoğun bir gündemi geride bırakmak üzereyiz. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısına katıldı. Çok önemli mesajlar verdi. CHP'deki gelişmelere değindi. Türk siyasetine hiç yakışmayan olaylar yaşanıyor sözleriyle değerlendirdi yaşananları. Kavgalı muhalefetten bu ülkeye, bu millete fayda gelmez dedi ve ekledi. Kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız şeklinde net ifadelere yer verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananlar üzerinden siyasetin marjinalize edilmeye çalışıldığını da vurguladı. Hiçbir partinin meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını arzu etmeyiz ifadelerine yer verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine razı göstermeyiz, rıza göstermeyiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Sandıkları patlatan vatandaşlarımıza, partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetinize taktı, takdim etti. Ve bir diğer önemli başlığımız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. O ifadelerle devam edelim. Gazze ve Batı Şeria'da on binlerce sivili katleden bir yönetim ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi Burhanettin Duran. İsrail'in Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığını hatırlatan Duran, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir ifadelerini kullandı. Ve bir diğer önemli başlığımız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi için Bulgaristan'da bir dizi temaslarda bulunuyor. Hakan Fidan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılıyor. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel birliğin güçlendirilmesi temasıyla düzenleniyor. Bakan Fidan zirve öncesi önemli temaslarda bulundu. Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti Bakan Fidan. Bugün gün içinde önemli operasyonlar da gerçekleştirildi. O operasyonların detaylarıyla devam edelim. 4 ilde uyuşturucu operasyonu vardı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik o operasyonlar aslında hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da da bir operasyon vardı. 21 ilde DEAŞ terör örgütünün sözde finans yapılanmasına yönelik bir operasyondu. Eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'da sosyal medyada silah kullanımı ile ilgili paylaşım yapan 14 şüpheli gözaltına alındı. ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren, öğrenci, veli ve öğretmenleri ilgilendiren çok önemli bir haberle devam ediyoruz. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda artık heyecan durukta çünkü 3 gün kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci bu cumartesi günü 13 Haziran'da sınava girecek. Bu sınav öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den çok önemli açıklamalar geldi. Cuma günü yani 12 Haziran'ın tatil edildiğini duyurdu bugün Bakan Tekin. Öğrencilerin dinlenebilmesi için aynı zamanda da sınav yapılacak sınıflarda hazırlık yapılabilmesi için Bakan Tekin böyle bir karar alındığını belirtti. Yani cuma günü okullar tatil olacak. Bakan Tekin aynı zamanda ilk kez yapılan bir uygulamayı da anlattı. LGS kapsamında beslenme paketi hazırlandı ve öğrencilere verilecek. Yani LGS'nin sayısal ve sözel oturumlar arasında o 45 dakikalık zaman diliminde öğrencilere beslenme paketi ulaştırılacak. O paketlerin içinde kuru meyveli bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Son olarak YKS ile bitirelim. 2026 YKS giriş belgeleri yayımlandı. Yükseköğretim kurumları sınavına katılacak adaylar çok merak ediyordu. O belgeler erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek bugün itibarıyla öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları 21 Haziran'da yapılacak.
0: Biz de şimdiden tüm adaylara başarılar diliyoruz. Bu konuyla ilgili programımızın ikinci bölümünde bir stüdyo konuğumuz var. Çok kıymetli. Kendisiyle konuya ilişkin önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Züleyha, çok teşekkür ediyoruz programa katkın için. Kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar. Size de teşekkürler.
0: Teşekkürler. Telefon hattımızda TRT muhabiri Züleyha Cebeci vardı. Ankara gündemini aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi alacağız. Her çarşamba olduğu gibi başkentte siyasetin nabzını tutan bir gazetecisiniz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi bugün. Ve ana muhalefette yaşanan son gelişmeleri de sizinle bugün yine konuşmak isteriz. Verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çerçevede neler paylaşırsınız dinleyicilerimizle?
3: Feryal Hanım, şöyle, evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti grubunda bir gruba hitabı vardı. Elbette dış politik gelişmeler, Türkiye'nin diğer çok önemli meselelere, bunların her birine Sayın Cumhurbaşkanı değindi. Ama

0: Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grubuna, CHP meclis grubuna grup toplantısı yapması ile ilgili bir büyük gerilim yaşanmıştı. Hani CHP grup salonunu kim kullanacak tartışması. Çünkü her ikisi de aynı saatte aynı grup salonunda grup toplantısı yapacaklarını kamuoyuna duyurdular. Ama daha dışarıda, meclisin dışında, bahçede o kadar büyük bir gerilim yaşandı. İtiş kakış, hatta neredeyse kavga görüntüleri ortaya çıktı. Polis müdahalesiyle ayrıldı bunlar. Hani bir taraftan da aslında hem bir merak nasıl sonuçlanacak bu, hem de hani Türkiye'yi utandıracak bir sonucun, meclisten böyle bir görüntünün verilme ihtimaliyle ilgili. Doğrusu bütün Ankara, herkes, siyaset teyakkuz halindeydi, bir endişe yaşıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu orada büyük siyasi olgunlukla grup toplantısını dün itibariyle genel merkezde, CHP genel merkezde yapacağını açıkladı. Dolayısıyla böylece Özgür Özel de grup salonunu kullandı. Aslında hani bir manada genel başkanın hilafına bir meydan okumanın sonrasında o grup toplantısını yapmış oldu. Hani burada siyaseten ve işte medyada da siyasetin nabzını tutan bütün alanlardaki neredeyse tek hakim görüşü, hani burada siyasi olgunluk, devlet adamlığı, fotoğrafı veren kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve Özgür Özel'in de o hani çirkin görüntülerin çıkma olasılığına rağmen böyle bir inatlaşmayla o kürsüye itiş kakış çıkma çabasını da siyasi olgunluktan uzak, CHP'ye yakışmayan, Atatürk'ün koltuğuna hiç yakışmayan bir görüntü verdiği için de kınanan ve bu tutumu siyaseten eleştirilen bir durum olmuştu. Böyle bir gelişme dün yaşadık. Dün Kemal Kılıçdaroğlu aslında bugün yapacaklarına dair ilk işaretleri vermişti. Daha önce de genel merkez konuşmalarında bunu söylemişti defaatle. Dün de bunu çok net olarak söyledi. Dedi ki işte özellikle partiyi kirletenleri, kurultayda parayla oyunu değiştirenlere, rüşvet verene, rüşvet alana, parayla oyunu satana müsaade etmeyeceğiz. Onların tamamının işine son vereceğiz ve partiden temizleyeceğiz. CHP tüm tarihi boyunca hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılan bir parti
1: olmadı. Sayın Özkan, sözünüzü de bölmek istemiyorum ama CHP'de 9 ismin ihracı istendi. Evet.
0: Bugün işte öyle demişti. Yani dün grup toplantısı materyalının, yani onları ihraç edeceğiz, temizleyeceğiz demişti. Bugün de doğrusu MK'dan böyle bir soruş çıkması bekleniyordu ve nihayetinde de 9 isim açıklandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaparak tedbirli olarak bu 9 milletvekilinin disiplin kuruluna ihraç istemiyle sevk edildiğini söyledi. Bir hukuk tartışması burada da yine yürüyor. Ama nihayetinde bir arınma amacıyla Özgür Özel'e çok yakın çalışma arkadaşları diyebileceğimiz isimlerin bu listede olduğunu görüyoruz. Ali Mahir Başarır, böyle Ağbaba, Umut Akdoğan, Gökhan Günaydın gibi, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Ersel Aytekin. Bunlar Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları. Bir diğer özellikleri de aslında bunların pek çoğunun ya İBB davasında ya da Aziz İhsan Aktaş davasında isimleri geçiyor. Yani işte o rüşvet çarkı, yolsuzluk çarkı içerisinde bulundukları, açık oylamalarda hile karıştırdıkları, ceza davalarına da konu olmuş isimler bunlar. Dolayısıyla hani ismi aslında tartışmalı olan dava dosyalarında bulunan isimlerin belli bir mantıkla, yani hani mesnetsiz değil de ya da duygusal tepkisel değil de bir somut bir veri üzerine ihraç amacıyla bir liste hazırlandığını anlayabiliyoruz. Aslında hani Kılıçdaroğlu şunu demişti. Mutlaka hani mahkemede temizlenen temizlenir gelir, değilse temizleyeceğiz demişti. Biraz onunla paralel bir tutarlılık aslında.

görülüyor. Ama öte taraftan tabii hani şu anda ilk açıklamalar gelmeye başladı ama bu beklenen bir şeydi. Özgür Özel yok bu arada bu listede. Özgür Özel'in de aslında ihracıyla ilgili bir tartışma var, bir beklenti diyebiliriz. Çünkü doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na, yani mevcut CHP Genel Başkanı'na hain ifadesini kullanan, satılmış, çok affedersiniz diyen, epey ağır hakaretlerin içeren konuşmaları yaptığını biliyoruz. Bu 9 ihracı istenen 9 milletvekilinin de özellikle Ali Mahir Başarı'nın bela okuyan, doğrudan adını vererek bela okuduğu görüntüleri var. Aslında Müslüm Sarı bugünkü açıklamada şunu söyledi. Burada hani bir duygusal, tepkisel bir durum değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığına ve kimliğine zarar verebilecek nitelikte işlere, eylemlere, sözlere sebebiyet veren isimlerle ilgili böyle bir tedbir kararı alındığını söylemişti. Bunlar bunun aslında bize bir şeyi gösteriyor. Hı hı. Biliyorsunuz bu hani daha çok şu anda kürsü, salon, grup konuşması gibi daha çok yetki kullanımı ile ilgili bir tartışma var gibi görünüyor. Ama aslında Özgür Özel ve dolayısıyla Ekrem İmamoğlu grubu kopuş, bir tür kopuş senaryosunu hayata geçiriyorlar. Yeni bir partiyle ilgili bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Bununla ilgili Ankara'da biliyorsunuz çok kulis bilgisi var. İşte yeni tutuldu isimler, bazı isimlerin adı geçiyor. İşte bir taraftan da yeni bir parti kurmanın çok hem zahmetli ve maliyetli olabileceği. O yüzden de var olan partilerden birine geçmek, yani birini almak, birine nasıl diyelim, birinin adını kullanım hakkını alarak oraya grup halinde geçmek gibi bir plan da var. Bununla ilgili işte DSP'ye bir teklif götürdükleri, Genç Parti'ye bir teklif götürdükleri söylendi. Muhataplar bununla ilgili açıklamalar yaptı. Yani aslında bir kopuş senaryosu an be an hayata geçiriliyor. Bu yapılırken de bir taraftan iktidara, işte bütün bu yolsuzluk, rüşvet, kurultay davaları da dahil olmak üzere bunların kasıtlı olarak gündeme getirildiği gibi bir tez işleniyor. Hı hı. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'na hemen çok acil kurultaya gitmek zorundasın yoksa denilerek meydanlar işaret ediliyor. Bunun verdiği bir büyük kriz, gerginlik, gerilim yaşanıyor ve bu hani artık hani sadece İmamoğlu, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan değil, gruplar halinde milletvekillerin milletvekillerine, teşkilat mensuplarının teşkilat mensuplarına, hatta tabanın tabana hakaret ettiği bir noktaya doğru geliyor. Çok kritik ve üzücü. Bundan dolayı da biliyorsunuz hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli grup toplantılarında uyarılarda bulundular. Devlet Bahçeli epey ağırca bir uyarıda Özgür Özel'e bulundu ve hani bu sokağa, yani parti içindeki bir koltuk kavgasının sokakları karıştırmaya yönelik bir şeye dönüştürülmemesi, krizi büyüterek sokaklara çıkartmaya, Türkiye'nin geleceğine zarar verecek bir noktaya getirilmemesi konusunda uyardı. Muhatap Özgür Özel'di. Ateşe körükle gitme dedi. Aslında elimi kullan dedi. Hani önemli uyarılardı bunlar. Siyaseten tabii yaşça büyüktür. Ama hani bir siyasi parti liderinin bir başka siyasi parti liderliği yapmış bir isme söylediği ağır cümlelerdi. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün aslında, başladığımız yere geri dönmüş olalım, bu konuda bir hani hem uyarısı oldu ama şunu dedi, yani bizi bu girdabın içine çekmeye çalışıyorlar ama biz asla bu girdaba girmek istemiyoruz, koltuk ve salon savaşının bir tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. Ve daha önce de söylemişti, biz hani bu CHP'nin bir iç meselesi, biz güvenli bir takip meselesi mesafesinden bu meseleyi takip ediyoruz, tek kriterimiz siyasetin saygınlığına zarar gelmemesi dedi. Hani o saygınlık mevzu biliyorsunuz, çünkü siyasete güven sarsıldığı anda aslında demokrasi büyük bir zarar görmüş oluyor. Hı hı. Şu anda da aslında CHP içindeki bu koltuk kavgası bir manada

0: gerçekten hani CHP tabanının CHP'ye olan güvenini sarsan, dolayısıyla siyasette de bir umutsuzluğa sürükleyen bir noktaya doğru gidiyor. Umarım hani aklı selim bir an önce devreye girer, ama bir son söz Kemal Kılıçdaroğlu yetkilerini kullanarak ama sakin kalarak bir arınma süreci yürütüyor. Bir yol haritası var. O haritada da hem bu temizlik yapılacak, hem de işte güvenli liman diyor o. Güvenli limana çekerek CHP'yi bir kurultayı gerçekleştirmek ve devretmek istediğini söylüyor yönetim.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. E-Devlet kapısına siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarına yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformlarında yer alan E-Devlet kapısına siber saldırı yapıldığı ve sistemin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı.

0: Reklamlar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve

0: 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
3: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Petrol.com'da. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Perform

0: gün ötesi yaşam.
1: Liselere giriş sistemi sınavı ve yüksek öğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak, yüksek öğretim kurumları sınavı ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Stüdyomuzda Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut bizlerle birlikte. Sayın Tut, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Heyecan dorukta.
2: Evet.
1: Hem tabii ki sınava girecek olanlar, tabii ki ailelerde de, değil mi? Gerilim mi diyelim artık, had safhada, yaşamış biri olarak söylüyorum, bir veli olarak. Şimdi sınav öncesi ve sınav sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Bunları konuşacağız. Başka şeyler de konuşacağız ancak sınav öncesinden başlayalım. Şimdi lise giriş sınavları için ayın 13'ü. Aslında evet. 14'üydü ancak bizim çocukların maçı var.
2: Evet,
1: böyle güzel bir gerekçeyle, heyecan verici bir gerekçeyle bir gün öne çekildi 13'ünde. Artık birkaç gün kaldı sınava. Yüksek öğretim kurumları sınavına girecek olanların da aşağı yukarı 1,5 haftaları var.
2: Evet, çok doğru.
1: Bu süreyi nasıl geçirsinler? Fiziksel aktivite, uyku düzeni, beslenme düzeni, heyecan...
2: Sınav esnasında tekrar, yapacaklar.
1: Tekrar kontroller, işte eksik tamamlama mı diyelim, ne öneriyorsunuz?
2: Şimdi genellikle tabii LGS grubuyla YKS grubu birbirinden farklı. Şimdi oradaki ikiye bölersek tabii. Eğer şeyi ilk baştan LGS ile başlayalım. Daha yakın süreç evet. Çünkü. Orada aslında öğrencilerde kaygı düzeyi yüksek. Velilerde de heyecan düzeyi yüksek. Şimdi ikisi de bir araya geldiği zaman ev ortamında büyük bir kaos çıkıyor ortaya. Şimdi bunu yaşamamak gerekiyor bir kere. Şimdi burada LGS grubundaki

0: Velilerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencilere yaklaşım konusunda, kalan zaman diliminin nasıl değerlendirilmesi konusunda biraz böyle dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun için önce anne babaların kendi kaygılarını biraz filtrelemesi gerekiyor evde. Bunu yaptıkları zaman çünkü LGS grubu bu hepimiz için böyledir. Bir insanla aynı ortamda kaldığımızda onun duygularını sünger gibi emeriz. Bu çocuklarda daha fazla oluyor. Anne baba da gördüğü şey çocuğu daha fazla kaygılandırabiliyor. Dolayısıyla bu da sınav performansını düşürebiliyor. Bunu yaşamamak adına bir kere anne babanın önce kendi kaygısını filtrelemesi gerekiyor.
1: Sakin
0: Evet,
1: olabilir.
0: aynen öyle.
1: Peki.
0: Çünkü zaten şimdiye kadarki çalışma süreci öğrenci belli bir noktaya getirdi. Şimdi bu da önemli. Burada gelinen noktada öğrencinin geldiği noktada kalan evet bir 3 günlük bir süre var. Hani bunun bir gününü dinlenmeye ayırdığımı varsayıyorum. Bu kalan 2 gün diyeyim, 2 günlük zaman diliminde yapılacak şeyler artık net hesaplamalarından ziyade öğrencinin yaptığı çalışmalardaki çözülemeyen sorular, yapılamayan sorular, oradan minik böyle konu eksiğine bir atıfta bulunma, bir dönüş şeklinde olabilir bundan sonraki çalışma süreci. Genelde zaten deneme çözüyor öğrenciler bu kalan zaman diliminde. Bu denemelerinde hani sonucuna odaklanmayıp yapamadıklarına odaklanmak, yani doğruya değil yanlışa odaklanmak
1: Evet.
0: gerekiyor burada. Buna ek olarak evdeki rutinler, şimdi şöyle yapıyor veli, anne babalar genelde, ebeveynler. Evdeki rutinleri değiştiriyorlar. İşte sınav yaklaştıkça davranış kalıplarını değiştirmeye başlıyorlar. Bu da çocukta bir heyecan yaratıyor ister
1: Çok mu
0: istemez.
1: iyi davranıyorlar?
0: Evet,
1: Canım
0: aynen,
1: yavrum.
0: evet. Şimdi o
1: Evet.
0: yüzden ben hep şey diyorum, kurulan iletişimde de rutinin dışına çıkmamak gerekiyor. Ama şunu da hissettirmek gerekiyor. Bu sınavın onun kişiliğini hiçbir şekilde ölçmediği, ne sonuç ne olursa olsun annenin babanın koşulsuz sevgisinin
1: Sevgisi.
0: söz konusu olduğunu da hissettirmek gerekiyor. Söylemek demiyorum bakın. Sadece söylemde kaldığı zaman hikaye inandırıcılığını yitiriyor. Ya da şöyle oluyor, çok abartılı duygu yoğunlukları söz konusu olabiliyor. Bu da mesela adayı, sınava girecek adayı heyecanlandırabiliyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Bunun dışında yine yapılan şeylerden birisi kıyas meselesi. Ablayla abiyle kıyas olabiliyor bu. İşte bak son zamanlarında sen böyle yapıyorsun ama ablan da abin de biz hani bunu görmemiştik. O daha bu şekilde çalışıyordu falan. Bu da çocukların onuru kırılıyor, gururu kırılıyor. Bu da ister istemez moralin, motivasyon, sınav performansını etkiliyor. Dolayısıyla bu kıyas yapmaktan da uzaklaşmak gerekiyor. Nevi şahsına münasır olduğunu çocuğa
1: Kabul etmek
0: hissettirmek
1: lazım,
0: gerekiyor.
1: hissettirmek lazım.
0: Bu da dikkat edilmesi gereken, velilerin dikkat etmesi gereken unsurlardan birisi. Şimdi tabii biz bunu sınava yakın dönemde değil, yıl boyunca söylüyoruz ama çocukları ekrandan da biraz uzak tutmak gerekiyor. Telefon, tablet, televizyon hani bunlardan da uzak tutmak gerekiyor ve evde gündemi de değiştirmek gerekiyor. Yani merkezde sınavın olmaması gerekiyor. Sınav dışında bir gündem belirlemek. Bunlara çok bulaşmadan, çünkü ekranda zihnen yorduğu için biyolojiyi de hazırlamak gerekiyor ek olarak buna. Yani yatış kalkış saatimiz sınav saatine uygun artık yatış kalkışlarımızı, hem YKS öğrencilerinin bunu zaten uygulaması gerekiyor vücuda bunu alıştırmak için, LGS öğrencilerinin de o yatış kalkış biyolojilerini de buna
1: Spor
0: hazırlamaları gerekiyor.
1: yapanlar varsa hocam devam ettirsinler mi normal antrenman süreçlerini, yoksa herhangi bir sakatlanmaya, hani bir risktir düşük de
0: Şimdi,
1: olsa, hani
0: evet.
1: o konuda ne
0: Şimdi
1: önerirsiniz?
0: bu yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Bu bizim hayatımızın rutini de olabilir ama bunu şu kalan zaman diliminde hem çünkü geliyor böyle şeyler. Daha dün hatta bununla ilgili bir şey geldi. İşte bir öğrencimizin işte kolu kırılmış. Sınava girecek, nasıl bir dilekçe yazmamız gerekiyor vesaire şeklinde bu talihsizlikler olabiliyor. O yüzden biraz daha dikkatli aktivitelerimizi yapmamız gerekiyor ya da bu yoğun fiziksel aktivitelerden de biraz kaçınmak gerekiyor. Aileler bir gün öncesinde şöyle bir şey de yapıyorlar. Bu da aslında biraz problem teşkil ediyor. Açık havaya yoğun oksijenin olduğu bir yere gidiliyor bir gün öncesinde. Yoğun oksijen de ister istemez vücudu, bünyeyi yoruyor öğrenci. Rehabet. Yani evet, daha böyle hani o dediğim gibi yoğun aktivitelerden kaçınmak, spordan vesaireden kaçınarak hareket etmek, biyolojiyi de hazır halde tutmak.
1: Şimdi aklıma geliyor
0: önemli.
1: Mesela terledi sıcak havalarda eskiden, evet, bir alışveriş merkezine değil mi? Çok klimanın yoğun çalıştığı bir ortama girmesin değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, tabii
1: veya
0: ki.
1: Çok böyle işte herhangi bir şekilde enfeksiyon kapabileceği kalabalık ortamlardan kaçınabilirler belki.
0: Kesinlikle öyle. Yani o yüzden diyorum hani rutini bozmadan, dediğim gibi ekrana da maruz bırakmadan çocuğu ilerlemek
1: Son
0: çok daha
1: birkaç
0: sağlıklı.
1: gün dışarıda yemek yememek belki.
0: Kesinlikle
1: Değil mi?
0: Ağır
1: Sindirim
0: yemeklerden,
1: sistemi açısından.
0: Ağır yemeklerden kaçınmak, daha hafif beslenme. Hani bunlar dediğim gibi yani hem rutininizi bozmayıp daha hafif beslenme şeklinde götürmek, vücudu da yormadan ilerlemek, bu süreci en verimli geçireceğimiz şekil halinde karşımıza böyle mottolar çıkıyor. Buna ek olarak öğrencilerin de sınav esnasında yapması gereken şeylerden birisi, bir kere LGS'de hazırlandıkları deneme rutinini bozmamaları gerekiyor. Hangi branştan başlayacaklarını, çünkü yıl boyu bunu test ederek geldiler bu süreci. Bu rutinlerini bozmamaları gerekiyor. En başarılı oldukları sınav stratejilerini uygulamaları gerekiyor. Biz genellikle şunu öneririz. Sınavın ilk 10 dakikası gibi bir zaman diliminde, bu hani 3 aşağı 5 yukarı zaman diliminde çözmüş oldukları sorulara, çünkü başta motivasyonda biraz zorlanabiliyor çocuklar, odaklanmakta zorlanabiliyorlar ilk başta. Yanlış yapma ihtimalleri de yüksek olabiliyor böyle bir durumda. Bildiklerini de yanlış yapma ihtimalleri yüksek olabiliyor. O yüzden eğer zamanı arttırabilirlerse burada tekrar o ilk başta yapmış oldukları, başladıkları branş sorularına,
1: İlk 10 dakika içerisinde, evet, çözdükleri sorulara geri
0: bir
1: mi
0: dönüş,
1: dönsünler,
0: evet,
1: hocam?
0: Bir dönüş yapıp kontrol, bir kontrol sağlamak çok daha sağlıklı. Her zaman söylediğim, hem YKS öğrencileri için hem LGS öğrencileri için soruyla inatlaşmamaları gerekiyor. Zamanı verimli kullanma açısından. Bazen zihinsel körlük yaşayabiliyoruz soruyla çok haşır neşir olduğumuz zaman, ama inatlaşıyorlar soruyla. Bu sefer zaman kontrolü kayboluyor burada. Dolayısıyla yetiştirememe problemi söz konusu oluyor. Daha başarılı olabilecek bir sınavda daha kötü bir performans sergileniyor. Mutlaka zihinsel kopuşlar yaşayacaktır çocuklar. Odaklanma probleminin sıkıntılı olduğu zaman dilimleri olacaktır sınav esnasında.
1: Ne yapsınlar? Öyle bir an hissettiler kendilerinde. Ne yapsın?
0: Derin bir nefes. Evet.
1: Birkaç yudum su içebilirler mi? Derin bir nefes.
0: Su da şöyle, suyu da çok abartmamak gerekiyor. Bazen heyecanla birlikte suyu fazla içip bu sefer WC ihtiyacı, evet, söz konusu olabiliyor. Sınav esnasında yapacağımız en iyi şey, baktık bir kopuş yaşıyoruz. O esnada bunu fark ediyorlar çünkü. Kafayı kaldırıyor, bir sınıftaki diğer yapan arkadaşlarına bakıyor. Burada şunu bilsinler öğrenciler. Bir kere orada o kişinin kopmuş olduğu zaman diliminde diğer adaylar kopmamış olsa da onlar da kopuş yaşıyorlar.
1: Farklı zamanlarda.
0: Evet, farklı zamanlarda. Şimdi sınıfa baktığında herkes harıl harıl bir soru çözme içerisinde, ben neden koptum kaygısı yaşamasınlar.
1: O noktada moral bozmasınlar.
0: Evet, aynen öyle. Kalemi bırak. Bir 30 saniye burundan derin nefes, diyafram nefesi. Zihni de bir kandırıyoruz orada. Beyni de bir kandırıyoruz. Sinyali gönderiyoruz. Dinlendim, devam edebiliriz. Mesajını veriyoruz, devam ediyoruz ondan sonra.
1: Peki. Az önce dediniz ya, ilk 10 dakika içerisinde çözülen sorulara tekrar zaman artarsa, kalırsa, evet, tekrar bir dönüp kontrol edebilirler. Şimdi bu ilk 10 dakika içerisinde çözülen sorularda hani biraz risk fazla oluyor dediniz ya.
0: Evet.
1: Heyecanın, o ilk heyecanın bunda etkisi var mıdır
0: çok
1: hocam?
0: Büyük.
1: Şimdi oturuldu, her şey tamam ve sınav başladı.
0: Evet.
1: Saatler var, konuluyor tabii o saatler. O saat başladı böyle, süre başladı, saniyeler geçiyor. Ne oluyor? Küt küt küt atıyor mu kalpleri? Mutlaka heyecanlanacaklar.
0: Tabii ki. Şimdi
1: o heyecan dozu ne kadar olmalı? Çok olursa gerçekten kaybettirir değil mi hocam? Bir mesaj verelim buradan gençlere.
0: Şimdi tabii sınav bir kere şunu kendine adayın, öğrencinin kendisine şunu inandırması gerekiyor. Ben şimdiye kadar yeteri kadar kendimce maksimum efor harcadım. Bu sınava

0: Hazırlandım ve ben maksimum derecede hazırımı bir kere kendine söyleyerek, motive ederek bir gün öncesinde, 2 gün öncesinde kendisini arada aklına geldikçe bunu söyleyecek. Ben elimden gelen her şeyi yaptım, bu sınava hazırım. Tabii ki yolda aksaklıklar olabilir, problem teşkil edecek sorular da karşısına çıkabilir, moral bozacak sorular da çıkacaktır. Hani yapamadım, boş bıraktım, arka arkaya çok, şimdi cevap kağıdında boşlukların fazla olduğunu gördüğünde morali de bozulacak adayın. Ama şunu unutmaması gerekiyor: bu ve benzeri, yani YKS'de, LGS'de bunlar sıralama sınavları. Yani bunlar okulda yapılmış olan sınavlar gibi değil. Hani 80 alırsam, 85 alırsam hikayesi yok burada. Dolayısıyla bu bir sıralama sınavı. Şimdi genellikle zaten sınavlardaki o yaşamış oldukları ilk başta heyecandan dolayı büyük bir kopuş var. Orada okuduğunu yanlış anlama var. O yüzden zaten hata oranı orada artıyor. Okuduğunu yanlış anladığı için yanlış cevaplama ihtimali yükseliyor. Bu sebeple de bir dönüş yapması zaten bir süre sonra şunu fark edecektir. Arada dediğim gibi mutlaka yine odaklanma sorunu olacaktır. Heyecanının zaten ilk 10 dakikadan 15 dakikadan sonra yatıştığını
1: Yavaş
0: görecektir
1: yavaş
0: aday. Tabii,
1: yatışacak
0: tabii.
1: ama yine de başlarken sakin,
0: Evet.
1: kendilerine güvenerek,
0: Motive edecekler
1: aslında
0: kendini.
1: biraz da merak ederek, bakalım neler
0: Tabii,
1: hazırlamışlar
0: tabii,
1: bizim
0: tabii, tabii.
1: için, görelim. Çünkü çok fazla soru kalıbı görerek giriyorlar,
0: Tabii
1: değil mi
0: ki,
1: sınava?
0: tabii ki, tabii ki.
1: Bakalım bizim şansımıza bu sene neler çıkmış, neler böyle aslında tadını çıkararak, bu da değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Güzel, yani biraz heyecanı
0: Şimdi
1: yatıştırmak kafayda var. Çok kısa reklam aramız olacak.
0: tabii ki.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Ne var sırada Denizbank burada?
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek,

0: Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank, teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada? Denizbank burada.
2: Reklamlar.
3: Gün Ötesi devam ediyor.
4: Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut'la beraber stüdyomuzda söyleşimize devam ediyoruz. Sayın Hocam, Sayın Tut, şimdi LGS'yi konuştuk. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına da girişi konuşacağız. Bazı şeyler zaten ortak. Şunu da öğrenmek isteriz.

0: Önceden sınava girecekleri binayı görsünler mi? Toplu taşıma nasıl gidilecek? Süre, sabah giderken hafif bir şeyler yesinler mi? Şimdi LGS'de arada bir beslenme de
1: Evet.
0: verilecek. Hani şekerleri
1: Aha.
0: böyle düşer. O bir enerji verir herhalde. Belgeler çok önemli. Yanlarına
1: Evet,
0: almaları gereken
1: mutlaka.
0: belgeler ve kıyafet konusunda da değil mi? Böyle kendilerini sıkmayan, sentetik olmayan, terletmeyen, üşütmeyen bir
1: Evet.
0: şeyler. Hani bu konularda neler
1: Şimdi
0: söylersiniz?
1: şöyle zaten, şimdi önce belge kontrolünü bir şey yapalım, hatırlatalım tüm
0: Peki.
1: velilere de adaylara da. Bir gün önceden değil, yani şimdiden bir kontrollerini yapsınlar.
0: Peki.
1: Hani sınava girilecek belge neler isteniyor, onları bir yerde, evin bir yerinde tutsunlar bir kere. Çünkü bir gün öncesinde bir aksaklık olduğunda çözülemiyor. O da ister istemez hem motivasyon kaybına hem de bir paniğe neden oluyor. Bunu yaşamamak adına bu önemli. Sınav yerlerini önceden görmenin hem zaman açısından bir katkısı var adaylara. Bir de ek olarak sınav heyecanını da bir yabancılık, mekanda yabancılık hissi çekmiyorlar.
0: Doğru.
1: Aşina olmanın böyle bir şeyi var, avantajı var.
0: Çok mantıklı.
1: Orada görmek, gireceği yeri görmek çok çok daha fazla motive de edebiliyor adayı. Veliler için de bu geçerli. Yani araçla gidilecekse sabahki trafiği, çünkü bunu her sene mutlaka haberlerde görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz.
0: Geç kalanlar.
1: Geç kaldı, sınava alınmadı, kahroldu gibi şeyler. Son dakika yetişti gibi şeyler. Bunları yaşamamak adına sınav yerini önceden görmek, sabah da biraz erken
0: Vakitlice
1: çıkmak, vakitli
0: çıkmak.
1: çıkmak, her ihtimale karşı orada bulunmak çok çok daha önemli. Evet, hafif bir kahvaltı. Çok doğru. Hem bünyeyi yormayacak, hem vücudu yormayacak. Hatta minik atıştırma bile diyebiliriz buna. Hani şekerin düşmeyeceği şekilde, böyle hani güzel bir kahvaltıdan ziyade. Ha bir de şu var, minik, onu da belirteyim LGS öğrenciler için. Velilerin sınav sonrası vaadi oluyor öğrencilere. Sınavdan sonra şunu yapacağız. Şimdi bunu da çok yapmamaları, söylememeleri, sürpriz yapsınlar, o ayrı mesele, ama öğrenci bazen aklı orada kalıyor. Hani iyi bir aktivite yapılacaksa eğer sınav sonrası, aklı orada kalıyor. Bu sefer sınav motivasyonda problem yaşıyor. Bunu eğer yapacaklarsa bir aile organizasyonu sonrasında, bunu hiç söylemeden, hani bir sınavdan sonra, sınav bitti, bir sınavdan sonra şunu yapmayı düşündük, hadi gidiyoruz şeklinde yapılsın. Bu da önemli şeylerden birisi. Kıyafet zaten, şimdi kaygının yükselmesi, heyecanın artması öğrencileri terletiyor. Çok normal. Dolayısıyla giydiğimiz kıyafetin, dediğiniz gibi, sentetik olmaması burada çok daha önemli. Çünkü rahatsız edebiliyor, sınav performansını etkileyebiliyor bu da.
0: Evet, yüksek öğretim kurumları sınavı.
1: Evet.
0: Mesleki tercih gibi de oluyor. Biraz daha durum farklı ve özellikle şöyle bir fark var. Şu ana kadar konuştuğumuz birçok şey ortak belki ama sayın hocam, cumartesi günü bir sınav olacak.
1: Evet.
0: Çocuklar sınavdan, gençler diyelim, çıkacak.
1: Pazar bir sınava daha
0: Pazar bir
1: girecekler.
0: sınav daha var.
1: Doğru.
0: Şimdi o aradaki süre evde nasıl geçecek? Gençler bir sınavdan cumartesi günü çıktığında onlara nasıl geçti, nasıldı, kolay mıydı gibi sorular yöneltmek doğru mudur?
1: Doğru değil desem de bunu soracak veliler. Yani
0: Eyvah
1: anne
0: eyvah.
1: baba merak ediyor çünkü ilk sınavdan nasıldı sorusundan ziyade nasılsın diye sormak çok daha kıymetli
0: Değil mi?
1: bence.
0: Nasılsın?
1: Evet, nasılsın? İyi misin?
0: Sarılmak, omzuna bir dokunmak,
1: Kesinlikle
0: belki şöyle
1: öyle.
0: bir yürümek.
1: Şimdi
0: Yürümek, eve doğru
1: şunu
0: yürümek.
1: söylediğinde ben hep bunu söylüyorum velilere. Velev ki kötü geçti sınav. En kötü senaryodan konuşalım. Allah korusun. Kötü geçti ve çocuk kötü geçti dedi. Ne yapabileceğiz o esnada? Değiştirebileceğimiz bir şey yok yani ortada. Dolayısıyla ama nasılsın sorusunu sorduğumuzda, orada bir sonraki günkü sınavı etkileyecek bir durum var.
0: O çok kritik bir
1: Evet.
0: süreç oldu.
1: O ilk sınavda eğer sıkıntılı geçtiyse, var olan durumu bir nebze de olsa düzeltme durumu AYT içinde, dil sınavı içinde geçerli olacak. Dolayısıyla nasıldıdan ziyade çocuğumuzun nasıl olduğunu düşünmek, sınavdan ziyade onun nasıl olduğunu düşünmek çok daha
0: Ve
1: kıymetli bir
0: AYT
1: şey.
0: çok önemli.
1: Tabii. %60 belirleyici oluyor.

0: Şimdi burada da şimdi kalan zaman diliminde YKS öğrencileri tabii LGS'den ziyade daha ne istediğini bilen, genel itibariyle hani yaş olarak da ne istediğini bilen adaylardan oluştuğu için burada YKS öğrencilerin şu kalan zaman diliminde yine yoğun deneme sınavları çözmesi, yine yanlışlarına odaklanmaları, aynı LGS öğrencilerine söylediğimiz gibi yanlışlarına odaklanması ve yanlışlarından minik minik hızlı bir şekilde konuya dönüş yapması çok daha önemli. Hatta günde iki deneme sınavı da öneriyorum ben, hani TYT AYT olarak sabah TYT
1: Hangi
0: öğrenci.
1: konularda eksikse kendisini öyle görüyorsa ya da değil mi biraz oralara
0: Tabii.
1: yönelebilir belki
0: Şimdi artık
1: sorularda.
0: çünkü denemeleri yapıyor olmamızın, yoğun deneme sürecine öğrencileri son dönemde giriyor olması soru üzerinden konu eksiğini kapatmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu da bir nebze de olsun hem öğrenci YKS öğrencisi için de söylüyorum bunu. Netine odaklanmasın artık. Yapmış olduğu ise yanlışa odaklansın burada da. Nete odaklanma süresini geçtik artık çünkü. Yanlışa odaklanıp yanlış üzerinden eksikleri kapatma yoluna gitmesi çok çok daha sağlıklı. YKS velileri için de yine aynı aslında LGS velileri için evdeki rutini değiştirme söz konusu olabiliyor.
1: Yüksek
0: Onlarda da
1: öğretim
0: olmasın.
1: kurumlarının sınavlarında hocam, sınav sırasında doğru strateji belirlemek de önemli. İnsan en iyi kendisini tanır, bilir,
0: Evet.
1: eksiklerini bilir ve ona göre de bir işte AYT'de şöyle zaman var, 1,5 hafta var. Böyle
0: Evet.
1: altın değerinde son 1 dakika içinde
0: Tamam.
1: ne verirsiniz ve sınavda nasıl davransınlar?
0: YKS öğrencileri de deneme sınavlarındaki en başarılı olduğu stratejiyi bozmadan sınava girmesi gerekiyor. Yine aynı şey, o 10 dakika, ilk 10 dakikada çözdüğümüz sorulara dönüş yapmak mutlaka önemli. Soruyla inatlaşmamak çok önemli. Sınav esnasında odaklanma da yaşadığımız problem esnasında yine bir ara verip hızlıca bir 30 saniyelik bir ara verip derin nefesle kendimizi tekrar motive etmek çok önemli. Ve
1: Çok su içmesinler, yudum yudum.
0: evet, yani dili damağa kuruyacaktır
1: Tabii.
0: öğrencilerin heyecandan kaynaklı. Çünkü bu fiziksel bir şey aynı zamanda. Şunu unutmasınlar, bu bir biyolojik dayanıklılık sınavı, aynı zamanda sıralama sınavı bu.
1: Sıralama.
0: Biz ne kadar fazla aday elersek o kadar hedefimize yaklaşmış oluyoruz aslında. Daha doğrusu elersek demiyorum ama ne kadar yukarı çıkarsak sıralamada o kadar da hedefimize yaklaşmış oluyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam programa
0: Ben teşekkür
1: kattığınız için.
0: ediyorum. Adaylara da başarılar diliyorum.
1: Başarılar diliyoruz. Altınbaş Üniversitesi Eğitim Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tutla stüdyomuzdaydık. Program ekibimiz Muhammed Eğricesu, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Harika çocuklar. Tarihte bazı çocuklar vardır ki daha çok küçük yaşlarda gösterdikleri olağanüstü yeteneklerle herkesi şaşırtırlar. Bu tür çocuklara bazen harika çocuk ya da dahi çocuk denir. Peki bu kavramın en ünlü örneklerinden birinin ünlü besteci Mozart olduğunu biliyor muydunuz? 1756 yılında Avusturya'da doğan Mozart, müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Ancak onu gerçekten sıra dışı yapan şey müzikle tanıştığı yaşın çok küçük olmasıdır. Mozart henüz 4 ya da

0: 5 yaşındayken beste yapmaya başlamıştı. Babası Leopold Mozart da bir müzisyendi ve oğlunun yeteneğini çok erken fark etmişti. Küçük Mozart kısa sürede piyano ve keman çalmayı öğrendi. Henüz çocuk yaşta Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde konserler verdi. Saraylarda kralların ve soyluların önünde müzik çaldı. İnsanlar bu küçücük çocuğun böylesine karmaşık müzikleri nasıl çalabildiğine hayret ediyordu. Mozart gibi olağanüstü yetenekli çocuklar için Almanca'da özel bir kelime kullanılır. Wunderkind. Bu kelime harika çocuk ya da dahi çocuk anlamına gelir. Tarih boyunca matematikte, müzikte, sporda ya da bilimde bu tür yetenekli çocuklara rastlanmıştır. Peki böyle bir yetenek nereden gelir? Bilim insanları uzun yıllardır bu sorunun cevabını araştırıyor. Bazıları bunun genetik yani doğuştan gelen özelliklerle ilgili olduğunu düşünürken, bazıları ise doğru eğitim ve çevrenin büyük rol oynadığını savunuyor. Günümüzde ise çoğu araştırmacı yeteneğin hem doğuştan gelen özellikler hem de çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığını kabul ediyor. Mozart'ın hayatı da bu durumun güzel bir örneği. O gerçekten büyük bir müzik yeteneğiyle doğmuştu. Ancak babasının verdiği eğitim, sürekli müzikle iç içe olması ve küçük yaşta sahne deneyimi kazanması da bu yeteneğin gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Mozart hayatı boyunca yüzlerce eser besteledi. Senfoniler, operalar, konçertolar ve oda müzikleri yazdı. Üstelik bunların büyük bir kısmını oldukça genç yaşlarda ortaya koydu. Bugün bile Mozart'ın eserleri dünyanın dört bir yanında konser salonlarında çalmaya devam ediyor. Kısacası bazı insanlar yeteneklerini çok erken yaşta keşfeder ve geliştirir. Mozart da bu harika çocukların belki de en ünlülerinden biridir. Kim bilir, belki de bugün dünyada bir yerde yeni bir harika çocuk, geleceğin büyük sanatçısı ya da bilim insanı olmak için ilk adımlarını atıyordur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün harika çocuklar ve Mozart hakkında kısa bir yolculuk yaptık. Bir başka Bunu Biliyor Muydunuz programında yeniden buluşmak ümidiyle.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının taraf olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a

0: Saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklamaları da vardı.
1: Şimdi Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
0: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerine hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği,

0: her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor.
2: Temiz siyaset açısından içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
3: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl LGS'de bir ilk yaşanacağını da söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Bakan Tekin, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Yükseköğretim kurumları sınavına sayılı

gün kaldı. Yükseköğretim kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka, Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş, politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. Meşru müdafaa amaçlı olduğu iddia edilen saldırının talimatını Trump'ın verdiği kaydedildi. İran devrim muhafızları saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Buşer eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azrak üssündeki 4 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Ali Al-Salem üssünü de vurduklarını iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırıya devam etmesi halinde daha ağır karşılık verileceği uyarısını yaptı. Amerika'nın İran'a saldırması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santral ve köprülerine yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. Müzakere için çok geciktiler, artık bedelini ödeyecekler dedi. ABD Başkanı İran ordusunun büyük kısmının ortadan kalktığını da

0: Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze kentine sahil kesimi de saldırının hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulme işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3.696'ya yükseldi. Ve sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. ABD'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Spor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan A milli takımımız grupta Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A milli takımın Avustralya maçı hazırlıklarını takip etti. Antrenman öncesi soruları cevaplayan Başkan Hacı Osmanoğlu, hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım derken, gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA 2026 Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabiinden naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolünde tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Akdeniz, Antalya ve Hatay hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Elazığ ve Şırnak hariç, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul 18, İzmir, Trabzon 20, Bursa 16, Samsun, Diyarbakır 17, Adana, Antalya 22, Afyonkarahisar 13, Kayseri 12, Malatya 14, Gaziantep 19, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.

0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: farklı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar. Soralım bakalım.

0: nedir? Müze sergi işleri kurucusu, küratör ve iç mimar Deniz Koç Çeliker'e sorduk.
1: Toplumla ilişki kuran kamusal bir yapıya dönüşmeye başladı müzeler. Toplumların ihtiyaç, beklenti ve iletişim araçlarının değişmesinin doğal bir yansımasıdır yeni müzecilik. Keza yeni müzecilik bir kırılma noktasıdır müzecilikte. Elit, kapalı, hiyerarşik bir koleksiyon sergilemesinden katılımcı, deneyim odaklı, çok sesli ve toplumla ilişki kuran, hiyerarşiyi koleksiyon sergilemesinde dahi ortadan kaldıran bir küratör yaklaşımdır yeni müzecilik. Dolayısıyla yeni müzecilik müzelerin işletme modellerini, tasarımlarını, hatta mimari fonksiyon şemalarını da güçlü biçimde değiştirdi. Özetle 1990'lara ve 2000'lere gelindiğinde artık Türkiye içinde tarih müzeleri, kent müzeleri, bilim ve doğa tarihi müzeleri koleksiyon sergileyen kapalı kutular olmaktan çıkmaya başladı. Özellikle 2010 yılı Türkiye müzeciliğinde yeni müzecilik yaklaşımına uygun müze kuruluşları için Kültür Bakanlığı düzenlemelerinin de net olarak hayata geçirilmeye başladığı bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Bir kırılma noktasıdır. 2000-2005 yılları arasında Tarih Vakfı öncülüğünde başlayan yeni müzecilik yaklaşımı 2010'dan itibaren bakanlığımız kanalıyla da tümüyle uygulamaya alınan bir prosedür haline geldi diyebiliriz. Küratörlerin yalnız sanat müzeleri için değil, kent, insan, bilim, doğa, kültür başlıklarını içeren tüm müze ve sergi çalışmaları için disiplinler arası bir zeminde kuruluş ve işletme aşamalarını yönetmesi gereken kişiler oldukları, yine benzer şekilde müze çalışanlarının da farklı disiplinlerden olması gerektiği tartışmasız kabul gören bir noktaya geldi. Yeni müzecilik anlayışı bugün yerel toplulukların iletişim kanallarını sergiler ve etkinlikler aracılığıyla kurabiliyor. Bu tür müzelerin toplumsal etkisini başarılı işletme örneklerinde görebiliyoruz. Gelecek için çok daha kapsayıcı müze modelleri oluşturmamız gerektiğini söylemeliyiz. Bu bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Farklı disiplinler, farklı kültürler ve hatta farklı coğrafyaların bir araya geldiği yerler olarak yeni müzecilik yaklaşımıyla tasarlanan müzeler kentler için can simidi olacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Erecesu ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden başlayalım programımıza.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, gruptan lider çıkmanın önemine değinerek ilk maçımız Avustralya ile oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yöneteceğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde mücadele eden kadın A milli takımımız deplasmanda Malta'yı 3-0 yenerek ikinci gruptaki maçlarını 13 puanla tamamladı. Real Madrid teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Madrid ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho olacak.

0: Euroleague yönetimi Fenerbahçe, Beko ve Azvel'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Dünya okçuluğunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 Hyundai Archery World Cup Stage 3 Antalya'da başladı. 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nın grup aşamasında ilk maçlar oynandı. Ve gündemin son haberi, A Milli Erkek Handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası'na özel davetle katılacak. Ay Yıldızlar tarihinde ilk kez erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, sporun her alanındayız diyoruz. Gerçekten de öyle. Amatör sporlar dahil her spor dalına burada yer veriyoruz. Başarılı olanların, hele başımızın üstünde yeri var. İşte yine bir sporun her alanında ya layık bir bağlantıyı ben yine önümde görüyorum. Telefon konuğumuz A Milli Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü Sayın Necla Güngör Kıragası. Hoş geldiniz Necla Hanım.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, öncelikle dedim herkesi bağlıyoruz tabi ama başarılı olanlar gerçekten ayrı bir bağlantı oluyor. A Milli kadın futbol takımımız da gerçekten çok başarılı. Özellikle sizinle beraber inanılmaz başarılara imza atıyorlar. Hedefimiz ne? Hedefimiz tabii ki biz kadın voleybolcularımız nasıl geldiler şu anda Türkiye'de, hani neredeyse milli sporumuz olacak voleybol diyoruz. Kadın futbol takımımızın da sanki o yolda gittiğini görüyorum ben Necla Hanım.
2: Umarım dediğiniz gibi olur, ama ciddi bir çaba ve en önemlisi çok büyük hayalleri olan bir takımın bir parçasıyım. Öyle olduğu için de kadın futbolunu hem ülkemizde daha fazla yaygınlaştırmak, hı hı, bilinirliğini arttırmak, aynı zamanda da her kız çocuğunun o futbol topunu vurduğunu görmek gibi çok büyük bir hayalimiz var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işler bizim adımıza bu sezon özellikle tam performans yılı dediğimiz bir süreçte performansımızı gösterebildiğimiz, oyun kurgularımızı sahaya çok iyi yansıtabildiğimiz, karşılığında da sonuç aldığımız bir sezon oldu. Ve grubumuzu ikinci tamamlayarak Dünya Kupası playofflarına katılmayı hak kazanmış da olduk. Şimdi ayın 18'inde, 18 Haziran'da da kuramız çekilecek. Ondan sonra da rakiplerimiz belli olacak ve biz de o rakiplerimize göre nasıl bir oyunla karşılık vereceğiz. Playofflardan çıkıp Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimiz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de yoğun bir çaba içerisine girmiş olacağız.
0: Bizim programımızın böyle bir uğuru da var Necla Hanım. İnşallah büyük bir destek ve şans getireceğine programımıza inanabilirsiniz.
2: Umarım öyle olur. Katıldığımız anda ilk önce size bağlanıp bu güzel haberi herkesle paylaşmış olurum ben.
0: Her zaman yeriniz var. Kuzey İrlanda'yı Cuma günü 2-1, dün de Malta'yı deplasmanda 3-0 yendiniz. Evet. Hatta Berkay Küçük'ün de içinden geçmişti. Beraber konuşuyoruz, evet. Abi 3-0 alacağız bu maçı dedi. Ben hadi ya dedim. Gerçekten de onun dediği skor olunca biz sonra da konuştuk, hatta telefonlaştık direkt. Maçı takip etmiştik. Öncelikle kutlarız. Gerçekten büyük başarı bunlar. Peki bundan sonra hedef, tabii ki dediniz ya, bizim hedeflerimiz var, rüyalarımız var. Zaten bunlar olmasa olmuyor. Öyle değil mi? Evet. Yola çıkarken.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Bir kere önce hani hedef, evet, bir hedefe yürüyoruz ama yürüdüğümüz yol o kadar kıymetli ki. Çünkü yürüdüğümüzde kadın futbolu adına o yolun üstünde olan bütün taşları kenara çekmek, çıkan o dikenli otları oradan temizlemek, arkamızdan gelecek olan nesillere bir aslında tertemiz bir yol açmaya çalışıyoruz. Bizim kadın futbolu hikayemiz de böyle başladı. Kız çocuklarının istihdam alanının açılabileceği, onlara bir gelecek vaat edebildiğimiz ama aynı zamanda da işin performans kısmında da nice başarılara imza atmalarını istediğimiz bir yol oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası da bunun için tabii çok büyük bir hedef. Önümüzde çok ciddi rakiplerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama tutkuyla sahaya tutunan, Tamamen hayatları futbol olan kızların hayalleri de var karşılığında. Gidebildiğimiz yere kadar gidip grubumuz ne kadar zor olursa olsun en iyi sonuçları alıp ülkesini en iyi şekilde temsil eden bir grup olmaya çalışıyoruz. Bunu da bu sezon biraz olsun başardığımızı hissediyorum ben. Ne tesadüftür ki dün ilk defa kadınlar milli takımın maçında çıktığım Malta'da artık yeni bir jenerasyonla aslında tekrar sahaya çıktım. Ve ben ilk çıktığımda takım 69. sıradaydı. Dün maç itibariyle kazandığımız maç itibariyle şu an 46. sıradayız. Ve
0: Maşallah.
2: bu ortalama 5-5,5 senenin eseri. Buralara gelmek, Avrupa'daki o makasın çok ciddi açılmasına ve kadın futboluna yapılan yatırımların karşılığında bulunduğunuz mozaiğin içerisinde bunu başarabiliyor olmak çok kıymetli. Ama sonu nereye gider gerçekten ben de çok tahmin edemiyorum. Çünkü kızların bu azmi, bu isteği, başarma güdüleri gittikçe artıyor. Umarım böyle devam eder. Futbol şansı da bizim biraz yanımızda olur. Ve biz de istenileni hem halkımıza hem de kız çocuklarına vermiş oluruz.
0: Evet, konuğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Konuğumuz Sayın Necla Güngör Kragası, kendisi A Milli Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü. Şimdi Necla Hanım, aslında böyle konuşunca çok kolay geliyordur bazılarına. Ya işte spor dalı ne olacak falan. Kadın futbolu gerçekten büyük zorluklar içinde oynanıyor. Antrenman yapacak yerleri yoktu, biliyorum ben. Statları yoktu. Hatta futbola meraklı kız çocukların oynayacağı takım yoktu. Ben oğlum şu anda 26 yaşında, Spor Yazarları Derneği'nde şu anda genel sekreteriyim. Tam böyle Necla Hanım, şöyle diyeyim, 12-13 yaşındayken dedim ki ya bir futbol okuluna verelim. Bizde de var zaten. TSE'de de o zaman vardı futbol okulu. Oğlumu oraya götürdüm. İşte bir sürü erkek çocuğu top oynuyor. Aralarında bir tane sarı saçlı, ismini unuttum tabii. Keşke alsaydım yıllar. Aynı yaştalar bütün çocuklar. O kız çocuğu babası almış getirmiş. Ya ne yapayım dedi adamcağız. Yani o kadar meraklı ki dedi. Baktık Necla Hanım, o bütün erkekler içinde yemin ediyorum size en güzel oynayan oydu. En sert şutları o çekiyordu. Yani doğuştan, çünkü yetenekli çocuk belli. Ama oynayabileceği bir şey yok. Yani o çocuğu götürüp hani bir kendi işte kızlarla beraber oynatabileceği bir yer de yok. Belki öyle daha da faydalı olmuştur, bilmiyorum. Siz
2: Kesinlikle ben de ona çok inanıyorum bir kere.
0: yani, değil
2: Yani
0: mi? Daha
2: erkeklerle
0: güçlülerle
2: kız
0: tabii.
2: çocuklarının tabii ki yurt dışına örneklerine baktığımız zaman zaten 4 yaşından itibaren kız ve erkekler aynı sahada aynı antrenmanı görmeye başlıyorlar. Ne zaman özelleşiyor bu antrenmanlar? Ergenlik dediğimiz döneme girdikleri andan itibaren artık erkekler kendi özel bir antrenmanlarına dönüyorlar. Kızlar da aynı şekilde kendi yaşıtlarıyla oynamaya başlıyorlar. Ama o döneme kadar fundamental dediğimiz temeli vereceğimiz kısımda kız ve erkek çocuğu aynı temel prensiplerde çalıştığı için hiçbir sorun adletmiyor. Ne zaman fizyolojik farklılıklar ortaya çıkıp artık güç dengeleri farklılaştığı andan itibaren zaten yurt dışında ayrılıyor. Ki bizim kızlarımızın en büyük dezavantajı bu ortamı, bu fırsat eşitliğini yakalayamamak. Son
0: Doğru.
2: senelere baktığımız zaman, özellikle son 2 seneye baktığımız zaman, büyük kulüplerimizin kadın futboluna yatırım yapmaya başlayıp şube açtıktan sonra kendi futbol okulları var. Ve ister istemez artık insanlar benim kızım futbol oynamak istiyor dediği zaman bu büyük kulüplerimizin kapılarını çalabiliyorlar. Hatta anne ve babalar artık kulüpleri zorluyor. Lütfen bir kız grubu kurun. Benim kızım ve kız arkadaşları futbol oynamak istiyor. Biz buraya gelmek istiyoruz diyorlar. Hani bunu başarmak ülkemizde kız çocuklarının futbol ekosistemi içerisinde yer almasını sağlamak bile aslında belki de çok büyük kupalardan daha da kıymetli ve büyük. Ama bunu anlamak ve insanlara anlatmak, yapılan işin değerini basitleştirmeden insanlara sunmak bizim adımıza çok zor. Bu bilinirliği ve bu işte bilgilendirmeyi de sizlerin sayesinde kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden sizler de bizim için çok kıymetlisiniz. Bizim milli takım maçlarımız ne zaman yayınlanmaya başladı? O günden itibaren biz desteği görmeye başladık. Çünkü insanlar gördüğüne inanmaya başladı. Aa, bizim kızlar da futbol oynuyormuş, bizim de bir milli takımımız varmış demeye başlandı. O yüzden bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde medya mutlaka olmazsa olmazımız, sponsorlarımız olmazsa olmazımız. Çünkü kadın futbolunun şu anki ekosistemde getirisi, götürüsüne baktığınız zaman çok dengesiz bir durumda. Bu dengesiz hali dengeli hale getirmek, o değişimdeki kırılımları değiştirmek de bir süreç. Bu süreç içerisinde kimseyi üzmeden kulüplerimizi de çok fazla yıpratmadan bu süreci devam ettirmek lazım. Ama günün sonunda baktığınızda işte 5-6 senelik

0: serüven içerisine baktığınızda artık ülkede kadın milli takımının ya da kadın futbolunun bilinirliğini görüyor olmak, insanlar tarafından geçen gün bu oyuncumuz çok güzel gol attı dediğini duymak,
1: Evet.
0: ulaşım araçlarına bindiğiniz zaman kızların artık tanınır olması ya da maç hakkında konuşuluyor olmak bile benim için çok büyük bir keyif. Umarım bu artarak ve çok büyük bir şekilde, pozitif bir şekilde de devam eder.
1: Umarım, umarım. Grubumuzda biz tek yenilgiyi İsviçre'den almıştık hatırladığım
0: Evet.
1: kadarıyla.
0: Evet.
1: Onlar da büyük bir ekol tabii dünya futbolunda
0: Kesinlikle.
1: aslında.
0: Kesinlikle.
1: Ben biraz oralarda bulundum, gezdim yani Hollanda, İsviçre,
0: Mutlaka.
1: İsveç.
0: Evet.
1: Necan, oralarda kız çocukların işi çok kolay. Yani
0: Çok.
1: o kadar çok takım var ki. Mesela benim
0: Evet.
1: işte Hollanda'ya gittiğimde bir arkadaşım evine gittim, baktım kızcağız hemen şeylerin, hatta buradan forma götürmüştüm. Beşiktaş taraftarıydı. Hem Ajax'ı hem
0: Evet.
1: Beşiktaş tutan bir
0: Ne
1: kızcağız.
0: güzel.
1: Ona ismi yazılı işte, o zaman Beşiktaş forması götürmüştüm imzalı. Çok teşekkür etti falan, ama bir yandan bir telaş, evde koşturmaca baktım. Eşofmanlar falan giydi,
0: Antrenman etti.
1: kapıya indi. Nereye gidiyor? Antrenmana gidiyor. İşte burada bir kız futbol takımında oynuyor. Yani
0: Evet.
1: oralarda çok kolay. Gerçekten okulun evin önünden geldiler, aldılar, götürdüler.
0: Tabii
1: Biz
0: tabii
1: de tabii
0: tabii
1: bunlar
0: yani.
1: daha belki ilerlerde olacak ama
0: Umarım.
1: umarım, umarım.
0: Umarım.
1: Ama sizden tabii ki bu başarılarınızla bu iş daha da kolaylaşacak. Biz medya olarak hep yanınızdayız. Onu bilin, TRT
0: Sağ olun.
1: olarak.
0: Sağ ol. Ondan çok eminim. Sağ olun. Her maçımızı takip edip, her maçımızı yayınlamaya çalışıp, her maçtan sonra da o tebrik telefonlarını almak sizin tarafınızdan gerçekten çok onur edici bir durum. Biz desteği çok hissetmeye ihtiyaç duyan bir grubuz ve bu desteği de ulusumun kanalından görüyor olmak benim için çok kıymetli. O yüzden hem kendi adıma hem takımım adına da çok teşekkür ederim.
1: Evet, bizler teşekkür ederiz. Bu bizleri sevindirdiğiniz için hepimizin daha da fazla sevinmeye ihtiyacı var. İnşallah bizleri daha da mutlu edeceksiniz. Çok
0: Sağ olun, çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ederim. Ben
1: Evet.
0: çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Necla Güngör Kragası ile beraberdik. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü, değerli teknik direktörü, spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi basketbol.
1: Evet, enteresan bir bağlantıydı. Bu arada alt fon sesim bana gelmiyor, müzik sesi. Çok derinde herhalde sevgili Muhammed. Biraz daha, evet, şimdi geldi işte şu ya. Biraz verelim. Hatta hazırsa bir de milli takımın marşını da verelim sevgili Muhammed. Bir oluruz yolunda, şöyle güzel olmaz mı? Yani futbolda verelim diyor Berkay Küçük de. Tamam, yani arada bir onu hatırlatalım. Yani arada bir hatırlatalım. Niye hatırlatalım? Çünkü Dünya Kupası artık eli kulağında, başlamak üzere. İlk maçımız Avustralya ile. Avustralya'yı da inşallah yeneceğiz. Ve ne olacak? Grupta liderliğe oynayacağız inşallah. İlk maçı kazanmak çok önemlidir. Ve ilk maçlar hep zordur sevgili dinleyiciler. İnşallah biz oradan başarı ile ayrılırız. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dediği gibi lider çıkarız gruptan. Ne kadar da güzel olur, çünkü ev sahibi Amerika var. Hani ev sahiplerinin de hep böyle kayırıldığını düşününce insan beni tek çekindiren, zaten çekincem böyle grupta Amerika Birleşik Devletleri'nin olması. Yani ev sahibi takımın grupta olmasını pek istemediğim bir durum, ama maalesef bizim grubumuza denk geldi. Evet, şimdi ikinci bağlantımızın da hazır olduğunu söylüyor sevgili Berkay Küçük gazeteci arkadaşımız Sayın Ece Ergez bizlerle. Sevgili Ece, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, merhabalar.
1: Evet, Ece Hanım'la da Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi hakkında konuşacağız. Fenerbahçe Anadolu Efes'i eledi. Ne maçlar oldu ama, değil mi sevgili Ece? Yani çekişmeli, son anda geçen, böyle Anadolu Efes'in uzak ara önde oldu ama son periyotta, son 2-3 dakikada maçı verdiği serileri seyrettik. Ama sonunda Fenerbahçe gülen taraf oldu. Anadolu Efes'i eledi.
3: Kesinlikle hani yarı final serisi özellikle Efes'in sahasına geçtiği son iki maçta çok çekişmeli ve daha böyle merak uyandırıcı seri maçlarına ev sahipliği yaptı. Efes geri dönüyor mu dedik, tam olarak işte seri acaba son maçı mı kalacak dedik, işte Fener acaba bir müddet hani maçın içinde bir sürede

0: Fener acaba seriyi bitiriyor mu? 3 sıfır mı yapıyor dedi. Gerçekten çok keyifliydi izleyici açısından izlemesi. Ama Fener hani son maçta artık 4. maçta eşini şansa bırakmayarak tam gidiyor dediğimiz noktada maçı tekrar alarak ilk finalist oldu. Evet. Finale kalan ilk takım oldu.
1: Finalde şimdi rakibini bekliyor Fenerbahçe. Rakip de kim olacak? Beşiktaş'la Bahçeşehir maçının hangisi elerse, değil mi? Evet. Artık o Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Sen nasıl görüyorsun Beşiktaş-Bahçeşehir maçını?
0: Bugün zaten son maç.
1: Son maç, evet.
0: Seri son maça kaldı. Şimdi durum 2-2 olmuş vaziyette ve son maçta ev sahibi avantajı Beşiktaş'ta olduğu için Akatlar'da oynanacak. Beşiktaş'ın çok iyi bir taraftar grubu var şimdi rakibine baktığımızda sonuçta. Onu bir avantaj olarak kullanabilirse evet finale kalma şansı Beşiktaş'ın daha iyi diyebiliriz. Ama şu anda hani ev sahibi dışında iki takımın durumuna bakacak olursak da çok 50-50. Hani burada Beşiktaş taraftarına çok iş düşüyor takımına maçı kazandırmak için. Çünkü bu avantajı kullanırsa hani o tabiri caizse 6. adam dediğimiz noktada takıma destek olması gereken hani en çok ihtiyaç duydukları gün olur kesinlikle Beşiktaş'ın. O ibreyi değiştirebilir Beşiktaş için. Ama hani eğer maçın içine dahil olamazsa taraftar maç çok 50-50 hani Bahçeşehir'de maçı kazanabilecek bir durumda. Zaten onların bir yandan çekişmesi de var. Görülge katılma çekişmesi var ikisinin bir yandan. Her konuda bu sene bir rakip olarak karşı karşıya geldi iki ekipte.
1: Evet. Gerçekten bu sene kıran kırana geçiyor lig. Eminim final serisi de öyle geçecek. Çok zevkli maçlar seyredeceğimize inanıyorum final serisinde de. Fenerbahçe Anadolu Efes serisi uzun senedir böyle görmediğimiz şekilde sonuçlandı. Yani aslında Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağı ve bitireceğini düşünüyordu birçok insan. Ama maçlar hiç öyle geçmedi. Anadolu Efes'in önde götürdüğü işte ne bileyim arayı açtığı ama sonra Fenerbahçe'nin bir anda ortaya çıkıp tekrar arayı kapatıp bir sayıyla maçı aldığını gördük bir iki şeyde. Neden sence bu sene böyle maçlar seyrettik? Fenerbahçe mi Anadolu Efes'i çok ciddiye almadı yoksa Anadolu Efes Fenerbahçe maçına çok iyi konsantre mi oldu sence?
0: Ya bence birazcık şeyde etkili olmuş olabilir. Fenerbahçe ilk ev sahibi avantajı Fenerbahçe'de olduğu için ilk iki maç Fenerbahçe'nin sahasında oynandı. O maçlar biraz daha rahat geçti Fenerbahçe için.
1: Evet.
0: Ben bir taraftar da dahil olmak üzere belki bizim gibi gazeteciler de baktığımızda hani bu seri 3-0'la bitecek sanki.
1: Evet öyle hepimiz öyle düşündük evet.
0: Maçlar oldu ama Efes gerçekten hani kendi sahasındaki maçlarda tam anlamıyla bir karakter koydu ve hani seri uzatmak için elinden geleni yaptı. Evinde bence daha iyi bir performans gösterdi Efes. Ama hani orada da sezon içinde yaşanan pek çok kırılgan noktalar yaşandı. Belki de ondan dolayı sezonu bir türlü toparlayamadılar. Yani çünkü bir yanda mesela burada seri oynanırken mevcuttaki koç Pablo Lasso varken mesela biri orada. Bir tarafta transfer dedikodularının olması, çok fazla koçun isimlerini geçmesi. Belki orada konsantrasyonu kaybetme noktasına ilk maçlar için zarar vermiş olabilir. Ama ona rağmen hem takımdaki oyuncular hem koç hani maçı almak için bence ellerinden geleni yaptılar ama hani Fenerbahçe mental olarak daha iyi bir durumdaydı.
1: Doğru.
0: Çok şey yapamadı. Sonunu getiremedi Efes. Hani her basketbolda da özellikle son anlarda maçın sonunu getirmek önemlidir. Hani maçta başı nasıl olursa olsun son daha kritiktir. O noktada nefesi yetmedi. Belki tabirini Efes için kullanabiliriz.
1: Evet, Beşiktaş-Bahçeşehir eşleşmesinde de enteresanlıklar oldu. Aslında çoğu yorumcu Beşiktaş'ın çok rahat eleyeceğini düşünüyordu Bahçeşehir'i. Ama o da çekişmeli geçiyor ve son maça kaldı işte az önce konuştuk. Beşiktaş'ta böyle Euro Cup finalinden sonra hani favori olarak çıktığı finali kaybedince bir güç kaybettiğini düşünüyor musun sen de? Öyle bir gözlemin var mı sevgili Ece Ergez?
0: Yani sonuçta belki şeydi hani biz de şimdi onların çok kazanacağını düşünüyorduk. Yani taraftarı çok güveniyorduk. Orada bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirler. O da zaten sezonun son hani dönemleri olduğu için final maçları. Muhtemelen hani Fenerbahçe'nin birkaç sene önce finalde Euroleague'i kaybettiğince yaşadığı şey gibi. Belki de kırılganlık gibi bir süreç geçirmiş olabilir Beşiktaş. Çünkü zaten o Euro Cup bittiğinden beri Beşiktaş'ı çok görmek istediğimiz şekilde göremiyoruz. Bir de yarı finalde tabii iki tarafta da sakatlıklar da yaşandı. Ante Zizek omzundan sakatlandı Beşiktaş'ta.

0: ameliyatı olacak, sezonu kapatmış oldu ki hani önümüzdeki sezon ne zamana tam olarak sağlıklı olacak o da şu anda belirsiz. Bahçeşehir'de de Homsley sanırım ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bir de karşımızda böyle sakatlık durumları da oldu ama Beşiktaş'ın bence de favori olup bir türlü seriyi hani son maçı kalmasının bence en önemli sebebinin beklediği şampiyonluğu elde edememesine bağlıyorum.
1: Evet, doğru diyorsun. Peki şu anda Beşiktaş, Bahçeşehir falan derken aslında konuşmamız gereken çok önemli bir konu daha var. Euroleague'de bir koltuk boş ve buraya hem Beşiktaş hem Bahçeşehir aday. Üstelik iki tane Türk kulübü Fenerbahçe, Anadolu Efes'te oy kullanma hakkı var Euroleague'de. Ne dersin, bu iki kulüpten bir tanesi acaba o boş koltuğa geçebilir mi? Euroleague'de Türk takım sayısı 3'e çıkabilir mi?
0: Bunu hepimiz çok isteriz kesinlikle. Ama sanırım dün bir toplantı olmuştu. Dün toplantıda eklenecek iki takımın açıklanmasını bekliyorduk biz. Ama bir türlü karara bağlanamadı sonuçta. Çünkü Real Madrid'in de lisanslama yapısında bir çözümsüzlük var. Wildcard'ların tam olarak kime verileceği bir türlü şey yapamadı, kesinleşemedi. Ve bize Monaco'nun durumundan da belirsizlik. Bu son iki koltuğun kimin olacağı konusunda bir türlü Euroleague'i bir netleştiremedik. İkinci toplantı 26 Haziran'da tekrar net olarak iki takımın olacağı açıklanacak ama Euroleague CEO'sunun yaptığı açıklamada Beşiktaş'la ilgili yaptığı bölümde ya Euroleague zaten hani Eurocup zaten lisansı yenilendi Beşiktaş'ın cümlesini kurduğu için sanki Beşiktaş'ı çok almaya sıcak bakmıyorlar, wildcard vermeye sıcak bakmıyorlar gibi düşündük biz de. Ama Bahçeşehir'le ilgili bir açıklamaları yok. Diğer takımlarda Paris'i almaya çok sıcak bakıyor gibi açıklamasından düşünebiliriz. Sanki 19. takım Paris olacak. Hı hı. Çünkü Fransa noktasında daha çok basketbol, hani Euroleague'in yayılmasını çok desteklediklerini cümlelerinden anlayabiliyoruz. Ama tabii ki bu söylediklerim tamamen bizim tahminlerimiz oluyor kendilerinin açıklamalarında. Geriye kalan takımlarda Monaco, Hapoel, Falk ve Beşiktaş Bahçeşehir arasında bir süreç olacak. Beşiktaş'ın elenme ihtimalinin bu açıklamadan dolayı bir tık görüyoruz. Ama Bahçeşehir'in şu anda hani ekonomik olarak da daha güçlü duran takımlar da Euroleague'in daha çok ilgisini çekiyor ve onları alma konusunda daha istekli oluyorlar. Bahçeşehir bu anlamda bir şey konusunda Beşiktaş'tan daha iyi durumda olduğu için bir tık Bahçeşehir'in alınma ihtimalini daha çok görebiliyoruz o yüzden.
1: Evet, enteresan olur. Yani tabii bir tarafın taraftarı çok, diğer tarafında mali gücü daha iyi diyorsun.
0: Aynen, keşke birleşseler.
1: Keşke değil mi? Aslında bu da konuşulmuştu daha önce.
0: Evet.
1: Evet. Birleşseler demek ki %100 olacak bu iş.
0: Çok evet, keyifli bir ortamda olabilir ama tabii ki işin şakası bir yana iki takım da gerçekten hani Türk basketbolu için çok kıymetli iş takım.
1: Hı hı. Bu arada Euroleague için tabii PAOK da çok güçlü bir aday. Onu da söyleyelim, 26 Haziran'da açıklanacak. Monaco'da da parasal sıkıntılar var diye duyuyoruz. Onlar devam edecek mi, çekilecek mi hala belli değil. Ama muhtemelen devam edecekleri yönünde benim okuduğum yorumlar öyle. Daha
0: evet,
1: çok.
0: Hani sanırım bir ikna vesaire kalması için konuşuluyormuş. Ama mesela Eurocup şampiyonluğu bu seneki Borg. Euroleague'de katılma hakkı elde ediyorlar bildiğiniz gibi. Ama mesela onlar mali durumdan dolayı katılamayacaklarını açıklamışlardı.
1: Hı hı, evet. Galatasaray'a geçelim. Sarı Kırmızılılar'da da yeni yönetimde Mecit Mert Çetinkaya basketbol şube sorumlusu oldu ve olur olmaz sportif direktör Vladimir Mitso ile yolları ayırdı. Genel menajerliğe Özgün Ünver getirildi. Evet. Galatasaray'da bu sene daha iddialı bir takım görebilecek miyiz? Ne dersin?
0: Ya Galatasaray'da sanırım bu değişikliğin en büyük sebebi kulislerde konuşulan durum. Sözleşmelerdeki hani çok yüksek meblağların yapılması ve hep aynı menajerlik şirketiyle çalışılmasından dolayı kulübün çok zarar ettiği konuşuluyor. Bu sebeple de yeni yönetim gelir yalnız böyle bir karar almış. O yapılan harcamaların, verilen işte transfer ücretleri ne kadar kulübü zor duruma soktu, ne kadar kulübü zor durumda, o şu anda belirsiz. O durumun aşılmasından sonra hani şu an bende iyi adımlar atılıyor. Bütçe olarak belki bu sene bir tık daha düşük bütçede bir karar alabilirler ilerlemesin ama sonuçta gerçekten bu yeni yönetim bir tık yapılan belki yanlış şeyleri, belki transfer ücretlerindeki problemleri çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu birazcık tabii ki sürecin ilerleyen dönemlerini görebiliriz ama şu an için bu hamleyi yapmaları en azından olan bir yanlış, hani bu dediğim gibi bir iddia üzerinde.

0: ne yapılan hareketin yapılması da iyi bir anlam olarak çıkartabilir. Özgün Oluver zaten kendisi hem federasyonda ve basketbol süper ligindeki pek çok takımda da genel menajerlik yaptı. Kariyerde bir kişi olarak bahsedebiliriz genel menajer.
1: Evet, bu arada koç Pozeko ile yola devam edilecekmiş, onu açıkladılar. Onda Galatasaraylılara en azından veya basketbol severlere buradan söylemiş olalım. Koçta bir değişikliğe gitmeyecekler.
0: Gidecekleri söylenmiş ama sanırım ikna edilmiş yeni yönetim ve bu şekilde de kalmaya karar verilmiş. Aynı zamanda hani Türk Telekom'dan da dış transferleri de başlamışlar. Berkan Durmaz'la anlaştığı söyleniyor. Tabii ki bunlar resmi açıklama değil ama hani yönetim tarafından gelen bilgiler bu şekilde. Ve hani Efes'teki de bazı yerli oyuncularla da temas halindelermiş. Hani, evet, iyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar ama hani umarım bütçe noktasında çok sıkıntı yaşanmaz.
1: Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ne yükselen iki takımdan da hemen söz edelim. Normal sezon şampiyonu olan Çayırova Belediyesi'nin ardından playoff şampiyonu Parmos Bordo Basketbol Kulübü de 2026-27 sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecekler. Nasıl sence, mali durumları iyi mi? Lige bir yeni bir hava getirirler mi?
0: Ya bence kesinlikle çok iyi bir hava getireceklerini düşünüyorum. Özellikle uzun yıllar Banvit'ten dolayı Bandırma'da basketbol çok özlenmişti ve oradaki basketbol ve şu anda da pek çok oyuncunun yetiştirdiği bir ortamdı. NBA oyuncumuz Alperen Şengün dahil. Böyle tekrar o bölgelerde tekrar çocuklara basketbol sevdirmek, oradaki insanlara tekrar bir ona bir aktivite yaratmak için de bence çok kıymetli oluyor böyle bölgelerde. İki durumunda ben iki takımın da iyi bütçelerle yola çıkacağını düşünüyorum. İlk seneler açısından bakacak olursak. Çünkü bir alt ligle süper lig arasındaki bütçeler inanılmaz farklı. Ama ilk seneden bu işe geçerlerse çok uzun süre zaten BTL'de var olabiliyorlar. Bu pek çok takımda görebiliyoruz. İşte Türk Telekom olsun, Tapasın. Hepsi alt liglerden gelip çok başarılı olmuş kulüpler. Burada zaten iki ekip de şu anda mevcut şampiyonlarıyla devam ediyor. Bence takımın yapısının bozulmaması açısından bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk seneler birazcık kritik oluyor. Alt ligin dinamikleriyle üst ligin dinamikleri çok ayrı oluyor. O eşi alıştıkları formatta geçmeler açısından iki tarafta da koçlarla devam edilmesi doğru. Çayırova'da Ender Arslan'la yola devam ediyorlar. Bordo'da da Tutku Açık'la yola devam ediyorlar. Zaten iç transferlerle dış transferle de neredeyse Çayırova tamamladı ve aslında kadrosunu oluşturdu. Çok böyle BFL kadrosuyla neredeyse yola çıkmıştı geçtiğimiz senede Çayırova. Dolayısıyla yerli oyuncuların neredeyse çoğuyla yola devam ediyor. Bu arada da biraz daha ufak ufak transfer hamleleriyle devam ediyor. O şu anda iki tane geçtiğimiz sezondan oyuncusuyla yola devam etme kararı aldı.
1: Evet, ağzına sağlık sevgili Ece Erges, güzel yorumladın gerçekten. Basketbolla ilgili bilmemiz gereken neredeyse her şeyi öğrendik. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Tekrar teşekkür ederim.
1: Evet, gazeteci Sayın Ece Erges ile birlikteydik. Şimdi kısa bir reklam aramız var efendim. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu.
2: Migros yemek.

0: Mikros'ta ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ustafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklamlar.

0: Evet, bir oluruz yolunda Tarkan'ın bu milli takım için yaptığı eserle girdik. Gerçekten de güzel, hepimizi coşturan bir müzik. 14 Haziran Pazar günü saat Türkiye saatiyle 7'de Avustralya Türkiye maçıyla başlıyoruz. İnşallah bu maçta da zaten galibiyetle başlarız. Sonra da grupta galip gelir ve grupta birinci olur ve çıkarız gruptan diyerek şimdiki konuğumuza dönelim. Evet, gazeteci abimiz, gazeteci arkadaşımız, duayen gazeteci Süleyman Arat'la birlikteyiz. Sevgili Süleyman, hoş geldin.
1: Çok teşekkürler Ahmetciğim, hoş bulduk. İyi yayınlar. Dinleyen herkese de sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sen ne güzel açtın yayını gerçekten. Hakikaten de şöyle baktığın zaman böyle bir şarkı daha yapılmadı değil mi milli takım için?
0: Vallahi kaç sene oldu de... hala hepimizi heyecanlandırıyor değil mi şarkı?
1: Şu an ben kendimi Taksim'de milli takımı
0: doğru diyorsun.
1: Hissettim. Yemin ediyorum öyle hissettim yani.
0: Bu arada sen o Dünya Kupası 3.'lüğünde oradaymışsındır kesin değil mi? Taksim'de...
1: Oraya gitmedim. Ben o zaman spora geçmemiştim.
0: Hayır, Taksim'deki kutlamalara gitmedin mi?
1: Yok, Taksim'deki kutlamalara da gittim ama
0: tabii.
1: Takip ederek Çin'e gitmemiştim yani. Keşke gitseymişim.
0: Evet, keşke gitseydik. Hepimiz keşke gitseydik. Ama tahmin ettim ben. Süleyman mutlaka gitmiştir. Güzel fotoğrafları da vardır. Sen de ne arşiv vardır fotoğraflarda sevgili Süleyman.
1: Aynen. Taksim'in bu Dumar Mor Oteli'nin tersine otobüsü o Gezi Parkı merdivenlerin evet, oraya yanlamasına çekmişlerdi.
0: Üstü açık otobüsle futbolcular tabii, gelmişti.
1: Tek tek futbolcular çıktı. Hepsi selamladılar halkı. Onun ardından Tarkan çıktı. Bu şarkıyla birlikte bir oluruz diye. Ya yıkıldı Taksim biliyor musun Ahmet gerçekten?
0: Evet.
1: Belki 15 bin 20 bin kişi vardı. Belki
0: vardı hatırlıyorum evet. Ben de oradaydım. Doğru diyorsun.
1: Bir sürü tanıdığı gördüm bana. Oradan ıslık çalanlar. Ben otobüsün üstündeyim. Fotoğraf çekiyorum böyle. Dönüşümlü çıkıyoruz gazeteci arkadaşlarımızla. Ben iki kişi beraber çıkıyoruz. Biz iniyoruz. Bir başka gazeteci ikili çıkıyor. Yani inanılmaz bir geceydi gerçekten. Zaten havalimanından otobüsle, üstü açık otobüsle Taksim'e kadar gelmişti. Saatler sürdü gelmişti. Saatler.
0: Doğru.
1: Vatandaşlar önüne çıkıyor Türk bayraklarıyla. Genç kızlar, delikanlılar suratlarını kırmızı beyaza boyamışlar. Ay yıldız yanaklarında.
0: Müthiş bir gündü o gün gerçekten.
1: Ama o günlerin her noktasında bu Tarkan'ın şarkısı vardı biliyor musun?
0: Evet, bu şarkı yani vardı. Doğru.
1: Her yerde uç oluyordu. İnanılmaz yani gerçekten.
0: İnşallah bu sene gene bize uğur getirir diye ben bu şarkıyı seçiyorum. Hem güzel hem coşturuyor.
1: Daha iyisi olmadığı için 2000...

0: 2002'deki şarkı tekrar edecek yani.
1: Evet, evet inşallah. Evet, sevgili Süleyman Aratlı tabii ki Fenerbahçe'de konuşacağız. Fenerbahçe, senin ismini duyunca Fenerbahçeli dinleyiciler zaten kulak kabartmıştır. Şimdi evlerine giderken Süleyman abiye sormayacak mısın Fenerbahçe'yi diyenleri ben şöyle duyar gibi oluyorum. Sevgili arkadaşlar işte soruyoruz. Fenerbahçe'de yeni başkan belli oldu. Sevgili Süleyman sen de salondaymışsındır seçim boyunca. Tabii. Aziz Yıldırım beklenti oydu zaten Aziz Yıldırım'ın kazanacağı yönde ama biraz farklı aldı. Hatta şu ana kadar alınan en büyük, yani en çok oyu alarak seçildi Sayın Aziz Yıldırım. Biraz bize seçim gününü anlatır mısın? Gözlemlerini senden dinleyelim.
0: Vallahi sevgili Ahmet gerçekten hepimiz yanıldık biliyor musun? Yani ben tabii ki Aziz Yıldırım'ın kazanacağına inanıyordum. Hatta bu ilk adaylıklar açıklandıktan sonra %60, %40 diyordum. Sonra %65, %35'e çıktı benim gözümde. Ama sonradan Sayın Hakan Safi bu oyuncular açıkladı. O, kimle konuşsam bunun heyecanını yaşadığını görüyordum. Dolayısıyla da acaba demeye başladım sonra. Dedim bir de şimdi cumartesi günü özellikle şunu...
1: İşte katılım çok olursa Hakan Safi kazanır diyenler vardı değil mi?
0: Ondan da orada da yanıldık. Ben de onu diyenlerdendim. İtiraf edeyim ki katılım artarsa Hakan Safi'nin şansı artar diyorduk ama yanılttı bizi. Ama şöyle bir şey var, bu çok önemli. Cumartesi günü ben stadyumda inanılmaz derecede bir Aziz Yıldırım taraftarlarının, daha doğrusu kongre üyelerinin baskın etkinliğini gördüm. O zaman dedim ki bunu televizyondan izleyip Fenerbahçe TV'den veya diğer televizyon kanallarından, ET Spor'dan, şuradan buradan neyse izleyip de acaba Sayın Ali Koç'a oy veren kongre üyeleri durumdan vazife çıkarıp gelip oy atarlar mı Hakan Safi'ye dedim. O makası kapar diye düşündüm. Ardından da akşam üzeri birer birer en az 10 tane fotoğrafı piyasaya çıktı sosyal medyada. Ali Koç'la birlikte Hakan Safi'nin gülerken, yemek yerken, grup halinde şey yapar. Eyvah dedim, bunlar da geldi, bitti, iyicene karışacak seçim. Biz gece 11'lerde eve gideriz dedim yani. Kafa kafaya gider seçim dedim. Ama tam tersi etki yarattı. Yani... demek ki şöyle bir şey gerçek var ki 2018'de hatırlıyorsan bir inanılmaz derecede Aziz Yıldırım nefreti oluşmuştu birdenbire insanlarda. Yani Ali Koç zaten ezdi geçti o zaman biliyorsun. Onun ardından diğer seçimlerde de Aziz Yıldırım'ın etkisi, olumsuz etkisi devam etti. İnsanlar Aziz Yıldırım'a şey bağlamaya başlamışlardı, öfke duyuyorlardı. O şimdi tam tersine Ali Koç'a döndü sanki. Yani bu Sayın Saadettin Saran'a kaybetmesi tesadüf değil demek ki. Sayın Ali Koç şimdi Hakan Safi yerine Ali Koç çıksaydı karşısına. Sanıyorum Aziz Yıldırım onu da geçecekti. Böyle ezici bir çoğunluk olmasa bile belki de. Yine de kazanacaktı ona karşı da. Şöyle bir şey var. Yani 8 sene süren bir Aziz Yıldırım kızgınlığı öfkesi vardı. Şimdi de bir Ali Koç kızgınlığı ve öfkesi olduğunu görebiliyoruz kongre üyelerinde. Bu ne zaman gider, ne zaman normal fabrika ayarlarına döner onu bilmiyorum ama netice itibariyle Hakan Safi'ye seçimi kaybettiren ana unsurun ben Ali Koç'la yan yana fotoğraflarının piyasaya sürülmesi olduğunu düşünüyorum. O çok stratejik bir hata yapıldı. Ne olurdu? Yani bu makas bu kadar açık olmaz en fazla. Biraz evet. Yıldırım kazanırdı ama bu kadar ezici bir fark olmayabilirdi ama insanlar... Ya öyle mi, buna oy verince de sanki Ali Koç'a vermiş sayılıyoruz gibilerinde düşündüler ve ya gitmediler o çok katı Ali Koç'u olanlar veyahut da gidenler de Aziz Yıldırım'a verdiler gibi bir gerçek çıkıyor önümüze. Yoksa bunun başka türlü bir izahı yok geçmiş seçimlerde.
1: Doğru diyorsun.
0: Kömik oyu olduğunu görüyoruz 10 bin ama bu kadar ezici ve kırıcı bir skorla başkanlığı kazanmasını kimse beklemiyordu. Bugün işte sen de biliyorsun ki devir teslim töreni yapıldı.
1: Mazbatalar alındı.
0: Ama orada dikkat çekici bir nokta vardı. O da Sayın Saadettin Saran'ın o devir teslim törenine ve mazbata törenine gelmemesiydi. Şimdi aradaki kırgınlık devam ediyor gibi gözüküyor. Yani gelmemesinin sebebi bence ya Aziz Yıldırım gelmeyecekti ki ben geçtiğimiz hafta öyle duydum. Kazanırsa Sayın Aziz Yıldırım mazbata ve devir teslim törenine Barış Göktürk'ü gönderecek diye duymuştum. Demek ki yani gelirsem ben giderim denildi ve o zaman da demek ki Sayın Saadettin Saran gelmeyerek Mazbatayı Yüksek Divan Kurulu Başkanı bir futbol rolü verirken yanında durmadı. Normalinde yani eski fotoğraflara baktığın zaman en kısa bir sene önceye geriye gidip 6 ay 7 ay geriye gidip baktığın zaman o fotoğrafta Sayın Ali Koç var, Sayın Saadettin Saran var ve Sayın Şekip Mansuroğlu var. Üçü de orada mazbata ellerinde gülüyorlardı. Ama şimdiki fotoğrafta Sayın Şekip Mansuroğlu ile Sayın Aziz Yıldırım var sadece.
1: Evet.
0: Şimdi yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Görev dağılımı yapıldı ama görev dağılımları henüz bize yansımadı. Bazı bildiklerimiz var ama henüz netleşmedi tabii. Nedir onlar? Basketbol şubesine Mahmut Uslu'yla Ömer Onan'ın bakacağı.
1: Beklentiler zaten bunlar değil mi?
0: Yani o şekilde. Nihat Özpan'ın stada bakacağı, Selim Kostif'in voleybola bakacağı şekilde ön bilgiler kulağımıza geldi ama tabii net olan ve doğru olan onları birinci ağızdan duymak. O da tahmin ediyorum yarın olacak. Aynı zamanda yarın veya öbürsü gün, en geç cuma günü yani ben teknik direktörün de açıklanacağını bekliyorum. O da Sayın Aykut Kocam olacak %90 ihtimalle. Eğer olur bir son dakika gelişmesi olur, son dakika bir fikir değişikliği olur. Bunlar tabii her zaman hayatımız içinde olan şeyler ama %99 Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bu kritik
1: yarın döneminde açıklanacak deniyor. Sen de öyle mi duydun?
0: Ya ben de öyle duydum ama belki yarın yönetim kurulunun görev dağılımını açıklarlar. Bir gün sonra da öbür teknik direktörü açıklarlar. O da olasılık dahilinde. Onda da %60 yarın, %40 cuma diyorum.
1: Evet, ben de senin gibi düşünüyorum, öyle duydum yani çünkü.
0: Evet.
1: Bir kez daha hatırlatalım, gazeteci Sayın Süleyman Arat'la birlikteyiz. Kendisi Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor ve şu anda da bize seçim süreciyle ilgili güzel bilgiler verdi. Vermeye de devam edecek daha tabii, bağlantımız devam ediyor sevgili Süleyman Arat'la.
0: Seçimle ilgili çok güzel bir anekdot da anlatayım ben.
1: Lütfen.
0: Ahmet'ciğim.
1: Lütfen.
0: O da nedir? Abdullah Yılı geldi seçime. Tekerlekli sandalyeyle olmasına rağmen oy kullanmaya geldi oraya. Kızı getirdi, oğlu vardı yanında. Onların hepsi bütün aile olarak gelmişler. Yani son zamanlarda Sayın Aziz Yıldırım'la bir kırgınlık yaşadığını hepimiz biliyoruz gazetelere, televizyonlara da yansıdı biliyorsun. Eski Aziz Yıldırım'ın yönetimindeydi. Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı kısa bir dönemde olsa. Fenerbahçe'nin çok önemli başkan yardımcısıydı ve çok önemli görevlerde bulundu Fenerbahçe'de. Ama daha sonradan Sayın Ali Koç'la bir yan yana fotoğraf verdi. İftardı zannediyorum, bir yemeğe davet etmişti. Oraya icabet etti ve ardından da ben eski başkanı ve yeni başkanı barıştırmak istiyorum dedi. Elimden ne geliyorsa yapacağım dedi. Camiaya bunun yararı olur dedi. İşte öyle deyince de Aziz Yıldırım ona kızdı. Kızınca da araları soğudu. Ben orada Sayın Abdullah Kiyılı'ya dedim ki, Abdullah abi kime oy atacaksın dedim. Hani attın dedim, daha doğrusu oyunu atmıştı. Yani dedi bu işi yapabilecek kişiyi attım ben dedi. Yani burada açık söylüyorum dedi. Yapabilecek kişi olarak Aziz Bey'i görüyorum dedi. Yani oyumu da yapabilecek kişiyi attım dedi. Düşündüm, taşındım. Kaç gündür düşünüyorum dedi. Sonuçta böyle bir karar verdim dedi. Ve oyumu öyle attım dedi. Şimdi bu çok önemli bir laf aslında. Yani böyle baktığın zaman bu aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyelerinin genel zihniyetini de yansıtıyor. Yani öbürü Sayın Hakan Safi'yi ne diye düşündüler? Acemi olarak gördüler. Daha henüz pişmesi lazım dediler. İlk başkan adaylığı dediler. Belki birkaç sene sonra yeniden aday olacak. O zaman daha güçlenecek, daha kongre üyelerini tanıyacak. Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyacak. Bazı şeylerin sırf parayla olmadığını anlayacak. Belki hani fanatik konuşmasındaki sıkıntılı bölümleri bir eğitim alarak oradan değiştirecek. Bilemiyorum yani ama çok daha hazır bir Hakan Safi'yi bir sonraki seçimde göreceğimize inanıyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Çok önemli bir iş adamı. Forbes'e girmiş bir değer yani Fenerbahçe için. Küsmemesi lazım. Fenerbahçe'den kopmaması lazım. Kaybettim diye her meydanında küslük olmaz. Bir sonraki Kırkpınar'ın belki de altın kemerli güreşçisi olacak yani.
1: Güzel benzetme.
0: O yüzden bence Fenerbahçe'nin Hakan Safi'ye, Hakan Safi'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Bir sonraki dönem bence mutlak surette yeniden denemeli diye düşünüyorum.
1: Yani çok ciddi de bir para harcadığı söyleniyor seçim çalışmaları
0: çok,
1: için.
0: Çok evet çok. Yani maalesef insanları tanımadığı için saçlı paraları, o saçlan paraları da uyanıklar topladı diyeyim ben.
1: Peki sevgili Süleyman Arat, şunu neden mesela zaten söylemlerde Hakan Bey söylemleriyle kaybetti. Sen de onu zaten ifade ettin. Şunu niye hiç düşünmüyorlar? Mesela ya tamam seçimi kaybettin. Gerçekten de farklı kaybetti. Yani 17 bine 9 bin küsür. Şimdi mesela Oralarda gereksiz paralar saçacağına seçim dese ki o seçim günü ya biz kaybettik, kazananı kutlarız, Fenerbahçe kazanır her halükarda. Bu yüzden ben de

0: Şey yapması da
1: Onlar
0: yanlış
1: hep
0: tabii.
1: hataydı. Onlar hep hataydı. Belki de yani bu seçim sürecinde kötü diye düşündüğü insanların gerçekte iyi insanlar olduğunu, benim kazanmamı istemiyor şeklinde gördüğü insanların belki de öyle düşünmediklerini şimdi idrak etmiş olabilir. Çevresinde kazanması için ona destek olanların hiçbir yararının olmadığı, sadece dalga yaptıklarını da anlamış olabilir. O yüzden de bence bu tecrübe kazandı. Kırgınlığı var tabii şu an eminim ama zamanla geçecektir. Ve mutlak surette Fenerbahçe'nin üzerinden elini çekmemesi gerekir. Bence Fenerbahçe için çok yararlı bir isim Sayın Hakan Safi.
0: Evet.
1: Ayrıca Türk sporu için yararlı. Bakın birçok takıma Kocaeli Spor'a, Beşiktaş'a sponsorlukları var. Bunun yanı sıra birçok Anadolu takımına sponsorlukları var. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değil yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle doğru diyorsun. İşte yani başkan adaylarının hani kaybedince küsüp ayrılma, sen dedin ya, küsüp ayrılmaktansa tam tersi benim dediğim gibi davranmaları lazım ki bir sonraki
1: Muhakkak
0: seçimde
1: %100.
0: daha çok şansları olsun. Hakan Çalhanoğlu'na falan çok ciddi paralar teklif edildiği de söyleniyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Ama
0: sen de duymuşsundur
1: şimdi
0: dönen
1: tam öyle
0: rakamları.
1: öyle bir kritik zamanda söyledi ki mesela onu seçime bir gün kala karşıdan nasıl bir reaksiyon geldi? Biz pembe rüyalar görmüyoruz. Pembe diziler, Türk dizileri seyretmiyoruz. Hakan Çalhanoğlu ile yola devam edeceğiz denildi. Bu ne oldu insanlarda? Bir anda etki yerine tepki yarattı.
0: Hı.
1: Yani bu mesela bunu yapmasaydı mesela çok daha iyi olurdu belki de.
0: Evet.
1: Yani belki de sadece seçim konuşmasını da söyleseydi cumartesi günü.
0: Hakan Çalhanoğlu için de kötü oldu bu arada bu.
1: Tabii kötü oldu.
0: Yani
1: Milli takıma giden oyuncular
0: Galatasaray'la
1: bunlar.
0: Adanalıyordu. Şimdi Galatasaray taraftarlar da biraz gönül kırdı. Yani Fenerbahçe'yle nasıl anlaşır dediler.
1: Yani bu profesyonellikte bunlar var. Çok büyük futbolcular var başka takımı tuttuğu halde. Başka takımların
0: Ya
1: yıldızı
0: kesinlikle
1: oldu,
0: var.
1: mal oldu. Çok
0: Kesinlikle
1: var.
0: var da zaten ben bir futbolcunun ben şu takımlıyım demesini anlamıyorum. Demeyecek hiç
1: Tabii
0: futbolcu.
1: çok
0: Ya
1: yanlış.
0: denir mi? Sen profesyonel futbolcusun. Yani
1: Tabii.
0: şey diyebilirsin. Ben çocukluğumda şu takımı tutuyordum ama profesyonelim
1: Aynen.
0: kardeşim yani diyebilirsin.
1: Tabii bu kadar tabii ki canım. O zaman şu gözle baktığın zaman Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de oynasa çok sevdiği Galatasaray'a gol atmayacak mı?
0: Yani
1: Veyahut da Inter formasıyla
0: İşte
1: oynarken
0: öyle
1: Galatasaray
0: dediğin
1: maçında
0: zaman, bak öyle
1: böyle olur
0: dediğin
1: mu?
0: zaman mesela ben işte Galatasaray'dan başka takımda oynamam deyip sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğunda eğer bir gol kaçırırsan ki futbolda bu olur, kaçar.
1: Tabii o zaman
0: Kaçırdığın
1: yanlış
0: zaman
1: anlaşılır tabii.
0: insanlar başka şeyler düşünüyor bu sefer.
1: Tabii. Onun için profesyonel futbol oyuncular mutlak surette büyük laf etmeyecekler. Asla böyle toplara girmeyecekler. Ben onu tutuyorum ben bunu şey. Ne oldu?
0: Kesinlikle.
1: İlkay Gündoğan geldi Galatasaray'a. O kadar aşıktı Galatasaray'a. Yedek kaldı kulübeden çıkamadı yani bu sene neredeyse birçok maçta. Yani bunlar sporun içinde doğasında olan şeyler bunlar.
0: Doğru,
1: Yani
0: doğru.
1: oyun yaşlandı veya bir takım taktiksel nedenlerle. Kırgın şimdi bence ama böyle baktığın zaman bir futbolcunun asla yarın ne olacağını bilmeyen bir futbolcunun büyük lokma yememesi gerekiyor. Büyük laf etmemesi gerekiyor. Çünkü keser dönüyor, sap dönüyor. Bir anda hesap dönüyor. Farklı şeyler çıkabiliyor
0: Evet,
1: karşına.
0: biz bunu hep söylüyoruz ama her sene tekrar ediyoruz.
1: Tekrar ediyor. Evet. Maalesef
0: Doğru,
1: öyle oluyor.
0: maalesef ders
1: Çünkü
0: almıyorlar.
1: gençler, sevgili Ahmet,
0: Evet,
1: genç.
0: çok
1: Bizim
0: gençler, doğru.
1: karşımızda kendi başlı insanlar olarak duruyorlar. Biz onları böyle sanki 50 yaşında gibi görüyoruz ama yani 22-23 yaşında,
0: Doğru,
1: 24
0: doğru.
1: yaşında oyuncular yani bunlar.
0: Doğru,
1: O yüzden
0: doğru.
1: de hata yapabiliyorlar yani.
0: Hı
1: Çünkü
0: hı.
1: biz kendimizi empati kuralım. Kendimizin 23 yaşındaki halimizi hatırlayalım.
0: Tabii
1: Oo, ne
0: canım,
1: kadar
0: tabii ki.
1: ne
0: Doğru.
1: hatalar yaptık, ne kadar küçüktük. Onlar da öyle. Ünlüler paraları var ama yaşları küçük.
0: Doğru.
1: Böyle
0: Sevgili
1: bakmak
0: Süleyman
1: lazım.
0: Arat, ağzına sağlık. Çok güzel özetledin bize Fenerbahçe'yi. Tabii ki transferler arka arkaya gelecektir önümüzdeki
1: Evet.
0: günlerde.
1: Evet.
0: Biz yine senle olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Sevgilerimi sunuyorum. Şimdi milli takım başlayacak. Sabah çaylarıyla milli takımı coşkuyla seyredeceğiz inşallah.
0: Evet,
1: Oradan hep
0: inşallah.
1: güzel haberler gelecek.
0: Güzel haberlerle seyredelim. Evet, doğru
1: İnşallah,
0: diyorsun.
1: inşallah.
0: İyi akşamlar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Evet, Süleyman Arat'la birlikteydik. Gazeteci arkadaşımız bize Fenerbahçe'yi ve seçim sonuçlarını özetledi. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, spor servisi devam ediyor. Tabii ki bir konuğumuz daha olacak. Birazdan bağlantıda olur zaten kendisi. Bir yandan tabii ki Süleyman Arat'ın böyle heyecanla hem milli takıma girip hem sonra da Fenerbahçe'yi özetlemesi güzel oldu. Şimdi dinleyicilerden de gelen yorumlara bakıyorum. Tarkan'ın şarkısı bir numara yazmışlar milli takım şarkısı için. Vallahi bence de öyle. Gerçekten hala tüylerimizi diken diken ediyor. Hele milli takımımız bu sene yine başarılı olsun. Daha da mutlu olacağız. Evet, şimdi Berkay küçük işaret etti. Telefon attığımızda konuğumuz TRT Spor yorumcusu Sayın Kutlu Akpınar. Sevgili Kutlu, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Kutlu'yla bir kez daha beraberiz kendisiyle. Milli heyecan başlıyor. Dünyanın kupası, Dünya Kupası yarın Meksika Güney Afrika maçıyla başlıyor. Senle sohbetimize biz de böyle başlayalım.
1: Yani 24 yıl sonra tabii oraya katılmak birçok kişi bu heyecanı ilk kez yaşayacak. Onlar için de çok farklı bir deneyim olacak. Ben 2002 Dünya Kupası, o dönemler mesleğe daha yeni başlayacağım bir dönemde. Aslında daha okul dönemlerindeydim ama çok keyifliydi, çok heyecanlıydı. Çok büyük bir hasretle beklediğimiz Dünya Kupası. Zaten bizim problemimiz herhalde turnuvalara genelde katılmak. Katıldıktan sonra orada adımızdan söz ettiriyoruz.
0: Evet, evet.
1: Montella ile beraber artık bunları
0: başlayalım. Valla buradaki başarı kadar Kutlu. Önemli olan ne biliyor musun? Buradaki başarı, tabii ki başarılı olalım istiyoruz hepimiz. Hatta kupayı alalım istiyoruz ama önemli olan bir sonraki 4 sene sonra yine biz orada olalım. Ondan sonraki 4 sene sonra yine orada olalım. Bunun sürekli olması lazım artık.
1: Kesinlikle. Ya örneğin ilk karşılaşmamız Avustralya ile olacak. Avustralya belki bireysel yetenek olarak da takım olarak da bize karşılaştırılmayacak seviyede ama her Dünya Kupası'nın artık takımlarından bir tanesi. Dünya Kupası düzenleniyorsa orada Avustralya'yı görürsünüz. Bunda tabii
0: evet,
1: ki
0: kesinlikle.
1: Oynadığı bölgenin alışkanlıkları ya da oynadığı bölgedeki rakiplerin kalitesi
0: zayıf olması
1: var.
0: Evet.
1: Evet. Onların da avantajları var ama ne olursa olsun bizimki kadro kalitemiz şu anda çok üst seviyede.
0: Bir kere adamlar İngiliz ekolü.
1: Evet.
0: Yani birçok futbolcu İngiltere'de futbol oynuyor. Doğa ve bölgesinde çok zayıf takımlar var. O yüzden sürekli buralardalar.
1: Tabii. Bizim için bundan sonraki süreç Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'lar. Artık oraları zorlamak. Dünya Kupası'nın bundan sonraki düzenlenecek olan üst üste işte her 4 yılda bir orada bulunmak. Biz aslında hep iyi jenerasyonlara sahiptik ama o iyi jenerasyonla doğru oyunu bulmakta çok büyük zorluk çekiyorduk.
0: Doğru.
1: O ilk kez iyi jenerasyon ve doğru hoca dokunuşuyla beraber bunu 2002'den sonra yakalama fırsatı bulduk. Şunu da unutmayalım, biraz tadını çıkartmak gerekiyor. Biz nasıl haftalardır oynanacak karşılaşmayı, açılışı, milli takımımızın oynayacağı ilk maçı bekliyorsak futbolcular için de çok büyük bir heyecan olacak. Ne kadar Avrupa tecrübesi olursa olsun. O yüzden eleştirileri bir kenara bırakıp, çünkü hatırlayalım 2002 Dünya Kupası'nda başlangıcımız Brezilya mağlubiyeti, Costa Rica beraberliği, ardından gelen Japonya galibiyeti sonrası bambaşka seviyelere çıkmayı düşünmüştük. O yüzden biraz sabırlı, sakin davranmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kutlu, ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Acaba konsept mi değişti? Genelde Dünya Kupası'ları başlarken bir önceki kupanın şampiyonu ilk maçı oynardı.
1: Genelde ev sahiplerinin katıldığı şekilde düzenleniyor ama şimdi artık Amerika işin içinde olduğunda orası biraz görsel. Şölen,
0: Meksika maçıyla açılması şaşırttı beni mesela.
1: Evet evet. Yani ben de aslında ben belki de Arjantin veya Amerika maçıyla açılmasını ben de bekliyordum. Ama işte Meksika, şöyle söyleyeyim, Amerika'dan farklı olarak bir avantajı da görsel olarak taraftar, çok ateşli taraftar gruplarına sahipler. Futbol Amerika ile Meksika karşılaştırıldığı zaman Meksika'da çok üst seviyede artık. Çünkü Amerika'da hala ikinci, üçüncü spor olarak, belki dördüncü spor olarak algılanıyor. Ama Meksika'da durum bambaşka.
0: Tabii, çok ateşliler.
1: Meksika, evet, yani o yüzden biraz Meksika'da bence başlangıcın yapılmasının sebebi gövde gösterisi haline getirilecek. Ve gerçekten
0: o meşhur statlarında oynanacak değil mi maç?
1: Evet, evet, evet. O yüzden keyifli bir açılış olacak. Hatta izleyenler hatırlar ama belki de yeni yeni bu turnuvaya yaşayacak olanlara söyleyelim. 2010'du sanırım o Dünya Kupası'nın açılışı da Güney Afrika Meksika arasında olmuştu. O dönemde Shabalala vardı Güney Afrika'da golü atan. Hatta o ismi herkes ondan sonra biraz alışkanlık haline getirmişti. Onun golüyle olmuştu. Bir Vuvuzela faciası vardı.
0: Evet.
1: Bakalım bu Dünya Kupası'nda neler ön plana çıkacak. Sanırım biraz hava durumu, hava muhalefetleri, bunlardan fazlasıyla konuşacağız gibi görünüyor.
0: A milli takımımızın hazırlık sürecinde iki maçı oldu, iki maçı da kazandı. Nasıl buldun milli takımı? Bir kez daha sana soralım. Grupta şansımız nedir? Federasyon başkanımız ne dedi? Birinci çıkmak istiyoruz. Bunun avantajını iyi biliyoruz dedi. Gruptan birinci çıkma şansımızı nasıl görüyorsun?
1: Aslında genelde grup çok kolay olarak adlandırılıyor ama ben buna katılmıyorum. Neden? Tek maç oynayacağız.

0: oynuyorsunuz. Bu maçların konsantrasyonu çok farklıdır. En yakın örnek neresi? Milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ve grup aşamasında İspanya maçlarını bir kenara bırakırsak, ikinci İspanya maçı da iyiydi, son derece iyi performans gösterdi. Ama bunun dışında şunu unutmayalım. Özellikle Romanya ve Kosova maçlarında ne kadar zorlandığımızı, nasıl bir problem yaşadığımızı, o tek maçların konsantrasyonunun ne kadar zor olduğunu hepimiz gördük. O yüzden tek maç oynamanın psikolojisi, hazırlığı çok farklıdır. Maçları küçümsemek gerekiyor. Bir diğer dezavantajımız ne dersek, o dezavantajımız şu: farklı futbol ekolleriyle karşı karşıya geleceğiz. Bir Avrupa'da yer alan ülkelerle oynamayacağız. Avustralya farklı bir futbol ekolü, beşli savunma, fizikli oyuncular. Amerika farklı bir futbol ekolü. Bunun dışında Paraguay, Güney Amerika elemelerinde çok iyi bir performans gösterdi. 6. sırada olsa da 28 puan topladı ki 2. sıradaki Ekvador'un da puanı 28. Az gol yiyen bir takım. O yüzden kolay değil. Ama avantajımız ne dersek, artık çok takımla oynanacağı için yeni formatla beraber 3 puan alan takımlar %90 oranında bir üst tura adını yazdırıyorlar. Biz de Avustralya maçıyla beraber eğer 3 puanla başlarsak zaten grubumundan sonraki 2 maçı için çok büyük avantaj elde etmiş oluruz. Birincilik olabilir mi? Şimdi herkes liderlik için bilmiyorum ne düşünüyor. Belki sizin de fikrinizi merak ediyorum. Amerika'yı rakip olarak görüyor ev sahibi olduğu için ama Paraguay bence grubumuzdaki bizim liderlik için çekişeceğimiz takım. Şu anki görüntü öyle.
1: Evet ya, bu Paraguay'ı çok duymaya başladım. Korkutuyorsunuz beni.
0: İyi takım. Gerçekten iyi takım. Yani şöyle, Brezilya'yı ve bunun dışında Arjantin'i Güney Amerika elemelerinde mağlup etmiş takımdan bahsediyoruz. İşin savunma tarafını çok iyi yapan ama bunun dışında geçiş hücumunu da çok iyi uygulayan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden kolay bir rakip olmayacak. Biz turnuvalara ya da turnuvayı bir kenara bırakalım. Ligimizi de dahi düşünelim. Bizim için hayatta kırılmalar çok keskin oluyor Türk insanı için. Turnuvaya iyi başlarsak moralimiz çok yüksek olacak. Bu ülkeye sirayet edecek. Turnuvaya bakışımıza, bundan sonra oynayacağımız Paraguay'a, ardından final maçı olan Amerika maçlarına, hepsini etki edecek. Biz çünkü kazandığımız an hayata pozitif bakıyoruz. Kaybettiğimiz an sanki ondan sonra maç oynanmayacakmış gibi biraz depresif, biraz karamsar olabiliyoruz. Biz biraz duyguları çok ağır basan bir ülkeyiz. O yüzden kazanarak başlamak bizim açımızdan oyun kadar turnuvanın geleceğini belirleyen noktalardan biri.
1: Evet, evet. Ben yani en tabii ki ev sahibiyle oynamayı hiç sevmem. Yani grubumda ev sahibi takımında olmasını istemem. Amerika'dan çekiniyorum. Ev sahiplerinin hep bir avantajı vardır. Hakemler kollarlar. Gruptan çıksın istenir. Amerika'yı o yüzden, hani sen şimdi diğer takımı da söyleyince bir anda böyle, ya biz gruptan çıkamaz mıyız Paraguay'ı da söyleyince öyle bir korkuya da kapılmıyor değilim.
0: Aslında şöyle, 3 puan aldığınız takdirde sistemi incelersek burada biraz istatistiklerde 3 puanla beraber %90 oranında çıkıldığını gösteriyor ki, hı hı, ben çıkacağımızı düşünüyorum. Yani benim aslında biraz böyle fikstüre baktığımda, Avustralya maçına 3 puanla başlarsak Paraguay karşısında alınacak 1 puan. Ardından Amerika ile final. Evet, Amerika'nın ev sahibi olması. Ki orada da bir tribün kültürü oluşmaya başladı artık futbola yapılan yatırımlarla birlikte. Bir görsel bir şölen olacak. Biz genelde favorilere karşı, ev sahiplerine karşı, Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA Avrupa Ligi olsun, Dünya Kupası ya da Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, oynamayı seviyoruz. Neden? Evet. Çünkü daha farklı motive oluyoruz. Meydan okumayı seviyoruz.
1: Evet, evet.
0: O yüzden hani Amerika'ya karşı bizim motivasyonumuzun çok üst seviyede olacağını düşünüyorum ben. Umarım bir üst tur şansımız o karşılaşmaya kalmaz. Çünkü orada
1: İnşallah.
0: Hakem faktörü devreye girecek.
1: Yenilmeden gitmek önemli anladığım kadarıyla grupta. Yani 3 maçı da berabere bitirmek bile belki çok iyi olacak yani.
0: Çok iyi. Ya kaybetmemek,
1: evet,
0: bile bir alışkanlık.
1: Kaybetmemek çok, evet, önemli. Sevgili Kutlu, peki Dünya Kupası favorin kim bu sene?
0: Ya İspanya çok ağır basıyor tabii. Neden? Çünkü bir kulüp takımı gibi. Hı-hı. Zaten herhalde bizim Montella döneminde en zorlandığımız takım. Evet, Karadağ'a mağlup olduk.
1: Evet.
0: Ama ne olursa olsun karşınızda bir kulüp takımı gibi birbiriyle alışık bir oyun sistemi olan, oyuncu değişikliklerinin dahi sistematik ilerlediği bir rakipten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Onlarla da baktığımız zaman fikstürdeki ilerlemeye, çeyrek final dolaylarında karşılaşma ihtimalimiz var. İspanya çok ağır basıyor. Fransa'nın kadrosu çok üst seviye.
1: Yani ben de, benim de İspanya. Benim de İspanya sevgili Kutlu.
0: Evet,
1: çok yani teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Programın sonuna geldik sevgili Kutlu Akpınar.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum sana. Tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler, bizden bu akşamlık da bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yapımcım Berkay Küçük ve teknik öğretmenimiz Muhammed Erice Suydu. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: Reklamlar.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamlar.

0: Işık tutanlar.
1: TRT Radyo 1 Işık Tutanlar'dan sizlere bu hafta Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz. Sevgili dinleyenler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Sanatsal, kültürel, toplumsal çalışmalarıyla iş kadınlarına ve girişimci kadınlara ışık tutan bir dernek. Antalya İş Kadınları Derneği Anti Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma Kotanak bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Evet, güzel bir şehirde çok güzel işler yapıyorsunuz. Özellikle kadınlara yönelik. Antikattan biraz bahsedelim. Ne zaman kuruldu? Amacı neydi? Neler yaptınız? Böyle bir genel olarak bakalım Antikada.
2: Elbette, teşekkür ediyorum öncelikle yeniden Antikat'ı anlatma fırsatı verdiğiniz için. Antalya İş Kadınları Derneği 2004 yılında kurulmuş, 21. yılını tamamlamış nitelikli bir iş kadınlarından oluşan derneklerden.
1: Maşallah.
2: Tam sivil toplum bilinci olan ve kadınları ekonomiye, sosyal hayata, hatta siyasetin içerisinde varlık göstermeleri için destekleyen ve 2004'lü yıllarda tüm Türkiye'de kadın derneklerinin kurulmaya başladığı dönemde Antalya'da kurulmuş bir dernek, yani ilklerden biri. Hatta Antalya İş Kadınları Derneği, Burdur, Isparta ve Antalya'nın bir araya gelerek oluşturduğu federasyonun da baksıfetinde kurucu derneklerinden biri. Dolayısıyla bulunduğu şehre ve bölgeye her zaman kadına dokunan, şehre dokunan, değer yaratan derneklerden bir tanesi.
1: Evet, önderlik yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
2: Evet.
1: Yani

0: Antalya'daki kadınların çalışmalarında, etkinliklerinde, her türlü konumlarında aslında bir önderlik yapıyorsunuz. Onların
1: Evet.
0: her zaman arkasındasınız,
1: Evet.
0: önündesiniz. Ha, bu önemli bir şey. Peki sizin başkanlığınızda neler yaptınız
1: Evet.
0: Fatma Hanım?
1: 2021 yılında pandeminin böyle her yerde kapanmaların olduğu zor bir dönemde başkanlık görevine dahil oldum. Antikat her dönem birbirine tüm projeleriyle devam ettiren ve yeni başkanların da hemen sahiplenip alıp götürdüğü
0: Ne kadar
1: bir
0: sürüyor bu
1: dernek.
0: arada başkanlık?
1: Üçer yıllık dönemlerde başkanlık
0: Evet.
1: yapıyoruz ve 3 yıl sonra yeniden seçimle başkan
0: Başkan
1: olabiliyorsunuz.
0: olabiliyorsunuz. Çok
1: Aynen
0: güzel.
1: öyle. 2021 yılında başkanlığa başladım. Tabii ki her başkan gibi, her yönetim kurulu gibi bizim de bu şehre dokunmak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz, fayda sağlayacağımız düşündüğümüz konularda hep projelerimiz vardı. Bu projelere yoğunlaşarak etkinliklerimizi ya da tüm çalışmalarımızı onlara yoğunlaşarak yaptık. Bu dönemde şehrin ihtiyaçlarına ya da kadınların iş hayatında ihtiyaçları neyse hep oraya göre şekillendik. Çünkü sadece kadını ekonomiye kazandırma, girişimci kadınları ekonomiye kazandırma ya da onların tutunmasını sağlama elbette ki bu birincil
0: Evet.
1: amaçlarımızdan ama konjektürel olarak o dönemin ihtiyaçları neyse biz ona göre hemen
0: Tabii.
1: şekillenip aksiyon
0: Evet.
1: alan bir derneğiz. Mesela hepimiz iş hayatında personellerimizle ilgili, istihdamla ilgili sıkıntılar yaşadık.
0: Evet.
1: İnsanlar mezun oldukları bölümlerle ilgili işler bulamadılar. Bizler de
0: Bulamadılar.
1: personel bulamadık. Hemen aksiyon aldık. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte BAKA'yla bir proje yaptık ve kadınları yeniden meslek edindirip iş hayatına dahil ettik. İşe yerleştirme garantisiyle projeler
0: Çok
1: yaptık.
0: güzel.
1: Dolayısıyla 32 tane kadına o dönemde
0: Aa,
1: yeniden
0: iş
1: meslek
0: imkanı
1: edindirdik
0: sağladınız.
1: ve onları işe yerleştirdik. Bunlar o dönemin konjektür olarak ihtiyaçlarına göre şekillenmeyle oldu. Daha sonra biz burada kültürün, turizmin çeşitlendirilmesi ve
0: Ama
1: şehirde...
0: zaten öyle bir bölgede yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Öyle bir güzel yer ki hem deniziyle, hem havasıyla, hem antik kentleriyle çok özel bir yer aslında
1: Evet.
0: burası ve
1: Evet.
0: eminim buranın tarihindeki kadınların konumları da çok önemliydi ki
1: Çok.
0: onlardan birini gün yüzüne
1: Evet.
0: çıkardınız.
1: Aynen öyle.
0: Ondan
1: Öyle
0: bahsedelim o
1: yaptık.
0: halde.
1: Şehirlerin yollarla, binalarla var olmadığını düşünenlerdeniz.
0: Kesinlikle.
1: Bir şehri büyütenin o şehrin halkının aidiyet ve hafızasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz ve Antalya İş Kadınları Derneği olarak da bu hafızaya ve aidiyet duygusuna dokunmak istedik. Ve bu şehrin kendi değeri olan Palenque Magna'yı da şehrin iki farklı bölgesinde görünür kılmak istedik. Bunun için kadınların tabii ki bir şehirde söz sahibi olmalarını çok
0: Tabii,
1: önemsiyorduk.
0: evet.
1: Bunun için de iyi bir rol modeldi Palenque Magna. O şehrin kültürüne, ekonomisine, sosyal yaşamına ve şehir hafızasına yön vermiş bir kadını
0: Kimdi diye
1: görünür kılmak
0: soracaktım ki
1: istedik.
0: siz aslında anlatıyorsunuz.
1: Aynen
0: Palenque Magna
1: öyle.
0: kimdi?
1: Palenque Magna Perge bölgesinde kendi imkanlarıyla o bölgeye
0: Perge'de.
1: dokunmuş Perge bölgesinde şehre yaklaşık 20
0: Çok
1: kilometre
0: yakın bir yerde,
1: mesafede
0: evet.
1: aslında şehirle birleşmiş bir
0: Birleşmiş bir
1: alanda
0: yerde.
1: bir öğren yeri. Mutlaka tüm Antalya'nın, tüm dünyanın, tüm Türkiye'de yaşayan herkesin ziyaret etmesi gereken
0: Ve çok da ziyaret alan bir yer.
1: ziyaret alan bir yer. Çok kıymetli bir öğren yeri, bir antik kent ve Antalya bu anlamda çok zengin bir
0: Çok
1: şehir bu
0: zengin,
1: arada. Sadece
0: kesinlikle.
1: Perge'miz yok,
0: Hala
1: Patara'mız var,
0: gezmediğimiz ne kadar çok yeri
1: Aspendos'umuz,
0: varmış.
1: tabii ki
0: Tabii, çok güzel
1: Termessos
0: yerleri
1: çok
0: var.
1: kıymetli antik kentleri olan bir şehir. Biz Perge'yi özellikle şunun için seçtik. Bir kadın liderin şehirde görünür olması, ilk kadın belediye başkanı olarak anılmış
0: Ne
1: bir
0: kadar
1: kadını
0: güzel,
1: şehirde görünür olmasını sağlamak istedik. Antalya Büyükşehir Belediye'mizle
0: evet.
1: ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızla bir olarak birlikte ürettik bu projeyi. Şehirde birlik ve beraberliği çok önemsiyoruz. Birlikte proje
0: Tabii ki,
1: üretmeyi,
0: evet.
1: birlikte
0: Çok daha
1: değer
0: faydalı
1: yaratmayı,
0: olacak
1: anlam yaratmayı çok
0: bir kurum olur.
1: önemsiyoruz. Evet, dernek
0: Tabii.
1: olarak. Dolayısıyla Varyant'ta Antalya Büyükşehir Belediye'mizle, Düden Park içerisinde
0: Çok da
1: Antalya
0: güzel bir
1: Ticaret ve
0: yerde.
1: Sanayi
0: Evet.
1: Odamızla Plankia Magna heykellerini görünür kıldık. Evet. Bu şehre kazandırdık.
0: Birebir orijinal heykelin değil mi? Aynısını
1: evet,
0: yaptınız.
1: Müzedeki orijinalin aynısını evet. Şehirde görünür kıldık. Hı-hı. Ve altına da özellikle orijinalinin müzede Hı-hı. olduğunu belirttik ki. Evet. Antalya Müzemizde de
0: etsinler,
1: çok kıymetli eserler Hı-hı. var. Çünkü zengin bir kültüre
0: çok
1: sahibiz.
0: Zengin, evet.
1: Hem oraya dikkat çeksin, orayı Hı-hı. ziyaret etsinler. Şu an yapım aşamasında yeniden açılacak evet. müzemiz. Dolayısıyla açıldıktan sonra tüm şehrin, herkesin ziyaret etmesi gereken, orijinalinde görünmesi gereken bir yer. Aynı zamanda Perge'ye dikkat çekmek istedik.
0: Tabii,
1: bu şehirde evet. bulunan insanlar sadece şehir merkezinde deniz ya da otellere gelip deniz, kum, güneş tatili yapmasınlar. Elbette
0: evet.
1: ki gelsinler.
0: Evet.
1: İnsanların buna da ihtiyacı var.
0: Ama çok büyük zenginlikler var.
1: Ama oraları da gidip görsünler.
0: Turistleri oralara çekmek de bizim tanıtımımız açısından değil mi? Ülkemizin kalkınması açısından çok kıymetli olacaktır.
1: Çok
0: biraz
1: kıymetli.
0: O taraflara çekmemiz gerekiyor.
1: Aynen. Biz hep söylemlerimizde turizme 12 aya yayalım, Hı-hı. çeşitlendirelim hep var. Tamam
0: evet.
1: bunu nasıl yapacağız?
0: Nasıl?
1: Ağımızı konuşmak lazım
0: tabii, evet.
1: ve hepimiz el taşın altına koyup Hı-hı. tüm ülkemizde her şehrin kendine göre
0: güzellikleri
1: anlamlı
0: var,
1: güzellikleri
0: tabii.
1: var,
0: çok
1: değerleri
0: zengin bir
1: var.
0: Kültür var.
1: Her şehirde yapılmalı
0: evet.
1: bu, sadece Antalya'ya özel
0: Hı-hı.
1: değil.
0: Bir de onun kadın olması, tabii ki belediye başkanı olması
1: evet.
0: yeni bu siyasete girecek kadınlara ilham olabilir.
1: İlham
0: değil mi?
1: Olabilir.
0: Onlara çok güzel
1: evet.
0: bir şekilde zamanında yapmışlar bu şehirde.
1: Evet, bir kadın
0: öyle
1: başarmış
0: bir kadın
1: ve yüzyıllar önce başarmış. Dolayısıyla bugünün kadınlarına
0: neden
1: hem
0: olmasın?
1: İlham verir
0: evet.
1: hem de bugünün değerleriyle Hı-hı. onu görünür kılmış olduk biz.
0: Tabii.
1: Onurlandırmış olduk.
0: Ve siyasette kadınlar daha çok yer alırlarsa ki eminim bizler çok daha sakin ve huzurlu bir yaşamı elde ederiz diye düşünüyorum.
1: Mutlaka
0: daha
1: söylemler
0: sakin,
1: değişecektir.
0: Evet, söylemler değişecektir. Daha estetik
1: daha
0: bakacaklar
1: estetik
0: bir kere.
1: Bakacaklardı.
0: Bir de daha sanatsal, daha kültürel olaylara birazcık daha yaklaşacaklar. Ben her zaman bunu savunuyor ve her zaman da bunu söylüyorum.
1: Çok güzel. Sizin gibi düşünen insanlar olsun. Sizin gibi düşünen kadınlar demedim özellikle.
0: Evet,
1: insanlar olsun.
0: Olsun evet.
1: Çünkü bizler yan yana dayanışmayla
0: ki, evet,
1: bu toplumu iyileştirip hı. daha yaşanabilir, daha hı. umut dolu bir hale getirebiliriz.
0: Yani siyaset erkeklerin işidirden biraz çıkalım
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, oradan
0: yani,
1: çıkmak lazım.
0: Siyaset insan işidir.
1: İnsan
0: diyelim.
1: İşidir.
0: Kadın işidir de demeyelim.
1: Evet.
0: Ama biraz insan işine
1: evet.
0: döndürelim ki onlar da bizim evet. için İçimizde olsunlar ve rahatlıkla bu siyasete girebilsinler. İnsan birçoğu da çekiniyordur eminim.
1: Evet.
0: Siz daha iyi biliyorsunuz.
1: O sert söylemlerden
0: çok
1: çekiniyorlar.
0: Evet,
1: çirkinleşmesinden dolayı
0: tabii,
1: geri
0: evet.
1: adım atıyorlar. Dolayısıyla
0: daha
1: bunu
0: da yumuşak hale getirebiliriz.
1: Değiştirmek lazım. Evet, kesinlikle değiştirmek
0: çok doğru.
1: lazım.
0: Doğru. Harika bir iş yapmışsınız gerçekten.
1: Evet.
0: İki yerdediniz diğer heykellere de.
1: Biri Varyant'ta.
0: Varyant.
1: Konya Atı Beach Park'a girerken sol tarafta.
0: Hı-hı.
1: Diğeri de Düden Park içerisinde.
0: Düden Park.
1: Tam şelalenin döküldüğü noktada.
0: Evet.
1: O kadar güzel ki biz
0: müthiş
1: aslında
0: bir
1: fotoğraf çekim alanları oluşturmak istiyoruz.
0: Çok
1: yurt
0: doğru.
1: dışına gittiğinizde
0: evet.
1: dikkat
0: ne kadar
1: edin.
0: Çok yer var.
1: O kadar çok fotoğraf tabii. çekim alanları oluşturmuşlar ki dünyada gezilebilecek etkin Hı-hı. olan, iz bırakan yerler hep böyle yerler oluyor.
0: Evet.
1: İnsanlar bir paylaşımla tüm dünyada etkileşimi arttırabiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Bizler aynı zamanda bu fotoğraf çekim alanlarını da oluşturup orada bir fotoğraf çekilip paylaştığında tüm dünyaya
0: dünya görmüş olacak.
1: Aslında Antalya elbette ki tüm dünyada bilinirliği olan bir şehir.
0: Evet.
1: Ama bunun
0: ama
1: devam etmesi.
0: Ama daha çok deniz ve kumuyla.
1: Evet, kültürüyle, yani, sosyal yaşamıyla.
0: Daha çok bilinir.
1: Özellikle kale içi gibi bir Hı-hı. zenginliğimiz
0: ya,
1: var.
0: Evet.
1: Onunla da görünür olmak
0: neler
1: çok
0: var,
1: kıymetli.
0: Neler var neler. Geçen de Selge'ye gittik.
1: Evet.
0: Ben ilk defa
1: evet,
0: hayatımda
1: evet.
0: yani zaten. Birçok kişi de bilmiyor bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, evet.
0: Dağın tepesinde, daha o arada tabii karlıydı. Dağın tepesinde bir antik tiyatro.
1: Evet.
0: Hayran oldum.
1: Ya,
0: gerçekten hayran
1: değil mi?
0: Oldum.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel bir yer.
1: Evet.
0: Böyle o farklı bir köy, çok farklı bir köy. Hayvanları bile farklı.
1: Evet.
0: Yani tüylü tüylü inekler. Ben ilk defa orada gördüm
1: değil mi?
0: Tüylü inekler.
1: Evet.
0: Çok daha böyle ilkel bir yaşam. Çok güzel ama çok doğal. Çok
1: evet.
0: tamamıyla doğal. Bir kere oranın tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim mesleğim tiyatro olunca tabii
1: evet.
0: antik tiyatro her zaman karşıma çıktığında çok heyecanlanıyorum.
1: Evet.
0: Orada bir şey yapılsa, orada bir festival
1: değil
0: yapılsa.
1: Mi?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Orada bir oyun oynansa.
1: Evet.
0: Ki öyle
1: evet.
0: ve de korunmuş. Yani taşlar falan yerinde. Halk o kadar güzel bakmış ki oraya.
1: Evet.
0: O yüzden dediğiniz gibi bu tür yerlere de böyle birazcık daha özen gösterirsek, kadın olarak, kadın estetiğini oralara taşırsak eminim dünyada görünürlüğümüz daha da artacak.
1: Daha da artar.
0: Evet.
1: Zaten koruyarak görünür kılmak
0: evet.
1: lazım.
0: Hı-hı.
1: Bu arada siz orayı gezmeye gittiniz.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bir yerin aidiyet, bir şehrin aidiyet duygusu oluşturduğu değer şöyle gelişir. Siz oraları ziyaret ettikçe aklınızda bir iz bırakır.
0: Evet.
1: Ve oranın sadece doğasını görmediniz. Hı-hı. Bir taşın, bir ağacın Tabii. ya da orada bulunan herhangi bir şeyin hikayesini dinleyerek Yok, orada varlık gösterdiniz.
0: Orada yaşayanların hikayesi çok, yani hep yaşlı nüfus evet. kalmış, gençler gitmiş. Evet. Onlar da
1: o
0: böyle
1: hafızanın aktarılması
0: evet,
1: lazım değil mi?
0: Mücadele ediyorlar. Evet. Yani orayı korumak, işte insanlar orayı anlatmak. Hepsi evet. birer turist rehberi.

0: olmuşlar.
1: Evet.
0: Kadınlar geliyorlar.
1: Daha doğal bir şekilde değil mi?
0: Onlar anlatıyorlar işte şu yüzyılda.
1: Evet.
0: Çok güzel bir manzara.
1: Duygu geçişi
0: aslında.
1: De daha güzel oluyor. Evet. Biz ne yaptık Antalya İş Kadınları Derneği olarak? Biz 19 Mayıs'ta Likya yolunu yürüdük. Likya yolunu da şöyle yürüdük.
0: Muhteşem bir
1: Hüseyin
0: yerler.
1: Çağlar İnce hocamla yürüdük. Aslında kendisi bilim insanı. İşte hayvanlarla ya da ağaçlarla ilgili çalışmaları olan bir bilim insanı. Biz Likya yolunu onunla birlikte neden yürüdük? O kuşun sesini bize bilinçli bir şekilde aktardı. Hangi dönemde orada olduğunu.
0: Bilgilenerek
1: yürüdük. Bir ağacın hikayesini yarım saatlik bir yolu iki saatte yürüyebilir misiniz? İnanın yarım saatlik bir yolu iki saatte yürüdük ama hikayesiyle yürüdük.
0: Ne kadar
1: ve bizim için çok daha anlamlıydı ve eminim tüm katılan üyelerimizde iz bıraktı. İşte böyle yapmak lazım. Bizler önce bu şehrin tüm değerlerini doğasıyla, ören yerleriyle, hikayesini bilerek. Hikayesini siz bilirseniz bir sonraki nesle ya da bulunduğunuz çevreye onu hikayeleştirerek anlatırsınız.
0: Evet.
1: Aktarmak çok kıymetli.
0: Çok önemli.
1: Selge'ye gittim dediniz. Oradaki tüm insanlar rehber oldu. Evet. Ve oradan hikayeleri dinlediniz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi oraya gitmezseniz o hikayeler orada sönüp kalacak.
0: Evet.
1: Biz yeniden hikaye mi yazacağız? Bu ülkede inanılmaz güzel hikayeler
0: çok
1: var.
0: Yani.
1: Yeniden yazmaya bile gerek yok. Bakın Avrupa'da size sıfırdan hikaye yazıyorlar.
0: Evet.
1: Ve bunu size pazarlıyorlar.
0: Ama o,
1: biz
0: zaten
1: var
0: o hikaye...
1: olanımızı aktarsak.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şu da çok ilginç. O hikayenin temeli aslında bizden geliyor.
1: Bizden?
0: Bizden alıyorlar.
1: Evet.
0: Bunu süslüyorlar.
1: Evet.
0: Tekrar bize pazarlıyorlar.
1: Bize pazarlıyorlar.
0: Her
1: ve bize çok bildik geliyor
0: şey.
1: Değil mi? Hemen
0: tabii,
1: sahipleniyoruz. Ne kadar güzel
0: tabii,
1: diyoruz. Evet.
0: Oysa bizde neler var dediğimiz
1: bizde neler
0: gibi.
1: Var. Öne çıkartmak, görünür kılmak, i̇şte paylaşmak lazım.
0: Derneklerin aslında bir yerde de görevi bu değil midir?
1: Bu. Kesinlikle bu.
0: Bir sivil çok dernek açılıyor. Tamam.
1: Evet.
0: Dünya kadar dernek var ama neye hizmet ediyor değil mi? Önemli olan gerçekten de amacına ulaşması.
1: Evet, amacına ulaşması. Bir de o şehrin bulunduğu yeri daha doğrusu sahiplenmesi çok önemli. Bir şehri sahiplenenler varsa o şehrin lobisi güçlü oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o şehrin büyümesi, daha görünür olması, kalkınması ve o şehirde büyütülen sosyal hayat, kültür, ekonomi çok daha farklı oluyor. Her şehrin kimliği gelişiyor.
0: Kimliği
1: dolayısıyla
0: gelişiyor.
1: O şehrin kimliğini geliştirmek
0: dünya
1: için.
0: Dünya şehri olmaya
1: dünya
0: çalışıyor.
1: Şehri oluyor.
0: Ben bence öyle. Yani Antalya zaten bir dünya şehri olmaya doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Belki de öyle.
1: Öyle. Antalya bir dünya şehri hakikaten.
0: Antalya gerçekten özel bir yer. Yani her şeyiyle çok güzel bir yer. Yani hani gerçekten uzaktan baktığımızda bu kadar güzelliklerini göremiyoruz. İçinde biraz yaşamak gerekiyor görmek için. Muhteşem bir yer ve bunun nimetlerinden de faydalanmak gerekiyor. Ben mesela golfe başladım ki hani bizim için çok uzak bir spordur. Ne zannediyorduk? Golf işte zengin sporudur. Herkes yapamaz. Aslında öyle olmadığını buraya
1: aslında
0: gelince görüyorsunuz.
1: Beden sağlığı için bile
0: çok önemli bir
1: golfü,
0: spor olduğunu
1: bilmek
0: ve zengin spor
1: ve
0: değil. Köşesiz oynayabileceğin yerler var burada. Yani Belek'te özellikle.
1: Evet.
0: Ve 18 tane sahası olan bir şehirden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bir de golfle ilgili
0: dünyada
1: yanlış bilinen o kadar çok şey var ki. Hep golfü işte çok su tüketiliyor.
0: Evet.
1: Çok su tüketiyor. Bu doğaya inanılmaz zarar veriyor şeklinde söylemler var. Hayır. Golf'te o su dönüşümle, drenajla, temizlenerek ve havuzlarla yeniden kullanılan bir su. Aynı zamanda siz nitelikli turisti buraya çekebileceğiniz elinizdeki en kıymetli enstrümanlardan
0: kesinlikle.
1: Biri. Dolayısıyla iyi işleri ya da buraya katma değer sağlayan işleri bilinçsizce yargılamak ya da bununla ilgili
0: lazım.
1: Söylem geliştirmenin de
0: bir
1: doğru
0: de şunu
1: olmadığını düşünüyorum.
0: Antalya'da yaşayan herkes mutlaka golf oynasın.
1: Mutlaka
0: yani,
1: oynamalı.
0: Yani, niye oynamıyor? Ben bu anlamda sizi de davet edeceğim.
1: Çok sevinirim.
0: Hep birlikte dernek olarak
1: çok sevinirim.
0: Golf oynayacağız.
1: Çok sevinirim. Burada ben çok vizyoner bulduğum Yörsiyat. Bakın Yörük İş İnsanları Derneği Yörsiyat bir golf kulübü kurdu.
0: Bakar mısınız?
1: Hatta bununla ilgili bir çalışma yaptı. Ne
0: bunu
1: kadar kıymetli
0: muhteşem
1: bir şey. İnanılmaz güzel.
0: Evet.
1: Bakın özellikle adını çizdim.
0: Evet.
1: Yörük İş İnsanları
0: Yörük İş
1: Derneği.
0: İnsanları.
1: Bu bölgenin doğasını, kültürünü, işte burada o yapılabilecek sportif faaliyetleri desteklemek hepimizin görevi.
0: En güzeli.
1: Ve sivil toplum kuruluşlarının biraz önce söylediğiniz gibi en önemli misyonlarından bir tanesi bu. Mesela bu biz şehirde inanılmaz güzel falezlere sahibiz
0: yani,
1: değil mi?
0: Tabii. Nasıl bir manzara?
1: Ya, şehrin
0: nasıl
1: içerisinden
0: manzara?
1: Denize girebiliyoruz hepimiz. Günlük hayatımızda her
0: mümkün
1: gün sabah
0: mü
1: başka akşam
0: yerde,
1: yüzebileceğiniz tertemiz denizle yüzebileceğiniz bir alan var. İnanılmaz doğa harikası.

0: Her şey var evet.
1: İnanılmaz keyifli bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu şehri
0: Dağda yaşanır
1: hepimiz
0: hale getirmekte.
1: borçluyuz.
0: Evet, sizlerin
1: Böyle
0: elinde biraz.
1: güzel bir yerde yaşamaktan dolayı da bu
0: Şanslıyız.
1: şehre gerçekten dokunmamız gerekiyor. Ve bu şehrin tüm değerlerini koruyarak,
0: Koruyarak, evet.
1: öne çıkartmamız
0: Her şey
1: gerekiyor.
0: çok güzeldi Fatma Hanım. Sıcağından biraz korkuyorum. Ne
1: Evet,
0: yalan
1: sıcak
0: söyleyeyim.
1: ama sıcak olduğu dönemlerde
0: Evet.
1: de tabii ki sıcağı tercih eden ve buraya tatile gelen çok
0: Gelenler
1: fazla
0: var,
1: insan
0: evet.
1: var. Ama bizler için de alternatifler çok.
0: Var değil
1: Bu
0: mi? Doğru.
1: şehirde o kadar
0: Yaylalar var,
1: 10
0: değil mi?
1: dakikada, 20 dakikada, yarım
0: Aa.
1: saatte yaylalarına ulaşabiliyorsunuz.
0: Kalyonlar var. Bayıldım o
1: Bakın,
0: kalyonlara.
1: Antalya'da Kemer bölgesinden denize girip yukarıda tahtalı teleferiyle ya da orada Saklıkent'e gidip
0: Kayak.
1: 20 dakikada
0: Doğru,
1: serinleyebiliyorsunuz.
0: evet.
1: İnanılmaz bir şehir.
0: Dört mevsimin yaşandığı bir
1: Dört
0: yer derler
1: mevsimi
0: ya Antalya
1: yaşıyorsunuz.
0: için
1: Evet, aynen
0: kesinlikle.
1: öyle.
0: Evet, alışacağız sıcağına da. Ne yapalım?
1: Alışacaksınız
0: Gülü seven
1: ve
0: dikenine de kapanır.
1: evet, o dönemde serinleyebileceğiniz alanları
0: Evet, onları
1: tercih edeceksiniz.
0: keşfedeceğiz.
1: Evet.
0: Peki çalışanlara yönelik daha çok yani derneğinizin çalışanlara yönelik yapacağı ya da yaptığı bir şeyler var mı?
1: Evet. Bir kere girişimci kadınlara mentörlük yapıyoruz. Öğrencilere mentörlük
0: Çok güzel.
1: yapıyoruz. Ve bu şehirde girişimciliği desteklemek, aynı zamanda işini kurmuş insanların da, çünkü şu anda tüm dünyada elbette ki yeni icat geliştirmek, yeni iş fikirleri çok kıymetli, yeni
0: Evet.
1: enstrümanlara ihtiyaç var. Ama tüm dünyada şu anda öncelik dayanıklılık, yani var olanı koruma döneminde şu
0: Evet.
1: an tüm dünya, tüm
0: Kesinlikle,
1: ekonomiler. Dolayısıyla bizim de önceliğimiz dayanıklılık
0: evet.
1: ve bizler kendi üyelerimizde ya da üyemiz olmayan tüm iş kadınlarına, hatta tüm iş insanlarına bu dayanıklılığı nasıl arttırırız? Finansmana erişim ya da kendi işletmelerinizi tüm personelinizle birlikte koruyarak nasıl büyütebilirsiniz? Varlığınızı nasıl devam ettirirsiniz?
0: Bunlar
1: Bunlarla ilgili
0: önemli.
1: eğitim dersen eğitim ya da
0: Danışmanlık olarak
1: danışmanlık
0: da yine
1: derseniz danışmanlık
0: evet.
1: ya da önlerini açabilecek
0: Bağlantılar, değil mi?
1: belki
0: Onlar da
1: bilmediği
0: önemlidir. Evet.
1: hibeler,
0: Tabii.
1: teşviklerle ilgili onları bir araya getirerek dayanıklılıklarını
0: Çok
1: arttırmaya
0: güzel.
1: yönelik özellikle çalışmalar yapmaya ve onlarla bu konuda sürekli konuşmaya çalışıyoruz. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızda girişte bir hibeler ve teşviklerle ilgili bir birim oluşturuldu.
0: Çok iyi.
1: Oluşturulduğunda ben çok kıymetli olduğunu düşündüm. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: bizlerin evet sermaye yetersizliğinden dolayı
0: Evet.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Başımızı kuma gömüp o
0: Evet.
1: işimizin içerisinde kayboluyoruz.
0: Kalp.
1: Yaptığımız işle ilgili destek alabileceğimiz
0: Yerler.
1: nereler
0: Yurt
1: var?
0: dışından özellikle
1: Özellikle
0: bilmediğimiz ne kadar çok
1: dışarıdan
0: hibeler var.
1: fon getirmek ne kadar
0: Tabii.
1: kıymetli bu ülkeye, değil
0: Evet.
1: mi? Döviz girdisi
0: Tabii ki.
1: sağlamak.
0: Tabii ki.
1: Evet, kesinlikle ben de sizin gibi dışarıdan özellikle fon getirmeyi çok kıymetli
0: Kesinlikle
1: olduğunu
0: ama
1: düşünüyorum.
0: bilgilendirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunun için de dediğiniz
1: Ya
0: gibi
1: da yeni
0: o
1: pazarlar
0: evet.
1: bulmak.
0: Kadınlara özellikle şu anda bizi dinleyen ve girişimci olmak
1: Evet.
0: isteyen kadınlara
1: Evet.
0: Antalya bunun için hangi alanlara uygun diyelim
1: Evet,
0: daha
1: Antalya
0: doğrusu?
1: turizm ve tarım kenti. Aslında hizmet sektöründe çok çok
0: Çok
1: iyiyiz.
0: fazla evet.
1: İnanılmaz güzel bir
0: Bir de şimdi bir de
1: organizasyon
0: otelleri
1: kabiliyetimiz var.
0: düşününce o otellerin de her şeye ihtiyacı var. Ya
1: Evet.
0: onlara her şeyi üretebilirsiniz
1: Her
0: aslında
1: şeyi
0: düşününce.
1: üretebilirsiniz. Hem Antalya ile kendimizi, aslında Antalya'da elbette ki mutlaka ticaret yapacağız, üreteceğiz.
0: Evet.
1: Burada kendi içimizde bir ticaretimiz olacak ama bakın,
0: Neden
1: ticaret
0: dışarıya açılmayalım?
1: globalleşti. O
0: Evet.
1: yüzden bizim turizmde olduğu gibi, tarımda olduğu gibi ürettiğimizi dışarıya satıp müthiş bir döviz girdisi sağlıyoruz.
0: Çok güzel, evet.
1: Ve ülke ekonomisine
0: Çok
1: katkı
0: fazla katkıda,
1: sağlayan
0: evet.
1: en güzel
0: En güçlü
1: sektörlerden,
0: şeylerden
1: en
0: biri,
1: güçlü
0: evet.
1: yanlarımız bunlar. Biz bunu yine globale düşünerek ürettiğimizi, e-ticaret yöntemiyle küçük minicik bir girişiminizi bile
0: Evet.
1: tüm dünyada pazar olarak görüp
0: Gösterebilirsiniz, evet.
1: pazarlayıp satabiliriz. E-ticaret bakın tüm dünyada şu anda önemli ve aynı zamanda size müthiş bir alan
0: Alan
1: sağlıyor.
0: sağlıyor.
1: Tüm ürettiğiniz her şeyi dışarıda
0: Bunun
1: satabilirsiniz.
0: için de size gelerek bu her türlü danışmalarını
1: Evet.
0: yapabilirler.
1: Elbette ki.
0: Evet.
1: Elbette
0: Her
1: ki.
0: şeyi öğrenebilirler. Nasıl
1: Elbette ki.
0: yapacaklarını, nasıl bir yol
1: Dernek üzerinden
0: izleyeceklerini. Tabii.
1: yapabilirler.
0: Evet.
1: Derneğe üye olabilirler. Dayanışma bugün en
0: Tabii.
1: kıymetli
0: Evet.
1: konulardan biri. Dolayısıyla bir sivil toplum bilincinin oluşup bir sivil toplum kuruluşunun içerisinde yer almak da çok kıymetli. Sizin bağımsız olarak, bireysel olarak bazen ulaşamadığınız
0: Tabii.
1: ya
0: Evet.
1: da farkında olmadığınız, bazen bir şeyi sorgulamak için o konuyla ilgili küçük de olsa bilgi sahibi olmanız
0: Tabii.
1: gerekiyor.

0: Bekir.
1: Evet.
0: Bu tip sivil toplum kuruluşlarında olduğunuzda her zaman güncel
1: Hı,
0: oluyorsunuz.
1: tabii.
0: Her zaman hayatın,
1: Her
0: ekonominin,
1: alandaki
0: sosyal
1: insanlarla
0: alanın tabii
1: tanışmış
0: ki
1: oluyorsunuz.
0: içerisinde olup güncel
1: Tabii,
0: kalmanızı ve
1: güncel
0: o soruyu sormanız için bir
1: kalmanızı sağlarsınız.
0: farkındalık ya da bir bilgi,
1: Tabii.
0: küçücük bir bilgiye bile buradan
1: Evet.
0: ulaşabilirsiniz ve o size bambaşka kapılar
1: Kapılar
0: açabilir.
1: açıyor, evet,
0: Dolayısıyla bir
1: kesinlikle.
0: sivil toplum kuruluşunun içerisinde olmayı
1: Olmak
0: çok
1: çok
0: çok
1: farklı bir şey.
0: önemsiyoruz.
1: Aynı zamanda da kültürel ve sosyal
0: Evet.
1: etkinliklerle de aslında
0: Kendinizi beslersiniz.
1: kendimizi besliyoruz. Evet,
0: Kendinizi
1: çok önemli. Evet,
0: beslersiniz.
1: evet.
0: O yüzden
1: Kişisel
0: çok önemli.
1: gelişiminize
0: Çok.
1: katkıda bulunursunuz.
0: Evet. Sadece iş üretmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimizin sorumlulukları var.
1: Sorumlulukları, evet.
0: Ailemizle ilgili
1: Tabii ki,
0: sorumluluklarımız
1: evet.
0: var. Ekonomik olarak
1: Ekonomik.
0: ve işimizi ayakta tutma ile ilgili
1: Çok
0: sorumluluklarımız
1: doğru,
0: var.
1: evet.
0: Ama bence her insan hayata geldiyse birazcık da topluma karşı da dokunmaya ve orada da varlık
1: Evet.
0: göstermeye, özen göstermeli diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Bu bizim başka bir yanımızı besliyor. Dolayısıyla nitelikli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde, dayanışma içerisinde bu tarafı da desteklemek önemli. Tüm toplumun bize ihtiyacı
1: Evet.
0: var. Bazen fikrimize ihtiyacımız var, bazen duruşumuza, bazen mentörlükle yeni bir
1: Tabii.
0: insana iş alanı açmaya ya da bazen bir fikirle yeni bir proje üretmeye, ışık açmaya. Sizin hatta
1: Evet, tutma.
0: programınızın adı neydi?
1: Işık tutanlar.
0: Işık tutanlar. Çok
1: Evet.
0: kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Antikatta şehre ya da kadınlara ışık tutma yolunda
1: Evet.
0: misyonu bu
1: Evet.
0: çünkü. Işık tutmaya
1: O yüzden
0: çalışan
1: sizi çağırdık.
0: çok
1: Siz de ışık tutuyorsunuz çünkü. Kadınlara ışık
0: teşekkür ederim. Aynen,
1: tutuyorsunuz.
0: kadınlara ışık tutmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Gençlere umut
1: Evet.
0: olmaya
1: Tabii.
0: çalışıyoruz. Bu ülkenin gençlere o kadar çok ihtiyacı var ki
1: Evet.
0: onların burada varlık gösterip bizimle birlikte olmalarına çok
1: Ve ne
0: ihtiyacımız
1: kadar
0: var.
1: çok üniversite mezunu var, iş
0: Evet.
1: bekleyen,
0: Evet.
1: iş konusunda
0: Evet.
1: umutsuz olan,
0: Evet.
1: onlara da tabii ki mentorluk yapmanız çok çok değerli bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Bizim yıllardır hep övündüğümüz bir tarafımız vardı Türkiye olarak. Genç nüfusumuzdan hep çok
1: Evet,
0: övünürdük. Şimdi
1: övünürdük. Ne yazık ki
0: nüfusumuz
1: kaybediyoruz
0: yaşlanıyor.
1: biraz.
0: Yok, o kaybetmenin ötesinde aslında
1: Evet.
0: görmemiz gereken konulardan bir tanesi de nüfusumuz yaşlanıyor.
1: Yaşlanıyor.
0: Tüm dünyada yaşlanan bir nüfus var ve
1: Evet.
0: bizim de nüfusumuz şu an yaşlanıyor. Ekonomiler nereye kayacak? Genç nüfusa kayacak.
1: Tabii ki,
0: Biz
1: evet.
0: ekonomimizi
1: Onlara bırakacağız aslında
0: hala
1: her şeyi.
0: canlı tutmak istiyorsak,
1: Evet.
0: biz nüfusumuzu, yaşlanan nüfusumuzu elbette ki bir çözüm geliştireceğiz.
1: Tabii,
0: Yeni
1: evet.
0: bir sektör oluşturacağız.
1: Doğru.
0: Aynı zamanda genç nüfusa da ulaşmak için kadınlarımızı hem iş hayatında tutacağız hem nüfusun çoğalması için destekleyeceğiz. Bakın bununla ilgili yeni politikalar geliştiriliyor. Dikkat ederseniz
1: Evet.
0: belli gelişmeler çok yeni, hatta mevzuatı geçti belki biliyorsunuz. Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası izin sürelerini, ücretli izin süreleri uzatıldı.
1: Ne güzel.
0: Esnek çalışma
1: Aa, çok
0: getirildi.
1: güzel.
0: Elbette ki bu çok yeni. Daha
1: İş
0: geçen ay
1: hayatından
0: başladı.
1: koparmamak adına
0: Koparmamak
1: aslında
0: anlamında.
1: yapılan ne güzel
0: Ama bence bunu desteklemek
1: uygulamalar.
0: için,
1: Evet.
0: bir adım daha atması lazım. Bunu bekliyoruz politika yapıcılardan. O da kadını iş hayatında tutmak için kreş desteği, yaşlı bakım
1: Tabii ki,
0: desteği, bu tip
1: evet.
0: destekleri
1: Bunlar da
0: de
1: çok
0: vermek
1: önemli.
0: lazım. Doğum
1: Evet.
0: sonrası işe başladı ama yine çocuğunun bakıma ihtiyacı
1: Tabii.
0: var.
1: Evet.
0: Çocuğumuzu bir yaşında bırakıp işe gidemeyeceğiz. Kendi
1: Gidemeyeceğiz.
0: rahat çalışabilmemiz için bu çocuklara
1: Bir bakıma
0: bir bakıma
1: ihtiyaçları.
0: ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Kreş desteği vermek durumunda. Politika
1: Kesinlikle.
0: yapıcılarımızın hemen arkasından bununla bu konuyu desteklemesi lazım.
1: O
0: Aynı
1: halde
0: zamanda
1: kadınlar politikaya girsinler ve bu eksik oldukları konuları kendileri
0: kendileri
1: yapsalar.
0: çözüm
1: Evet, biz
0: üretsinler ve
1: üretsinler.
0: orada belki görünmeyen konularda politika
1: Peki nasıl bu
0: yapmaya devam etsinler.
1: konuda, bu anlamda nasıl bir durum var? Yani kadınlar girmek istiyorlar mı? Gençler
0: Kadınlar
1: var mı bunun içinde?
0: girmek istiyor. Kadınlar talepkar oluyorlar. Ama yeterli ilk sıralarda kadınlara
1: Ne yazık
0: kesinlikle
1: ki
0: yer
1: olmuyor, yer
0: verilmiyor.
1: verilmiyor.
0: Kesinlikle yer verilmiyor.
1: Sorun o,
0: Sembolik her partinin
1: evet. Birer
0: sembolik
1: tane.
0: olarak birer tane
1: Doğru.
0: yerleştirdiği bir görünen bir kadın
1: Ama
0: olsun
1: arkada aslında
0: niyetiyle,
1: öyle değil.
0: evet. Yoksa kadınların
1: Ama mücadele
0: talepkar olmadığını
1: edeceğiz,
0: ben
1: devam
0: kabul
1: edeceğiz.
0: etmiyorum.
1: Tabii biz
0: Mutlaka
1: talebe devam
0: mücadele edeceğiz.
1: edeceğiz.
0: Aynen.
1: Ben çok siyasetten çok uzak biriyim
0: Evet,
1: ama olsun,
0: ben de.
1: siyasette de
0: Evet.
1: kadınlar olsun
0: O
1: isteriz.
0: mutlaka olması gerekir.
1: Evet. Fatma Hanım, ağzınıza sağlık. Nasıl aktı gitti bu yarım saat? Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: geldiğiniz için.
0: ederim. Çok sağ olun.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenler, bugün Antalya İş Kadınları Derneği Anti Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma Kotanak konuğumuzdu. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, temiz siyaset açısından partiyi arındırmak için 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi açıklamasını yaptı. 9 isim arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'da zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emin Erdoğan'ın başlattığı Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile uygulamasının güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Bugün 9.277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor dedi. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlama meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni bir saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında yarın saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

ardından. Radyo için yazan Ülker Köksal, yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun, teknik yapım Aygün Gökçen.

sanatçılar: anne Macide Tanır, Melike Tomris Oğuzalp, Nevin Beyhan Saran, Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asyalı, Mualla Güven Çulhaoğlu, Selim Sadrettin Kılıç.

0: Melike kızım, niçin bulaşığa kalktın? Yarın yıkardım ben.
1: Bitti anne.
0: Olur mu ya? Zaten akşama kadar dairede yoruluyorsun. Melike saat kaç kızım?
1: 8'e geliyor.
0: Bu akşam televizyonda ne var?
1: Bilmiyorum anne.
0: Haberleri o benim sevdiğim kız okusa bari. Bu gece film var mı? Bir baksana gazeteye, film var mı?
1: Film yok anne.
0: Ya. Öyleyse yarın akşam vardır. Sen televizyon seyretmeyecek misin?
1: Hayır anne, balkonda oturacağım biraz.
0: Ay şu radyoyu biraz kıssan.
1: Rahatsız ediyorsa balkon kapısını kapayım.
0: Yok hayır. Büsbütün yalnızlık çöküyor içime o zaman.
1: İstersen hırkanı getireyim, sen de balkona gel.
0: İstemem. Sokağın gürültüsünden kafam şişiyor. Dışarısı da serin ne de olsa. Saat kaç dediydin?
1: 8.
0: Tam mı?
1: 2 dakika geçiyor.
0: Zaman hiç geçmiyor, eskiden ne çabuk geçerdi.
1: Niçin yatmıyorsun anne?
0: Yatınca daha kötü oluyor. Bütün gün evde yalnızım zaten.
1: Evde kalma, çık git bir yerlere. Botanik bahçesi şimdi öyle güzel ki, gelen geçen bir şeyler yersin.
0: Yalnız başıma mı? İnsanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor yalnız başına. Hem bizim yaşımızdakilere yer yok artık. Her yer, her şey gençler için. Bütün dünya onların sanki. Ne sıra ne saygı. Kapı veriyorlar her şeyi. Sanki kendileri hiç ihtiyarlamayacaklarmış gibi. Oysa birden geliveriyor ihtiyarlık. İnanır mısın, rahmetli kayınvalidemle mangal başında sabah kahvesi içtiğim günler daha dün gibi. Rahmetli mangalın küllerine bir iki damla kahve taşırırdı. Ne koku, mis gibi mis, mis. İnsanın çok yaşamasının en kötü tarafı yaşıtlarını, arkadaşlarını kaybetmiş olması. Dinlemiyorsun gibi.
1: Dinliyorum anne.
0: Şöyle kapı ağzına yanaşayım biraz. Eskiden bu balkon hanım eli kokardı, egzoz değil. Üf, insan yaşlanınca eski günler daha güzel geliyor. Lale sokaktaki evi hatırlıyor musun? Hani okulun yanındaki.
1: Evet.
0: Karşıki komşumuzu bildin mi? Büyük oğlan ölmüş. Küçük oğlan da trafik kazasında, sizleri ömür. Ona kız kalmışlar bir başlarına. Kızın adı neydi, Sabahat mıydı? Görsen tanıyamazsın. Bembeyaz olmuş saçları. Zavallı kız. İşte dün gördüm dolmuş da. Seni sordu, selam söyledi. Evlenemedi o da. Güzel kızdı üstelik. Nereye? Kızım.
1: Anne lütfen. Ne yaptığımı biliyorum değil mi?
0: Melike, söylemeyi unuttum. Güzin Hanım çok ağır hastaymış. Birlikte gidelim bir akşam.
1: Olur anne.
0: Günleri sayılıymış kadının.
1: Anne lütfen hastalıklardan, ölümlerden söz etme bana.
0: Bugün canın sıkkın senin.
1: Çok sıkkın. Sen de birbirinden kötü haberleri sıralayınca.
0: Benim de yaşamak canını sıkıyor senin. Öyle öyle biliyorum.
1: Doğru değil anne. Seninle yaşamak değil. Her gün bir sürü can sıkıcı şey.
0: Kızacaksın ama. Şimdi evlensen.
1: Anne, evlenmek için 2 kişi gerek.
0: Dinle hele.
1: Hayır anne, hayır. Bu yaştan sonra görücüyle evlenemem. Kapatalım bu konuyu lütfen.
0: Peki. Peki. 2 laf konuşulmuyor seninle. Hemen kızıyorsun. Bütün gün yalnızım zaten. Bir başıma.
1: İnan anne, ben de yalnızım. Hem de çok yalnız. Çalışırken, yolda yürürken, evde, uyurken, her yerde.
2: Oh, ne güzel oldu buraya gelmemiz. Melike, arada bir buluşup gelelim buraya, ne dersin?
1: İyi olur ya, kentten de pek uzak sayılma.
2: Oh, yeşilliklere baka baka yemek yemek hoşuma gitti. Aa, Melike, bir araba almayı düşünmüyor musun?
1: Düşünüyorum da bu ara biraz sıkışığım para bakımından. Yoksa evli olmayan bir kadın için çok gerekli.
2: İnan Melike, araba bir kocadan daha fazla dert açmaz insanın başına.
1: Doğru.
2: Tiyatroya geleceksin değil mi?
1: Evet, gelirim tabii. Annemi nasıl razı edeceğim bilmiyorum ama.
2: Anlamadım.
1: Annem yalnız kalmaz. Yani kalamaz. Birini bulmam gerek. Herkesle de kalamaz. Öyle alışmış. Babası da kocası da hep el üstünde tutmuşlar onu.
2: Abine gitsin.
1: İşte bilmiyorum artık, bir şey düşüneceğim.
2: Yani izin mi alacaksın? Dur, anlamadım.
1: Bak Nevinciğim, annemi pek tanımazsın. Önce hiç ses çıkarmaz. Gideceğim kesinleşince son dakikada bir bahane çıkarır. Bir keresinde pikniğe gidecektik. Git kızım, ben yalnız kalırım dedi. Sonra caydı. Korktu, hastalandı. Telefon ettim gelemiyorum diye. Üzüldü, pişman oldu. Sonra git diye tutturdu. Telefon ettim yeniden geliyorum diye. Bu kez daha beter hastalandı. İnanılmaz ama tam 4 kez telefon ettim. Geliyorum gelemiyorum diye.
2: Yeğenini çağır Demet'i. Babaannesinin yanında kalabilir. Kırmaz herhalde seni. Bir gece için ne olursa olsun fedakarlık edebilir Demet, öyle değil mi? Seni de çok sever.
1: Yok, sever de şimdi büyüdü. 19 yaşın karmaşıklığını yaşıyor.
2: Bak Melike'ciğim, çok güzel bir oyunmuş göreceğimiz. Bilet bulunmuyormuş. Sana söyleyeyim, iyi unuttum. Kocamın arkadaşı Selim Bey var. O da gelecek. Eskiden Cihat'la birlikte çalışmışlar.
1: Nevin, ne olur yine başlama lütfen.
2: Vallahi sandığın gibi değil.
1: Nevin, bilirim seni. Kafanda kim bilir neler vardır. Bu çöp çatanlığını hiç beğenmiyorum. Bu yüzden darılacağız bir gün.
2: Çok uzatıyorsun ama Melike. Senin gibi bir kıza hiç yakışmıyor bu çekingenlik. Ne var bunda? Bir arkadaşımızla tanışacaksın, o kadar.
1: Ben seni bilmez miyim? Kim bilir neler söyledin adama benim hakkımda. Nasıl övmüşsündür. Şöyle güzel, böyle harika kızdır Melike diye.
2: Yok, hiçbir şey anlatmadım.
1: Anlatacaksın öyleyse.
2: Aman iyi, pekala, anlatmam. Hiçbir şeyin tadını çıkarttırmıyorsun ki. Peki, söz veriyorum. Senin hakkında hiçbir şey anlatmayacağım. Bize yemeğe geldi birkaç kere. Bir görsen, öyle çeli bir adam ki, hoşgörülü, evi açık. Sonra
1: Nevinciğim, lütfen. Selim Bey hakkında hiçbir şey öğrenmek istemiyorum.
2: İyi ya, sustum.
1: Kızma lütfen.
2: Yalnızca sizleri tanıştırmak istiyorum, o kadar.
1: Peki, kabul. Ama ne ondan bana ne de benden ona söz etmek yok. Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Kalkalım mı?
2: Dur bakalım, dur. Hesabı ben ödeyeceğim. Sıra bende. Garson, hesabı lütfen. Melike, sana bakınca ne düşünüyorum biliyor musun? Erkeklerin ne kadar aptal olduğunu. Ne güzelsin. Nasıl oluyor da erkekler bu güzelliği göremiyorlar?

0: varken değil mi?
1: Evet, ama senin gelişinden kuşkulanmıştır o. Deme, sevdiğin cevizli çöreklerden yaptım, yersin.
0: Çok teşekkür ederim. Bu ara iştahım çok da.
1: Meyveler de yıkanmıştır.
0: Hala yine aşık oldum ben. Bu sabah anı defterimi okudum. Bu yaşıma kadar tam 7 kere aşık olmuşum. Sizce çok değil mi bu?
1: Büyüdükçe sayıları azalır, merak etme.
0: Doğru, son 6 ayda yalnızca bir kişiye aşık olmuşum. Ay dur, yakanızı düzelteyim. Hala çok güzelsiniz.
1: Sağ ol canım. Hoşça kal.
0: İyi eğlenceler halacığım.

Melikeciğim, yavaş yavaş girelim istersen. Çok az kaldı oyunun başlamasına. Selim Bey nerede kaldı ki? Hiçbir zaman gecikmezdi. Mutlaka çok önemli bir şey oldu. Peki ya Cihat Bey, o gelmeyecek mi? Kocam kapıda bekleyecek. Selim Bey belki son dakikada yetişir. Bileti yanında zaten. Hadi girelim biz.

0: Güzel bir oyundu, çok da güzel oynandı.
1: Selim Bey'in neden gelmediğini merak ediyorum. Oyunu da bu yüzden adam akıllı izleyemedim.
0: Nevinciğim, her şey için teşekkürler.
1: Dur canım, acelenle bırakırız seni.
0: Hiç gereği yok, otobüs kapının önünde duruyor. Cihat Bey'e de selamlar.
1: Dur Melike, dur. Arabayla bırakırız seni.
0: Siz arabaya binene kadar ben evdeyim.
1: Bir dakika Melike'ciğim, şimdi bize gider, Selim Bey'in neden gelmediğini de öğreniriz. Sonra da...
0: Selim Bey'in neden gelmediğini hiç merak etmiyorum. Çünkü biliyorum. Hoşça kalın.

0: Hadi canım, somurtup durma, barıştık artık.
1: Anlamadan dinlemeden karar veriyorsun hemen. Yok Selim Bey seninle tanışmak istemediği için gelmemiş, yok kaçmış da. Bana inanmıyorsun, ona kırılıyorum.
0: Öyle sandım.
1: Hiç de sandığın gibi değilmiş işte. Çok önemli bir şey olmasa hiç...
0: Bağışla, o gün çok canım sıkkındı. Nazım sana geçiyor.
1: Evlenmeni istiyorum doğru, ama evlenesin diye de her önüme çıkan erkeği yakalayıp seninle tanıştırmaya kalkışmıyorum herhalde.
0: Biliyorum canım, biliyorum.
1: Ne kendimi küçük düşürürüm ne de seni. Bu konuda hep beni suçluyorsun. Bana hep çöp çatanmışım gibi davranıyorsun.
0: İyi ama Nevin, buna benzer şeyler çok yaptın. Kızma ama hani neydi o, Rıfat mıydı Rafet mi? Güzelliğimi gençliğimi anlata anlata bitirememiştin adama, unuttun mu? Beni görünce nasıl şaşırdı zavallı. Soluksuz kaçtıydı.
1: Aman bırak canım, o adamdan zaten bir hayır gelmezdi.
0: O başka, ben ne genç ne de güzelim.
1: Melikeciğim darılma, ama sende aşağılık kompleksi var. Bir kere güzelsin. Böyle sonradan sonraya yakalanan bir güzelliğin var. İhtiyarmışsın gibi konuşmaktan da vazgeç. Aynı yaştayız biz.
0: Biliyorum ama senin kızın üniversitede, oğlun da liseyi bitiriyor.
1: Ne olmuş yani? Erken evlendim.
0: Neyse canım, sana bir şey söyleyeyim mi Nevin? Evlenmeyi pek istemiyorum artık. Yani eskisi gibi değil. Hatta hiç istemiyorum diyebilirim.
1: Öyle deme Melikeciğim, yalnızlık zor. Şimdi annem var. Allah gecinden versin ama annen
0: de... Belki. Annem dedin de tiyatro olayından sonra biraz küstük. Bazen böyle küser bana. Bu akşam erken gideyim de gönlünü alayım.
1: Selim Bey tiyatroya neden gelmediğini, kızının hastalığını falan anlatan bir mektup yazmış bize. İşte al oku. Bak. Çok nazik bir adam. Telefon da etmiş ama bizi bulamamış. Okusana mektubu. Zavallı adam. İki kızına da hem anne hem baba olmuş yıllarca. Büyük kızı doktor, evlendi İsveç'te. Küçük kızı da mimar çıkıyor bu yıl. Ay, çok iyi çocuklar. Ha? Okudun mu?
0: Okudum.
1: Ne diyorsun?
0: Yazım kurallarını doğru kullanmış.
1: Bütün söyleyeceğim bu mu? Mukalla.
0: Kızma Nevinciğim. İki satır yazıda 5 yanlış, 10 yanlış yapan insanlar o kadar çok ki. Nevin, seninle bir haftalığına kaçabilsek güneye, Bodrum'a. Şimdi kimseler de yoktur. Deniz kenarında yürüdük. Kaleye çıktık.

0: çıkar denize bakardık. O sıcak, o mavi.
1: Ah keşke, keşke.
0: Daireden, evden uzak.
2: Merak etme Melikeciğim. Bir çaresini buluruz.
0: Elbette abi. Ama öyle aksilikler çıkıyor ki gündüzleri hiç dert değil. Her gün gelen kadın ne yapacağını biliyor. Bütün sorun geceleri. Abi, diyordum ki
2: bir şeyler taşıyor ocakta.
0: Ay, çay demlemiştim.
2: İyi, bir çayını içerim artık.
0: Bak abi, az sonra annem gelir, konuşamayız. Huyumu da bilirsin. Her şeyi ayarlamadan içim rahat etmez.
2: Ocağı söndür de öyle gel.
0: Diyordum ki abi. Hı. Annem bir hafta sizde kalsa, o zaman içim çok rahat giderdim.
2: Olabilir tabi. Olabilir de, biliyorsun o olaydan sonra.
0: O olayın üstünden yıllar geçti abi, unutuldu.
2: Pek sanmıyorum. Neyse, sen merak etme, bir şeyler yaparız.
0: Abi, annemi yalnızca bir hafta evinde konuk etmen o kadar zor mu?
2: Sorunu böyle koyman doğru değil Melike. Suçlar gibi.
0: Hayır abi, suçlar gibi değil. Annem her zaman benim yanımda, biliyorsun. Yalnız bırakamıyorum. Bir hafta için sende kalmasını rica ediyorum, o kadar.
2: Annenle birlikte olmaktan şikayetçi gibisin.
0: Şimdi de sen yanlış koyuyorsun sorunu. Bir haftalığına Bodrum'a gitmek istiyorum. Annemi de içim rahat bırakabileceğim bir eve, oğlunun evine bırakmak istiyorum. Hepsi bu. Ne var bunda?
2: Evet, ne var ki Mualla ile konuşmam gerek.
0: Tabii. Bir hafta için Mualla'nın hayır diyeceğini sanmıyorum.
2: Yine de danışmam gerek. O olaydan sonra, biliyorsun, o olayda Mualla çok efendice davrandı. Özellikle de annemin yaptıklarından sonra.
0: İşte bu bahaneyle belki de o tatsızlık da unutulur gider.
2: Pek sanmıyorum. İnan, Mualla'ya yapılan hakareti ben unutamıyorum. Yapan annem de olsa bağışlayamıyorum.
0: Annem yaşlı bir kadın abi. Yaşlılar çocuk gibi oluyor, bilirsin. Bana da ne nazlar ne kaprisler yapıyor.
2: Aslında annemin bütün zahmetini sen çekiyorsun. Suçluyorum bazen kendimi.
0: Şikayet etmiyorum abi. Önemli olan sorumluluk.
2: Hiç aklıma gelmezdi bir gün ikimizin oturup böyle konuşacağımız. Yani utanıyorum sanki.
0: Annemle olmaktan memnunum abi. Annemi seviyorum. Seviyorum da bazen sıkılıyorum. Sıkıldığımı da belli ediyorum. Annem anlayışlı kadındır. Hemen anlar, odasına çekilir. Bazen de küser. Onu üzgün görünce de dayanamıyorum.
2: Anlıyorum. Ya ama ne oldu? Ne var şimdi ağlayacak? Hadi hadi.
0: Abi, karanfil sokaktaki evimizi hatırlar mısın? Mutfak penceresi merdiven aralığına bakardı. Okuldan gelirken annemi görmek için heyecanla bakardı mutfak penceresine. Sevinçli oldum mu gözleri ışıldardı annemin. Sevinirdim.
2: Mavi bir elbisesi var. Yakası kürklü bir mantosu. Kürkü esans kokardı hep, eldivenleri de. Güzel kadındı. Güzel de giyinirdi.
0: Çocukken bütün yalnızlığım dağılırdı annem yanımdayken. Oysa şimdi yalnızlığım büyüyor onunla beraberken. Üstelik şimdi onun bize ihtiyacı var. Yalnız kalmak istemiyor, kalamıyor.
2: Haklı, yalnızlık zor. Sen de haklısın. Annemin bütün sorumluluğu sende. Melike, annemin bize geleceğini pek sanmıyorum.
0: Mualla çağırırsa gelir. Küslüğü, kırgınlığı o da sürdürmek istemiyor ama gururlu kadındır, bilirsin.
2: Bak, olmazsa ne yaparız? Ben her gece buraya gelirim, burada yatarım. Bodrum'a mutlaka gitmeni istiyorum. Gözün arkada kalmadan. Ha? İçin rahat etti mi şimdi?
0: Abi, sağ ol. Sana zor olmayacak mı?
2: Olsun. Yanında kendimi bencil sayıyorum, inan.
0: Dur, çayları koyayım be.
2: Oo anneciğim, gel bakalım. Gel, gel. Uyandırdık mı seni?
3: Yok, uyumuyordum yavrum. Hoş geldin. Nasılsın?
2: İyiyim anneciğim, iyiyim. Öpeyim. Oo, pek de şıksın bakıyorum ha.
3: Eski

0: şeyler hepsi de. İyi gördüm seni, biraz toplamışsın galiba. Yine benden mi dert yanıyordu?
1: Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Konuşuyorduk. Çocukluğumuzu hatırladık ikimiz de. Karanfil sokaktaki evi.
0: Evet, küçüktü ama çok güzel evdi. İyi ısınırdı.
1: Balkonunda hanım elleri vardı. Ev sahibimizi hatırladın mı?
0: Öyle mi? Aa, unutmuşum.
1: Nasıl unutursun? Ertesi sabah kadın gelip sana anlatırdı ya.
0: Bitişiğimizdeki kadın vardı, onu hatırlıyorum. Benal Hanım. Ne gürültücü insanlardı.
2: Karanfil sokaktaki evimiz yıkıldı.
1: Sahi mi? Yazık. Oo, mis gibi koktu çaylar. Sağ ol Melike.
0: Kurabiyelerden de getirseydin kızım.
2: Getirdim anne.
1: Oo, bademli kurabiyelerden, hem de pek şanslıymışım.
0: Afiyetle ye oğlum. Sizin evde böyle şeyler yapılmaz. Demet'in yapması gerekir ya, artık koca kız oldu.
1: Demet'in mutfak işlerine pek hevesi yok anne. Varsa yoksa müzik onun için.
0: Öyle öyle, geçen akşam da atıştık biraz. Bir kabı açıyor bangır bangır, konuşulmuyor. Kızım kız biraz diyorum, hiç oralı değil. Dinledikleri de bir şeye benzese bari. Sağ olsun.
1: Şimdiki gençler böyle. Enfes.
2: Sokakta yıkılmadık bir ev kaldı abi. Hani bir matematik öğretmenimiz vardı, şişman bir kadın. İşte bir onların evi. Ötekilerin hepsi yıkıldı.
1: Alt katta bir Macar kadın vardı. Ne güzel bir kadındı. Bahçede fırçalardı saçlarını, piyano çalardı. İlk aşkım. Niye kurabiye yemiyorsun Melike?
2: Şişmanlatıyor abi.
0: Bir yaştan sonra vücut yakmıyor oğlum. Ben neden hep pelte yiyorum? Bu pelte sayesinde yaşıyorum da ondan. Mideme iyi geliyor, yüreğimi sıkıştırmıyor. Kendime dikkat ediyorum. Hastalanıp da başınıza kalmaktan korkuyorum.
1: Aa, o ne biçim söz anne? Çok iyisin maşallah. Melike, bir çay daha içerim koyarsan.
2: Hemen abi.
1: Ah anneciğim, vallahi özlemişim seni. İşlerden baş alıp da gelemiyorum. Bak anne, diyorum ki bir hafta her akşam gelip burada yatayım. Ne dersin? Hazır işlerim de hafiflemişken.
0: Ne diyeceğim oğlum, sevinirim. Karın ne der buna? Pek hoşlanmaz herhalde. Anladım. Kız kardeşin havalandı yine. Gel annenin başında dur diyor, öyle değil mi? Nereye gidiyor?
1: Aman anne, bırak gitsin dinlensin biraz.
0: Bir şey dediğim yok oğlum, gitsin. Bodrum'a mı gidecek?
1: Evet, bir haftalık bir yolculuk. İyi olur işte. Biz de ana oğul laflarız biraz ha?
0: Anlamıştım gideceğini. Hevesleniyor, oraya buraya gidiyor ama olmuyor işte. Yani ne diyeyim oğlum, her şey zamanında. Evlenmek istiyor tabii. Yolculuk molculuk bahane. Ne var ki onun evleneceği erkeklerin çoğu çoktan evlenmiş.
1: Evlenir inşallah.
0: Sözünü ettirmiyor ama kafasında hep evlenmek var. Biliyorum. Bazen diyorum ki acaba benim yüzümden mi evlenemedi? İşte o zaman çok üzülüyorum.

0: oldu Melike? Canın mı sıkın yine?
1: Yeni bir şey yok, eski sıkıntılar.
0: Annenle aran düzeldi mi?
1: Ne bileyim, Bodrum'a gidiyor olmam onun gözünde suç sanki. Hep alttan alıyorum, anlamazdan geliyorum. Bu kez kararlıyım, ne olursa olsun Bodrum'a gideceğim. İşin garibi, ben de suçlu sayıyorum kendimi.
0: Hiç alıştırmamışsın anneni yalnız kalmaya. Annen her zaman haklı görüyor kendini.
1: Anneler her zaman haklıdırlar. Susarlar, pencere kenarlarında beklerler. Merak ederler, hastalanmamızdan korkarlar. Bizi her tehlikeden, her kötülükten korumak isterler. Her an özverilidirler. Sonuç, hep haklı çıkarlar. Sevgileriyle haklı çıkarlar.

0: Kusura bakma Melikeciğim ama zamanında hayır diyebilseydin, her şeye boyun eğmeseydin bugün de böyle olmazdı.
1: Belki. Anneme uymak kolayıma geldi. Annemin çok kuvvetli bir kişiliği vardır. Aklına koyduğunu ne pahasına olursa olsun uygular. Tehdit eder, bağırır çağırır, söylenir, küser. Olmadı odasına kapanır, yemez içmez, direnir. Bütün aklını o işe verir. En ince ayrıntısına kadar planlar her şeyi. Zamanı da boldur. Gitmemi engellemek isterse de ne yapar eder engeller. Mutlaka. Kazanan hep odur.
2: Ay, yine aynı şeyi yaparsa?
1: Merak etme Nevinciğim. Bu kez ne olursa olsun Bodrum'a geleceğim. Abim her akşam bize gelecek. Olmazsa Demet'i yollayacak. İşi çok sağlama bağladım bu kez.
2: Sevindim. Çünkü bir daha bu kadar güzel bir tatil yapabileceğimizi sanmıyorum.
1: Ha sahi, nasıl kalacağız? Kiralayacak mıyız?
2: Yok canım. İki ev karşılıklı. Biri küçük tip. Selim Bey kendisi kızıyla birlikte orada kalacak. Büyüğünde de biz kalacağız. İki büyük oda yukarıda. Bir küçük oda orta katta. Mutfak, banyo. Ay çok güzel bir ev. Geçen yaz uğramıştık.
1: Çocuklar gelmiyor mu?
2: Kız gelmiyor. Oğlan için iki gün izin aldım okulda. Her şey yolunda.
1: Ne güzel. Para işini ne yapacağız? Aa,
2: Cihat diyor ki para vermek olmaz, yani ayıp olur. Üstelik Selim Bey kabul etmez diyor. Artık şöyle iyi bir armağan alırız diye düşündük. Sen de katılırsın.
1: Çok iyi olur. Orada masraf da ettirmeyiz.
2: Artık o kadarını bilemem.
1: Armağanın parasını şimdiden verse.
2: Aa, gerekmez. Hele bir alalım da. Melikeciğim, bir iki tane de şöyle şık gece kıyafeti falan almayı unutma. Orada gazino gibi bir yer var. Bir gece gideriz, dans falan ederiz. Ha, değişiklik olur.
1: Peki, her şeyi düzenliyorsun bakıyorum.
2: Ne var?
1: Kafanın içinde neler var biliyorum.
2: Ay bil, ne yapayım? Bizim konuğumuz olarak gidiyorsun oraya. Selim Bey de bizim dostumuz. Tanışacaksınız, hepsi bu.
1: Sorun ne biliyor musun Nevin? Korkuyorum. Yaşamımın yeknesaklığından yakınıyorum ama öylesine de alışmışım ki buna. Onu değiştirmekten de korkuyorum.
2: Değişikliklerden mi korkuyorsun?
1: Sanki bazı küçük, küçücük mutluluklarım var. Onlara asılıyorum. Sabah kahvem, Mozart dinlemek, balkonda ideleri seyretmek gibi. Gece yatarken başucumdaki müzik, elimde sevdiğim bir kitap. İşte bu mutluluklarımın elimden alınmasından korkuyorum.
2: Bunlar alışkanlık. İnsana belki sevinç de verir ama mutluluk değil ki.
1: Biliyorum. Mutluluk daha temelden kaynaklanan bir şey. Sevgiye dayalı bir şey. Sevmek, sevilmek. Eksiltmeden, bozmadan o sevgiyi sürdürmek. Sevgiyi paylaşarak çoğaltmak.
2: Oho, ne de güzel anlattın. Peki ya uygulama? Sıfır değil mi?
1: Gençken aşık olmuştum bir iki kere. Hatta sana garip gelecek belki ama sevdayı düşlemek, sevdayı yaşamaktan daha çok mutluluk veriyor insan.
2: Belki ama evlilikte olmalı. İnsana bir eş, bir dost gerek. Yalnızlık kötü.
1: İnanmayacaksın ama ben hem yalnızım hem de değilim. Evde mutlaka birileri vardır. Annem balkonda 5 dakika bile yalnız bırakmaz beni. Dairede odama giren çıkan hiç bitmez. Zaten geçen yıla kadar tek başıma çalışacağım odamda olmadı. Öte yandan içimin derinliklerinde öyle gizli duygular var ki onları da kimseyle paylaşamıyorum. Bu açıdan da yalnızım. Çok yalnızım.
2: Bir anlamda herkesin böyle yalnızlıkları vardır.
1: Bu yalnızlığı sürdürecek olduktan sonra evlilik niye yarar değil mi?
2: Evlilik bazı yalnızlıkları giderir ama yeni yalnızlıklar da sunar insanlara. Neyse, kalkmamız gerek. Ah, söylemesi ayıp, parayı sen ödeyeceksin. Hem sıra da sende. Hem de çantamda kuruş yok. Alışverişte bütün paramı bitirdim. Her şey öyle pahalı ki.

0: İyi ama yüzünün hali ne öyle? Felaket yok ki ortada.
1: Abi söz vermiştin.
0: Biliyorum ama ne yapabilirim ki? Söz verdiğim zaman bilmiyordum böyle bir yolculuğa çıkacağımı. Üstelik mesleğim açısından da çok önemli bu yolculuk. Onca kişi arasından makam tarafından benim seçilmem ne demek? Düşünsene, konferansta Türkiye'yi ben temsil edeceğim. Paris'e gidemem, annemle kalmak zorundayım diyemezdim, değil mi?
1: Doğru.
0: Hem niçin telaşa kapılıyorsun? Annemi bize gelmesi için ikna edemezsem Demet'i yollayacağım. Ben yokken Mualla ile anlaşırlar belki de.
1: Sen yokken annemin sizde kalabileceğini sanmıyorum.
0: İyi ya, Demet gelecek o zaman da. Öyle anlaşmamış mıydık? Niye bakıyorsun yüzüme öyle? Suçlar.

0: bilmiyorum. Bir hafta süreyle Demet'in gelebileceğini sanmıyorum. Neyse, olmadı belki biraz erken dönerim.
1: Bak ne diyeceğim, annemi de götüremez misin? Ah, parasını ben veririm.
0: Ah, hiç olur mu? Hastalığı, ilacı. Sonra zaten ben evin konuklarının konukları.

0: Ne yani, yalan mı söylüyorum? Mualla mı yalan söylüyor?
1: Yanlış anlama beni abi. Annem kimseye hakaret etmez, eleştirir, laf sokuşturur, kendini övmek için bahane yaratır ama hakaret etmez. Anlamsız bir tartışma işte.
0: Annem gibisin sen de, her olayda muallayı suçlarsınız. Bunca yıldır alışamadınız ona. Hiçbir şeyini beğenmiyorsunuz. Mualla da bunun farkında.
1: Lütfen abi, başlamayalım yine. İnan muallaya karşı değilim. Annemle tartışmalarına gelince...
0: Ne düşünürseniz düşünün ama unutmayın ki mualla benim karım. Ona sevgi ve saygı göstermek zorundasınız.
1: Abi yeter. Yapmadığım şeyler için beni suçlamanı anlamıyorum. Mualla'ya hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Konuşmayı saptırıyorsun.
0: Haklıyım ama. Haklı olduğumu da biliyorsun.
1: Lütfen yavaş konuş, lütfen. Benim iş yerim burası. Her an biri gelebilir. Bu konuyu kapatalım. Demet gelebilir sanıyorum. Beni kırmaz o.
0: Gerekirse birkaç gece oğlanı da yollayabilirim.
1: Çok iyi olur.
0: Torunlarıyla da geçinemiyor ki, ne diyeyim?
1: Paris ne güzeldir şimdi, hele bu mevsimde. Abi biraz da gez gitmişken.
0: Çok ağır sorumluluklarım olacak. Korkarım konferansla otel arasında geçecek ömrüm. Paris'ten istediğin bir şey var mı?
1: Yok abi, hiçbir şey yok.
0: Olur mu canım? Söyle, getiririm.
1: Sağ ol, aklıma gelirse söylerim.
0: Şu listeyi görüyor musun? Mualla'nın listesi. Bu da çocukların siparişleri. Çarşı pazar dolaşmayı da bilmem. Bakalım ne yapacağım. Artık bir arkadaşın hanımından rica etmeli de.
1: Öyle yapmalı ya.
0: Gitmeden bir akşam uğrarım. Unutma, istediğin şeyi söyleyeceksin.
1: Olur, söylerim.
0: Hadi hoşça kal.
1: Güle güle abi. Evdekilere selam söyle. Demet'e de teşekkür et şimdi de.
0: Olur. Melike, demin sinirlendim biraz. Haksızlık ettim sana.
1: Önemi yok abi.
0: Hiç yoktan suçlamaya kalktım seni. Aslında kendimi suçlu hissettim de ondan. Küçükken de böyleydim ya.
1: Kimse suçlu değil abi. Hepimiz de haklıyız. Annem de, sen de, ben de, muhalla da.
0: Bilemiyorum artık. Neyse, hadi hoşça kal. Kendine iyi bak Melike.
1: Olur abi. Abi, üzülme sakın. Kendini suçlama. İyi bir insansın sen.

0: Mualla sen misin? Demet gelmedi mi daha?
1: Hayır abla, gelmedi.
0: Nerede olabilir?
1: Arkadaşlarına telefon ettiniz mi? Olsa olsa arkadaşlarından birindedir.
0: Telefon numarasını verdiğim bütün arkadaşlarına telefon ettim. Hiçbirisinde yok. İşin kötüsü arkadaşlarından hiçbiri de bilmiyor nerede olabileceğini.
1: Belki ne telefon ettiniz mi? En yakın arkadaşı o.
0: O da bilmiyor.
1: Unutmuş olamaz. Daha dün söyledi Melike halama gideceğim diye. Giyeceklerini, diş fırçasını, kitaplarını filan hazırladı, çantasına koydu. Mutlaka gelecektir abla, hiç merak etmeyin.
0: Kusura bakma Mualla, seni de rahatsız ediyorum ama.
1: Abla, hizmetçi yok mu?
0: Hayır, gitti.
1: Yollamasaydınız keşke. Demek gelinceye kadar beklerdi hiç değilse.
0: Çocuğu hastaymış, erken gitmesini ben istedim. Demet gelirse hiç sorun değil. Her şeyim hazır nasılsa. Hadi hoşça kal. Bir haber alırsan beni de ara, olur mu?
1: Tabii abla, hiç merak etmeyin. Belki sinemaya gitmiştir. Birazdan gelir. Güle güle.

0: Bu ay telefon faturası epey kabarık gelecek. Dakika başı telefon ediyorsun. Birini bulamadın değil mi? Sözde her şeyi ayarlamıştın ama olmadı. Benden kurtulamadın. Allah razı gelmedi.
1: Başlamayalım yine anne. Lütfen. Topu topu bir haftalık bir geziye çıkacaktım. O da burnundan geldi işte.
0: Merak etme, yalnız kalabilirim ben.
1: Kalamayacağını biliyorsun anne. Bırakmayacağımı da. Birazdan Demet gelir.
0: Gelmezse?
1: Gelir. Gelmezse gitmem ben de.
0: Ölsem ne iyi olacak değil mi? Kurtulurdum ben.
1: Böyle konuşma anne. Geziye çıkmakla ne ilgisi var şimdi bu söylediğin?

0: söylediklerinin. Demet gelir.
1: İhtiyarlar da çocuklar gibi. Başkalarına mühtaç ama çocuklar seviliyor. İhtiyarlar sevilmiyor.
0: Doğru değil bu anne. Seni sevdiğimizi biliyoruz.
1: En çok da sen çektin kahrımı. Gitmeyi çok istiyorsun değil mi?
0: Evet anne. Deniz'i çok severim bilirsin.
1: Baştan istemiyordum ama inan şimdi çok istiyorum gitmeni.

0: Gelmedi mi Demet?
1: Artık önemi yok anne. Nasılsa gidemeyeceğim.
2: Melike, benim Nevin. Ne oluyor bütün bunlar? Kapıcınız şimdi getirdi mektubunu, otobüs biletini de. Niçin gelemiyorsun?
1: Hepsini yazdım Nevinciğim. Bilet ziyan olmasın istedim. İade edebilirsiniz. Başka bir sefere belki. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Bodrum'a sevgiler.
2: Yapılacak hiçbir şey yok mu Melike? Belki.
1: Hayır canım, yapılacak hiçbir şey yok. Selim Bey'e de anlatın durumu. Benim adıma da özür dileyin. Teşekkürlerimi de iletin. Tanışmak kısmet değilmiş.
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnan Cihat izin almamış olsaydı ertelerdik biz de bu yolculuğu ama.
1: Sakın ha. Hiç öyle şey olur mu? Çok ayıp olur Selim Bey. Hadi canım, hepinize iyi tatiller. İyice yanın güneşte. Benim yerime de girin denize. Güle güle.

0: Melike, bir çay yapayım, karşılıklı içelim mi, ne dersin?
1: İstemem anne, sağ ol.
0: Madem ki gitmekten vazgeçtin, artık söyleyebilirim. Hiç içim istemiyordu gitmeni. Belki bir kaza olacaktı, Allah korusun. Ne bileyim, içimde öyle bir sıkıntı vardı ki. Şimdi rahatladım. Cevizli çöreklerden ister misin?
1: Aç değilim anne.
0: Demet'le kalmayacağıma da memnunum. O acayip şarkıları çalmıyor mu bıkkın pusanmadan? Cinlerim tepeme çıkıyor. 100 kere dinliyor Ayçiçek. Hiç demiyor ki şu babaannemin başı şişer mi? Bakalım dinlemekten hoşlanıyor mu? Aynı anne. Bencil. Ne var Melike, hiç konuşmuyorsun.
1: Başım ağrıyor anne.
0: Aa, kapı mı o Melike?
1: Evet.
2: Melike hala gidemediniz değil mi? Ah ne kötü kızım ben. Ah ne yaptım, hiç bağışlamayacağım kendimi. Allah, acaba hemen çıksanız yetişir.
3: Otobüs kalkalı yarım saat oldu kızım. İçeri gir.
2: Oh, gideceğimi bilemiyorum halacığım. Nasıl yaptım bunu, nasıl yaptım?
0: Bu saatte bir genç kız yollarda tek başına.
2: Tek başıma değildim. Erkek arkadaşımla birlikteydim.
0: O daha iyi. En akıllısı kan kırmızı, maşallah. Ne gençlik ne gençlik.
2: Öyle aksilik oldu ki anacığım. Yoksa böyle bir şey yapabilir miydim hiç?
1: Ağlama canım.
0: Babanın haberi var mı?
2: Babaanne lütfen.
1: Anne bırak şimdi bunları. Demet, annene telefon et birazdan. O da merak ediyordu. Bu gece burada yatarsın artık. Anne, 43 yaşındayım. Lütfen bu konuda karışma bana.
0: Peki kızım. Hadi siz konuşun, ben yatayım. İyi geceler.
1: İyi geceler anne.
2: İyi geceler babaanne.
1: Şimdi anlat bana Demet. Neler oldu? Ağlamadan ama, dinliyorum.
2: Hani hoşlandığım çocuk vardı ya, onunla beraberdik. Allah, Amerika'ya gidiyorlar ailece. Yarın sabah erkenden İstanbul'a, oradan da uçakla Amerika'ya. Bitti artık. Bir daha göremem onu. Dönmezler artık. Çok iyi bir iş bulmuş babası. Beni unutmayacağını söylüyor ama inanmıyorum. Bugün son görüşmemizdi. Birlikte dolaştık biraz, yemek yedik. Ama aklımda hep gidecekleri. Onu son görüşüm olduğu düşüncesi vardı. Hep son görüşüm, son görüşüm diyordum. Her şeyi unutmuştum. Zaman geçivermiş halacığım. Öyle acı çekiyorum ki. Ne olur halacığım, bağışlayın beni.
1: Ağlama canım. Ağlama, geçer.
2: Sizin için ağlıyorsunuz.
1: Şimdi de sıra bende.
2: Ne olur ağlamayın.
1: Seni çok iyi anlıyorum Demet. Çünkü ben de birisinden ayrıldım.
2: Kimden?
1: Hiç tanımadığım birisinden. Farkına varmadan. Benimsediğim birisinden. Bir düşten. Bir umuttan. Bir belki de.

0: Affedersiniz hanımefendi.
1: Buyurun.
0: Melike Hanım'la görüşmek istiyordum. Acaba...
1: Benim, buyurun. Fakat siz Sırrı Bey, sizsiniz değil mi?
2: Evet, Melike Hanım. Birden çok şaşırdım sizi görünce. Sivas Lisesi'nden değil mi? Hiç haber alamamıştım sizden. Çok zaman geçti.
1: Uzun yıllar. İyi ama niçin ayaktasınız, otursanıza.
2: Sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz?
1: Ben de. Öğretmenliği sürdürüyor musunuz?
2: Nasıl? Yok, hayır. Çok oldu ayrılalı. Yani
1: 20 yıl oldu görüşmeyeli. Belki de daha fazla olmuştur. Bir şey içer miydiniz?
2: Hayır, teşekkürler. İşiniz varsa rahatsız etmek istemem.
1: Yok, hayır, hiçbir işim yok. Bütün işlerimi bitirmiştim. Bakın masamın üzeri tertemiz. Onun için rahat oturun. Neler yaptınız anlatın.
2: Fazla bir şey yaptım sayılmaz. Sizden sonra 2 yıl kadar daha kaldım Sivas'ta. Sonra batıda dolaştım biraz. Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldım eşim hastalanınca. Bir şirkette çalıştım 5-6 yıl. Sonra da işte şimdi kendi işim var. Peki ya siz, siz ne yaptınız?
1: Gördüğünüz gibi bakanlıktayım yıllardır. Hemen hemen o zamandan bugüne kadar değişen hiçbir şey yok. Memuriyet işte.
2: Anladığım kadarıyla müdürsünüz.
1: İşte hizmet süresi fazla olunca.
2: Ya yazılar çiziler bıraktınız mı yoksa?
1: Maalesef. Ya siz?
2: Ben de bıraktım sayılır. 1-2 şarkı sözü yazdım son yıllarda. Bugünlerde yine uğraşıyorum ama düşlerimin hemen hiçbiri gerçekleşmedi.
1: Benim de öyle. Yıllar geçiverdi, yaşlandık.
2: Siz hemen hemen hiç değişmemişsiniz. Ben kilo aldım çok.
1: Bilmem, bana çok gelmedi.
2: Saçlarıma baksanıza, bembeyaz oldu.
1: Benimkiler de öyle, boyalı da belli olmuyor. Demin içeri girdiğinizde çok şaşırdınız. Beni tanımakta çok zorluk çektiğinizi anladım. Oysa ben sizi hemen tanıdım.
2: Yo, hayır, şaşırmam o nedenle değildi. Sandım ki... Aslında...
1: Önemi yok. Çok sevindim sizi gördüğüme. Eski arkadaşlardan gördüğünüz var mı? Sivas'ta bir müzik öğretmeni vardı, Aydın Bey. Keman çalardı hani, hatırladınız mı? Burada geçen yıl gördüm.
2: Aydın Bey dediniz de Mozart'ı çok severdiniz.
1: Yine severim.
2: Sait Faik okurdunuz hep.
1: Unutmamışsınız.
2: Kolay unutulacak bir insan değilsiniz ki. Bizim liseye atandığınızda yeni bir hava estirmiştiniz. Gençliğiniz, güzelliğiniz, düşüncelerinizle. Hepimiz hayrandık size.
1: Sağ olun, sizin iyi görüşünüz.
2: Ne güzel günlerdi.
1: Öyle. İyi ama nasıl buldunuz beni? Rastlantı mı yoksa bir işiniz falan mı vardı bakanlıkta? Hiç sormadım.
2: Anladınız sanmıştım.
1: Niye?
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum tabii. Yani hiç konuşulmadı. Şaşırmakta haklısınız tabii. Siz de bilmiyordunuz benim kim olduğumu.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
2: Haklısınız. Bakın Melike Hanım, eğer her şey yolunda gitseydi, bugün siz de ben de Bodrum'da denize giriyor olacaktık. Benim yazlık evimde.
1: Nasıl?
2: Arkadaşınız Nevin Hanım haftalarda bizi tanıştırmaya uğraşıyor. Tiyatroya gelememiştim küçük kızımın hastalığı nedeniyle. Bodrum'a da siz gelemediniz.
1: Yani siz...
2: Nevin Hanım'ın kocası Cihat arkadaşımdır.
1: İyi ama siz... Nevin bana sizden hep Selim Bey diye söz etti. Soyadınızı hiç söylemedi. Söylese de hatırlayabilir miydim bilmem. Eski öğretmen olduğunuzu da söylemedi.
2: Bildiğini sanmıyorum.
1: Bildiklerini de söyleyemezdi ki. Öyle ya. Adınız Selim, Sırrı'ydı, hatırladım.
2: Sırrı öğretmenlik adım kaldı. Selim de iş adamı adım oldu.
1: Eşinizi kaybettiğinizi bilmiyordum.

0: üzüldü.
1: Yıllar oldu. Bir daha evlenmedim. İki kızımı büyüttüm. Biliyor musunuz, yakında torunum olacak. Dede olacağım.
0: Oh, ne güzel. Kutlarım. İyi ama Sırrı Bey, siz neden gitmediniz Bodrum'a?
1: Neden mi? Bir sürü nedenle ya da hiçbir nedenle. Büyük kızım gelmişti. İsveç'te yaşıyorlar. Güneşi özlemişler. Beni de özlemişler tabii. Çocuk doğmadan bir tatil yapmak istemişler. Gelemeyeceğinizi öğrenince sizin ve benim biletleri kızımla damadıma verip onları Bodrum'a yolladım. Sonra sizi görmek, sizinle tanışmak da istiyordum. Son dakikada soyadınızı çalıştığınız yeri öğrendim Nevin Hanım'dan. Soyadınız içimde bir kuşku uyandırmadı değil ama isim benzerliği de olabilir diyordum. Aradığım bahane de vardı zaten.
0: Hangi bahane?
1: Otobüs biletinin parasını verecektim ya size.
0: Evet, anlıyorum.
1: Sizi görünce şaşırmam ondandı. Heyecanlandım da.
0: Yine de başka bir otobüsle gidebilirdiniz.
1: Yok, aynı otobüste bile yer vardı arkalarda, istemedim.
0: Kızınızla birlikte olurdunuz. Madem ki az kalacak.
1: Dönüşte göreceğim onları. Aile beraberliğinde bir bekar kadar sıkıcı insan düşünemiyorum. Ailelerle birlikte olmaktan hep sıkılmışımdır. Üstelik iki aile olacaktı. Tedirgin olacağımı biliyordum. Hem ne olursa olsun bir türlü tanışmadığım Melike Hanım'ı daha görmeliydim.
0: İşte gördünüz. Nevin kim bilir nasıl anlatmıştır beni size. Adetidir Över.
1: Yeterince değil. Anlatsaydı bile yine de benim bildiğimden eksik olacaktı nasılsa. Bakın Melike, size Melike diyebilirim değil mi?
0: Elbette.
1: Eskisi gibi. Belki sıkılgan bir insanımdır ama sizi her zaman çok beğendiğimi izninizle söyleyeceğim. Eski arkadaşız biz. Bugün tanışmadık ki.
0: Çok eski arkadaşız hem de.
1: Beni dinler miydiniz acaba? Anlatacaklarım var da.
0: Tabii.
1: Eşim öldükten sonra uzun yıllar evlenmeyi düşünmedim hiç. Gönlüme göre birine de rastlamadım. Özellikle de küçük kızım hiç istemiyordu evlenmemi. Son zamanlara kadar. Sonra birden değişti. Bu yıl üniversiteyi bitiriyor. Birden baba evlen diye tutturdu. Anladığım kadarıyla o da evlenip giderse yalnız kalacağımdan korkuyor. Bir yandan da Nevin Hanım sıkıştırıyordu. Evlenmeyi hem istiyor hem de korkuyordum. Kolay değil tabii. Bu yaştan sonra kafa dengi bir eş bulmak. İnsanın hiç tanımadığı bir insanla evlendirilmek amacıyla tanıştırılması çok garip. Zor yani. Ne de olsa yapmacık oluyor her şey. Tanıştırılmak istendiğim insanın siz olduğunuza öyle çok sevindim ki.
0: Bir de baktınız, karşınıza eski bir arkadaşınız çıktı.
1: Evet. Böyle bir mutluluğu umamazdım bile.
0: Teşekkür ederim.
1: Özür dilerim. Belki zamansız soruyorum bu soruyu ama yani merak ediyorum da, Nevin Hanım size benim hakkımda ne anlattı bilmiyorum. Öğrenmek istediğim, düş kırıklığına uğradınız mı beni görünce?
0: Hayır.
1: Ya, teşekkürler. Çok güzel. Geçen gün küçük kızıma dedim ki, önemli olan insan kıymeti bilmektir. Ancak öyle bir insanla beraberliğin bir anlamı olabilir. Yanlış anlamadımsa düş kırıklığına uğramadığınızı söylediniz, değil mi?
0: Evet.
1: Çok güzel bir rastlantı oldu bu. İçimde garip bir sevinç var. Oysa daha önce korkuyordum.
0: Ben de.
1: Açık konuşmama izin verirseniz, kuralları, acabaları bir yana bırakalım da bu güzel rastlantıyı kutlayalım. He? Ne dersiniz?
0: Bakın ne yapalım. Bilet parasını bana vermekten vazgeçin. O parayla yemek yiyin.
1: Hemen. Hemen. Size garip gelecek ama çok sevinçliyim. Hatta buna mutluluk da denebilir. Siz?
0: Belki. Ben mutluluğa pek alışık değilimdir.
1: Oysa mutluluk her insanın hakkı. Sizinle birlikte Bodrum'a gideriz. Yani isterseniz. Artık korkmuyorum.
0: Daha önce korkuyor muydun?
1: Evet, evet. İnsan bilinmezlerden korkar ya.
0: Oysa ben çok istiyordum Bodrum'a gitmeyi. Çok hem de. Belki diyordum. Belki. O belkiyi çok seviyor, çok istiyordum. O belkiden korkuyordum da. Annemi bırakacak kimseyi bulamayınca, gidemeyeceğimi anlayınca çok

0: acı çektim. Yitirdim. O belki için ağladım.
1: Şimdiye kadar yeterince zaman yitirdik. İsterseniz bundan sonra biraz acele edelim. Bakın ne yaparız. Annenizi de alıp gideriz Bodrum'a. Biliyor musunuz, kızlarım sizi çok sevecekler. Bir aile oluşturuyoruz sanki. Ne güzel gülüyorsunuz. Niçin gülüyorsunuz?
0: Yitirdim. Belki'yi bulduğum için.

Ülker Köksal'ın radyo için yazdığı Bir Umudun Ardından adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun. Oynayan sanatçılar: Anne Macide Tanır, Melike Tomris Oğuzalp, Nevin Behan Saran, Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asyalı, Mualla Güven Çulhaoğlu, Selim Sadrettin Kılıç.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

1885 yılı Aralık ayında elçilik başkatipliği görevine başlamak üzere Londra'ya gelen şair-i azam Abdülhak Hamid Tarhan, yakın dostu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'e yazdığı mektupta şehirle ilgili ilk izlenimlerini şöyle dile getiriyordu. "Ah Ekrem, bu ne havadır. Tam 5 gündür gece, 5 gündür sürekli gaz yanıyor da yine karanlık. Kimsenin umurunda değil, uygarlık susmuyor, ilerleme durmuyor. Yine arabadan, şimendiferden geçilmiyor. Bir yanda güneşin cenazesi kalkıyor, bir yanda güzellik mahşeri. Burada insan sabah pencereden dışarı bakıyor.

aktı mı her şeyi kalın kurşun rengi ve ürperti veren bir gölgenin kefenlediğini görür. Öğleye doğru görünüm değişir. Gölge kurşun renginden sıyrılarak sarımtırak bir renk alır ve garip bir koku yaymaya başlar. Nefes almak zorlaşır. İnsan giysilerinin tenine yapıştığını hisseder. Binaların silüetleri hortlamış hayaletler gibi insanda ürperti uyandırır. Geceyle beraber bir değişme daha olur. Gökten garip pis bir nesne yağar. İnsanlar bu sise meydan okumak için vahşileşir. Londra'da kış gecelerinde sanki şiddet ve cinayet solunur. Havanın karanlığından, sisten, pustan şikayet etse de Abdülhak Hamit Londra'yı çok sevmişti. Sanayideki gelişmeler, özgürlük havası onu büyülemişti adeta. Onlara ithafen, "Acep hürriyeti ey kuş, bu milletten mi öğrendin?" diye bir dize bile yazmıştı. Londra'ya gelmeden önce ardından Makber şiirini kaleme aldığı, çok sevdiği eşi Fatma Hanım'ın kaybıyla büyük üzüntü yaşasa da, yalnızlıktan bunaldığı bu yabancı şehirde yeniden evlenmeye karar verdi. Evlenmeye niyetlendiği kadınların bazıları sosyal ve ekonomik seviyesi düşük diye, bazıları da kendisinden yüksek diye şairi reddediyordu. Maddiyatın önemini, sınıf farkının ne demek olduğunu burada öğrendi. Bu tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı Finten adlı oyunu en beğenilen eserlerinden biri olacaktı. Nihayet Nelly Clover isimli genç yaştaki bir kadınla evlendi. Fakat ne evlilik ne de parasızlık Abdülhak Hamit'in Londra'daki hareketli, eğlence dolu hayatına engel oldu. İngiliz sosyetesinden tanınmış kişilerle görüşüyor, pahalı restoranlara yemeğe gidiyor, eğlence hayatından geri durmuyordu. Şairin bir mektubunda yaz aylarında şehirde yemek yiyecek lokanta bile bulamamaktan şikayet ettiği satırları okuyalım. Ağustos ayını Londra'da geçirmek asil sınıf için bayağı bir hareket sayılır. Bu mevsimde üst tabaka tamamen Londra'yı terk eder. Hyde Park'taki yollar boştur. İnsan yemek yiyecek lokanta bile zor bulur. Bu nedenle Richmond ya da Greenwich'e gitmek iyi olur. Buralarda yemek balıkla başlar, balıkla sürer, ne ile son bulduğunu Allah bilir. Zira şarkılar ve konuşmalarla insan ne yediğinin farkına bile varmaz. Kahverengi suyuyla akan Thames üzerine açılmış büyük pencereler arkasında oturursanız, nehirden gemiler sessizce geçer, sanki yemeğin bir parçasıymış gibi ve faturada da yerlerini alırlar. Bu satırlar da şairin İngiliz medeniyetine dair görüşlerinin özeti. İngiliz aslanı başkalarının nimetiyle büyümüştür ve nankördür. Eğer ülkelerindeki yabancıları aşağı görmek bir üstünlükse, İngiltere her memleketin üstündedir. Eğer güçsüz milletleri ezmek ya da her türlü renkten tebaasını kan dökerek yönetmek bir güçse, İngiltere güçlüdür. Eğer İngiliz pasaportunu bir dünya haritası gibi taşımak büyüklükse, İngiltere büyüktür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Abdülhak Hamit için Şark kültürüyle Garp kültürü arasındaki çatışmalar ilk meydan muharebesini Abdülhak Hamit'in ruhunda vermiştir diye yazar. Bir yanıyla Avrupalıdır Hamit, bir yanıyla Alaturka. Londra'ya ve görevlendirildiği diğer Avrupa şehirlerini rahatça ayak uydurabilmiştir. 1895'te gittiği Londra'dan, aradaki görevden alınma ve iade edilmeler sayılmazsa 1912'de döner İstanbul'a. Şair-i Azam günümüzde halen sürdürülen bir gelenek olan Royal Ascot at yarışlarını izlemeye de gider. Şairimizin her yıl Londra'nın 40 kilometre batısındaki Berkshire'da Ascot Hipodromu'nda düzenlenen kraliyet ailesinin de katıldığı 5 günlük at yarışı festivali ile ilgili izlenimleriyle son verelim sözümüze. Dün Londra'nın en maruf yarışlarından birine gittik. Bütün kibar sosyete oradaydı. Ascot yarışı denen bu toplanma yerindeki güzelliklerin dünyanın hiçbir yerinde görülmesi mümkün değildir. Birkaç milyon liralık giysiler, saraylar dolusu hanımlar olur şeyler değildi. Yalnız at yarışı değil, süs yarışı, zenginlik yarışı, güzellik yarışı. Biz tabii hükümet görevlisi olduğumuzdan prenslere özel bölümdeydik. Bugünse ensemden başımın tepesine doğru dünkü eğlencenin, neşenin sersemliğini duyuyorum.
Abdülhak Hamit Tarhan'ın Londra'sından, Jeffrey Gardner'ın The Streets of London, Londra Sokakları adlı bestesiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: sınırları aşan Türkiye.
1: Kıymetli dinleyiciler, bir sınırlar aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz din, inanç ve kamu diplomasisi. Konuğumuz kim? Konuğumuz Profesör Doktor Ejder Okumuş. Sayın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Biliyorsunuz ki din ve inanç unsurları toplumların kimliğinin en güçlü parçalarındandır. Dolayısıyla din de bir kamu diplomasisi aracı haline gelebilir. Türkiye'nin özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yürüttüğü faaliyetler bu kapsamda fevkalade önemli. Bugün inanç eksenli kamu diplomasisini sizle biraz ele almak düşüncesindeyiz. İlk sorumuz şu şekilde olsa, böyle başlasak ne dersiniz? Din kamu diplomasisinde nasıl bir araç haline gelir?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Tabii meselenin belki de nirengi noktası, can alıcı noktası kamu diplomasisi denildiği zaman din çok çok önemli bir konu. Neden önemli? Dikkatli bakmayanların fark etmediği bir olgu din, ama uzmanları açısından konuya yaklaşıldığında

0: gerçekten de dinin uluslararası ilişkilerde, kamu diplomasisinde sizin de bahsettiğiniz gibi kimliklendirici bir yönü olduğu için özellikle dinin çok güçlü bir şekilde devreye sokulduğunu görüyoruz. Kamu diplomasisinde özellikle kamuların, halkların, toplumların, devletlerin, ülkelerin birbirlerini tanımaları bakımından dine çok ciddi manada ihtiyaç duyulur. Yani din orada gerçekten, hatta ihtiyaç kavramı ifade etmiyor tam bunu. Toplumları tanıtmada en temel inşa edici ve özellikle de meşrulaştırıcı yönüyle din, kamu diplomasisinin bence en önemli etkenlerinden biri, en asli etkenlerinden biri. Nitekim bunu pratikte de bütün dünyada görüyoruz. Hem tarihte hem günümüzde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir ülkenin, bir devletin kendi ilkelerini, esaslarını, inanç değerlerini, siyasi normlarını, yaşam tarzlarını, aslına bakarsanız bir bütün olarak söylerse kendini ifade etmesinde din en samimi etkileşimi ortaya koyan bir unsur. Etkileşimde, özellikle iletişimde dinin o yapıcı, inşa edici boyutu ülkelerin, devletlerin belli kurum ve kuruluşlarıyla dine başvurmalarını beraberinde getiriyor. Dinin böyle bir özelliği var. Bir de özellikle bazı sosyologlar bunu, hem Batılı sosyologlar hem Türk sosyologlarının ifade ettiği gibi din toplumlara kimlik vermede çok güçlü bir faktör, güçlü bir etken, güçlü bir kurum. Yani bir bütün halinde toplumları kimliklendiren şeyler arasında, etkenler arasında din kadar güçlüsü yok. Hem bu tarih, hem böyle, hem mevcut şartlarda günümüzde bu böyle. Ondan dolayı kamu diplomasisinde de hep dine başvurulmuştur. Din bir kenara bırakılmamıştır asla. Yani bu kültürel mirası, medeniyet mirasını koruma ve onun üzerinden kamu diplomasisi yürütme de dahil bu söylediğime, uluslararası ilişkilerin temel unsurudur din. Son tahlilde hocam.
1: Evet. Diyorsunuz ki kamu diplomasisi tabii ki devletlerin yalnızca resmi temsilcilikler aracılığıyla değil, toplumların değer dünyasına hitap ederek, evet, de etki üretmesini ifade eden bir diplomasi, evet, biçimi zaten. Evet. Bu çerçevede din, kimlik, aidiyet ve ahlaki referanslar üzerinden doğrudan toplumlara ulaşabilme kapasitesi nedeniyle güçlü bir kamu diplomasi araç.
0: Şöyle bir girebilir miyim hocam?
1: Tabii tabii.
0: Şimdi burada aslında dinin bizatihi kendisi, yapısı gereği kamu diplomasisi üreten bir sistem. Çünkü yapısında ne var dinin? Din sınırları aşan bir nitelik taşır. Dinde asıl olan insanların mutluluğudur, huzurudur. Özellikle vahiy dinleri söz konusu olduğunda, büyük dünya dinleri söz konusu olduğunda sınırları aşan ve insanın mutluluğunu esas alan ilkelerle bütün herkese ulaşmaktır dinin amacı. O yüzden hakikaten de bir ülkeyi, bir devleti temsilen, o devletin kimliğini de aynı şekilde ifade edecek şekilde dine başvurması ve kendi kültürünü, medeniyet esaslarını, normlarını, yaşam tarzını, kendi olaylara yaklaşım tarzını anlatmak üzere başka bir kamunun, başka bir halkın, toplumun huzuruna çıkması dinle çok daha kolay, çok daha samimi, içtenlikli bir hal alıyor. Dinin yapısında var çünkü bu. Riskleri de var, belki ilerleyen süreçte konuşabiliriz ama din normal şartlarda olumlu bir iletişimsel eylemselliklerle donanımlı bir yapı. Yani işte barışı esas alır, normal şartları söylüyorum. Hoşgörüyü esas alır. Daha çok pozitif anlamda insanlara yaklaşmayı esas alır. O yüzden kamu diplomasisi denildiğinde aslında dinin kendi tabiatını burada hatırlıyoruz.
1: Çok doğru, çok doğru. Tabii bir politik çıkar peşinde koşan aktörler değil, din aktörleri doğal
0: kuşkusuz
1: olarak. Dolayısıyla da vicdani, ahlaki sorumluluk taşıyan yapılar olarak, evet, bunlar değil mi hocam?
0: Evet. Şöyle, orada da güzel bir nokta.

0: değil. Ama şunu da biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Dinin özellikle meşrulaştırma boyutundan dolayı aynı zamanda istismara açılan yönleri de var. Yani dinin, çünkü dünyada
1: burayı biraz açabilir miyiz kıymetli
0: bunu
1: hocam?
0: şöyle açmak lazım. Şimdi din hakikaten normal şartlarda insanların arasını düzelten, insanlara barışı getiren, hele gündelik selamlaşmayı bile esas alsak sembolik bir yaklaşımla, şimdi selam vermenin bile günlük hayatta sürekli barışı ifade etmesi anlamına geliyor insan. Yani din bunu istiyor. Din bizden ne istiyor? İşte diyor ki karşılaştığınız insanlara selam verin. Şimdi
1: Tabii.
0: selam nedir? İster bizim Türk toplumunun da yaygın olduğu biçimiyle selamun aleyküm deyin, ister günaydın deyin, ister merhaba deyin. Bütün bunların anlam dünyasında şu vardır: ben size esenlik diliyorum, barış diliyorum. Benden size zarar gelmez. Karşıdaki de mukabele eder aynı şekilde.
1: Tabii
0: Benden de size zarar
1: bir
0: gelmez.
1: işte sözleşme, işte bir anlaşma,
0: Sözleşme,
1: ahitleşme.
0: ama bu hiçbir, bakın, dini anlamda baktığınızda, hatta İslam'la diğer dinleri karşılaştırdığınızda diğer şeylerde bunu net göremezsiniz. Yani bunu her türlü etkileşimde barışı temele yerleştiriyorsunuz. Muhatabın olduğunuz insanın iyiliğini eksene koyuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Fakat bu istismar da edilmiştir. Yani Karl Marx'ın yaklaştığı anlamda bir istismardan söz etmiyorum. Onu da belki içerecek şekilde, ama din dünyada tabir caizse sahipsiz olduğu için, yani insanın çünkü özgürce inanmasına, mensubiyet duymasına bağlı bir şey din. Dolayısıyla yani Allah inancı varsa o dinde Allah'la kendisi arasındaki tamamen bir iletişim biçimi, ilişki biçimidir din bu manada. Bunun sosyal hayata yansımaları vardır. Toplumsal bir olgu olması buradan gelir dinin. Sosyal hayatta yaşanır çünkü. Ve sosyal hayatı düzenlemeyi de esas alır. İnsanın mutluluğunu esas aldığı için. Burada işte, tam burada hocam, karşımıza bir istismar eden aktörler çıkabiliyor. Dini istismar eden. Yani dinde ana eksen samimiyet olmakla birlikte Marx bütün bir dini istismar aracı olarak, istismar ürünü olarak görür. Bu doğru değildir. Hiçbir şekilde tarihsel gerçeklikle uyuşmaz. Ama şu da bir gerçek: din üzerinden istismarlar yapılmıştır ve bugün de yapılmaktadır. Hem de ilginç bir şey söyleyeceğim bu noktada. Bizatihi o dine mensup olan insanlar tarafından bu yapıldığı gibi, o dine mensup olmayan insanlar tarafından da din istismar edilmekte.
1: İşte Gazze'yi,
0: Yani
1: Filistin'i görüyoruz.
0: görüyoruz. Evet, orada
1: Neler olduğunu, hangi
0: yani
1: vahşetler, hangi soykırım
0: ne yazık
1: uygulandı din
0: ki
1: adına.
0: Siyonizm dediğimiz şey bu işte,
1: Tabii.
0: istismarın alası.

0: izah etmeye çalışıyor. Bu istismardan başka bir şey olabilir mi? İşte Irak'ta, Suriye'de yapılmaya çalışıldı bir dönem. İşte Nijerya'da görüyoruz bunun değişik örneklerini. İslam'dan terörizm çıkabilir mi? Esaslarına baktığımız zaman, Kur'an'a baştan sona baktığımızda, Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda,
1: yani selamla birbirine asla dokunulmazlık tanıyan bir inançtan
0: terör çıkar mı?
1: Çıkabilir mi? Mümkün çıkmaz değil tabii ki.
0: Kamu diplomasisi açısından baktığımızda da bu böyledir. Yani hatta İslam açısından baktığımızda, İslam Müslümanın emin olmasını, mümin o anlama gelir sosyolojik anlamda, emin olmasını, özgüvenle toplumsal dünyaya açılmasını ve açık bir iletişim halinde olmasını ister din. Müminin özelliği bu. Ve o yüzden de zaten bir hadiste Müslüman nasıl tanımlanır? Elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla yani aslında bu söylediğim tabii bütün dinler için geçerli ama anlaşılsın diye İslam örneğini veriyorum. Sonuçta biz İslam üzerinden gitmemiz bizim kendi inancımızın da, inanç esaslarımızın da bu noktada anlaşılmasını sağlar. Onun için özellikle bu örnekte yoğunlaştım. Yani uluslararası alanda yine bir tanışma, kendi kimliğimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi tanıtma bağlamında da bir tür yumuşak güç olacak şekilde dinin devrede olduğunu görüyoruz bu noktada. Ama yine din, ben şöyle düşünüyorum hocam. Din ne kadar istismar edilirse edilsin, son tahlilde samimiyetle yaşanılan dinin her zaman hakim olduğunu, güçlü olduğunu, öne çıktığını görebiliyoruz.
1: Yani çok doğru. İşte burada lazım. Ortak inanç, kültürel referanslar üzerinden kurulan bu bağlar, evet, güven duygusunu bir yerde ne yapıyor? Artırıyor. Evet. Devletler arası ilişkilerin toplumsal tabanda meşruiyet kazanmasını da yine temin ediyor. Bu yönüyle din, değer temelli yumuşak gücün en önemli bir üretim alanı haline de gelmiş oluyor, evet, kuşkusuz ki. Bir başka soruyla şöyle geliştirelim isterseniz sohbetimizi kıymetli hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uluslararası çalışmalarını bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz? Evet.
0: Şimdi hocam tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bu noktada hakikaten güçlü bir kurum. Yani Türkiye'nin de çok önem verdiği, devlet olarak önem verdiği güçlü bir kurum. Uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtılması, Türkiye'nin farklı ülkelerdeki halklarla buluşabilmesi, kendi kültürünü, inanç esaslarını, kimliğini tanıtabilmesi, eserlerini, tarihten getirdiği eserleri tanıtabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde önemli çalışmaları var. Yani tarihi eserleri restore etmekten tutun da İslam'ı doğrudan doğruya kitaplar yoluyla anlatmaya kadar çok ciddi çalışmaları var, faaliyetleri var. Hatta bu faaliyetlerin şöyle yansımaları da var hocam. Onu da kısaca isterseniz söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Yani Diyanet İşleri Başkanlığı tabii sanıldığından çok daha öte, uluslararası alanda güçlü bir kurum hocam. Şimdi bu biraz açacağım konuyu müsaade ederseniz.
1: Tabii buna ihtiyaç şimdi, var çünkü bilinmiyor.
0: Evet, bilinmiyor. Şimdi normal şartlarda gerçekten dinler biraz önce söylediğim gibi Baykan Sezer'in, sosyolog Baykan Sezer'in de çok ısrarla üzerinde durduğu gibi toplumların kimliklerini en bariz bir biçimde oluşturan bir kurum olduğu için din bütün sekülerizmin çok yoğun olduğu, güçlü olduğu ülkelerde bile uluslararası ilişkilerde ve kamu diplomasisinde din her zaman devreye sokulur hocam. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi sistemini inceleyelim. Hristiyanlık birinci derecede gelir, birinci derecede etkendir. Çünkü Amerika dediğiniz zaman, Amerika Birleşik Devletleri dediğinizde onun kimliğini temelde belirleyen şey Hristiyanlıktır. Milliyetçilik dalgaları vesaire bütün toplumlarda bu vardır, milliyetçilik, ama milliyetçiliğin şeyi sınırlıdır. Ama din öyle değil hocam. O yüzden de mesela Trump'ın, o zaman zaman şeye de girelim, yani bu tesadüf zannediliyor, daha önceki başkanların tamamı yapmıştır, aynı söylemi tamamen kullanmışlardır, işte Orta Doğu'ya saldırılarında hemen Mesih'i devreye sokarlar, Mesiyanik bir girişim olduğunu söylerler. Trump da bunu yaptı, hatta Mesih'in temsilcisi olarak kendini konumlandırdı. İşte bunu hem Orta Doğu'daki saldırılarında yapıyor, hem de farklı ülkelere saldırılarında yapıyor. Kullandıkları dil din dilidir hocam orada. Tamamen din dilidir. Türkiye'nin mesela uluslararası ilişkilerine baktığımızda, kamu diplomasisine, bu çok dillendirilmez ama bu söylediğim kimliklendirme gerekçesinden dolayı buna ihtiyaç duyduğunu

0: bundan bütün uluslararası ilişkilerinde İslam kimliğiyle en kuşatıcı şekilde, ama mezhepler üstü, yani mezhepler asla ayrımcılık yapmadan bütün din kardeşlerini içine alacak şekilde, ama aynı zamanda farklı din ve inançlara da hoşgörüyle yaklaşarak bir siyaset güttüğünü görüyoruz. Bu dinin gücünden geliyor. Şimdi Diyanet'e gelince tam bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı hakikaten Türkiye adına, tabii ki Türkiye'nin belirlediği esaslar çerçevesinde, devletin belirlediği esaslar çerçevesinde çok önemli, farklı dünyalardaki çatışma ortamlarında bile hocam çok önemli faaliyetler yapıyor ve pek çok grubun arasının düzelmesinde, hem barış çalışmalarında hem de çatışma çözümü çalışmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük rolleri olmuştur ve birçok çatışan grubu barıştırmıştır hocam. Aynı zamanda devletin en üst yetkilileri, Cumhurbaşkanımız dahil, pek çok yerde özellikle barış çalışmalarında ve çatışma çözümü çalışmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte çalıştığını, faaliyetleri yürüttüğünü görüyoruz. Çünkü bu orada din hakikaten bir tür çimento görevi görüyor. Din üzerinden, dinin hükümleri üzerinden barışın yapılmaması mümkün değil hocam. Yeter ki samimi bir şekilde dinin o barışçıl esasları getirilsin, ortaya koysun. Diyanet bu konuda önemli. Zaman zaman tabii başkanların ve yönetimlerin yaklaşımlarına göre değişiklikler arz edebilir. Ama bir kurum olarak, aynı zamanda resmi bir kurum olarak ve sivile de en yakın bir kurum olarak. Şimdi Diyanet'in böyle bir özelliği de var. Diyanet özerk bir kurum olarak elbette resmi bir kurumdur. Ama dinden aldığı güçle halkın bütün kesimlerinin içine rahat bir şekilde girebilen, onlarla oturup kalkabilen devasa bir yapı, büyük bir personel gücü olan bir yapı. Dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse örgütlenmiş bir yapı aynı zamanda. Ya bütün uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde tanınan bir yapı aynı zamanda. Dolayısıyla bu sistem içerisinde olabildiğince geniş bir şekilde kamu diplomasisi yürütüyor ve o demin söylediğim yine soft, yumuşak güç anlamında sistemin içerisinde yerini alıyor. O yüzden de Diyanet'i tabii bazı aktörler, bazı kesimler anlamadığı için dışarıdan, yani salt Türkiye'nin iç meselesi gibi de bakıyorlar ki içeride de çok önemli, çok önemli bir kurum.
1: Kesinlikle.
0: Ama bütün dünya çapında Diyanet'in çalışmaları azımsanacak bir şey değil. Hocam sadece bakın bizim gönül dünyamızda, yani gönül dünyamız, o hoşuma gidiyor o isim, hakikaten güzel bir isim. Ve orada hiçbir, o ifade şunu da aynı zamanda içeriyor. Yani hiç kötü niyetli bir yaklaşım yok burada. Asla emperyalist temeller yok. Hegemonik bir yaklaşım yok. Bunu ifade etmesi çok önemli bunun. Dolayısıyla oralarda dağıttığı kitaplar hocam bakın. Şimdi mealler. Şimdi her ülkenin kendi diline göre mealler orada yayınlaması, dağıtması. Bu çok çok önemli. Sayısını şu an hafızamda değil ama inanın sayıya gelmeyecek rakamlar. Çok büyük rakamlar. Tabii Türkiye'nin bütçesiyle vakfın aynı zamanda. Tabii orada onu da söyleyelim hocam, zikredelim. İyi ki aklıma geldi.
1: Tabii vakfın.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı denildiği zaman bir başkanlık olarak resmi bir hüviyeti var. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı vakfı var hocam. Şimdi vakıf aynı şekilde, Diyanet neredeyse vakıf da orada veya vakıf neredeyse Diyanet de orada. Yani müthiş bir çalışma performansı var.
1: Bürokratik örgütlenme yanında bir sivil toplum örgütlenmesi olarak.
0: Ve hocam iyi hatırıma geldi. Yani vakıf üzerinden, ki vakıf da hocam Türk toplumunun yaptığı yardımlarla ayakta duran bir vakıf. Yani tabii, bunu da bazıları bilmiyor. Vakıf şey değil, vakıfa resmi bütçeden hiçbir şey girmez. Vakıf sivil tamamen. Ve Türkiye'de aslında uluslararası alanda sivil vakıf işi yapan belki de nadir örgütlerden biri hocam. Çok güçlü, çok sistemli çalışan bir kuruluş Diyanet İşleri Vakfı. Dolayısıyla özellikle yardım faaliyetleriyle hocam, entelektüel faaliyetlerle, işte biraz önce söyledim, bir de akademik çalışmaları var. O kamu diplomasisinde vakfın şöyle akademik çalışmaları var hocam, bilimsel anlamda birçok ülkeden öğrenciyi Türkiye'de okumak üzere, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim almak üzere bursla destekleyen bir kuruluş Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı. Yani yaptığı çalışmaları şeye dökmüş olsak belki saymakla bitiremeyiz. Bu manada
1: tabii
0: çok büyük bir kuruluş.
1: Birçok ülkede yani, böyle afet yani, diplomasisinde mesela çok muazzam önemli. Rol üstleniyor.
0: Çok yani çalışma alanları çok geniş, son derece geniş. Bir de güvenilir bir yönü var, güvenilir. Onun için yani o kurumu hakikaten hassasiyetle korumak gerekiyor, hassasiyetle kurumun çalışmalarını ilerletmek gerekiyor. Bu kurumlar çok önemli hocam. Yani bizim kamu diplomasi çalışmalarımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Kurumlarımıza sahip çıkmamız lazım. Evet. Çünkü bir geniş kültür, tarih, inanç coğrafyamız evet. var. Evet. Birinci halka da zaten Diyanet buralara hitap ediyor, evet. gidiyor. Ama bir de tabii ki bütün dünyada ulaşmamız gereken bir insanlık var.
0: Bir de şöyle
1: hocam.
0: Bu insanlığa
1: da İslam'ın güzelliklerini evet. de elbette ki bir şekilde ulaştırmamız, götürmemiz gerekiyor. Bu işi de yapacak olan bir evet. yapı var.
0: Türkiye'nin bir de genel yaklaşım siyasetine baktığımızda bu manada farklı dinlere, inançlara hatta İslam'ın içindeki farklı mezheplere ve farklı dini gruplara olabildiğince hoşgörülü yaklaşmak. Yani çok kültürlü, çok dinli bir yaklaşım perspektifiyle hareket eden bir ülke olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Ya geçmiş yıllarda çok yani belki 40 yıl öncesine kadar gidersek zaman zaman çok dar bir dini şeyle hareket ettiğini görüyoruz. Şeyin resmi yaklaşımın ama o bitmiş artık. Yani 40 yıldır özellikle 30 yıldır Türkiye bütün dünya çapında dinle bağlantılı yaptığı kamu diplomasisinde olabildiğince geniş hareket eden, bütün inanç biçimlerini içine alabilmeyi başarabilen, o konuda güven veren bir yapıda. Onu açıkça söyleyebilirim. Yani böyle bir tarafı var, önemli. Hatta hocam isterseniz, gerçi o belki de akademik şeyi ilgilendirir ama ilahiyat fakülteleriyle de işbirliği halinde bunu yapıyor. Birlikte yapıyor tabii ki. Zaten ilahiyat fakülteleri Diyanet'in eğitim arka planı. Çünkü bizde yetişen, ilahiyat fakültelerinde yetişen insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kuşkusuz
1: büyük ölçüde çalışıyor.
0: İslam ediliyor tabii. Ve oradaki dini yapının eğitim temeli ilahiyat fakültesinde.
1: İmam Hatip'ten sonra ilahiyat fakültesinde. Tabii, gerçekleşiyor. Evet. Daha bilgili, daha evet. dinamik. Peki kıymetli hocam, buradan şöyle bir soruya geçsek. Bu inanç diplomasisi kolay bir şey değil tabii. Riskler barındırır mı?
0: Aslına bakarsanız biraz önceki o şimdi istismar boyutu bir, onu konuşmayalım tekrar, o kısmı var hocam, işte terör vesaire ilişkilendirdik. Bir başka şey de şu hocam, eğer dikkatli bir dil, üslup ve yöntem izlenmezse inanç ve din barıştırmak yerine çatışma çıkarabilir, hatta savaş bile çıkartabilir. Ya burada din adına yaklaşan, konuşan, iletişim kuran, strateji geliştiren insanların, aktörlerin, grupların, kurumsal yapıların çok dikkatli bir dil kullanması lazım her şeyden önce. Çok iyi niyetle, çok iyi bir metodolojiyle, sağlam bir metodolojiyle hareket etmeleri lazım. Aksi halde çok hassas bir konu din ve orada bir takım dezavantajlarla karşılaşabiliriz. Birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı olabiliriz. Bu burada dikkat edilmesi gereken husus, her zaman o din dilini dinin aslına uygun şekilde kullanabilmektir.
1: Tabii kamu yani, diplomasinin amacımız iyi ilişkiler geliştirmek.
0: Şimdi mesela
1: iç işlerine karışıyor gibi bir görüntü mesela değil mi?
0: Kesinlikle şey değil. Yani mesela Afrika ülkeleri, bu noktada aklıma geldi, Balkanlarda, Afrika'da, hatta azınlık olduğu Müslümanların Avrupa'da, Amerika'da dahil bu söylediğim, ama Afrika üzerinden örneklendirelim. Afrikalıların bugün, dün de öyleydi ama bugün özellikle böyle, Türkiye'ye gerçekten yakın hissetmelerinin en önemli sebeplerinden biri, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarda onların varlıklarını sömürmeyi görmemeleri, sömürme amacını görmemeleri ve buradaki Müslümanlığı çok samimi olarak görmeleri. Bunun kendi ifadeleri var çünkü bu konuda Afrikalıların, Afrikalı resmi yetkililerin ve sivil kuruluşların yetkililerinin. Dolayısıyla buradaki yaklaşım belki de bu iyi bir örnek olarak gösterilebilir. İşte Türkiye'mizin ortaya koyduğu model olarak söyleyebiliriz biz bunu.
1: Tabii bizim amacımız orada dini siyasete alet etmek değil, mezhepçi veya ideolojik algılara hizmet evet. etmek değil. Ev sahibi ülkelerin iç işlerine hele hiçbir şekilde müdahale etmek gibi bir düşüncemiz de olamaz. İnancımızın bütün saflığıyla, güzelliğiyle oralarda neşvi neva etmesi, bir şekilde vücut bulması veyahut da daha köklü bir şekilde

0: insanları huzur, refah, esenlik içerisinde yaşatması. Bu bakımdan da Diyanet Hocam, İşleri Başkanı'na zaten böyle bir yaklaşım içerisine gidiyor.
1: Başka türlüsü akıl kârı da değil. Bakın şimdi dinin de istediği bir şey olamaz. Araya girdim ama kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, lütfen.
1: Yani şöyle, şimdi bizim işte ilişki kurduğumuz insan, muhatap olduğumuz insanlara, toplumlara baktığımız zaman çok farklı mezhepten insanları görüyoruz hocam. Çok farklı mezhepten ülkeler görüyoruz. Şimdi bizde elbette genel şey sünniliktir ama hocam bizim Şii kardeşlerimiz var gönül dünyamıza baktığımız zaman. Bir de bu mezheplerin, ana mezheplerin içinde çok farklı gruplar var, anlayışlar var. Şimdi siz nasıl bu insanların varlığını inkar edebilirsiniz yahut onları üzecek bir söylem içerisine girebilirsiniz? Bu doğru da değil zaten. İnsani de değil. Din de bunu zaten istemiyor. Bir defa kendi inancınıza, kendi dini duruşunuza karşı savaş açılmadığı sürece İslam dini onlara iyi yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Kim olursa olsun bakın. Yani dini, inancı ne olursa olsun, dini grubu ne olursa olsun. Dolayısıyla zaten yapılması gereken bu. Olumlu yaklaşmak yani.
0: Kesinlikle. Peki dini unsurlar üzerine yürütülen diplomasi yumuşak güç mü üretir yoksa çatışmalar mı artırır diye bir soru sorsam kıymetli hocam. Biraz da bu konu üzerine değinebilir
1: hocam,
0: miyiz?
1: Hocam evet, tabii ki bence tabiatı itibariyle din yumuşak güç. Dinin kendisi yumuşak güçtür. Yani biraz önce söylediğim o kardeşçe yaklaşım, olumlu yaklaşım iletişimindeki dini böyle bir şekilde konumlandırıyor. Yumuşak güç olarak konumlandırıyor. Zaten dinin tabiatına sert güç olması, katı güç olması uygun düşmez hocam din. Ama şunu da görüyoruz biz. Yani şunu da söylememiz lazım. Tarihte de günümüzde de din zaman zaman çatışmaların, savaşların sebebi de olmuştur. Çünkü din sonuçta insan eliyle yaşanan bir şey, algılanan ve yaşanan bir şey. Dolayısıyla dini siz İsrail'in terörizm üzerinden Müslümanlara Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizi katletmesi, soykırıma tabi tutması örneğinde açıkça görüldüğü gibi insanların elinde kötü bir şeye de dönüşüyor hocam. Yani din sosyolojik olarak baktığımızda kitapta olduğu gibi değil yani.
0: İşte Haçlı seferleri var. Haçlı şimdi seferleri günümüzde onun bir yeni işte uygulaması biçimde tezahür eden Siyonist yaklaşım var.
1: Bence bitmemiştir.
0: Tabii,
1: devam
0: bitmiyor,
1: ediyor.
0: Tabii.
1: Bitmemiş yani. Bunlar var. Fakat şeye baktığımızda onu da ben müsaadenizle söylemek isterim. İslam tarihine baktığımızda Müslümanların bugün de demin söyledim azınlık olarak yaşadıkları coğrafyalara bile baktığımızda gerçekten en toleranslı, insanlara en açık insanlarla iletişim kuranların Müslümanlar olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. O İslam'ın yapısından kaynaklanan bir şey. Müslümanlar her zaman farklı insanlara olumlu yaklaşmışlardır, kucaklamışlardır. Ve ilk savaşı, çatışmayı çıkaranlar Müslümanlar olmamıştır. Ya bu İslam tarihinin belki de en açık, en böyle ayırt edici özelliklerinden biri bence. Hele hele Müslüman olmayanlara karşı hocam çok dikkatli davranmışlardır. Yani bunu da söylemek lazım.
0: Evet. Tabii burada bizim derdimiz de toplumlar arasında güven, yakınlık oluşturmak.
1: Evet.
0: Böyle bir yumuşak güç. Burada merkeziyetçi, ideolojik, siyasileşmiş bir dini dil, sizin de biraz ifade etmiş olduğunuz gibi amaca hizmet etmez.
1: Hocam şimdi kendi önemli olan tanışmak burada. Bakın şimdi Kur'an'ın özellikle vurguladığı insanlar arası ilişkilerde, toplumlar arası ilişkilerde tanışma kavramıdır. Yani farklı dillerde, farklı renklerde, farklı kültürlerde, medeniyetlerde bulunan insanların bu farklılıkları olumlu değerlendirerek birbirleriyle tanışmalarına vesile kılmalarıdır. Şimdi farklılıklar aslında tanışmaya vesile olacak şey. Ama ne yazık ki dar görüşlü insanlar farklılıkları çatışma gerekçesi olarak öne sürüyor. Halbuki Kur'an tam tersini söylüyor. Hatta Kur'an bize çok önemli bir şeyi gösteriyor burada. Diyor ki bu farklılıklar Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerindendir.
0: Bir de insanı bu zenginleştiriyor.
1: Zenginleştiren bir şey. Yani biz şimdi insanın tabiatı da bu aslında. Şimdi her gün üst üste, birkaç gün üst üste aynı yemeği yediğinizde bile bir bıkkınlık oluşuyor değil mi? Yani aynı renkte, aynı tipte, aynı dili konuşan insanları her gün görseniz ne yaparız hocam?
0: Tabii.
1: Bence birbirimizi yeriz.
0: Kesinlikle.
1: Yani asıl farklılıktır güzellikleri gösteriyor.

0: gösteren. Estetik de orayla alakalı hocam. Yani güzellik de orayla alakalı. Dolayısıyla bu farklılıkları da bu şekilde gördüğü için İslam ve Müslümanlar her zaman farklı olan kültürleri, medeniyetleri anlamaya çalışmıştır. Bakın, onlarla empati yapmaya çalışmıştır. İslam medeniyetinin en büyük özelliği budur tarihe baktığımız zaman. Ve kısa zamanda İslam mucizesi denmesinin sebebi de o. Kısa zamanda dünyanın pek çok coğrafyasına girmesinin sebebi de o. Hem de fazla konuşmadan, davranışlarla,
1: Doğru.
0: kalpten kalbe giderek. Yani bunun bence bir kez daha bunun üzerinde düşünmek lazım. Bugün de bizim fazla konuşmaya ihtiyacımız yok aslında. Orada bulunsak yeter, neresi olursa. Yani bulunduğumuz mekanla bütünleşmemiz yetiyor bence.
1: Kuşkusuz ki yani şimdi bizim bu din, inanç, kamu diplomasi konusunu bu hafta ele almamız sanırım çok faydalı bir çaba oldu diye düşünüyorum. Çünkü İslamofobiye
0: Evet.
1: değinmiş olduk bu vesileyle. İslam'ın bir barış dini olduğu, asla hiçbir fobiye neden olacak bir din olmadığında bu şekilde ifade etmiş olduk. Yani birileri kuşkusuz ki ben bu İslamofobiyi de yeterli bir kavramsallaştırma olarak da görmüyorum, değerlendirmiyorum. Bu apaçık bir İslam'a karşı ön yargıdır, hatta düşmanlıktır.
0: Nefret ve
1: Nefret
0: düşmanlıktır.
1: ve
0: Evet.
1: düşmanlıktır, hatta
0: Evet.
1: pratiği de öyle
0: Öyledir.
1: tezahür
0: Evet.
1: ediyor. Maalesef içeride de oluyor bu. Bazen öyle bir insan türü de gelişiyor ki karşımızda, inancı Müslüman olmakla birlikte tıpkı İslam'a dışarıdan bu hisleri taşıyanlar gibi aynı noktada da buluşabiliyorlar, ama İslam barış ve kardeşlik dinidir.
0: Evet.
1: Kıymetli dinleyiciler, bir sınırları aşan Türkiye programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Doktor Ejder Okumuş idi. Bugün din, inanç, kamu diplomasisi konusunu birlikte ele aldık. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Sayın Seval Köksal. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
2: Sınırları aşan Türkiye.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 112.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanları burada olacaklar. Matine Suare, her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Aşk ve Ayak Parmakları hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

profile bakarım. Daha mektepten beri adetimdir. Birisiyle konuşurken onda ne profili olduğunu ararım. Mesela köpek profilli bir adamla konuşurken onun laflarını havlamaya benzetirim. Dünyada ne kadar adam varsa hepsinde bir hayvan profili vardır. Köprüden geçerken, önü kalabalık bir gazinoda otururken herkesin yüzüne dikkat ederim. Daha bir profilsize rast gelmedim. Hep insan kıyafetine girmiş, insan maskesi takmış hayvanlar. Bir sürü köpek, öküz, keçi, leylek, at, eşek, baykuş, kartal, tavuk, papağan, arı, güvercin, karga, balık, ayı, kaz ve kaplan vesaire. Küçükken saf ve masum bir merakla okuduğum fizyonomi teorileri benim hayalime o kadar tesir etmiştir ki kendimi La Fontaine'in masallarını gösteren canlı bir albüm içinde sanırım. Mesela karşıdan bir dostum geliyor. Bir kere bakarım. Yüksek kırmızı fesi, alacalı kostümü, parlak boyun bağı. Burnunun ucu sivri, kolları kalkık ve kabarık. İddiacı ve cesur. Yandan bakınca ne olduğunu görür ve içimden "Ah, işte horoz" derim. Gelir elimi tutar, kırmızı yüzünü tıpkı bir gülübeye benzeyen fesine bakarım. Sesi keskin ve notaları uzundur. Bu sürekli öter. Ondan ayrılır, diğerine rast gelirim. Çenesi, ağzı yayıktır, bacakları paytaktır. Yavaş söyler ve yanaklarını gererek güler. Ördek, ördek derim. O vakvakladıkça ben keşfimden memnun ve müsteri, onun kanatlarını, kuyruğunu arar, hatta onları da üstünde bulurum. Meşhur adamların, büyük yazarların, nazırların, mebusların, büyük memurların profilleri ezberimdedir. Profillerini bildiğim için yeni nazırların iktidar mevkinde ne yapacaklarını aynıyla herkese söylerim. Hatta arkadaşlarım bana, "Sen eskiden geleydin, peygamber olurdun" derler. Zannederler ki benim kerametim var. Hayır hayır, ben yalnız profilleri tanırım. Eşek profili bir adam mutlaka eşekçe, aslan profilli bir adam mutlaka aslanca hareket eder. Bir adamda hangi hayvanın profili

hali varsa mutlaka o hayvanın ahlakı da vardır. Öküz profilli bir adamda asla kurnazlık, hile, zeka olamaz. Eşek profilli olan inatçı, yani kibar manasıyla sebatlıdır. Arı profilli sokar. Köpek profilli gürültü eder, dişlerini gösterir. Kaplan profilli ezer ve merhamet bilmez. Papağan profilli durmaz taklit çıkarır. Güvercin profilli durmaz aşk ve şefkat komedyası oynar. Tilki profilli herkese aldatır. Domuz profilli yer, içer, keyfine bakar. Kadınların da hepsi erkekler gibi bir hayvandır. Onlarda da mutlaka bir hayvanın profili vardır. Şişman, kocaman, dalgın ve ağır bir kadın tamamıyla bir inektir. Zayıf, huysuz, esmer, çirkin fakat yalnız gözleri güzel bir kadın keçidir. En güzelleri çalı kuşu, kanarya, nemse tavuğu profilinde olanlardır. Bu üç profilin hiçbirisi sende yoktur. Geçen yazdı. İlk defa Fener'de birbirimize rast gelmiştik. Ben hemen senin profilini aradım. Fakat bulamadımdı. Ah, acaba ne diyor, yüzüne bakıp bakıp bulamadıkça seni sevmeye başlıyordum. Madem ki sende bir hayvan profili yoktu, o halde insanların, kadınların, sende hiçbir profil olmadığı için bir hayvan ahlakı, hiçbir hayvan tabiatı da yoktu. Bazı yine şüpheye düşüyor, aldanıyorum. Onda da bir profil var ama ben göremiyorum, ben farkına varamıyorum diyordum. Evliliğimizden evvel muhabbet günlerinde senin yüzüne uzun uzun dalışlarımı, ihtimal aşk buhranları sanıyordum. Hayır, ben hep senin profilini arıyor ve seni hiçbir şeye benzetemiyordum. Profilini bulamayınca seni severdim ve galiba sen de beni. 6 ay ne kadar hoş bir hayat geçirdik. Tabii hatırlarsın. Fakat bir sabah, ah keşke senden evvel kalkmayaydım. Erken kalkmış ve pencerenin yanına oturmuştum. Sen hala yatıyordun. Bu ne tembellik dedim. Doğruldun, giyindin ve karyolanın içine oturdun. Hava biraz serindi. Yanan soba daha odayı ısıtmamıştı. Birden yüreğim çarpmaya başladı. Boğuluyor gibi oluyordum. Sen terliklerinin üzerine düşmüş olan mor çoraplarından birisini sağ ayağının parmaklarıyla tuttun. Yukarı kaldırdın ve yatağın içine oturarak giydin. Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun. Görmemek için yüzümü çevirdim. Evet güzel kadın, sen ayağının parmaklarını tıpkı bir el gibi kullanıyordun. 20. asrın orta yerinde diyordum. Yaratılıştan yahut evrimden şu kadar 100.000 sene sonra. Ve titriyordum, hastalandım. Sen beni yere seren darbenin ne olduğunu asla bilmiyordun. Yattığımız zaman buruşan gömleğini ayağının parmaklarıyla tutup çekiyordun. Ve ben bunu duyunca dişlerimi sıkıyor, tekrar titremeye başlıyordum. Yine anlamıyor, galiba hava soğuk, üşüyorsun işte diyordum. Yine bir sabah sobanın önündeki koltuğa oturmuştum. Ayaklarında çorap yoktu. Yine kalbim atmaya başladı. Ayağının parmaklarıyla sobanın henüz ısınmayan kapağını açıyor, kımıldamayarak bakıyor, tekrar kapıyordu. Sonra yine bir gün sevgili kedin ayaklarınla oynuyordu. Daha çoraplarını giymemiştin. Yüreğim hopladı fakat dişimi sıktım. Baktım senin ayaklarının parmakları uzundu. Hem biraz fazla uzundu. Bu uzun parmaklarınla kediyi kollarından tutuyor, küçük bir çocuk gibi havaya kaldırıyordun. Adeta ayaklarını ellerin gibi, hatta ellerinden daha iyi kullanıyordun. Gözlerimi yüzüne kaldırdım ve o an o kadar arayıp da bulamadığım profilini gördüm. Sen maymundun. Alnın dar ve ağzın biraz ileriye çıkıktı. Güzel ve parlak cildin bu maymun iskeletini tamamıyla örtemiyordu. Hele ayakların, aman ya Rabbi. Tıpkı bir maymunun 3. ve 4. elleriydi. Sen biraz daha gayret etsen yerden çoraplarını almak, sobanın kapağını açmak, yorganı ve gömleğini düzeltmek, kediyi tutup havaya kaldırmak değil, hatta ayaklarının bu uzun ve evrimleşmemiş parmaklarıyla yemek yiyebilecek, hatta piyano çalabilecekti. O vakit senden ürktüm. Bir daha seninle bir yatağa girmedim.
Kendimi balta girmemiş bir ormanda zannediyor, kendimi tarih öncesi mahluklardan bir nesnasla evlenmiştim sanıyordum. 20. asırda vücudunda tarih öncesine ait uzuvları olan, tıpkı bugünün maymunları gibi ayaklarını el diye kullanan, evrimleşmemiş bir mahluktan, yani senden kaçtım, uzaklaştım. El gibi kullandığım bu ayaklarından bir tanesini şimdi kalbinin üzerine koy ve öyle hükmet. Artık seni sevmemekte haklı değil miyim? Asıma hanımefendiden Hasan'a telgraf. Çok acele. Mektubunu okumadan yırttım. Senden nefret ederim. Sakın bir daha mektup yazmaya kalkma. Sonra fena olursun.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Aşk ve Ayak Parmakları öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tavuklar öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

tavuklar. Yağmurlu bir yaz gününün güneşsiz ve ağır sıcağıyla iyice yorulduktan sonra bana gevşemiş, uykuya dalmış bir bahar sabahı rahatlığı veren bu geniş, tenha han pek hoşuma gitmişti. Şiddetle acıkan karnımı bol yumurta ve kızarmış tavukla doyurmuş ve hazmı hızlandırmak için sol tarafıma uzanarak olmayacak, hakikatten uzak fakat tatlı ve soylu hülyalara dalmıştım. Hancı uyuyacak zannıyla beni yalnız bırakmış, işine gitmişti. Geniş avlu tertemizdi. Ne toz, ne gübre, ne bir çöp vardı. Uzaktaki karanlık, ağzı dipsiz bir mağaranın girişini andıran ahırın dik çatısı üstünde birkaç güvercin hızlı hızlı geziniyor, oturduğum temiz peykenin önünde dağılmış bir tavuk sürüsü bekleyerek ve fikren meşgul dolaşıyordu. 50'den fazlaydılar. İçlerinde her renkten vardı. Büyük, parlak, kırmızı bir horoz etrafındaki tavuklara sarkıntılıklar ediyor, kabarıyor, silkiniyor, kaşınıyor, gagasıyla kanatlarının, kuyruğunun tüylerini düzeltiyordu. Hepsinin yüzleri hana dönüktü. Kırmızı ve yuvarlak gözleriyle peykenin yanındaki kapıya baktıklarının farkına vardım. Mutlaka yem vakitleriydi. Sahiplerini bekliyorlardı. Yağmurları takip eden havanın o şeffaf canlılığı içinde daha parlak, daha temiz, daha güzel gözüküyorlardı. İnsana şiirlerdeki hayali, köy alemlerinin lezzetini ve mutlu sessizliğini hatırlatan bu sevimli hayvanlar arasında gezinmek istedim. Kalktım, gerindim, keskin bir toprak kokusunu iyice teneffüs ettim. Küçük kapıdan dışarı çıktım. Peykenin önündeki tavukların hepsi bir anda bana baktılar. Sonra yürüdüğümü görünce hepsi birden sanki bir kumanda verilmiş gibi koşarak kaçtılar. Uzakta ahırın yanındaki bodur bir binanın arkasına toplandılar.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tavuklar hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklaması da vardı.
2: Şimdi Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli

0: bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerine çıkmadığını söyledi. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede kurul çalışmaları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu dedi. Kurul üyelerine ekonomi politikalarına sundukları katkı dolayısıyla teşekkür etti. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka, Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişme ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi.
3: Temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız

0: Parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın sabah Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 48. oturum tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü oturum iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. Murat Ongun'un gayri resmi sponsor olduğuna yönelik beyan hatırlatıldı. Ongun'la irtibatı soruldu. Sütlaş, onunla çok da HTS kaydımız yok, 5 yılda 55 dakika sanırım diye yanıt verdi. Hakim 141 adet irtibat kaydı olduğunu vurguladı. Emrah Bağdatlı'yla da tanışıklığı sorulan Sütlaş, Ongun'un yanında tanıştım, ticaretimiz olmadı diye yanıt verdi. Hakim onunla da 49 kez irtibat kaydının olduğunu söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
2: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okul tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl LGS'de bir de ilk yaşanacağını söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi verilecek. Bakan Tekin, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketine

içinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve soy yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı gün kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavı ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Manisa İl Teşkilat organlarının feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. Saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. Meşru müdafaa amaçlı olduğu iddia edilen saldırının talimatını Trump'ın verdiği kaydedildi. İran devrim muhafızları saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Buşer eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azrak üssündeki 4 hedefe saldırıldığı kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Al-Salem üstünü de vurdukları iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırıya devam etmesi halinde daha ağır karşılık verileceği uyarısını yaptı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran

Saldırı ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3.696'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan A milli takımımız grupta Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A milli takımın Avustralya maçı hazırlıklarını takip etti. Antrenman öncesi soruları cevaplayan Başkan Hacı Osmanoğlu, hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım derken gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA 2026 Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gençli Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolünde tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Antalya ve Hatay hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Elazığ ve Şırnak hariç, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul 18, İzmir, Trabzon 20, Bursa 16, Samsun, Diyarbakır 17, Adana, Antalya 22, Afyonkarahisar 13, Erzurum

0: Yol durumu.
1: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir denizcilere 573 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 12 dakika 38 saniye kuzey, 35 derece 9 dakika 9 saniye doğu, 42 derece 20 dakika 37 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika 46 saniye doğu, 42 derece 8 dakika 14 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 25 saniye doğu, 41 derece 27 dakika 4 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu, 41 derece 30 dakika kuzey, 36 derece 10 dakika 4 saniye doğu, 41 derece 30 dakika 4 saniye kuzey, 36 derece 6 dakika 4 saniye doğu, 41 derece 40 dakika 40 saniye kuzey, 36 derece 3 dakika 57 saniye doğu, 41 derece 53 dakika 19 saniye kuzey, 35 derece 2 dakika 8 saniye doğu. Denizcilere 585 sayılı yerel bildiri Ege Denizi. Atış eğitimi 11 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 58 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 6 saniye doğu, 38 derece 40 dakika 38 saniye kuzey, 26 derece 35 dakika 28 saniye doğu, 38 derece 31 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 39 dakika 35 saniye doğu, 38 derece 31 dakika 18 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 27 saniye doğu, 38 derece 36 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 592 sayılı yerel bildir. Marmara Denizi. Sualtı kablo onarım çalışması C Taksim S Antonio Meucci isimli gemiyle 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 56 dakika 58 saniye kuzey, 28 derece 49 dakika 33 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 58 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 7 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 5 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 6 saniye kuzey, 28 derece 49 dakika 31 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi tavsiye olunur.

0: gecenin içinden.
1: Efendim, gecenin içinden programından, TRT İstanbul Radyosu'ndan bir kez daha selamlıyorum sizleri. Her çarşamba gecesi olduğu gibi yine çok değerli konuklarımla huzurlarınızdayım. Az sonra oyuncu ve müzisyen, çok yakından tanıdığınız bir ismi stüdyomuzda ağırlayacağız efendim. Gonca Gül Sunar bizlerle beraber olacak. Programımızın ilk bölümünde, ikinci bölümünde bir şair olacak. Edebiyat bölümünde şair Zeki Mutlu bizlerle beraber olacak. İki şiir kitabı

mı konuşacağız ve aynı zamanda şairliğe giden yolu konuşacağız. İki değerli konuğumla. Yine dop doluyuz efendim. İki güzel hanımefendi hazırladılar programı. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi sizlere Şahin Atmaca iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor.

Gecenin içinden programındasınız efendim. Çok değerli konuklarım olduğunu söylemiştim. İşte gecenin ilk konuğu müzikli buluşmalar köşesinde kendisiyle beraberiz ama sadece müzisyen değil efendim.

0: efendim kendisi. Az önce son teklisini dinlediniz. Bir Zamanlar isimli. Çok da güzel oldu. Aynı zamanda kliplendirdiler. Grubuyla beraber, çalıştığı insanlarla beraber bu şarkıyı. Klibi de konuşacağız, şarkıyı konuşacağız, şarkıları konuşacağız. Albüm var, albümü konuşacağız. Tabii ki oyunculuğunu da konuşacağız. Siz daha çok dinleyenler arasında oyuncu yönünü bilen, oyuncu özelliğini, sıfatını bilen dinleyenlerimiz de vardır ama o aynı zamanda bir müzisyen, oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar. Şu an stüdyomuzda Gonca Gül Hanım, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba, sizi görmek bizi çok mutlu etti.
1: Beni de burada olmak çok mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: Çok çok özlemişim bu radyo havasını.
0: O kadar çok soru var ki aklımda, hem cevaplarını merak ediyorum hem de müzikle oyunculuk bir arada, sadece bu değil, aynı zamanda ressam tarafınızı da ben biliyorum. Evdeki tabloları da sizin
1: ya,
0: seçtiğinizi biliyorum.
1: Onları da görmeniz evet. Ne mutlu bana.
0: Evet,
1: ben aslında resim okudum, yani yarım bıraktım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar resim bölümü, o öyle biraz karışık bir konu, yarım bıraktım. Bir resim yapma hevesim ve isteğim çok vardı hayatımda,
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Çok eski yıllarda, çok ilk gençliğimde. Sonra istekler başka yerlere evrildi. O yıllardan kalma resim merakıyla,
0: evet, evet.
1: Ben o pandemi dönemi bayağı bir fırçalarla, boyalarla haşır neşir, onların hepsini sonra duvarlarıma astım.
0: Astınız, değil mi?
1: Bazılarını
0: güzel.
1: Hediye ettim. Arada geliyor resim yapıyorum ama tabii ki hani müzik yapmak ya da işte oyunculuk gibi beni böyle cezbeden ve heyecanlandıran bir alan olmadı. O bir yerde kaldı, gitmedi.
0: Ben işte geçtiğimiz haftadan itibaren sevgili yapımcım Deniz Sezer sizin geleceğinizi söylediği andan itibaren de, tabii ben zaten sizi tanıyorum, son dönemdeki röportajlarınızı, daha önceki dönemdeki röportajlarınızı falan da seyrettim. Sizdeki sanata meyil, yani karakterinizden, fıtratınızdan, ailenizden nasıl, şimdi müzikle her zaman iç içesiniz. Bu arada resim geliyor, oyunculuk geliyor. Bir de cesursunuz görebildiğim kadarıyla. Yani insan şunu söyler, bende bu yetenek var ama acaba yapabilir miyim? Belki 3-5 sene, belki de hayatının her döneminde bu acaba kalır ve bir türlü o potansiyeli ortaya çıkartamaz. Sizin o cesur tarafınız da var. Yani bu 3 farklı sektör, sanatın 3 farklı dalında bir iş içine girdiniz, bir atılım yaptınız. Yani neye bağlıyorsunuz? Kendi karakterinize mi bağlıyorsunuz, yoksa ailenizden aldığınız o güce mi bağlıyorsunuz?
1: Şimdi aile tarafına gelirsek, aileden hiç miras bir şey yok. Yani annem de babam da son derece standart, düz, geleneksel bir anne baba. Baba işte muhasebeci, anne ev hanımı. Hiçbir şekilde özel zevkleri de yok. Ne öyle işte sinema düşkünü, ne müzik düşkünü. Arada bir küçükken İstiklal Caddesi'ne çıkıp Metin Akpınar Zeki Alasya Tiyatrosu seyrettiğimizi hatırlıyorum.
0: Kamere,
1: beraber yaptığımız sanatsal faaliyet. Onun dışında onlar kendi ailelerinde arkadaşlarıyla takılan gayet normal bir geleneksel Türk ailesi. Ama çok iyilerdi. Bana karşı hep iyi ve koruyucu kollayıcı oldular. Hatta biraz fazla koruyucu kollayıcı oldular zaman zaman. Çünkü bu biraz serbest bırakmak lazım. Sen yapamazsın, edemezsin ya da onun yerine şunu yapsan gibi bir etkileme dışında daha birazcık daha beni hani şöyle bir daha serbest bırakabilirlerdi diye geriye dönüp düşünüyorum.
0: Bu serbest bırakmamış halleri.
1: Bu serbest bırakmamış halleri, ben aslında özgüveni biraz daha sağlam olabilirdim ama o birazcık bizim kuşağın ve çağın şimdikine kıyasla bu kadar sağlam bir özgüvenimiz yoktu. En azından ben ve benim tanıdığım insanların. İşin aile tarafı öyle. İşte dediğim gibi birazcık cesur diyorsunuz, cesursunuz diyorsunuz ama tam olarak cesaretli buluyor muyum kendimi, emin değilim.
0: Ama işte o ilan, tiyatro ilanı, o
1: kesinlikle
0: gittiğiniz, işte ona başvurmak ya, biraz cesaret ister.
1: İster ama içim hep pırpır, hep kaygılı, hep böyle biraz korkarak ama diğer tarafım yap. Bu senin hayatın, üstüne git. Bunu öldürme, yok etme diyen içimde sürekli susmayan bir ses. Bir tarafım böyle kırılgan, korkak, kafası karışık. Ama o diğer ses o kadar baskın oldu ki bütün hayatım boyunca O sesin birazcık kaygılı ve korkak olmasındaki sebep işte annemin babamın çok kollayıcı, koruyucu ve bazen zaman zaman kısıtlayıcı tavrı olabilir. Yani şöyle biraz daha serbestlik belki daha farklı olabilirdi ama bir yanıyla bu insanın yaşam tarihine baktığında belki her şey olması gerektiği gibi
0: evet,
1: oldu. Olması
0: evet.
1: gerektiği kadar
0: Ben
1: oldu.
0: de böyle düşünüyorum.
1: Bu yola buraya gelmem için
0: bu olması
1: bu doğru
0: gerekiyordu.
1: süreçlerdi belki. Bu
0: Evet,
1: olması gerekiyordu belki diye düşünüyorum.
0: Evet. O kafa karışıklığı bence hala devam ediyor sizde ama o
1: evet.
0: Ama o üreten,
1: Evet.
0: doğuran bir kafa karışıklığı.
1: Ben zaten
0: Beraberinde
1: çok
0: getiriyor.
1: üretken insanların şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu da yaparım. Bir de bu var. Yaparım. Onu da yaparım gibi bir ruh halinde olduğunu düşünmüyorum. Yani hep böyle biraz hassas, kırılgan ve her an bırakıp da gidebilecek, çabuk üzülebilecek kaygıları, korkuları olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Diğeri böyle çok sanki şey gibi kalır gibi geliyor. Daha mekanik bir şeye dönüşebilir. Fazla cesaretli ve ben yaptım oldu, ben yaparım, her şeye dalarım gibi bir tavır. Ne kadar başarıya gider bilmiyorum. Yani benim her zaman heyecanım cebimdedir. Hep heyecanlıyımdır hayata karşı. Ama olumlu anlam, olumlu heyecanlarım da var, olumsuz heyecanlarım da var. Birbirini dengelemeye çalışıyor. Yani premier gecesi sahneye çıkmak mesela.
0: Evet.
1: Yani gerçekten oradan çıkıp kaçıp eve gitmek istiyorum.
0: Evet.
1: Bir yanım sahneye çıkmak istiyor, bir yanım ya yok olmak istiyor. Ama işte oradasın. Bence bütün tiyatrocular premier gecesi aynı şeyi yaşıyor.
0: Evet,
1: En
0: evet.
1: profesyonelli bile
0: Evet.
1: gibi
0: Ama o
1: geliyor bana.
0: heyecanı bile şimdi siz
1: Evet.
0: mikrofona yansıtıyorsunuz. O
1: Evet,
0: heyecanı
1: evet.
0: bile şu an
1: Evet.
0: yaşıyorsunuz.
1: Ben hep öyleyim.
0: Evet,
1: Hep
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: her zaman
0: Evet,
1: benim durumum bu.
0: Ama çıktıktan sonra da herhalde
1: Tabii.
0: 3-5 dakika sonra artık
1: Evet. Tabii.
0: sakinleşiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Profesyonelliğin verdiği de
1: Evet.
0: bir tabii şey, deneyim var
1: Evet.
0: doğal olarak.
1: Evet.
0: Çünkü çok güzel tiyatrolar seyrettirdiniz bize, çok güzel filmler seyrettirdiniz bize, çok güzel diziler seyrettirdiniz bize.
1: Ya.
0: Çok güzel şimdi şarkılar dinletiyorsunuz bize. Yani hakikaten hani sanatçının içini doldurmak son dönemlerde sanatçı dediğimiz insanların hani tartışması da beraberinde geliyor. Ne kadar sanata hizmet ediyor, ne kadar içini dolduruyor.
1: Tabii.
0: Çok farklı branşlardan siz içini dolduruyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii. Çünkü güzel şarkılar dinliyoruz, iyi diziler seyrettik.
1: Evet.
0: Umarım daha da güzellerini de seyredeceğiz ilerleyen dönemlerde.
1: Umarım, umarım.
0: Peki müzik ama bunların içerisinde her zaman özellikle ortaokul, liseye doğru olan dönemde her zaman hayatınızda vardı. Yani
1: Hep
0: müzik,
1: vardı.
0: temelde müzik hep var. Müziğin
1: Evet.
0: üzerine binenler var, öyle değil mi? Müziğin yanına gelenler
1: Müziğin
0: var diyelim.
1: yanına gelenler var. Asıl
0: Evet.
1: temeli galiba yani benim karakter yapımı da galiba müzik oluşturdu. Dinlediklerim beni çok şekillendirdi. Her insana öyle olmayabilir. Yani benim galiba biraz algılarım açık bir tarafım var. Müziğe
0: Evde müzik var
1: karşı...
0: mı? Yani şöyle radyo mesela var mı? Ya da ne bileyim Türk sanat müziği, Türk halk müziği var mı öyle bir gelenek?
1: Geçmişte olan büyüdüğüm aile içi düşünürsek... televizyondan veya radyodan gelen müzikler vardı. Evet,
0: Ama çok
1: babaannem
0: yoğun
1: çok
0: değildi
1: radyo,
0: ama.
1: çok yoğun
0: Çok
1: değil.
0: yoğun
1: Yani
0: değil.
1: öyle
0: Evet.
1: bir şey
0: Evet.
1: evde müzik domine etmiyordu. İşte
0: Evet.
1: annem hep piyano çalardı ya da
0: Evet.
1: bilmem ne.
0: Evet.
1: Babam Beatles dinler.
0: Evet.
1: Keşke öyle olsaydı.
0: Ama
1: Ama
0: sizi
1: yok yani.
0: tanıyınca ilk akla
1: Öyle bir
0: o
1: şey geliyor.
0: geliyor. Şimdi
1: O
0: muhakkak
1: değil.
0: dedim ben
1: O değil.
0: kesin Gonca Gül Hanım'ın ailesinde ya dayı, amca da olabilir, kardeş olabilir.
1: Belki
0: Bir
1: vardır
0: müzisyen bir
1: bilmediğim.
0: şey var yani. Bir sinema sanatçısı bir şey varmış gibi geliyor. Demek ki
1: Aslında
0: olmaya da biliyormuş.
1: sadece Devrim Nas var. Onunla anneannelerimiz kardeş. Devrim Nas da oyuncu. Onunla böyle yarı kuzen gibi bir şeyiz. Ama onun dışında başka Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda bir eniştemin abisi falan. Ama ya onlar da çok akraba sayılmaz. Bence ben yolumu
0: Bir nevi kader çizgisi de değil mi bu?
1: kendim buldum. Yani merakım beni buralara
0: Evet.
1: getirdi
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet.
1: Ben 80'ler çocuğuyum ve 80'lerde gerçekten çok ciddi arabesk müziğine hepimiz maruz
0: Maruz
1: kaldık.
0: kaldık doğru.
1: Yani
0: Ben de hatırlıyorum. Evet.
1: halamın büyük kızı işte bir ablam vardı benim yani Fındık Sadi Nilgün sineması vardı o zamanlar. Yani ne Ferdi Tayfur ne Orhan Gencebay filmleri hemen
0: Evet.
1: hemen hepsini gördüm. Ve hemen hemen bunların bütün şarkılarını dinledim. Esen Güller işte efendime

0: söyleyeyim.
1: Müslüm
0: Bir de
1: Gürses'ler.
0: Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses'ler. Yani hala mesela çaldığınızda ben o şarkının sözleri o kadar bilinçaltıma yerleşmiş ki hepsini biliyorum.
1: Nasıl
0: Ama
1: oradan
0: oradan
1: rock'n'roll'a?
0: nasıl geldi?
1: Değil mi? Evet.
0: Şöyle tabii ki herkes gibi ilk Michael Jackson ve Madonna ile başlayan o 80'li yıllar kaset furyası,
1: Evet.
0: ilk o Thriller'ları izlediğimiz zamanlarda böyle bir şey oldu. Melodi algısı genişlemeye başladı benim. Fakat
1: Mesela dile İngilizceye yakın mıydınız? Hani genelde bunlardan hoşlananlar ya Batı müziğine ilgisi vardır ya işte dilleri çok iyidir ya kolej çocuklarıdır. Hani öyleydi 80'lerde.
0: diller, ben müziğin diline, yani
1: Evet.
0: söylediği şeylerden ziyade şarkının ruhuna, şarkıya, müziğe ve vokalin tavrına hep
1: Evet,
0: takılmışımdır.
1: evet.
0: Yani yabancı dil merakıyla hiç ilgisi yok. Ama İngilizce çok şarkılarda şık duran bir dil. Yani yakışan bir dil. Yani iyi müziğe en iyi İngilizce yakışıyor.
1: Hani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman çok anlam ifade etmeyebiliyor güftesi ama
0: Aynen.
1: İngilizcesi bir anlam
0: İngilizcesi
1: ifade ediyor.
0: melodik olarak
1: Melodik olarak,
0: İngilizce çok tatlı geliyor kulağa. Onun sonrasında elime bir kaset geçti. Chicago ile başladı. Chicago'da ilk kez gitar sesleri duydum. O gitar, arkasından Bon
1: Size
0: Jovi'ler.
1: önce melodi
0: Evet.
1: teslim aldı.
0: Teslim
1: Anlam,
0: aldı.
1: değil mi?
0: Evet,
1: Evet. Evet.
0: armoni, melodi.
1: Harmoni,
0: Bunlar biraz biraz ele geçirmeye başladı ki
1: melodi.
0: ben hani gerçekten Sibel Can'ın ilk albümünün de evde olduğunu biliyorum. Yani o şeyler,
1: Kaset dönemi
0: Gırgıriye de
1: zaten. Evet,
0: Cümüşmar mı?
1: evet,
0: Öyle bir
1: evet, evet.
0: şeyler.
1: Ama onlarla eğleniyorduk biz. Çok güzel
0: Evet.
1: değil miydi onlar?
0: Evet ya, ama herkes bunu dinliyordu. Hani arabesk gerçekten bir kültürdü, ciddi bir dominant kültürdü 80'li
1: Evet,
0: yıllarda.
1: Türk halk müziği, Türk sanat müziği çok geriye
0: Tabii.
1: çekilmişti o zamanlar.
0: Tabii,
1: Yine tabii
0: tabii.
1: hayatımızdaydı ama arabesk çok ön plandaydı dediğiniz gibi.
0: İşte o sırada tabii annelerin, babaların Almanya'dan getirdiği filan
1: Evet,
0: teypler, ışıklı de, o
1: doğru.
0: teyplerde başladı bütün hayat.
1: Evet.
0: Radyolarda başladı bütün hayat. Radyolardan kulağımıza çalınan şeylerle başladı. İşte ilk yani radyoda Michael Jackson diye bir adam var. İşte Sezen Cumhur, Önal vesaire.
1: Önal,
0: Ya bunların aslında hepsinin toplamında o pop saatleri, o kadar çok
1: Çikolata renkli
0: hayatımız,
1: sanatçılar,
0: çikolata,
1: değil mi?
0: aynen.
1: Ondan sonra televizyonda da yaptı ya program.
0: Kesinlikle
1: Evet.
0: bunlar ciddi anlamda bir şeylerin temelini atıyor kulağımıza. Yani farklı armoniler var, farklı melodiler var, farklı gitar müzikleri var. Bu olunca
1: Ama
0: biz
1: sizi de yakaladı.
0: çok yakaladı, ruhumu
1: Evet,
0: yakaladı.
1: ruhunuzu yakaladı.
0: Garip bir şekilde. Çünkü bence benim romantik ve hayalperest bir ruhum var. Yapım birazcık böyle ve dolayısıyla bu ruh hali de iyi müziği almaya ve iyi müzikle hemhal olmaya çok müsait. O yüzden arabeski hemen hızlıca terk ettim. Arabeski terk edince işte o gitarlarla benim ilişkim başladı.
1: Lise olmuş muydu o
0: Lise
1: zaman? Lise
0: olmuştu. Lise
1: olmuştu
0: sonlara
1: o zaman.
0: doğru. 90'lara geldiğinde de artık ip iyice koptu. Lisede ilk Fleetwood Mac Tango in the Night albümüyle benim bir şeydi. Böyle bir şey açıldı. İçimde bir düğme açıldı. Yani muhteşem bir şey var burada. Tango in the Night, Kansas, Chicago. Bunlar neler yapıyormuş? Gittim kasetlerini, kasetçiler var tabii.
1: Tabii.
0: Kasetler
1: Evet,
0: buluyorum,
1: evet.
0: kasetçiler, kasetler, kasetler, sonra plaklar. O plaklar 90'lı yıllar. Zaten 90'lı yıllara gelindiğinde artık rock müziği o kadar değişim ve dönüşüm içindeydi ki hızla. İşte grunge'lar geldi, Pearl Jam'ler geldi, U2'lar geldi, R.E.M'ler geldi. Üst üste, fakat bunlar olurken bir yandan da ben gerçekten bu nasıl oldu? Ben oraya nasıl
1: Nasıl
0: geldim
1: geldiniz?
0: bilmiyorum ama sık sık Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne takılmakla geldi galiba. Yani
1: Bağdat Caddesi'ne çok
0: Bağdat
1: takılmıyordunuz, değil
0: Caddesi'ne
1: mi?
0: çok takılmıyordum. O sırada bu bir şeydi. Koz yatağında oturuyorduk. Taksim'de PTT'nin önünde diye bir şarkı vardır, Bulutsuzluk Özlemi'nin. O Taksim'de PTT'nin önündeki ilk uzun saçlı çocuklarla biz arkadaştık.
1: O PTT kalmadı da.
0: O PTT
1: O
0: kalmadı. O
1: PTT
0: çocuklar da
1: kalmadı. O
0: kalmadı. O
1: çocuklar da
0: çocuklar
1: kalmadı.
0: nereye gitti hiç
1: Oradan telefon
0: bilmiyorum.
1: ettiğim günleri hatırlıyorum. Çünkü Taksim PTT'den telefon ediyordum ben.
0: Yani Bulutsuzluk Özlemi başlıyor. Taksim'de PTT'nin önünde. Diyorum ki işte bizim hayatımız da orada başladı.
1: Ya evet. Çok
0: Yani
1: güzel.
0: ilk o uzun saçlı arkadaşlar ve biz aslında iyi aile çocukları böyle bir onlardan bir sürü şey öğreniyoruz.
1: Öğrendiniz. Evet.
0: Onlar bize plaklar gösteriyor, müzikler dinletiyor. Pink Floyd'u görüyoruz, bir sürü şey.

0: şey.
1: Ama
0: bulutsuzluk özlemi.
1: Sadece müziği dinlemiyorsunuz Gonca Gül Hanım. Yani onun kültürüne de sahip oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani kitabını da okuyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü yani plak kültürü... isimlerini veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Hem grubun ismini veriyorsunuz hem plak ismi veriyorsunuz. Sadece hani şu şarkısı benim ilgimi çekti. O kadar
0: evet.
1: değil. Onun
0: evet.
1: devamı da var. O grup ne yapar, ne yer, ne içer.
0: Tabii.
1: Ondan sonraki albümleri, öncekileri, sonrakileri.
0: Tabii, tabii.
1: Bunlar onun kültürünün içerisine girdiğinizi
0: kesinlikle,
1: gösteriyor.
0: Kesinlikle. Yani
1: evet.
0: Benim zaten işte o 80'li yılların sonlarında o kasetlerde duyduğum gitarlar, bulduğum grupların üstüne bir de onların bize söylediği şeyler eklenince üstüne, sonra konserlere gidince Açık Hava Tiyatrosu'ndaki o meşhur
1: Harbiye.
0: güzel konserler, o
1: evet,
0: Harbiye'deki
1: evet.
0: üst üste gidilen konserler benim yavaş yavaş büyüyor yani.
1: Evet.
0: O müzik algısı büyüyor, böyle bir şeye dönüşüyor.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar çok keşfedersem, bulursam ve dinlersem o kadar iyidir diye düşünüyorum ve dinlediğim her şey beni o kadar etkiliyor ki, kimi ağlatıyor,
1: hı-hı.
0: kimi hayal kurduruyor,
1: çevrenizde
0: kimi bir sürü bir şey
1: mu?
0: Yazdırıyor.
1: Evet. Yani
0: nasıl?
1: Arkadaşlar, lisedeki arkadaşlar sizin bu özelliğinizi biliyor muhtemelen. Yani çevrenizde de var mı? Oturduğunuz yer, lisede beraber
0: yok.
1: Bir grup falan.
0: Aa, hayır,
1: orada
0: hiç
1: da teksiniz
0: olmadı.
1: Yani.
0: Evet,
1: orada
0: hep
1: da
0: tektim
1: teksiniz.
0: Zaten.
1: Orada
0: Yani
1: da teksiniz.
0: Şu anda gelelim 2026'ya. Herhangi bir oyuncu arkadaşımla müzik konuştuğumu hatırlamıyorum.
1: Bir Cem Bey var ama.
0: Cem Karcı.
1: Evet, bir
0: Evet.
1: Cem Bey var.
0: Yani
1: Evet.
0: hepsinde o kadar
1: Selam
0: çok bu
1: gönderelim
0: şey
1: ona da. Evet.
0: Türkiye müziğiyle o kadar bağlarını koparmamışlar ki, hep oradalar, o sulardalar,
1: Evet.
0: bildik sulardalar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok az hani
1: Aha.
0: konuştuğum
1: Evet.
0: insan böyle bakıyor
1: Doğru.
0: çoğu.
1: Siz TRT Radyo 3'te de bir yapımcı olarak Erhan Konuk abimizle kulakları çınlasın. Çok rahatlıkla TRT Radyo 3'te güzel programlar yapabilir misiniz? Yani benim aklıma ilk o
0: Onu da
1: geliyor.
0: düşündüm, biliyor musunuz?
1: Öyle
0: Ya
1: mi?
0: şöyle bir gerçekten bir radyo programı
1: Çok güzel
0: yapsam,
1: olur.
0: şarkılar
1: Çok güzel olur.
0: çalsam
1: Evet.
0: çok güzel olur diye düşündüm. Yani
1: Rock programı çok güzel olur.
0: evet.
1: Şimdi Alfa Rock diye çok sevdiğim bir arkadaşımın, yapımcı arkadaşımın güzel bir programı var TRT Radyo 3'te.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani güzel o, mesela belli sınırlı bir dinleyici kitlesi oluyor ama kendine özel bir dinleyici kitlesi oluyor. Yani
0: Ne güzel. Ben seviyorum bunu.
1: evet. Yani iyi ki TRT'miz var zaten ki
0: Evet.
1: TRT Radyo 3'te bu kültür hala daha
0: Evet, alt
1: Batı
0: kültür.
1: müziği kültürü
0: Evet,
1: hala da
0: evet.
1: orada devam ediyor.
0: Hala
1: Gayet de güzel
0: çok
1: oluyor.
0: küçük bir kesim.
1: Hı-hı.
0: Hala böyle birazcık azınlık, yani o
1: Evet, biraz da
0: alternatif
1: özel
0: müzik.
1: zevk gibi geliyor
0: Özel
1: ona. Yani
0: zevk
1: klasik
0: geliyor.
1: müzik gibi yani.
0: Aynen.
1: Öyle diyorum biraz.
0: Öyle
1: Hani Türk
0: olmadı.
1: sanat müziği de aslında
0: Evet.
1: klasik müziğimiz. O da
0: Evet. Evet.
1: belli insanların ya da belli tarz insanların sevdiği, ben de çok seviyorum tabii ama
0: Evet.
1: herkesten de sevmesini belki
0: Evet.
1: beklemek de şey anlamsız olabiliyor
0: Evet,
1: belki. Evet.
0: böyle klasik Türk müziği de böyle daha entelektüel,
1: Evet.
0: daha özgün bir şey kaldı
1: Evet,
0: yani. Daha
1: Dede
0: rafine
1: Efendileri,
0: kaldı.
1: Itri'leri kaç kişi belki hani
0: Tabii.
1: genç kuşaktan şey yapabilir,
0: Evet,
1: dinler.
0: evet. Evet.
1: Evet,
0: O da
1: ondan
0: Jethro
1: sonra.
0: Tull dinleyicisi olmak gibi bir şey oldu yani.
1: Evet.
0: Çok enteresan.
1: Evet.
0: Valla müzik konusunda çıta bir türlü yükselmiyor. Yani Türk kültürü, Türkiye kültürü biraz baskın. Yani belki İngiltere'de yaşasaydık
1: Doğru,
0: işin durum,
1: doğru,
0: yani
1: doğru.
0: benim şarkılarım da daha
1: Doğru,
0: fazla
1: doğru, doğru,
0: dinlenirdi.
1: doğru.
0: Belki de
1: Ama
0: mutlaka bir yerlerde
1: emin
0: dinlenirdi diye
1: olun hani
0: düşünüyorum.
1: bizim kendi klasik müziğimiz olsun, Türk halk müziğimiz olsun, bence onda da alınacak çok yol var. Hani baskın ama gerçekten istediğimiz müzik mi baskın, yoksa bize dayatılan müzik mi baskın? Orada da aslında biraz kafalarda soru
0: Evet,
1: işareti var.
0: bir
1: Şimdi
0: dayatılma da
1: evet
0: var.
1: var,
0: Doğru
1: o da var, o da var
0: söylüyorsunuz.
1: maalesef. Bir virgül
0: Evet.
1: atalım şimdi.
0: Atalım.
1: Sizin o güzel teklilerden bir şarkı daha dinleyelim. Benim favorim tabii bu. Gerçekten bugün bayağı bir dinledim. Klibi de bir o kadar güzel. Tabii bu son tekliniz Bir Zamanların klibi de fotoğraflar falan var. Onu da konuşacağız ilerleyen
0: Evet
1: dakikalarda.
0: evet.
1: O çok ilginç bir klip olmuş. Hakikaten çok
0: Ya
1: görseli çok güzel olmuş
0: benim
1: onun
0: fanım
1: da.
0: yaptı, biliyor musunuz? Bir Gonca Gül Sunar fan var.
1: Evet,
0: Ben
1: evet,
0: ona tek
1: evet.
0: kişilik dev kadro diyorum. Her
1: Aha.
0: şeye yetişiyor.
1: Evet,
0: Tek
1: evet.
0: başına,
1: Kim,
0: tek bir
1: adı
0: kişi.
1: neydi?
0: İsmi Asya
1: Hı.
0: ve şey dedi, ben düşündüm yani,
1: Aha.
0: klip fikirlerini hep ben kafamda böyle bir şarkıyla beraber çakıyor, birkaç alternatif arasında seçiyorum, söyledim ona, şey dedim, böyle eski fotoğrafları canlandırsak mı, hep ben basit fikirlere gidiyorum, hem maliyetli oluyor diğeri, hem uzun bir yorucu bir sürece girmiş olmamak adına hep basit bir şekilde kotarmaya bakarken, ya dedi ben yaparım, bende bir program var, Bütün fotoğraflarımı attım. Hepsini tek tek yaptı.
1: Harika
0: ve
1: yapmış
0: büyük bir keyifle
1: ama.
0: Yaptı.
1: Harika yapmış.
0: Ondan sonra gerisini biz hallettik.
1: Evet. Bir de müziğin şarkının sözleriyle de çok bütünleşmiş.
0: Evet.
1: Hani bir zamanlar diyorsunuz ya. Bir zamanlar deyince aklımıza ilk fotoğraflar gelir. Çünkü
0: tabii,
1: bir zamanlar
0: tabii.
1: O fotoğrafların içerisinde çünkü.
0: Evet, işte o 90'lı yıllar, o İstiklal Caddesi'nin
1: evet.
0: 80'ler sonrası
1: evet.
0: O 90'lara o geliş,
1: evet.
0: Tam
1: evet.
0: Geliş.
1: Evet.
0: Benim hayatımın en verimli, en zengin, en kendimi besleyip böyle artık kendime en yatırım yaptığım dönemdi yani.
1: Evet.
0: 90'ların başı.
1: Oradan oyunculuk serüvenize de geçeceğiz. Şimdi bir virgül attık efendim. Gecemizin konuğu, aramıza yeni katılmış olanlar vardır. Oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar. Bir müzisyen kimliğiyle aslında bu akşam bizim konuğumuz ama siz daha çok oyuncu kimliğini belki biliyorsunuzdur. Muhtemelen oyuncu kimliğini daha çok biliyorsunuzdur. Şimdi yine müzisyen kimliğinden güzel bir şarkı. İnan şimdi radyonuzda.

0: Yeter ki inan. Oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar şu an stüdyomuzda efendim. Bir Zamanlar isimli son teklisi şu an efendim müzikte son verimi, son ürünü Gonca Gül Hanım'ın. Aynı zamanda klibini de seyredebiliyorsunuz. İnan bir önceki şarkı mıydı?
1: Bir önceki şarkıydı.
0: Bir önceki şarkıydı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: evet, evet. Ben sıralamayı yanlış hatırlıyor muyum diye bir kendimi yokladım ama İnan'ın da klibi sahilde çekildi. Gitarınızla beraber.
1: Evet. Evet. Ya çok komik anlar. Bir sahil aradık. Önce bir yere gittik. Kapanmış mı, kapalı mıydı, neydi? Hı-hı. İstanbul'da bir yer aradık. Hı-hı. Adalara gitmeyelim. Daha yakın İstanbul şehir içinde bulun. Çünkü sonuçta biz deniz aşırı bir yerde yaşıyoruz. Caddebostan sahil olmaz ya. Oradan çok şehir görünüyor. Ne yapalım, ne yapalım? Önce Florya'ya gittik. Florya'da da sokmadılar bizi. Kapalıydı. Sonra tamamen doğaçlama şu Yeşilköy'e atalım ya kendimizi dedik. Yeşilköy sahilde çektik.
0: Evet, evet.
1: Fakat Mart soğuğu nasıl, pardon, Şubat mıydı? Gerçekten böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Gerçekten takırdıyorum.
0: Evet. Klip sıcak oldu ama. Klip sıcak oldu.
1: Aynen. Evet. 35 dakikada çektik.
0: Bayağı hızlı çekmişsiniz ama. Çekelim bitirelim.
1: Çekelim bitirelim. Hadi ne varsa çek çabuk. Evet. Oradan bir görün. Buradan bir yandan onları toplarız bir şekilde montajla falan.
0: Evet, evet, evet.
1: Slow motionlarla. Evet. Yani öyle bir klipleri yapım aşamaları da komik
0: çok,
1: oluyor.
0: Şarkı da çok sıcak. Yani
1: şarkı burada, güzel oldu. Evet
0: hani,
1: ya.
0: Sizin bir cümleniz var işte, inanmak, hani bir şeye inanmak hayatta.
1: Evet.
0: Hani biraz da böyle belki saf insanların, ne bileyim ben, hani
1: kesinlikle
0: böyle çok kötülüğe aklı çalışmayan insanların, evet, özelliği. Evet, ben evet de sizin gibi düşünüyorum. Yani olumsuz özellikleri bünyesinde barındırmayan insanlar genelde gerçekten, evet, inanç sahibi de neye inanıyorsa hiç problem değil o. Bu inanmak da böyle bir şey, güzel bir şey aslında.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten
1: yani
0: inanmak güzel bir şey.
1: Kesinlikle. Evet, yani ne olursa olsun, bütün olumsuz kötü şeylere rağmen safça bir yerimizde hayata inanmaya devam etmek. Bugün değilse bile bir zaman sonra mutlaka bir şeyler o inanca karşılık verecektir. Ve devam et, yoluna devam et gibi bakıyorum ben.
0: Özellikle bu şarkıda da yani dinleyenlerin ilk aklına gelen, ya gerçekten zor bir hayat yaşıyorum zaman zaman, işte özellikle modern şehrin zorlukları var en baş, hadi mesela en başta da trafik en başat,
1: evet,
0: ki bunun gibi bir çok problemle insan karşılaşabiliyor. İnancını sürekli diri tutmak.
1: Evet.
0: İnancını sürekli diri tutmak. Bu şarkıda herhalde onlara inancınızı sürekli diri tutun. Çünkü
1: evet,
0: yeter ki inan diyorsunuz.
1: Daha çok yaptığımız işte aslında. Çünkü bizi çok yoran, yani psikolojimizi çok sağlam tutmamız gereken bir iş var. İçindeyiz. Çok sık hayal kırıklığına uğruyoruz ama çok sık, sayısızca.
0: Evet. Evet.
1: Ve artık böyle derimizi yavaş yavaş kalınlaştırmamız lazım. Bir de yaş ilerledikçe. Çünkü her şey eskiyor, değişiyor, dönüşüyor. Yeniler hızla geliyor, yeni şeyler, yeni fikirler, yeni anlayışlar. Bunların arasında bir dakika ben neredeyim dediğiniz çok oluyor. Ve benim için aslında tam o noktada şunu düşünüyorum. Müzik benim ilacım gibi bir şey olmaya başladı.
0: Evet,
1: bir
0: evet,
1: sığınak, bir sığınma yeri.
0: Evet.
1: Ben sadece bana biçtiğiniz hikayelerde ve rollerdeki insan değilim. Bu kadar sığ sularda yüzmeyebilirim bazen. Ben aslında buyum. Yani birazcık kendimi de hayatta, varlığımı da göstermek istedim. Gerçek kendimi de göstermek istedim. O hem öyle bir sığınak, hem de öyle bir birazcık da varlık çabasıydı. Benim en doğal halimi paylaşabilme isteğiydi. Yani bunu bazen bazı roller beklentimizin altında kalıyor ve orada kayboluyoruz. O bize biçilen rollerde tam istediğimiz o olmayabiliyor. Daha derinlikli şeyler yapmak istiyoruz, daha katmanlı rollerde oynamak istiyoruz. Ama müzik öyle değil. Müzik çok sınırsız, özgür bir alan.
0: Evet.
1: Ve yaratıya çok açık bir alan. O yüzden de müzik bana çok iyi geldi.
0: Müzikle kendi beğenilerinizi buluyorsunuz aynı zamanda.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Aynen
0: evet,
1: öyle.
0: Evet.
1: Birazcık kendi hikayemi, kendi hayatımı, kendi yaşam deneyimlerimi müzikte anlatmak hoşuma gidiyor. Ama şu ara daha çok tanık olduğum insanların hikayesini anlatmayı seviyorum. Çünkü sonuçta ozanlık birazcık bu bence.
0: Evet. Evet.
1: Sadece ben bunu yaşadım, benim başıma bu geldi gibi bir şey değil. Yolculuğum boyunca işte tanık olduğun kadın hikayeleri, erkek hikayeleri, bir sürü hikaye olabilir.
0: Evet, evet.
1: Tabii ki başımıza gelen ve hayatın bizim üzerimizde bize ne hissettirdiğiyle ilgili bir şeyler yazmak da çok güzel ama bu ara ona taktım. Ya Bob Dylan'a falan bakıyorum, hep böyle bir şihi, hep böyle bir üçüncü şahısı anlatıyor. İkinci, üçüncü şahıstan bahsediyor. Bunu da ben de yapmak istiyorum. Bir de çok sevdiğim insanı kaybettim şu ara. Onlara dönük, onlara ithaf ettiğim şarkılar yapmayı düşünüyorum. Bazen de

0: bu işi bitireyim. Hiçbir şey yapmayayım. Hiçbir şey değmiyor ki. Boşa kürek çekiyorum ben ya. Yani takdir de görmüyorum zaten istediğim gibi dediğim çok zaman oluyor. Tıpkı oyunculukta da olduğum gibi. Ama diyorum ki neden? Bu benim hayatım. Benim varlığım sadece bu ülkede geçerli değil ki. Benim varlığım bu dünyada da geçerli.
1: Doğru.
0: Yani bugün herhangi küçük bir ülkenin küçük bir kasabasında da dinlenebilirim
1: Evet,
0: ben.
1: evet.
0: Şimdi değil belki 5 sene sonra. Ya o MySpace günleri benim için çok değerli. Orada gerçekten bazen böyle söylüyorum. Yani olanı inanamıyorum. Gerçekten dünyaca ünlü bir şarkıcıdan bana mesaj geldi mesela
1: Evet.
0: MySpace'te 2008'de. O daha böyle dünyaya açık bir alandı. İletişim de kurabiliyordum MySpace'te. Şimdi çok özlediğim bir platform. O yüzden böyle bakıyorum.
1: Evet.
0: Müzikle ilgili
1: Yani
0: varoluşuma.
1: 100 sene sonra şunu ben hep düşünürüm ya, senden insanlığa ne kalacak? Bir
0: Kesinlikle.
1: melodi kalacak
0: Bu
1: mı? Sizden çok şey
0: aynen.
1: kalacak ama. Gülce Gül Hanım. Gerçekten çok şey
0: Ya
1: kalacak. Dizilerinizden, tiyatro oyunlarınızla,
0: evet.
1: televizyon filmleriniz, müzikleriniz, hani ne kadar çok şey bırakabildiysen demek ki o kadar çok aslında ses getirmişsindir. Farkındasın ya da farkında değilsin. Ama 100
0: Bu
1: sene
0: çok
1: sonra
0: önemli.
1: isimlerimizi Google'a yazdıklarında, arama motoruna yazdıklarında bayağı bir doküman çıkacak sizle ilgili.
0: İşte
1: Yani bence bu
0: bu
1: çok güzel bir
0: çabam bu
1: şey değil mi?
0: aslında biliyor musunuz?
1: Evet,
0: Yani şimdi
1: evet.
0: ben bunu görmem, buna tanık olmam ama
1: Evet.
0: ben gittikten sonra böyle bir şeylere dokunursam ne mutlu bana olacak ki çok insan var böyle yaşarken tam istediği tatmini alamamış ama gittikten sonra fark edilmiş, değeri bilinmiş çok insan da var.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: kiminle
1: evet.
0: yaşayacağı hiç bilinmez.
1: Evet.
0: Bunu çok daha büyük isimler için bile geçerli.
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii, tabii,
0: Van
1: tabii.
0: Gogh'undan Yavuz
1: Evet,
0: Çetin'ine
1: evet,
0: kadar da
1: evet,
0: geçerli
1: evet,
0: yani.
1: evet, evet. Yani birisi oturacak bir gün işte yeter ki inan diye, işte inan diye bir şarkı var, dinledim ya, duygularımı o kadar da güzel anlatmış ki Gonca Gül Hanım, belki bizim dönemimizde yaşamadı ama o kadar güzel mi anlatılır o an,
0: Bu.
1: o duygu birebir de bana hitap ediyor ya, bunu çok kişi söyleyecek diye
0: Ya da bir
1: düşünüyorum.
0: film yapacak birisi.
1: Evet.
0: Hatta belki de yok Türk olur
1: Evet.
0: diyelim ki.
1: Evet.
0: O zaman bilmiyorum zevkler ve renkler nereye evrilir gider. Orada işte benim filmimde benim eski bir şarkımı kullanacak falan.
1: Evet,
0: Yani
1: evet, evet.
0: olmayacak işler değil
1: Değil,
0: bunlar
1: değil ve
0: aslında
1: bunlar
0: yani.
1: hani şey de değil, hayal ürünü falan da değil. Çok
0: Kesinlikle.
1: olası, çok
0: Çok
1: çok
0: olası.
1: olası bir şey yani
0: Tabii
1: bunlar.
0: tabii.
1: Çok olası bir şey. Çünkü
0: Tabii.
1: çok güzeller hepsi, birbirinden güzeller.
0: Ay çok teşekkür
1: Şimdi
0: ederim.
1: üçüncüyü dinleyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Üçüncü sıradaki şarkımız Her Neyse. Bu da İnan'dan bir önceki şarkıydı.
0: İnan'dan bir önceki
1: İnan'dan
0: şarkı.
1: bir önceki şarkıydı, evet.
0: Bu benim için çok sevdiğim, benim için çok özel bir şarkı.
1: O zaman dinleyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Efendim aramıza yeni katılanlar vardır. Konuğumuz oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar. Müzisyen kimliğiyle şu an stüdyomuzda. Üçüncü şarkısını dinleyeceğiz. Her Neyse şimdi radyonuzda.

0: Her neyse, oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar bizlerle beraber efendim. Üçüncü şarkısını da dinledik. Sözleri yazarken beslendiğiniz bir kaynak ya da sizi yaşantı mıdır ya da işte okuduklarınız, yazıp çizdikleriniz midir Gonca Gül Hanım? Sözleri neye göre yazıyorsunuz? Yani hangi duygu hali sizi daha çok etkiler ya da var mı belli bir yazma serüveniniz, belli bir zaman diliminiz?
1: O kadar değişiyor ki. Ben bazen önce gitarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gitarı da bu arada çok kendimce çalıyorum. Yani öyle
0: burada
1: bir
0: söz de müzik de sizin bunların hepsine.
1: Evet, evet, evet. Onun üstüne biraz bir şeyler mırıldanıp yavaş yavaş kağıda döküyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben de garip bir şarkı yazma disiplini var. Ben şimdi şarkı yapacağım diyorum. Ve şarkı yapma metodu başlıyor bende. O saat işlemeye başlıyor. Önce gitarla bir melodiler çıkıyor. Sonra küçük küçük bir şeyler karalıyorum. Sonra ertesi gün o karaladığım şeyleri tekrar düzeltiyorum. Tekrar ertesi gün tekrar o sözleri tam beğenmiyorum. O melodiyi tam oturtamıyorum. Tekrar üçüncü, dördüncü derken finalize oluyor. Yani bir başlamaya bakıyor. İyi bir şeydi, şarkı yapma disiplinim var. Bazen de bir anda geliyor, temizlik yaparken mesela şarkı yaptığımda oldu. Ya da çok yapıyorum, böyle çok emin olamıyorum. Aradan 2-3 ay geçiyor, dönüp o şarkıya tekrar bakıp başka bir şekle soktuğum oluyor. Okuduklarımdan evet bazen etkiliyorum ama daha çok yaşadıklarım. Tamamen kendimden ve gördüklerimden besleniyorum. Filmlerden çok ilham alıyorum. Yani
0: çok film izliyorsunuz.
1: Çok
0: onu
1: film
0: biliyorum.
1: İzliyorum.
0: Evet,
1: evet. Yani Paris Texas filmine şarkı yaptım mesela. Evet. Neredeydin diye bir şarkıyı direkt filmin kendisine yaptım.
0: Evet.
1: Öyle şeyler de çok ilham veriyor. İnsan hikayeleri ilham veriyor. Okuduklarım böyle şeyler. Türkçe kadın yeni nesil vokalleri çok bilmiyorum. Hı-hı. Çok dinlemedim. Yani onlardan ziyade daha çok dinlediğim yabancı kadınlar var.
0: Yasemin Mori seviyordunuz.
1: Yasemin Mori'yi Türkçe olarak onu ayrı bir yerde tutuyorum.
0: Evet.
1: Ben Kalbenini falan da severim.
0: Evet.
1: Çok ilk oldukları için onlara karşı bir sempatim var gerçekten. Hı-hı. Ama Yasemin

0: Mori gerçekten ses
1: İlk albümü çok ses
0: ses
1: getirmişti.
0: rengi ve vokal tavrına bayılıyorum. Yani
1: Evet.
0: çok farklı. Çok ses getirmişti.
1: Evet.
0: Çok farklı bir kafa yani
1: Evet.
0: Yasemin Mori.
1: Devam etmedi herhalde
0: Ediyor
1: zannedersem, değil mi?
0: belki
1: Ediyor
0: de,
1: mu?
0: bilmiyorum. O da biraz underrated bir şarkıcı bence.
1: Bu indie müzik mi diyorlar?
0: Bayağı indi.
1: Değil mi? Indie. Indie değil mi?
0: İndi tür,
1: Indie.
0: o
1: Tamam.
0: indi tür.
1: Yani bağımsız.
0: Bağımsız.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Independent'ın kısaltılmışı.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: evet.
0: Onun da böyle her şarkısıyla empati yapamıyorum. Onun esas o popüler olan şarkısını çok sevmiştim. Yabancı kadınları çok dinliyorum. Onlardan da çok ilham alıyorum. Hatta bazen orada dinlediğim bir melodiye mi benzettim ben ya, farkında olmadan onun bir şarkımın bir tarafında orada onun bir yerimi andırıyor falan diye bazen ya öyle bir şey mi yaptım acaba diyorum
1: Ama
0: ama
1: insan
0: hayır.
1: okuduklarından, dinlediklerinden beslenir. Gayet de doğal aslında.
0: Direkt ilham
1: Evet,
0: kaynağı.
1: evet, evet.
0: Başka bir şey değil. Asla çalma, çırpma ya da benzetme gibi bir derdim yok.
1: Ki bence
0: Kendim.
1: anormal değildir bu.
0: Evet.
1: Çünkü hepimiz
0: Evet.
1: onlardan, yaşantımızdan ya da
0: Evet.
1: okuduklarımızdan ya da
0: Evet.
1: dinlediklerimizden besleniyoruz. Yani
0: Evet.
1: belli şeylerin benzemesi de
0: Evet.
1: sanat dünyasında iyi sanatçılar için bunlar çok da normal şeyler,
0: Evet.
1: anormal
0: Yani
1: şeyler değil
0: birebir
1: bunlar.
0: kopyalayan var yani
1: Evet,
0: bugün.
1: evet,
0: Görüyoruz,
1: evet,
0: üstelik
1: evet.
0: çok satanların içinde bile
1: Aha.
0: birebir kopyalayıp
1: Kopyalım. Evet, evet,
0: getirmiş,
1: evet,
0: önümüze koymuş. Yani
1: evet.
0: böyle bir şeyden ben tırım tırım kaçarım, tam tersi. Yani bu şekilde çıkıyor şarkılar. İşte bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir canlı tarafı var yalnız.
1: Evet,
0: İşte bu canlı
1: evet.
0: tarafını bir türlü hayata geçiremedim ekonomik şartlar sebebiyle. Çünkü yani gruba tamamen bütün grubu benim finanse etmem gerekiyor. Provalarını benim finanse etmem gerekiyor. Zaten kendi şarkılarımı kendim finanse ediyorum. Yani sağ olsun bir tane arkadaşım var. Bütün şarkılarımda bana yardımcı oluyor. Keşke ben yapsam, onu da öğrensem. Kendi kaydımı kendim yapsam, keyboardlarını yazsam. Yani mesela piyanoda çalabilsem keşke. Hiç öyle bir şeyim yok maalesef. Şimdilik gitar müziğiyle gidiyorum. Fakat birazcık yapay zekanın nimetlerinden bu şarkıda
1: Faydalandınız.
0: faydalandık. O da şey, abartmadan bence mesela bir davul yazılımı, yaylı yazılımı, bunlar çok güzel olabilir. Suno'dan faydalanabilir mesela, isim verebiliyor muyuz
1: Tabii tabii
0: bilmiyorum
1: tabii
0: ama
1: tabii tabii tabii tabii.
0: o gerçekten bir mucize. Şu anda müziği çok değiştirecek bir noktada. Yani yapay zeka müzikte hayatımıza fena halde girdi.
1: Özellikle müzikte çok ön planda.
0: Evet,
1: Hani belki
0: evet.
1: tiyatroda, sinemada belki o kadar olmasa da
0: Olmaz.
1: öyle değil
0: Evet.
1: mi? Müzikte çok fazla ama yine de tabii herkes şeyi arıyor. Yani iyi müzisyenler, siz
0: Evet.
1: diyorsunuz ya iyi film seyredenler piyasadan çekildi. Röportajlarınızda birinde onu
0: Ya
1: söylüyorsunuz.
0: evet. Biraz öyle
1: Evet,
0: gibi
1: öyle değil mi?
0: geliyor
1: Yani
0: bana.
1: iyi müzisyenler ya da iyi müzik dinleyenler de sanki biraz çekildiler gibi,
0: Evet.
1: öyle değil mi? Ama onlar
0: Evet.
1: olan iyilerin de farkındalar diye düşünüyorum ben. Tamam, belki dışarıdan bakarsınız ama orada az önce siz dediniz ya, mesela Yasemin Mori. Çünkü iyi bir müzisyen, iyi bir müzisyeni anlayabiliyor. Ne kadar popüler olsa da olmasa da.
0: Evet.
1: Orada bir ses var, orada biri var yani. İyi
0: Evet.
1: şeyler, güzel şeyler yapıyor ve ben onun farkındayım.
0: O
1: Muhtemelen
0: farkında.
1: sizinki de öyle yani. İyi müzisyenler farkında.
0: İnşallah öyledir. Çünkü
1: Evet.
0: onlar ses vermiyor.
1: Evet, ses vermez onlar.
0: Ses vermemesi
1: Evet.
0: ya, o bu umutlu bir şey söylediniz şu
1: Evet,
0: anda benim
1: evet. Ama
0: için.
1: onların genel tabiatı öyledir zaten. Yani onlar
0: Umarım,
1: bağıran,
0: inşallah.
1: çağıran
0: Evet.
1: tayfada değiller onlar.
0: Farkındalığı yüksek insan
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Tutup da YouTube'a ya da herhangi bir şeye o kadar kötü yorumlar yazmaz.
1: Evet.
0: Kötü yorumlar yazan başka bir şey,
1: Doğru,
0: kitle.
1: doğru.
0: Onları hiç
1: Doğru,
0: çözmüş değilim.
1: doğru.
0: Ama
1: Onlar
0: o
1: tüketici.
0: tüketici. Evet,
1: Onlar
0: bravo.
1: tüketir atar, tüketir
0: Tüketir.
1: atar,
0: Aynen.
1: tüketir atar.
0: Bakalım önümüze ne getirdin?
1: Tabii,
0: Ha, bu
1: tabii.
0: beğenmedim. Bu iyi, bu
1: Evet,
0: bilmem ne
1: evet.
0: falan.
1: O
0: Kaba
1: tüketir
0: saba
1: atıyor.
0: şeyler.
1: Doğru, doğru
0: Aynen.
1: söylüyorsun.
0: Yani
1: Evet.
0: bir oraya takılma, oraya baz
1: Evet,
0: almamak lazım.
1: evet, evet.
0: Dediğiniz gibi böyle bir farkındalığı yüksek bir insanlar var ama onlar sessizce
1: Sessiz. Onlar
0: neyin
1: ama
0: ne
1: hep
0: olduğunu
1: sessizdi
0: farkında.
1: onlar.
0: Hep
1: Yani evet,
0: sessizde.
1: hep sessiz onlar ya. Onlar haz almaya, keyif almaya, anlamaya, anlamlandırmaya. Bu edebiyat dünyasında da böyle, sizin dünyanızda da böyle olduğuna inanıyorum ben.
0: Ama işte sonraki üretim o geri dönüşlerle belirleniyor ya. Keşke oralardan da geri dönüşü biz görsek, o sesleri duysak da
1: Evet.
0: o da en
1: Daha
0: azından o beğeni çoğunluğunun
1: cesaretlensek.
0: içine girse. Evet.
1: Evet.
0: Maalesef bu sadece tabii ki müzikte değil.
1: Evet.
0: Yapılan dizi işlerinde de
1: Evet.
0: böyle,
1: Evet.
0: film işlerinde de böyle. Bir garip bir kısır döngüdeyiz.
1: Evet.
0: Yani bu şey konusunda, bu tüketme
1: Tüketme.
0: hızlı.

0: seçimine öyle. Yani
1: Evet.
0: sonuçta bir para yatırılıyor. O bunun oradan belli bir yani
1: Gelir
0: adam
1: elde
0: para
1: etmesi
0: gelir
1: gerekiyor.
0: elde etmek
1: Evet.
0: için, para kazanmak için onu onlara beğendirmesi gerekiyor. Ben hiç anlamış değilim yeni neslin neyi sevip neyi sevmediğini, böyle enteresan bir dünyaları var. Garip, benim hiç artık empati kuramadım. Ama bu kadar da sadece onlara endeksli, onların seyir zevklerine endeksli bir şey de yapmak,
1: Ne kadar doğru.
0: bilemiyorum. Ne kadar doğru hiç
1: Doğru. Ne
0: bilmiyorum.
1: kadar kültüre
0: İyi
1: hizmet eder.
0: şeyler de oluyordur, arada
1: Muhakkak vardır.
0: kaynıyordur.
1: Evet.
0: Muhakkak vardır
1: Evet.
0: ama çoğunluğu çok boş
1: Doğru,
0: geliyor,
1: maalesef.
0: gidiyor ve unutuluyor. O
1: Evet.
0: unutulmaya mahkum. Yani demin dedik ya, hani geleceğe bir şey bırakmak. Geleceğe bir şey kalacak,
1: Maalesef. Evet.
0: kalabilecek bir şey görmüyorum. Öyle bir
1: Evet.
0: potansiyel görmüyorum ben
1: Biz
0: yani.
1: mesela şimdi TRT İstanbul Radyosu olsun, yani TRT bünyesinde arşivimiz vardır. Türkiye'nin en büyük kültür arşivi TRT'de. Ne yapıyoruz biz? Hani işte bu arşivlik program diyoruz.
0: Ne
1: Şimdi
0: kadar
1: o
0: güzel.
1: arşivlikler azaldı.
0: Azaldı.
1: Hani şey, genel
0: Evet.
1: olarak söylüyorum yani. Sanat dünyasında bu arşivliktir diye.
0: Evet.
1: Hani bizim
0: Evet.
1: radyomuzda çok şükür bu devam ediyor. Bazı programlarımız arşivlik olarak arşivde yıllarca
0: Ve o
1: saklanacaklar.
0: arşivi ben çok severim.
1: Evet, siz 100 sene sonra da bizi veya hangi programsa o arşivlik olarak değer gören onu dinleyebileceğiz. Ama bunu kamuoyunda da arşivlik çok şey olsun. İşte sizin yaptığınız dizilerde işte mahallenin muhtarları bence arşivlik. İşte
0: Çemberimde Gülay'ın.
1: Çemberimde Güloya arşivlik, Asmalı Konak arşivlik. Yani arşivlik işler daha çok aslında
0: Evet.
1: bekliyoruz hepimiz doğal
0: Şimdi
1: olarak.
0: kitlelerin seyrettiği dizilere baktığınızda, çok seyredilen dizileri, o bence bir soru işareti. Gerçekten onlar arşivlik mi, yoksa
1: Evet,
0: ortada
1: evet.
0: fazla iyi nitelikli
1: Evet.
0: şeyin
1: Evet.
0: sayısı
1: Yarın
0: çok az
1: kimse
0: olduğu
1: hatırlamayacak.
0: için ona fazla tapılıyor.
1: Evet.
0: Haddinden fazla ilgi görmesi gibi bir şey, histeri krizi
1: Evet.
0: geçirmiş bir şekilde seyircinin
1: Evet.
0: ona bağlanması ve fanlaşması, fanatikleşmesi bana tuhaf geliyor. Çünkü
1: Evet.
0: ortada öyle abartılacak hiçbir
1: Hiçbir
0: şey
1: şey yok.
0: yok.
1: Evet.
0: Akıllı ve bilinçli insan, daha farkındalığı yüksek seyirci ise aslında geri dönüp geçmişteki dizileri seyrediyor. Bu
1: Doğru.
0: ara çok artmış
1: Çok,
0: nostaljik
1: çok.
0: dizilere geri
1: Evet,
0: dönüş.
1: ben mesela bir Bizimkiler hayranıydım. Bizimkiler
0: Tabii
1: dizisi
0: canım, ne
1: TRT
0: kadar
1: 1'de.
0: şahsına
1: Yani her
0: münhasır.
1: apartmanda o tipler var.
0: Tabii,
1: Yani yıllar
0: tabii,
1: geçiyor. Mesela benim
0: tabii,
1: kendi apartmanımda o
0: tabii,
1: karakterlerin hepsi mevcut.
0: tabii, tabii.
1: Hepsi mevcut. Yani bu
0: Evet.
1: kadar mı güzel bir senaryo ortaya konur ve hayatınızın, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız,
0: Aha.
1: bu toplumda yaşıyorsanız, bu toplumda, apartmanda bu tip yöneticiler vardır. Bu tip insanlar oturur, birbirleriyle takarlar. En ufak şeyler çok büyük problem olur.
0: Evet.
1: Anlaşamazlar.
0: Evet.
1: Yıl 2026, 90'larda çekilen, 80'lerin sonunda başlayıp 90'larla devam eden dizideki tüm karakterler benim sosyal hayatımda, apartmanda hala devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Nasıl yakalamış? Yani
0: Muhteşem.
1: senarist ne güzel yakalamış.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Yani
0: Çünkü
1: sizin
0: gerçeğin
1: okuduğunuz o şey
0: peşindeydik
1: diziler, oynadığınız
0: yani.
1: dizilerde o
0: Evet.
1: mahalledeki insanlar, mahalle kalan
0: Evet.
1: yerlerde tabii hala daha
0: Evet.
1: yaşıyorlar.
0: Evet.
1: İsim değiştiriyorlar ama aynı kişiler devam ediyorlar.
0: Evet. Yani
1: Evet.
0: daha gerçekti, daha samimiydi her
1: Daha
0: şey.
1: samimi,
0: Artık bunu,
1: evet.
0: belki artık bu çok genel bir bilgi, çok söylenen bir şey aramızda. Söyleniyorsa o zaman neden bir şeyler değişmiyor diye insan da düşünmüyor
1: Tabii,
0: değil.
1: tabii, tabii.
0: Yani şimdi gerçek olmayan bir sürü
1: Evet,
0: hikaye
1: evet,
0: devrede,
1: evet.
0: yani silahlar,
1: Evet,
0: bıçaklar, diz
1: evet, evet,
0: boyu,
1: evet.
0: mafya,
1: Maalesef.
0: bilmem ne. Yani bunların seyircisi var mı? Var, maalesef var.
1: Ama
0: Bunu
1: kültürel amaçlı, geleneksele eklenecek bir şekilde değil de, dediğim
0: değil.
1: gibi tüketmek üzerine
0: Tüketmek
1: genel. Maalesef,
0: üzerine. Yani
1: maalesef.
0: bunların hiçbiri arşive geçmeyecek.
1: Maalesef.
0: Bence arşive geçmeye değer iş sayısı çok az.
1: Çok az. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok aslında konuşacak başlık da vardı ki kafamda. Tabii süremiz el verdiğince, yani bunu konuştuğumuzun iki katı kadar da
0: Evet.
1: başka aklımda başlıklar var. Oyuncu yönünüzle de ilgili olarak. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine beraber oluruz. Ben çok keyif aldım
0: İnşallah. Ben de çok
1: sohbetinizden.
0: keyif aldım.
1: Çok
0: Çok
1: güzeldi.
0: güzeldi.
1: Çok,
0: Aynen.
1: hem de öğreniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni öğrendiğimde bir sürü bilgi oluyor. Aynı
0: Ben
1: zamanda kendi çocukluğuma da döndüm sayenizde. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ve son şunu söylemek istiyorum. Bu 90'lar meselesi, ben hep böyle birazcık insanların geçmişine dokunmuş biriyim galiba.
1: Evet.
0: O
1: Şimdi
0: anlamda
1: bize de dokunuyorsunuz şarkılarla
0: evet.
1: ama. Evet.
0: Evet, artık yıllar içinde birazcık yoruldum ama 90'ların kalbi

0: 2000'de
1: Kesinlikle
0: var
1: varsınız.
0: olmuş biri olarak görüyorum
1: Evet,
0: kendimi ama
1: evet.
0: güncellemeye de çalışıyorum.
1: Yo, gayet de güzel gidiyor. Ben de tüm üzerimdeki selamları da size iletmiş olayım. Çok kişi selam söyledi çünkü
0: Aa,
1: size.
0: ne mutlu
1: Evet,
0: bana.
1: çok
0: Sevgiler
1: teşekkür ediyorum.
0: onlara
1: Çok
0: benden de.
1: teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Çok
0: Çok
1: sağ
0: güzel
1: olun.
0: bir akşamdı.
1: Yine
0: Sağ olun.
1: kapanışımızı son şarkınızla, son tekninizle
0: Bir
1: yapacağız.
0: zamanlarla.
1: Evet, Bir Zamanlar oyuncu ve müzisyen Gonca Gül Sunar bizlerleydi. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine efendim. Ve son şarkısı Bir Zamanlar şimdi radyonuzda.

0: İkinci konuğumuz, ikinci değerli konuğumuz Gecenin İçinden programının bir şair. Edebiyat bölümündeyiz efendim. Bir şairimiz var stüdyomuzda, çok değerli bir şairimiz. Bizi kırmadı ve ta Balıkesir'den kalktı. Gün içerisinde yorucu bir yolculuk sonunda buraya ulaştı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kendisine. Şair Zeki Mutlu bizlerle beraber. Zeki Bey, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş
0: Size
1: bulduk.
0: müteşekkirim. Hem o kadar yol yaptınız, hem bizi kırmayıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Benim için şöyle diyeyim. Hani bir İzmir'e, İstanbul gibi büyük yerlere gittim de TRT'nin bir binasını gördüm demek bile ayrıcalıkken,
0: Çok
1: şimdi
0: teşekkürler.
1: böyle bir kurumun içine girmek, içerisini görmek, hatta programına konuk olmak çok ayrı bir şey bizim için ve bunun için hem kuruma hem tüm çalışanlara, Deniz Hanım'a ve size çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum. Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ediyoruz efendim.
1: Sağ
0: Çok sağ olun. Şimdi sizin şair kimliğinizi konuşacağız tabii. Sizin başka kimlikleriniz de var, başka sıfatlarınız da var. Ama bu gece şair kimliğinizle
1: olun.
0: bizle berabersiniz. İki güzel de kitabınız var. Mavi Martı ve Mavi Atlas. İçinde maviler var çünkü siz bir mavinin de
1: Mavi.
0: çocuğusunuz aynı zamanda. Siz
1: Evet.
0: aynı zamanda denizin de
1: Çok.
0: çocuğusunuz.
1: Evet. Maviyi
0: Denizin de
1: çok
0: çocuğunu
1: severim.
0: olduğunuz için içinde maviler var.
1: Evet.
0: Çok da güzel şiirler var. Buyurun, biz Zeki Mutlu'yu, şair Zeki Mutlu'yu tanıyalım.
1: Şimdi mavi, evet mavi çok sevdiğim bir şey, renk. Mavi Martı, Mavi Atlas da torunumun ismi. Onun üzerine yazdım.
0: Evet.
1: İkinci kitabıma o ismi onun için verdim.
0: Evet.
1: Tabii ki güzel sanatlarının tamamını çok seviyorum. Hepsine ilgim var. Tiyatro da oynadım.
0: Evet.
1: Resim de yaparım kendime göre
0: Harika, harika.
1: ama şiir yazmak daha bireysel kendim. Çünkü
0: Evet.
1: mesela bir tiyatroda bir ekip işi ve hazırlandıktan sonra sunarken de bir ekibe sunmak, yani bir kitleye sunmak gerekiyor. Bu biraz daha zor bizim için,
0: Evet.
1: hele hele çalışırken.
0: Doğru. Tek
1: Tabii.
0: başınızsınız ve tüm duygularınızı da yansıtıyorsunuz
1: Evet, şimdi
0: şiirlerinize.
1: şiir daha bireysel.
0: Doğru. Evet.
1: Herhangi bir yerde gün içerisinde bu aklıma takılan cümleler, hoşuma giden kelime bir yerden yakalarsam onları o gün akşam yemekten sonra kahvemi alıp odama çekildiğim zaman onun altını üstünü besleyerek yani ortaya bir şiir çıkarıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da
0: Sizi besliyor değil mi?
1: çok.
0: Sizin de az önce Gonca Gül Hanım gibi bir sığınağınız oluyor
1: Tabii,
0: şiir.
1: tabii çok,
0: Çok
1: çok
0: güvenli
1: yani.
0: bir liman şiir.
1: Evet,
0: Müzik de çok güvenlidir. Yani tüm sanat dalları çok güvenlidir.
1: tabii,
0: Şiir de sizi besliyor.
1: tabii o
0: Sizin
1: da
0: güvenli
1: ayrıca bir şey.
0: limanınız.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi ilkokuldan beri yazıyorum. İlkokuldan beri yazıyorum ve şu an 5000'in üzerinde bir şiir arşivim var.
0: Harika. Kitaplar da burada zaten. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz kitaplar içinde size.
1: Her gördüğüm olaya bir şeyler yazmak isterim. Hatta ortaokuldaki edebiyat öğretmenim Cengiz Erdoğan, kendisine teşekkür ederim. Her gördüğün şeye bir şey, cevaben bir şiir yazıyorsun diyerek bana mahlasını o vermişti, o söylemişti. Dedi ki sen cevabi olsun mahlasın
0: Çok
1: diye. Ben de o
0: güzel.
1: hoşuma gitmişti. O
0: Çok
1: hala
0: güzel. Çok
1: zaman
0: güzel.
1: zaman
0: Çok
1: kullanırım
0: güzel.
1: bunu.
0: Yaşıyorsa sevgi,
1: Yaşıyor
0: saygı
1: İstanbul'da. Selam olsun buradan,
0: analım.
1: ellerinden
0: Evet,
1: öpüyorum.
0: selamlayalım hocamızı da. Ne
1: Evet.
0: güzel, bir öğretmenin de
1: Evet.
0: bir öğrenci üzerindeki etkisi bu
1: Tabii.
0: kadar olur.
1: Tabii. Tabii.
0: Yani siz ondan aldığınız o feyzle de hayatınızın bu aşamasına kadar
1: Evet.
0: şiirle devam ettiniz. Tabii şiirler aynı zamanda güfte haline de getirilip bestelendi.
1: Tabii.
0: Bu akşam
1: Şimdi
0: onları da dinleyeceğiz. Öyle değil mi?
1: evet.
0: Evet. Hatta biz
1: Şeyi
0: konuşurken de zaman zaman fon olarak alttan da
1: evet.
0: şarkıları dinleyebiliriz. Evet, buyurun, size bırakayım sözü.
1: Şimdi tabii şiir biraz daha ayrı. Güfte tarzında yazılırsa mesela büyük bir olayı üç kıtanın içine sığdırıp işte olayı tanıtmak, genişlettirmek ve onu bir melodik hale getirmek, o bir güfte biraz daha farklı şey yapıyor ama ben güfte tarzını da seviyorum. Şiirlerde genellikle mesela ben 8 hece yazmayı severim. Serbestten ziyade
0: Evet, hece
1: hece ölçüsüyle
0: ölçüsüyle yazıyorsunuz.
1: yazarım.
0: Evet.
1: Hece ölçüsünde 8'i kullanırım.
0: Sekizli hece ölçüsüne göre.
1: 8'li hece ölçüsüne göre ve 11. 11'i de çok kullandığım. Bir de 14'lü vardır ama
0: Evet.
1: benim en çok kullandığım 4 ve 11'lik hece ölçüsüne göre yazarım.

0: 11'i de bir kıtanın şey bir dizenin 11 hece olması değil yalnızca benim
1: Evet.
0: için. Ben şuna dikkat ederim. Genelde şiirlerimin altında 3 3 5 ya da 4 4 3 gibi
1: Evet.
0: bir o kalıba göre yazmayı çok severim. O
1: Evet.
0: kalıba göre
1: 3 3
0: yazılırsa
1: 5 mesela
0: evet.
1: maziden bir anı kalmamış isimli şiirinizde görüyorum ben şimdi. Bir rüzgar da karıştı. Bu da 4 4 4 3 şeklinde
0: Evet.
1: yazılmış. Evet.
0: Şimdi bunu yazarken, bestelerken de yani bestekarlarımız da bunu bu kalıba göre bir dizeyi besteledikleri notasyona oturdukları zaman diğerlerini ona uyarlamak daha kolay oluyor. Ve ben okurken de onu daha rahat ve kolay, hoş kulağa hoş gelecek bir şekilde yazılıyor. Ve ben de bunu tercih ediyorum.
1: Harika,
0: Ve
1: harika.
0: hepsinin altında da bunu belirtirim
1: Çok
0: şeylerin
1: güzel,
0: altında.
1: çok güzel. O zaman şimdi sizin güftesi size ait olan bir şarkının tamamını dinleyelim mi?
0: Tabii olabilir.
1: Hangisini? Buyurun, sizde zaten listede var. Önlü bestekarlar var sizin
0: Şimdi
1: hayatınızda.
0: evet.
1: İsterseniz ondan bahsedelim, sonra da şarkının tamamını dinleyelim.
0: Şimdi
1: Önemli bestekarlar çünkü.
0: Sıtkı Sahil hocam var.
1: Evet.
0: Sıtkı Sahil iyi bir bestekardır. Ve benim şiirlerimde birkaç tane bestem vardır ondan. İmran
1: Evet.
0: Koç da var.
1: Evet.
0: Ahmet
1: Ahmet
0: Kadri
1: Kadri
0: Rizeli.
1: Rizeli. Ahmet abi, ellerinden
0: Evet.
1: öpüyorum. Çok
0: O
1: değerli
0: da
1: de
0: bir
1: benim
0: tango
1: tanıdığım.
0: yapmıştı bize.
1: Evet,
0: O da
1: evet.
0: güzel bir tango yapmıştı.
1: Evet.
0: Nasıl Yaşarım diye
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: şeyi vardı. Sonra Soner Özer var. Soner Özel ve güzel, iyi besteleri olan de çok değerli bir bestekarımızdır. Ve benim şiirlerimde şu ana kadar 33 tane bestekar 102 adet
1: Şiirinizi kullandı.
0: şiirimi bestelemiş.
1: Evet, harika,
0: Ve
1: müthiş bir
0: notasyonu yapılmış
1: sayı.
0: olanlar bunlar.
1: Evet.
0: Bir de notasyonu yapılmayıp yalnızca bestelenip seslendirilmiş 38 de böyle bir eserim var.
1: Evet.
0: Toplam 140 tane bir bestem olmuş oldu.
1: Müthiş bir üretkenlik, müthiş bir üretkenlik Zeki Bey. Eğer varsa sistemimizdeki vardır, Ahmet Kadri Rizeli'den. Ben Ahmet abiye bir yakınlık duyduğum için Ahmet Kadri Rizeli olsun. Ahmet
0: Evet.
1: Kadri Rizeli'den
0: Güzel
1: isterseniz
0: bir
1: bu şarkıyı
0: tangoydu.
1: dinleyelim, öyle
0: Evet.
1: değil mi? Nasıl Yaşarım? Güfte
0: Evet.
1: size ait.
0: Güftesi bana ait.
1: Güftesi size
0: Evet.
1: ait. Nasıl Yaşarım'ı dinleyelim mi şimdi Zeki Bey?
0: Dinleyelim.
1: Hadi
0: Evet.
1: dinleyelim.
2: Zeki Mutlu Bey'in sözlerini yaptığınız şarkıyı tüm dostlara gönderelim. Adanım ömrümü senin uğruna. Engeller olsa da sana koşarım. İsterim başımı koymak bağrına. Sen yoksan yanımda nasıl yaşarım?

Nasıl yaşarım? Hayatına mı sen güzeldir? Sözlerin özelliği şarkı gazeldir. Ömrümün tamamı sana özeldir.

yaşarım. Sen yoksan yanımda nasıl yaşarım? Sen yoksan yanımda nasıl yaşarım?

0: Sen yoksan yanımda nasıl yaşarım?
1: Seveceğim. Canım aşkım, sen ömrüme gelene dek seveceğim. Kaçıp koşup şu gönlüme girene dek seveceğim. Kör tarihten uzak kaçıp şansımı ben bulup açıp dudağından güller saçıp gülene dek seveceğim. Vazgeçmem ben, vazgeçmem. Aşk görmeden tez göçemem. Söz vermişim ben, kaçamam. Ölene dek seveceğim. Varsın olsun aşkın nazı, gönül ona çoktan razı. Ak mermerde kara yazı, olana dek seveceğim. Harika. Evet. Efendim, Zeki Mutlu bizlerle beraber, edebiyat bölümündeyiz. Bir şair. Ölene dek, gülene dek, girene dek, olana dek seveceğim.
2: Seveceğim, evet.
1: Harika. Kaleminize sağlık. Evet. Çok güzel, sağ olun, Zeki
2: teşekkür
1: Bey.
2: Ederim. Bir cenazede gelirken, yürüyerek geçerken bir mermer... mezar yapan, bir taş yazan bir adama tarif ediyordu. Hı hı. Bana işte şöyle yap, yeşilden selbiler koy, üzerine bir ay yıldız kırmızı koy, beyaz mermerin üzerine de siyah yazılarla isimleri yaz dedi. O benim kulağıma takıldı orada. Şimdi oradan araca kadar yürüyünceye kadar o beyaz yazı, beyaz mermerin üzerindeki siyah yazılar ak mermerde kara yazı ya, oldu. Şimdi evet, bir kişinin ismi ak mermere kara yazı olarak yazıldıysa, evet, ölmüş demektir.
1: Ölmüş demektir.
2: Yani %90 böyle.
1: Doğru.
2: Ve ölene dek seveceğimi ak mermerde kara yazı olana dek seveceğime, doğru, döndürdük.
1: Doğru. Bazı dizeler sizinle beraber gelir ve bu size yapışır.
2: Evet.
1: Yani lambadaki alev üşüyor.
2: Evet.
1: Şair tabii, demiş ya.
2: Tabii. Evet.
1: Lambadaki alev üşüyor. Lambadaki alev üşür mü?
2: Tabii.
1: Ama
2: tabii,
1: işte o şair...
2: Ama onu o, evet, şekilde betimleyip anlatmak...
1: Tabii, gibi, tabii o şekilde betimleyip... Evet. Abdurrahim Karakoç.
2: Karakoç, tabii.
1: Abdurrahim onu, Karakoç'un onu, müthiş bir dizesidir, evet, bu. Lambadaki alev titrerken...
2: Evet.
1: Onun titremesini üşümeye benzetiyor.
2: Tabii, tabii, tabii.
1: Öyle değil mi yani?
2: Çok güzel bir betimleme.
1: Çok yani, güzel, evet, betimleme değil midir bu?
2: Tabii.
1: Evet, evet. Buyurun Zeki Bey, sizi dinleyelim. Çok şimdi, güzel şiirleriniz var hakikaten. Kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de tabii şimdi bir şiir yazarken eğer daha önceki üstadlarımızın şiirlerini okumadan şiir yazmak biraz şey. Mesela bu Cemal Süreyya, Cemal Safi,
1: evet,
2: Atilla İlhan, Ahmet Arif, Nazım Hikmet, Turgut Uyar. Yani aklımıza daha o kadar çok şeyler, hı-hı, var ki. Yahya Kemal gibi, Sabahattin Ali gibi. Bu Edip Cansever'in şiirleri.
1: Evet, evet.
2: Bunları okuyunca şiirin nasıl yazıldığını, şimdi sana nasıl ilham gelip de bunu kağıda nasıl aktaracağını bu gibi üstadlardan etkilenerek yazıyoruz. Ve ben de bunların şiirlerini de okurum.
1: Ne güzel.
2: Bütün şairlerin şiirlerini okurum. Hı-hı.
1: Sizi o zaman şairler besliyor.
2: Tabii
1: büyük
2: ki
1: şairler sizi
2: tabii
1: besliyor.
2: Onlar ışık tutuyor işte.
1: Çok
2: o
1: güzel.
2: Işıkla da
1: harika.
2: Sen aldığın o fenerle,
1: evet,
2: de,
1: evet,
2: bir yerlere sen tutuyorsun.
1: Evet.
2: Ve bir şey çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Pardon.
1: Estağfurullah.
2: Bir de şimdi bunu yazdıktan sonra bunu takdir görmesi de güzel bir şey.
1: Çok
2: şimdi
1: güzel.
2: Bazı arkadaşlarım bana diyor, bana bayağı gurur veriyor. Şöyle diyeyim. Şimdi diyor ki hiç şiir okumazdım, hiç şiir sevmezdim. Sen bu paylaşımlardan sonra,
1: evet,
2: özellikle sosyal medyanın bunun, evet, şeyi var. Şiiri sevdirdin bana. Hatta,
1: ne güzel, ne güzel.
2: Hatta şiir
1: edebiyata
2: yazmaya
1: hizmet ediyorsunuz aynı zamanda Zeki Bey. Evet.
2: Hatta diyor ki şiir yazmaya başladım, bazı denemeye başladım diyor.
1: Ne
2: bu
1: güzel,
2: ne kadar gurur veriyor.

0: Çok
1: bir şey yani.
0: güzel.
1: Çok hoş bir
0: Hakikaten,
1: şey.
0: hakikaten çok güzel.
1: Şimdi bazı arkadaşlarımız da diyor ki yani ya senin şiirlerini çok iyi kullanıyorum. Alıyorum kendim yazmış gibi, çünkü
0: Evet.
1: bana aynı beni anlatmış gibi, ben de onu yazıyorum bir yere anlatıyorum diyor. Bunlar tabii ki bizim amacımız o. Şiir yazanın değil okuyanındır. Ben şimdi yazıyorum, bir yerden etkileniyorum, yazıyorum. Ama siz bunu alıp da bak tam beni anlatmış dedin mi, o bana
0: Doğru,
1: yetiyor.
0: doğru, doğru,
1: Yani
0: doğru, doğru.
1: bu,
0: İnsana ait bir durumu ve duygu durumunu muhakkak siz şairler, tabii şairleri kastederek söylüyorum, muhakkak gözler önüne ve az cümle kurarak,
1: Tabii.
0: sayfalarca değil, dizelerle, az az
1: Anladım.
0: kelimeyle,
1: Tabii
0: işte
1: tabii.
0: hani şair olmanın özelliği budur zaten.
1: Tabii
0: Az
1: sen,
0: kelimeyle çok şey
1: tabii
0: anlatmak.
1: ben mesela son kitabımda, hazırladığım kitapta da şiiri şöyle tarif etmiştim. İsterseniz bir
0: Buyurun,
1: söyleyeyim.
0: buyurun, buyurun efendim, buyurun.
1: Hayatın içinde yaşanmış ve yaşanmamış tüm olaylara, deneyimlere, olasılık ve varsayımlara, duygu ve fikirlere şairin empatik bakış açısıyla kendini onların yerine koyarak yazılı ve sözlü ifadelerle, vezin, uyak ve kafiyelerle donatılmış, dilin yaratıcı kullanımıyla karakterize edilmiş melodik kompozisyonlu bir dil sanatıdır diye
0: Harika.
1: kendime göre bir tanımı
0: Çok
1: yapmışım.
0: güzel bir tanım ama. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yine sizin şiirlerinizden yapılan bir güfte şu an radyolarımızda dinleyecekler. Aramıza yeni katılmış olan radyo dostları vardır muhakkak, dinleyiciler vardır. Şair Zeki Mutlu bizlerle beraber. Şimdi Şeyma Akyol'un sesinden dinleyeceğiz. Yine bir güftesi, bir şiiri Zeki Bey'in İki Gözüm İki Çeşme ile şimdi radyonuzda.

0: Efendim konuğumuz gecenin ikinci bölümünün değerli konuğu şair Zeki Mutsullu. Aynı zamanda şiirleri güfte haline getirilip besteleniyor. Siz fonda da şimdi İki Gözüm İki Çeşme isimli şiirinin güfte halini bestelenmiş şeklini dinliyorsunuz Şeyma Akyol'dan. Zeki Bey, çok da güzel hikayeleriniz var ki bir tanesi bence çok güzel. Şimdi o hikayeyi sizden dinleyeceğiz ve sanat güneşimizle de o hikaye sanat güneşimizle ilgili, sonra da sanat güneşimizle de kapatacağız programı efendim. Ben sözü ve size bırakıyorum o hikayeyi ve onun üzerine yazdığınız iki güzel şiiri dinlemek için. Buyurun.
1: Evet. Şimdi Türk sanat müziğini çok severim. Sanatın hepsini sevdiğim gibi müziğin de Türk sanat müziğine olan ilgim ayrıdır ve burada da Zeki Müren bir baş tacıydı.
0: Evet.
1: Için
0: çok sanat seviyorum. Güneşimiz adı evet. Üzerinde.
1: Çok sevdiğim bir sanatçıydı. Ben onu o akşam, kaybettiğimiz akşam 1997 yılında kaybetmiştik ve o akşam bütün çevrem de arkadaşlarım da benim ona ne kadar düşkün olduğumu bilirlerdi ve ev bizim taziye gibi oldu. O zaman cep telefonu yok. Ev telefonumuz hiç susmamıştı. Evet. Ve ben de tabii cenazesine onu Emir Sultan'dan gömülünceye kadar Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndan Ulu Cami'ye, oradan Emir Sultan'a gömülünceye kadar yalnız bırakmamıştım.
0: Dün gibi ve de hatırlıyorsunuz. Dün gibi hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Ve o akşam da ona sanki Zeki Müren kendisi konuşuyormuş gibi bir şiir yazmıştım.
0: Evet.
1: Hani Bursa'ya getirilmiş ama hayatını kaybettiğinin farkında değil. Ama farkına varıyor gibi, eyvah gibi böyle bir şiir yazmıştım. Neredeyim ben? Bursa'da ne işim var benim? Bu beyaz kostüm de ne? Yok mu yardım edenim? Hava güzel ve sıcak ama neden soğuk bedenim? Canlarım, pırlantalarım, hayranlarım yoksa eyvah. İmam neden bana dönük, üzgün ve çatık kaçtı? Oysa ben sessizim, yüz binler neden telaşlı? Niçin herkes kederli, üzgün ve gözler yaşlı? Nerede mikrofonum, sahnem, şarkım yoksa eyvah? Yıllarca hep ben okudum, siz dinlediniz. Niçin imamı solist yüz binleri vokal ettiniz? Neden yorgun kalbime bir de korku kattınız? Neden hep anam babam aklımda yoksa eyvah? Niçin posterlerim küçüldü, yakalara takıldı? Gözleriniz buğulu, neden ağıtlar yakıldı? Çılgınca ellerde alkış, karanfillerle doldu semah. Niçin yıllarca gül, şimdi karanfil yoksa eyvah? Hayranlarım, halkım ayakta, lakin ben yatıyorum. Bu büyük saygısızlık, oysa bunu ben yapıyorum. Ölümden değil, sizi üzerim diye korkuyorum. Ama üzüyorum, korkuyorum, üşüyorum, yoksa eyvah. Ulu Cami'de salah ve namaz neler oluyor burada? Emir Sultan'a yöneldik, ne işim var benim orada? Aman Tanrım, yoksa bittim eyvah. Hakkınızı helal edin, ayrılık gelmiş. Gittim eyvah. Bu Zeki Müren'in kendi ağzından söylenmiş gibi yazmıştım. Bir de aynı gece ben ona kendi şarkılarıyla bir şiir, ben ona hitap eder gibi yaptım. Son Tango diye. Hicran ve hüzün acı beste oldu okundu. Güneş üzgün ve yasta, asıl ona dokundu. İkizini kaybetti, nasıl doğacaktı yarın? Ah, hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik. Tatlı sohbetine, bal diline bu kez gülemedik. Şevk ile aldın ilk mikrofonu son kez eline. Ne yazık ki Mesut Bahtiyar'dan son tango dinledik. Kahredici haberi vermek kolay mı dostlarıma, bacılarıma? Kolay mı bu duyguyu sermek hecelerime? Yıllarca hasretle beklerken yeniden dönüşünü, ne yazık ki gözlerin doğamadı gecelerime. Gün geldi çattı, nokta koydu bu tatlı yaşam. Ancak öldüm diyemem, boş kalmadı ki kalbindeki köşen. Yalnızca yarını yaşama savaşım bitti. Mazide kalan hatıra gibi kalmayacaksın paşam. Bedenin kabire, ruhun cennete, eserlerin gönlüme. Nasıl teselli bulacak sensiz bu dert, bu çile? Kabul etmiyorum, edemem sensiz ve diyorum ki biz ayrılamayız, eller, yıllar, yollar ayırsa bile. Sanatın kanı ağrıyor, şarkılar mahzun bugün.

0: insanlık kan ağlıyor, dürüstlük üzgün bugün. İçim kan ağlıyor, gözlerim azgın bugün. Kapadım gözlerimi, başka hayal girmeyecek. Sana ait çizgiler asla silinmeyecek diye yazmışım.
1: Harika, harika, harika, harika. Yani çok güzeldi.
0: Biraz duygusal.
1: Sesinizden, sesinizden dinlemek çok güzeldi.
0: Çok
1: en yakın zamanda yani eğer bir küçüğünüz olarak sizden rica ediyorum. Müzikle beraber şiirlerinizi okuyun ve akabinde de o güzel kişilerden birer müzikle çok güzel bir albüm yapmanızı tavsiye ediyorum size.
0: İnşallah.
1: Bu hikayelerden sonra. Çünkü çok hikaye var sizde.
0: Bayağı,
1: hikayeler çok güzel. Şiirler çok güzel.
0: Evet.
1: Akabine de şimdi biz az sonra Zeki Müren'den, Sanat Güneşimizden de bir şarkı dinleyeceğiz. Bence böyle bir albüm size yakışır Zeki Bey.
0: Tabii gün içerisinde yoğun çalışma tempom
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Balıkesir'de denetmen olarak çalışıyorum. Hı-hı. Dört vilayete bakan ismini söylersem bir sıkıntı var.
1: Estağfurullah, buyurun buyurun.
0: Seyfa AŞ'de çalışıyorum. Burada denetmen olarak çalışıyorum. Başta Erten Seymen olmak üzere tüm çalışan ekip arkadaşlarımıza, iş yerindeki arkadaşlarımıza buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Tabii her yazdığım şiirin hı-hı, bir hikayesi mutlaka var ki o
1: evet,
0: hikaye şiire dönüşüyor.
1: Evet.
0: İnşallah bundan sonra da yazmaya devam
1: evet,
0: edeceğiz.
1: Evet.
0: Ömrümüz müsaade ettiği
1: evet,
0: sürece.
1: Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Büyük şairlerin hepsi şairliklerinin dışında
0: evet,
1: farklı mesleklerle ilgilendiler zaten.
0: Evet.
1: Cemal Süreya da bir
0: tabii,
1: denetmendi.
0: Tabii.
1: Maliye
0: Tabii.
1: Bakanlığı'nda çalışıyordu.
0: Hı-hı,
1: Sezai
0: aynen.
1: Karakoç da keza sınıf arkadaşıydı. O da aynı
0: Evet,
1: zamanda
0: aynen.
1: Maliye'de çalışıyordu. Yani büyük şairlerin hayat meşgaleleri de onlarla beraber geliyordu.
0: Evet.
1: Ama onlar şairliklerinden sizin gibi hiç ödün vermediler. Şiir hayatlarının her zaman başucunda
0: tabii,
1: oldu. Hayatlarının öznesi oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkür
0: çok,
1: ediyorum geldiğiniz
0: ben,
1: için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hani Neil Armstrong uzayda demiş ya, Ay'a indiği zaman benim için küçük ama insanlık için büyük bir
1: Büyük
0: adım.
1: bir adım.
0: Belki sizler için çok
1: Estağfurullah efendim.
0: Normal bir olay
1: Estağfurullah
0: ama
1: efendim.
0: Benim için çok büyük bir şey oldu.
1: Çok
0: TRT
1: mutlu
0: gibi
1: ettiniz bizi.
0: Güzel bir kurumda böyle bir imkan bulmak, bana
1: çok
0: bunu
1: mutlu
0: sağlamak. Ben
1: ettiniz.
0: Sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu
0: Tüm
1: ettiniz
0: ekip
1: bizi.
0: arkadaşlarınıza.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Şair Zeki Mutlu bizimle beraberdi. Kilometrelerce öteden geldi. Kırmadı. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Şair Zeki Mutlu. Zeynep Matur, Deniz Sezer, Şahin Atmaca, Tolga Avcı, selamladık sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim, iyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Liselere giriş sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçı bugün oynanacak. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Amililer ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'da, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Selçuk Erim'den derlediği Uşak türküsüyle başlıyoruz. Gürkan Özpeker sizlerle. Kiremit'te buz musun, gelin misin, kız mısın?

Racal Kıraat Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsüyle Şeyh Musa Esen Kuş huzurlarınızda. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Emine Koç'tan dinliyoruz. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derledi Erzincan türküsünü Hayal Has söylüyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Nezaket Mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın somut meydanlarından birine, market kasalarına, banka kuyruklarına ve o bitmek bilmeyen bekleme anlarına konuk oluyoruz. Kasada ve kuyrukta adalet başlığı altında bir sıraya dahil olmanın fiziksel bir duruş değil, aslında toplumsal bir sözleşme ve derin bir zarafet sınavı olduğu hakkında konuşacağız. Nezaket, kimsenin bizi denetlemediği anlarda bile hakkımıza razı olmaktır. Sevgili dinleyenler, bir kuyrukta beklemek modern insanın zaman hırsına karşı verdiği en büyük mücadeledir. Bir boşluk bulup öne sızmaya çalışmak, acelesi varmış gibi yaparak başkasının vaktinden çalmak bir kural ihlali değil, muhatabımızın varlığını hiçe sayan bir nezaketsizlik halidir. Zarafet sahibi bir ruh çok iyi bilir ki adalet o çizgide sırasını vakarla bekleyebilmektir. Sosyolog Erving Goffman, toplumsal alanlardaki etkileşimlerimizi sivil dikkatsizlik ve kişisel alan ifadeleriyle kavramsallaştırır. Goffman'a göre bir kuyrukta beklerken arkadaki kişinin çok yakına girmesi veya sürekli saate bakarak gerginlik yayması, muhatabının o mahrem alanına yapılmış bir tacizdir. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o mesafeyi koruyabilmektir. Sıra beklerken sadece ayaklarımızla değil, ruhumuzla da o sınıra saygı duymak, başkasını huzursuz etmeden var olabilmek ne güzeldir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Kıymetli Kemal Sayar ise yavaşla derken aslında bizi zamanın kölesi olmaktan kurtarmaya çalışıyordu belki de. Sayar'a göre her şeyi hemen, şimdi ve en önde elde etme arzusu ruhumuzu hırçınlaştırıyor. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o sabır ve tahammül halini kuşanabilmektir. Kasada önümüzdeki kişinin bir aksaklık yaşaması karşısında oflayıp puflamak yerine ona bir tebessümle sorun değil diyebilmek o anki gerginliği dağıtan bir şifadır adeta. Zarafet, kendi acelemizi başkasının mağduriyetinden daha üstün görmemektir. Medeniyetin en güzel savunucularından Saadettin Ökten Hoca, şehirli ahlakını başkasına yük olmama ve hukuka riayet üzerine kuruyor. Ökten Hoca'nın penceresinden bakabildiğimizde, kuyrukta sıra beklemek o medeniyetin vakar sahibi insanının bir disiplinidir aslında. Hakkı olmayana el uzatmamak, başkasının önüne geçerek rızkını ve vaktini eksiltmemek, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o estetik nizamın gündelik hayattaki yansımalarındandır. Zarafet o sırayı bir mecburiyet değil, bir edep nöbeti olarak görebilmektir. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında modern dünyanın bizi sürekli bir yetersizlik ve hız illüzyonuna hapsettiğini anlatıyor. Hari'ye göre beklemeye tahammülümüzün kalmayışı, zihnimizin derinliğini kaybettiğinin de bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, nezaket durabilmektir. İşte zihinsel berraklığımızı korumak adına o kuyrukta beklerken telefonumuza gömülüp etrafı unutmak yerine çevremizdeki insanlara karşı duyarlı kalmak, bir yaşlıya veya bir çocuğu olana öncelik tanımak asil bir insanın refleksidir. Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor. Kuyrukta araya girmek veya sabırsızlık göstermek, Bergson'un bakışına göre o toplumsal akışın ritmini kaba bir şekilde bozmaktır. Zarafet o akışa uyum sağlamak, kendi süresini başkasının süresiyle dengeleyebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, kasada ödediğiniz bedel sadece aslında aldığımız ürünlerin karşılığı değildir. Orada bıraktığımız tavır, bizim karakterimizin de bedelidir. Sıramızı beklerken gösterdiğimiz o sessiz saygı, aslında toplumsal barışa attığımız en kıymetli imzalardandır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısı, o sabırsız anlarda rehberimiz olsun. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Acele ise şeytanın bir tuzağı. Sıranızda bekleyin ki gönül kapılarınız nezaketle açılsın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, sabrın zarafete, sıranın adalete dönüştüğü huzurlu, bereketli günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Ümit Şahin ve spikeriniz ben Sıla Koç. Yüzyıllarca o halkın en önemli kimliklerinden olan türküler bize ne anlatıyor? Müziğin ritmi toplumları nasıl iyileştirdi, nasıl duygudan duyguya sürükledi? Bugün 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi doçent Ayça Avcı konuğumuz olacak ve kendisiyle müzik üzerine, özellikle türküler üzerine konuşacağız. Günümüz toplumunda artık biyolojik yaştan öte vücut yaşını konuşuyoruz. Bambaşka terimler çıkıyor ortaya. Bunun için de bütüncül bir yaklaşımla ağrısız ve fonksiyonel bir yaşam sürmek hedefleniyor. Peki her yaşta bu mümkün mü? Neler yapılmalı? Pek çok sorumuz daha var. Konuğumuz fizyoterapist Buket Sivrikaya olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden öğretim üyesi doçent Ayça Avcı bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmi'ne.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok kıymetli adıma.
0: Bizim için de çok özel, bir de programımızın adına da çok uygun değil mi?
1: Evet,
0: ritmi konuşacağız,
1: kesinlikle,
0: müziği
1: kesinlikle
0: konuşacağız ve türkülerimizi konuşacağız.
1: Evet, bizden olan.
0: Şimdi türkülerimiz neler anlatıyor acaba diye başlayalım dedik de halk arasında aslında söylenir, bazen çok sözlerinin ne anlattığı bilinmez ya da bilinen bir hikaye vardır ama akademik yanı çok farklı işin. Bize biraz o dünyayı anlatabilir misiniz akademik olarak?
1: Tabii, aslında bir örnek üzerinden paylaşabilirim. Bizim ilk başta da bir araya gelmemizi sağlayan yanlış anlaşılan türküler formatımız aslında bu noktada güzel bir çıkışımız oldu. Hey 15'li gibi düşünebiliriz. Onun üzerinde de tabii konuşacağımız çok şeyler olabilir. Hey 15'li de saf gibi görünen, aslında bizi böyle duygularımıza hitap eden ama arkada çok farklı background'da olan bir türkümüz. Benim en ilgimi çeken bu noktada Babuba. Babuba'yı hepimiz hareketli 9-8'lik bir türkü olarak biliriz. Biz bu projeye başladığımızda ben daha öncesinden bu türkünün sözleri hareketli, evet oynuyoruz, çok da keyifli, 9-8'lik bizim içimizi kıpırdatıyor. Ama sözleri o kadar da eğlenceli değil. Burada bir sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu baba diyor. Şimdi yani burada hoş bir şeyden bahsetmiyor. Kara tren
0: aramıza.
1: Ama
0: bunu hareketli.
1: Evet.
0: Neşeliymiş gibi.
1: Çok neşeliymiş gibi. Sonra biz bunu bu şekilde sözlerinden yola çıkarak, akademik anlamda inceleyerek, aslında bir metin analizi yaparak farklı bir formatta seslendirdik. Bir ağıt olarak seslendirdik ve bundan yaklaşık bir 8-9 ay sonra da Babuba'nın asıl kahramanı olan Eyüp Bey'in kızı, bugünkü bildiğimiz Gülay Hanım, şarkıcı, sanatçı Gülay Hanım'ın kendi ağzından dinledik. Anlattığına göre Selanik'ten Türkiye'ye göçün bir aslında travmasını da anlatan bir türküymüş. Eyüp Bey bir gün babası, yani Gülay Hanım'ın dedesi, hadi gidiyoruz deyip at arabasına bütün eşyalarını topluyorlar ve bir yola çıkıyorlar. Ve bütün yol boyunca da Eyüp Bey diyor ki, nereye gideyiz baba, nereye gideyiz? Yani o soruş da çok tatlı tabii. En son gara geliyorlar ve orada bir yolculuk başlayacak ama belirsiz bir yolculuk. Ve sonra Türkiye'ye geliyorlar. Ve artık o Eyüp Bey anlıyor ki bir daha geri dönüşü yok. ve aynı zamanda da daha acı olanı Selanik'te bir sevdiğini bırakıp geliyor ve asla veda edemiyor. Bunu da tabii nereden artık o zaman, böyle bir teknoloji de yok. Başka bir yuva kurup bugün bize belki de değerli Gülay Hanım'ı kazandıracakmış ve onun sesini. Ben ondan çok etkilenmiştim. Yani biz bugüne kadar çok keyifli dans ettiğimiz bir türkünün böyle bir arka plan olması...
0: Çok ilginç bu. Aslında bu neye bağlanıyor merak ediyorum. Pek çok türküde bu var çünkü.
1: Evet, evet.
0: Yani sözlerine baktığınızda ağıt.
1: Evet, ağıt. Evet,
0: evet, evet. Çok biz, büyük acılar anlatılıyor.
1: Kesinlikle. Ve burada Neşet Ertaş rahmetli değerimiz Gülay Hanım'a diyor ki bu bir ağıt kızım ve baban bunu vasiyet etti ki bir ağıt olarak okunsun. Gülay Hanım o gün o programda ağıt olarak okudu ama bunun arka planında biz şu çıkarımda bulunuyoruz. Biz millet olarak aslında çok problem çözücü, çok da acılarımızla, çünkü ciddi travmalar yaşayan bir toplumuz.
0: Tabii, belki savaşlar, onunla baş etmenin
1: şey,
0: yolu
1: baş etmenin
0: bu.
1: Bir sinir sistemini aktive edip hayatta kalabilmenin yolu türkülerden geçiyor. Bizim şakalarımızdan geçiyor. Bazen acılarımıza gülmekten geçiyor. Bazen de onları bir oyun haline getirmekten, ki oyunlarımız da çok meşhurdur kültürümüzde. Sanırım buradan bir yorum yapabiliriz ki türkülerimiz de o acıyı bastırmak için ritmi hareketli tutup şu anda günümüzde yaptığımız gibi aslında bazen unutmak istediklerimizi.
0: Mizah konusunda da çok iyiyiz. Yani bunu da kabul etmek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, evet.
0: Sadece ağıtlar değil aslında. Politik türküler var, tabii, toplumsal travmaları anlatan kesinlikle türküler var. Bazen sözlerine bakıp ve masum bir aşk öyküsü
1: çok
0: gibi algılanıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Buna örnekler verebilir misiniz?
1: Az önce Heyon Beşi derken aslında hazır paylaşmışken, mesela Heyon Beşi'de de bizim dikkatimizi çeken, şimdi normalde ilk dinlediğimizde hemen şey deriz, 15'lerin o savaşa gitmesi, görünen taraf budur. Sonra daha da derine ineriz ve şey deriz, işte Hüseyin'le Hediye'nin hikayesi var. Ama daha da biz derine iniyoruz ve orada diyor ki, giderim ilinizden, kurtulam dilinizden, yeşil baş ördek olsam su içmem yerinizden. Burada Hediye'nin Hüseyin'i aslında gurbete ve orada da savaşa yolladıktan sonra, ben bunu çok üzülerek söylüyorum, keşke böyle olmasaydı. Bizim Anadolu'muzda aslında köyün kızına o bir namustur, sahip çıkmak vardır ama ne yazık ki Hüseyin gittikten sonra görünen o ki Hediye orada yalnız başına kalıyor ve daha sonra tabii küçük yerlerin kendi içerisindeki o sorunlarıyla baş etme. Sonra yaşlı bir beyefendiyle evlendiriliyor ve evlendirildiği bey de tabii vefat ediyor. Sonra tekrar zor günler ve en sonunda ben gideyim buradan ve kurtulam dilinizden, hem adı çıkarak hem de o yaşadığı travmalardan artık kurtulmak istiyor Hüseyin dönse bile. Yani bu çok ciddi bir travma ve biz bugün hala da aslında toplum olarak birçok konuda bunu yaşıyoruz. Hala o travmaların esintileri belki türkü olarak şu an zikredilmiyor ama türkü oluşumu devam ettiğini biliyorum. Evet. Bunu görüyorum da.
0: Hala üretiliyor.
1: Ama o travmalardan hala daha etkilendiğimiz yanlarımız çok fazla.
0: Evet, yaşam neyse onu anlatıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: Hani onu konuşuruz ya, bölgesel olarak baktığınızda bile orada yaşanan ne varsa, oradaki koşullar neyse bunları türkülerimizde okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Çok böyle yanlış yorumlandığını düşündüğünüz çok bilinen bir türkü var mı böyle içinizde kalan? Hani bunu
1: aslında
0: söylemek isterim.
1: Evet, bunu hep paylaşmak istediğim ve aslında yanlış anlaşılan türkülerde de çok önem vererek seslendirdiğimiz ilk aranjesini yaptığımız türkü. Ben Adıyaman'da 5 sene Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nü yaptığımda orada türkülerle birleştim. Orada onlarla söyleştik, konuştuk diye düşünüyorum. Göl başına vardım gölleri çoktur. Şimdi orada ve birçok yerde aslında çok hareketli söylenen bir halay. Ve hem dans ediyorlar hem de halay. Ama benden bir proje kapsamında dediler ki sizden bir türkü rica ediyoruz ve Adıyaman türküsü olsun. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki bakın ben batı eğitimi aldım. Batı sanat eğitiminde söyleyişimiz böyle.
0: Evet.
1: Ama ben size daha enteresan bir şey paylaşmak istiyorum. Sizin böyle bir türkünüz var. Çünkü onların gırtlakları farklı, o ayrı bir eğitim gerektiriyor. Benim saygım sonsuz. Ama dedim biraz...

0: Orada depremden sonra da insanlar Gurbetel'e yolladılar evlatlarını.
1: Tabii.
0: Ona farklı bir boyut kazandırarak ve enkaz altından çıkan insanların güzeller geliyor. Yani çıkanlar var ama benim sevdiğim yok. İnanın şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Bunları da düşünerek farklı bir aranje yaptık. Dijital platformlarda da paylaştık ki bir farkındalık uyandırmak tabii burada.
1: Türküler zaman içinde değişiyordu o zaman. Yani sanki orijinali buymuş gibi dediniz
0: Kesinlikle,
1: ya.
0: tabii.
1: Herhalde toplumsal dönüşüme uğruyor ya da başka etkiler oluyor.
0: Tabii.
1: Sansür oluyor
0: Tabii,
1: belki.
0: tabii, tabii, tabii.
1: Böyle değişimler var, değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi siz söyleyince burada da şey aklıma geliyor. Bizim memleketimizin en güzel bence meyvelerinden zeytinimiz çok kıymetli. Ama zeytinyağlı yiyemem amma diye bir türkümüz de ortaya çıktı. Şimdi Marshall yardımlarını. Şimdi belli sansürle belli zoraki gelen bunun söylenmesi ve empoze edilmesi gerekiyor denilen noktalar da oldu. Ama özellikle şimdi tabii ki bu noktada bazı kurumların bazı türküleri sansürlemesini de anlayışla karşılıyorum. Çünkü şimdi Ormancı türküsüne baktığımız zaman Ormancı'da da Mehmet Bey, Ormancı Mehmet Bey Muhtar Tevfik'le aralarında çıkan o tartışmada tabii gencecik Tevfik Bey'e yazık oldu diye karşımıza geliyor ama orada şimdi bir alkol olan bir masa var. Bir kavga çıkmış ve muhtarlık tabii o zaman daha da bir muhtar denildiği zaman bütün bir öğretmen denildiği zaman bir köyde çok başka bir noktada bir devlet memurunun öyle lanse edilmesi de hoş bir şey olmayınca sözler değiştirilerek bugüne geliyor. Yani bu mümkün, mümkün. Ve ritim değişiyor, ezgi değişiyor ve o yüzden sözlerin de değişmesini hoş karşılıyoruz aslında.
1: Bir de bazen aynı türküler farklı yörelerde bambaşka sözlerle söyleniyor.
0: Tabii.
1: Bu neye bağlı?
0: Aslında bunun normalde tanımı ezgi göçü ya da ikiz türküler olarak karşımıza geliyor. Ezgi göçünü şöyle akademik boyutta ele aldığımızda bir devlet politikası olarak da aslında karşımıza geliyor. Çünkü ulus devlet anlayışının yerleştirilmeye çalıştığı bir dönem oldu. Anlıyorum da sınırlarımız bu, bizim kültürümüz bu diye bir etiket, bir tanımlama yapmak istedik. Burada homojenleştirme dediğimiz yapı, yani bir yerde bir ezgi varsa onu başka bir hikayeyle yeniden dile getirmek o duyguyu da orada. Evet biz birbirimizi anlıyoruz ve aynı
1: Türkülerimiz de
0: sesten, aynı
1: aynı.
0: duygudan konuşuyoruz diyebilmek de aslında bu
1: Aslında bütün
0: noktada.
1: bunlar çok da doğal şeyler düşününce.
0: Tabii.
1: Türküler birebir hayat çünkü.
0: Tabii.
1: Birebir hayatı anlatıyor,
0: Çok
1: hayatı
0: spesifik.
1: yönlendiriyor,
0: Tabii.
1: etkiliyor. Şimdi ritmolojiyi biraz konuşalım
0: Evet.
1: sizinle ve insan psikolojisini.
0: Hı.
1: Ritim insan üzerinde ne kadar etkili?
0: Şimdi ritmoterapist olarak çok rahatlıkla söyleyebileceğim biz bir ezgiyi duyduğumuz zaman bunu da ritimle beraber duyduğumuz zaman ilk tepkimiz bir konserde hiç konseri sevmeden giden birisini bile düşünün. Ya böyle bir eliyle bir eşlik eder ya oturuyorsa ayağıyla eşlik etmeye başlar.
1: Duramaz, değil mi?
0: Duramaz. Çünkü biz ezgiyi duyduğumuzda bir müzik duyduğumuzda onu hemen işitsel korteksimiz beyin tanımlıyor. Ama daha ilginci işitsel kortekste kalmıyor. Premotor diye bizim başka bir korteksimiz aynı hareketten sorumlu olan mekanizma da tetikleniyor. Çok ilginçtir burada. Çünkü bedenimiz zaten kendi bir ritmi var. Biz onu hep bahsediyoruz. Kendi doğal ritmimiz var. Kalp ritmimiz var. Bir sirkadiyen ritmimiz var. Tabii ki de doğal olarak beynimiz de buna cevap veriyor. Sonra bizim tabii beynimizde zamanlamayı da kontrol eden bazal ganglionlar dediğimiz sistem o da devreye girip en sonunda serebellum yani biz beyincik biliriz daha çok böyle halk arasında da o da bizim dengelememizi ve bunu genelde Parkinson hastaları için kullanırlar bu tedaviyi. Bu ciddi bir aslında nörolojik bir rehabilitasyondur. O yüzden muazzam bir etkileşim var tedavilere bile yansıyan.
1: Evet. Şimdi o zaman şöyle tedavilere bile yansıyan dediniz ama tabii detayını konuşmak çok zor. Eminim çok farklı şekillerde kullanılıyor. Belki şunu sormak doğru olabilir. Toplum değişiyor ya. Nesiller değişiyor, dinlenilen müzikler değişiyor, ritimler değişiyor. Bunlar bize bir şeyler anlatıyor mu? Mesela Anadolu'nun ritimleriyle işte bugün dinlenilen müzikler, pop müzik ya da şu anda hani dünyada herkes her şeyi dinliyor ya müzik anlamında da. Bunların altında ne var? Onu merak ediyorum.
0: Şimdi tabii bizim çok ilginç bir milletiz ve öngörülemeyen bir yanımız var. Ben bunu çok seviyorum bir yandan da gizemli tutuyor bizi şu çılgın Türkler diye baktığımızda. Ve şimdi Avrupa'ya gittiğinizde ya da daha bizden batıya gidelim.

0: orada şunu görüyoruz. Her şeyi çok kontrollü ya. Adamlar diyoruz işte şu kadar bir sene sonrasının planını yapmışlar. Her şey o kadar kontrollü, o kadar böyle düz ki ritimleri de öyle. Yani müziklerinde de biz öngörebiliyoruz.
1: Sürpriz yok, şaşırma
0: yok. Ve ki ben mesela bir Azeri hocamla çalıştığımda o da batı eğitimi, Rusya'dan batı eğitimi aldığı için normal ritmik işte 4-4'lük, 2-4'lük eserleri gayet çalabiliyor. Yine Rus bir hocamız, o da aynı şekilde. Bu bahsettiğim isimler virtüöz.
1: Aha.
0: Ama 7-8'lik, 5-8'lik gibi bizden olan aksak 1-2-1-2-3 dediğimiz zaman bir dakika diyor 1-2-1-2-1-2 gitmesi gerekiyor.
1: Ama kural bozuldu.
0: Evet, 7-8 hele 9-8'lik bizim içimizde olan küçük çocuklarımız şu an oynuyorlar düğünlerde. Doğru. Ama tabii bunlar toplumun yapısında da olduğu gibi müziğe yansıyor. Yani çok da konuşulacak çok şey var ama vakti çok etkili kullanmaya çalışarak olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Yani var olan toplumun özelliği neyse öngörülebiliyorsa ritmi de öngörülebiliyor. Ama bizde de ne yapacağımız, ne gün ne olacağı çok belli değil. Türk müziğimizde de yansıyor.
1: Dünya müziklerinden bu şekilde aslında türküleri daha net ayırabiliriz
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Bunun dışında hem kültürel olarak hem bireysel olarak da ya da fizyolojik olarak da ritimle bir ilişkimiz var. İşte kalp atışımız var, nefes alışverişimiz var, yürüyüş ritmimiz var. Bunlarla müzik ritmi arasında biyolojik bir bağ var mı?
0: Kesinlikle. Az önce paylaştığım gibi Parkinson hastalarının mesela tedavisinde diyoruz ve şimdi beden ritmi bozulduysa beden hastalanıyor, ruhun ritmi bozulduysa yine ruhumuz hastalanıyor ve biz bunu düzeltmek için ya nefes çalışması yapıyoruz. Hatta bu nefes çalışmaları belli bir ritimde oluyor. Senkron nefes diye bir çalışmamız var mesela. Çünkü beden diyor ki ben var olan gerçekliğinde tıpkı türkülerimizde olduğu gibi uyum sağlayamıyorum çünkü tedirginim, öngöremiyorum ne yaşayacağımı, nasıl tepki vereceğini ve o zaman da sürekli alarm modunda oluyor bedenimiz. Sinir sistemimiz sürekli alarm modunda oluyor. Ama biz düzenli ritimlerle nefes alabilirsek, düzenli ritimlerle yürüyüş yapabilirsek, müzikle beraber yürüyüş yapabilirsek düzenli, bunların hepsi bizim bedenimizde de bir takım çözümleri sağlıyor. O yüzden ritim, beden, müzik dediğimiz zaman hepsi bir bütün, hepsi ayrılmaz aslında bir bütünün bir parçası. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet, dedik ya süreyi verimli kullanmayı artık sonuna geliyoruz. Nasıl kapatmak istersiniz bu sohbeti?
0: Yani bu noktada Türklerin benim hayatıma kattığı bütün ve ritmin de kattığı bütün bu şifayı olabildiğince herkese ulaştırmaya çalışıyorum. Tabii bunun yanında da müzisyen sağlığı da çalıştığım için eğer böyle sizlerin aracılığıyla da birilerine ulaşıp da faydam olabilirse çok mutlu olurum diyorum ve size bu alanda verdiğiniz ve davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Aslında saatlerce konuşulabilecek
0: Kesinlikle.
1: Bir konu. Belki konuşuruz yine
0: İnşallah.
1: Başka programlarda.
0: Sağ olunuz.
1: 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Ayça Avcı konuğumuz oldu.

0: Yaşamın temposunda yeni bir nefes, bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, müzik bir yöntem hem psikolojik sağlığımız için hem fiziksel sağlığımız için, ama başka yöntemler de var. Bunlara bütüncül bir yaklaşımla yaklaşan bir konuğumuz var. Fizyoterapist Buket Sivrikaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz stüdyomuza, programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi eskiden beri biliyoruz, hani biyolojik bir yaşımız var, hala da var. Ama artık başka bir şeyden konuşuluyor. Bunlara çok takılmamak lazım gibi. Bir vücut yaşı, kişiye özel bir yaştan bahsediliyor. Neden böyle? Önce bunu soralım. Yaşlanmaktan aşırı mı korkuyoruz, o yüzden mi bunu yapıyoruz?
1: Yani aslında artık gündelik hayatımızın, hani yaşadığımız yılın da getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum bu. Evet, çoğu kişi yaşlanmaktan korkuyor. Çünkü aslında şu anki yaşadığımız şartlar bize yaşlanmamayı gerektiren bir şart dilimi içerisinde. Sürekli bir yerlere koşturma içerisindeyiz, bir şeylere yetiştirme içerisindeyiz. Evimizin ihtiyaçları, kendi bedensel ihtiyaçlarımız içerisine girdiğimizde, evet, biz bu noktada artık bedenimizin olabildiğince güçlü kalmasını da aslında istiyoruz. Bize yetişmesini, zamana yetişmesini aslında istiyoruz. Bu yüzden sadece artık sağlık bizim için yeterli boyutta olması değil, bizim için yeterli boyutta olması aslında önem arz ediyor. Hı hı. Kişinin kendi yaşamı içerisinde ona yetebilmesi aslında gerekiyor. Size göre gayet sağlıklı olan birisi kendi yaşam içerisindeyken, eğer beden gücü ona yetmiyorsa, bundan mutsuz olabiliyor ve farklı arayışlar içerisinde de girmeye başlayabiliyor.
0: Bir de tabii ömürler de uzuyor ve herhalde daha ileri yaşlara kadar hayatın çok içinde kalabiliyor insanlar. Hı-hı. Bunu da sağlıklı yapmak istiyor sanıyorum.
1: Tabii ki, evet.
0: Burada bütüncül yaklaşım, özellikle sporda bütüncül yaklaşım nasıl devreye giriyor? Acaba ne demek bu tam olarak?
1: Şöyle, aslında biz spor kısmına girdiğimizde hem halkımız olarak hem kişi olarak da aynı şekilde zaten sporun içinde bir milletiz. Yani egzersiz yapmaya aslında öncelerden beri alışkanlığımız var. Bunlar televizyon programlarında olsun, birçok yerde aslında önceden beri karşımızda olan şeyler. Fakat burada bütüncül yaklaşım kısmı aslında yeni yeni devreye girmeye başladı. Önceden sadece egzersiz, sadece spor odaklı bakıyorduk bu yaklaşım kısımlarına. Ama şimdi kişinin sadece vücut yapısını, bir kas, bir kemik, bir bağ dokudan değil, aslında organ yapısı olarak, buradaki psikolojik yapısı olarak, birçok yapı olarak aslında bakıyoruz ve tedavi kısmında da eğer biz fizyoterapistlere burada bir rol düşüyorsa, bunları düşünerek de aslında adımlama yapmamız gerekiyor ve kişiyi de bu yönden bir yönlendirme yapmaya çalışıyoruz.
0: Hı hı. Özellikle sizlere, fizyoterapistlere düşen rol ne peki?
1: Burada bütüncül yaklaşım kısmına geldiğimizde, bir kişiye egzersiz verdiğimizde bunun sadece literatür bilgisi olmaması gerektiğini düşünüyorum şahsen ben. Yani bu hastalıkta, bu aşamada bunlar yapılır kısmında olarak kitabi bir bilgiden sadece geçmemesi gerekiyor bunun. Çünkü biz

0: sadece burada robotik bir yapıya sahip değiliz. Bedenimiz direkt kitabi yapıya uymayabiliyor. Kişinin şartları, psikolojik yapısı ve burada kişinin beden tarzı ve yaşı, beden yapısı da aslında burada etkili. O yüzden eğer birisine bir şey verdiğimiz zaman tam bir şekilde ilerletemiyorsak, olması gerektiği gibi değilse, o zaman bunu farklı çerçevelerden de aslında bakış açısıyla genişletmemiz ve ona göre bir yol ilerlememiz gerekiyor. Sağlığını, daha fonksiyonelliğini koruma anlamında tabii ki de.
1: Pek çok kişi hala bir yerinde bir ağrı varsa, bir sorun varsa bununla ilgilenmeyi tercih ediyor. Sizlere de daha çok böyle geliniyor sanıyorum.
0: Tabii ki.
1: Bunun yerine sizin önerdiğiniz nedir?
0: Aslında şöyle, bir şeyin kötüye gitmesini beklememek gerekiyor. Bizde ne yazık ki çoğu insanda bir şey olmadan, karşımıza bir şey çıkmadan direkt onun için bir önlem almıyoruz. Onun olmasını bekliyoruz. Ya bunu da aslında anlayabiliyorum. Çünkü dediğim gibi hani hayatın şu anda getirdiği farklı şeylerimiz de mevcut. Önceliklerimiz, aynı şekilde çocuklarımız, belki evin ihtiyaçları gibi gibi birçok şey aslında sıralanabiliyor. O yüzden kişinin beden sağlığı aslında ikinci bir plana ne yazık ki atılıyor şu anda. Bundan dolayı ağrın karşımıza çıkmasını beklemek yerine ağrının olmadan öncesinde bir şeyler aslında yapabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bir sorun ortaya çıktığında bunu yenmek çok daha zor oluyor. O yüzden bir şey olmadan en azından onun için önlem alırsak, eğer olsa bile bunu yenmek de daha kolay oluyor. Vücut bilinci oturmuş oluyor çünkü bireyde.
1: Pek çok kişi de aslında bunu fark ediyor bir şekilde, vücudunda o ihtiyacı hissediyor. Çünkü uzun saatler masa başında oturulabiliyor, yaşam tarzı çok el vermeyebiliyor bazı şeylere ve kendince arayışlara giriyor. Belki size sormak lazım. Nedir yani, günlük hayatımıza ne katabiliriz?
0: Yani burada aslında masa başı çalışanlara özgü olarak düşünürsek, genellikle bu çalışma standartlarına sahip olan bireyler çok hareketsiz yapıdalar. Ve özellikle oturup pozisyonlarda genelde çalışıyoruz. Ve bizim burada en çok etkilenen yapımız, ki bana en çok bu konuda sorular sormak için gelen kişilerde omurga problemleri oluyor. Bu yüzden omurgayı korumak için aslında bize hareketlilik gerekiyor. Çünkü omurga dediğimiz yapı dinamik bir yapı. Yani yükleri absorbe edebilen, gerektiğinde kaçabilen ve vücuda yükleri dağıtabilen bir yapıya sahip. O yüzden onun sabit bir pozisyonda kalması, yani hiç hareketinin olmaması ya da çok sınırlı hareketinin olması, vücudun içerisindeki yük dağılımını da çok fazla etkilemeye başlıyor. Bundan dolayı da biz farklı yerlerimizde sakatlanmalar ya da ağrılarla karşılaşabiliyoruz ve bir hekime öncelikle tabii ki başvurmamız gerekebiliyor. Bunların olmaması için en azından küçük hareketlerin yapılması lazım. Çok fazla oturup pozisyonda kalmaması. Eğer oturup pozisyonda kalmak zorundaysa da en azından oturma şeklini daha ergonomik bir şekilde aslında yaratması gerekiyor. Ve eğer yapabiliyorsak, çalışmaların içerisine küçük molalar, yani ayağa kalkabileceğimiz, esneyebileceğimiz tarzda molalar olması gerekiyor. Ve bizim en çok tabii ki de aslında keşke herkes de olsa dediğimiz, işten sonra da bir spor hayatının olması da gerekiyor bence. Haftada iki bile olsa bizim için aslında gayet yeterli olan bir şey.
1: Sporla neyi kastediyorsunuz? Şimdi onu da bir konuşmak lazım galiba.
0: Tabii yani aslında burada spor kısmı yine bireyden bireye değişiyor. Şimdi bu söz ettiğimiz kişi yaşlı bir birey mi? Yani yaşı en azından bir 60'lara doğru gelmiş bir birey mi? Çünkü şu anda artık çalışma hayatında herkesin emeklilik yaşı da aynı şekilde çok uzadı. Ya da 20'li yaşlarda olan, yani mesleğine yeni atılmış bir kişi mi? Bunlara göre de bir aynı şekilde bakılması ve kategorize edilmesi lazım. Ve daha öncesindeki yaşlarında da herhangi bir spor yaptı mı? Bir şeylerle uğraştı mı? Çünkü eğer kişi hiç şu ana kadar bir spor yapmıyorsa, farz edelim ki 50 yaşlarında ya da 40 yaşlarında ve hiç spor hayatı şu ana kadar olmadı, o zaman direkt bir fitness kısmından, yani yüksek ağırlıklı kısımlardan ben başlamasını çok uygun bulmuyorum. Önce sporun ne olduğunu, hareketin ne olduğunu bir adapte edebilmesi gerekiyor. Ya da bu kişi eğer çok genç bir bireyse, evet yüksek ağırlıklara girdiğinde bunları belki kaldırabilir ama vücudunda bir yıpranma kısmı da aynı şekilde devreye giriyor. O yüzden bu yıpranma olmadan da bunu eğitebilmesi de aynı şekilde lazım. O yüzden spor dediğimde kişinin beden yapısının, yaşının neye el verdiğini aslında belirleyerek ona göre dalların belirlenmesi lazım. Burada pilates de olabilir, yeri geldiğinde fitness de aynı şekilde olabilir veya farklı tarzda futbol, basketbol tarzında olan şeyler de olabilir. Çünkü küçük yaşta çocuklarımızı da biz spora yazdıralım istiyoruz artık. Ama her çocuk her spora uygun olmayabiliyor. O yüzden beden analizi burada aslında gerekiyor.
1: Hala şu fikir var sanıyorum, spor deyince bir amacın olacak.

0: Ya kilo vermek için gidiyor insanlar spora, ya kas yapmak için gidiyor. Aslında sizin bahsettiğiniz bambaşka bir şey, öyle değil mi? Ve sosyal medyada bu konuda da yine her zaman karşımıza çıkıyor. İnanılmaz egzersizler var. Çok farklı türde egzersizler. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Tabii şöyle, yani sosyal medyada egzersiz tabii ki seçenekleri sunulabilir. Bu konuda katı bir görüşüm açıkçası yok. Farklı egzersiz çeşitleri bilgilendirme amaçlı neden sunulmasın? Ama burada sosyal medyada gördüğümüz her egzersizi bizim direkt gündelik hayatımıza, kendi hayatımıza çekmememiz gerekiyor. Çünkü aslında demin dediğim şey, o egzersiz bizim için yararlı mı, zararlı mı? Benim vücut yapım bunun için uygun mu? Bunları bilmiyoruz ve bunun analizi henüz daha kişi için yapılmadan direkt karşımıza çıkıyor bunlar. Yani denemek amaçlı, heves amaçlı aynı şekilde yapılabiliyor ama uzun vadede olduğunda bazen bunlar zarar verilebiliyor. O yüzden sosyal medyadaki hareketlerin direkt yapılmasını çok uygun bulmuyorum. Bulunabilir, düşünülebilir ama bunlar bana uygun mu diye bence bunun bir uzmanına danışılıp ona göre programa dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Bir de hareketin ne olduğuyla birlikte o hareketi doğru yaptığını sanabiliyor kişi, ama yanlış yapabiliyor sanıyorum, değil mi? Böyle aksaklıklar da çıkıyor.
1: Çünkü kişi burada kendini gözlemleme şansını elde edemiyor. Bir hareketi yaptığımız zaman, ki o hareketi ilk defa gördüyseniz, direkt sosyal medyadaki video kısmından hareketin doğru olup olmadığını anlayamayabiliyorsunuz. Gözlem kısmı ve bilgi kısmı da ve uzmanlık kısmı da zaten burada devreye giriyor. Bir hareketin doğru bir şekilde nasıl yapıldığını en güzeli hareket bilgisinde temeli olan bir kişi aslında söyleyebilir ve bilebilir.
0: Yanlış yapıldığında ya da aşırı yapıldığında ne tür riskler ortaya çıkabilir spor?
1: Burada aslında yanlış yapıldığı zaman ilk başta bizim omurgamızda, yani kas yapımızda bir dengeleme sistemi olduğu için biz ilk aklımıza gelen ve gördüğümüz bağ ve kemik yapılarında bir problem oluşmaya başlıyor. Çünkü vücudun yükünü aslında bunlar taşıyor. Ama bunlar eğer alarm verdiğinde ve kişi artık bunları çok fazla tabiri uygunsa umursamadığı zaman da, yani çünkü bunları da aynı şekilde karşılaşıyoruz. Biz bir hastayla ya da bir danışanımızla konuştuğumuz zaman bu problem ne zaman ortaya çıktı diye konuşuyorum. Bana bir yıl sonrasını mesela söylüyor. Yani ertelenebiliyor bazı şeyler. Fakat burada bir problem çıktığı zaman ve ertelendiği zaman artık yapı sürekli yük taşımaya bağlı başka yerlerden de yardım istemeye başlıyor. Yani siz tek bir yerle uğraşmanız varken aslında daha çok organ yapılarına da sıçrayabiliyor. Zorlanmalar da aynı şekilde ulaşabiliyor. Tabii bunlar bu kadar kolay bir şekilde olmuyor. O yüzden korkutmak da istemem bu kadar söyleyince.
0: Ama riskleri de var.
1: Tabii ki
0: Dikkatli
1: de.
0: olmak
1: Çünkü
0: lazım.
1: vücut bir bütün ve bir şey başladığı zaman onu tolere etmek için vücudun her yeri aslında alarma geçmeye başlıyor.
0: Egzersiz için, ya da şöyle söyleyeyim, doktor öneriyorsa egzersizi, fizyoterapiste mi gitmek lazım, spor salonuna mı?
1: Bu çok güzel bir soru bence ve çoğu kişinin de aslında kafasını karıştıran bir soru. Çünkü bizim saygıdeğer spor hocalarımızda ortak noktalarımız gerçekten var. Ama fizyoterapisti bence spor hocalarından ayıran şey bizim burada sağlık kısmına daha yakın olmamız. Yani eğer bir birey spor yapmak istiyorsa ve spor branşından, BESYO'dan mezun olan bir hocamız da aynı şekilde yakınlarındaysa, ulaşılabilirliği daha yüksek bir şekildeyse, evet, oradan bir başlangıç yapabilir. Çünkü zaten oradaki kişi de bunun eğitimini alıyor. Hareket bilimine ve vücut yapısına aynı şekilde hakim. Ama eğer bireyin bir problemi varsa, bir sakatlığı varsa ve bir hekime başvurduysa, hekim de hareket önerdiyse, öncelikle bu problemi yenmemiz gerekiyor ki fonksiyonelliği arttıralım. Çünkü fizyoterapistlerin evet görevi fonksiyonelliği arttırmak ama biz daha çok sağlık ve gündelik hayatta odaklıyız. Spor kısmına girdiğimizde olan performansı arttırmaya odaklanmaya başlıyoruz. O yüzden eğer birey sıfırsa ve sağlık problemi varsa fizyoterapist, bireyde bir sağlık problemi yoksa ve performansını arttırmayı düşünüyorsa spor hocası diye ben özetliyorum aslında.
0: Evet, çok önemli bir bilgi sanıyorum. Kafalar karışık bu konuda. Şimdi toplumda en çok gördüğünüz, sizin karşınıza en çok çıkan sağlık sorunları neler acaba bir fizyoterapist olarak?
1: Tabii şu anda aslında günümüz şartlarını yine düşünerek bunu söylüyorum. Özellikle son 3 yılı içerisinde kendi gözlemimi söylüyorum. Skolyoz benim karşıma çok fazla çıkıyor. Özellikle de Haziran ayı şu anda bulunduğumuz ay skolyoz farkındalık ayı diye de geçiyor bu arada. Ergenlik yaşındaki çocuklarda, hatta ergenliğe girmeden öncesinde skolyoz hikayesini biz artık toplumumuzda çok fazla duymaya başladık.
0: Eskiden yaşlı

0: hastalığı diye bilinirdi skolyoz. Ne
1: Evet.
0: değişti?
1: Yani burada bence birazcık genetik bir yatkınlık teorisi de aynı şekilde söz konusu. Skolyozun şu anda neden ortaya çıktığı bilinmiyor bu arada. O yüzden tedavi kısmında seçeneklerimiz var ama birazcık da bu hastadan hastaya da bazen değişebiliyor. Genelde burada seçenekler ya eğer çok yüksek bir eğri ise ve yine hekim tabii ki de buna onay gösteriyorsa cerrahi olabiliyorlar. Korse tedavisi görebiliyorlar ve spesifik şirot egzersizleri dediğimiz egzersizlerle de aynı şekilde tedavi kısmına başlanabiliyor. Bu üç seçenek içerisinde aynı şekilde gidiyor. Öncesinde ama böyle bir seçenek kısmımız yoktu. Yani burada en azından egzersiz ve korse yaklaşımları çok fazla yoktu. Genelde daha çok cerrahi kısımları ön plandaydı. Ve eğer kişinin cerrahilik bir durumu yoksa bu kişi büyümesi tamamlanana kadar omurgasında olan bu yapısal eğriyle yani skolyozla aslında bir yere kadar gelebiliyordu. Ve sonrasında bunu genetik olarak da aktardığı aynı şekilde bazı yayınlarda biz görüyoruz. Bir şeye genetik olarak aktarıldığı zaman genellikle daha kuvvetlenerek gider. O yüzden bence hem şu anki şartlarımızın getirdiği hareketsiz ve kas yapımızın zayıflığına bağlı olan bir şey hem de birazcık genetiğimizde olan bir şeyle bu artık bir tık daha büyümeye ve ciddileşmeye başlıyor. Benim en çok o yüzden karşıma çıkan şey aslında bu dönemde skolyoz ve omurga problemleri.
2: Şimdi skolyoz üzerinde biraz daha duralım. Konuşuyoruz skolyoz diye ama bir tanımlamak lazım herhalde. Nedir skolyoz?
1: Tabii. Skolyoz dediğimiz şey omurganın neredeyse her bölgesinde olabilecek. Sadece bel veya sırt olarak düşünmeyelim. Kişiye özgü olarak ilk başta olabilecek bir eğridir. Ama bu eğrinin skolyoz tanısı alabilmesi için 10 derecenin üzerinde bir eğri olması gerekiyor. Burada derecelendirmeyi zaten hekimler aynı şekilde hastane ortamlarında yapabiliyorlar. Ve sadece bir eğrilme de değil, bir kişiye yandan baktığınızda omurganın olması gereken kıvrımları yani hepimizin aslında dümdüz bir sırtı yok. Hafif bir kamburumuz, hafif bir bel
2: S harfi
1: boşluğumuz var.
2: gibi.
1: Evet, yandan bakıldığında bu yapı da bozuluyor. Yani aslında skolyoz üç boyutlu bir deformitedir. Omurga yana doğru bir eğrilme yaparken kendi etrafında döner ve yan postürden baktığınızda siz genellikle dümdüz sopa yutmuş gibi bir omurga görürsünüz. Ve bu sağlıklı bir yüklenme değildir. Çünkü omurganın yükleri absorbe edebilmesi için kıvrımlı olması gerekiyor. Ama yandan baktığınızda önden dümdüz olması gerekir. Skolyozun tanı olarak aslında bu çerçeve içerisinde ele alıyoruz.
2: Bunun da tabii aşamaları var
1: dediniz.
2: İlk belirtileri nelerdir? Skolyozdan nasıl şüphelenebilir insan ve ne yapmaya başlayabilir önce?
1: Tabii. Şimdi burada eğer şüphelendiğimiz kişi çocuksa hemen kesinlikle vakit kaybetmeden hekime danışılması gerekiyor. Ve hekim eğer evet bu skolyozdur diyorsa bir tedaviye başlanması gerekiyor. Çünkü bu kendi kendine düzelebilen bir aslında rahatsızlık değil. Özellikle ergenlik çağındaysa. Çünkü bunu şu şekilde düşünün. Bir saksıya bir çiçek ektiğinizi düşünün. Çiçeğiniz hafif bir yana doğru eğrilmeyle gittiğinde ve bu çiçek büyümeye başladığında aynı eğri daha da eğrilmeyle devam eder. Yani çiçek eğri bir şekilde büyümeye başlar.
2: Yani çocuğumuza baktığımızda bunu görebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki görebiliriz. Burada görebileceğimiz noktalar eğer çocuklarda bir omuz eşitsizliği varsa, bir omuz daha yukarıda ise, çocuğun kalça kısmında bir tarafa doğru daha bir kayma varsa, kaburgalarında önden baktığınızda göğüs altında birisi daha çıkıntılı bir şekilde duruyorsa, bir dönüş görüyorsanız ya da çocuk öne doğru eğildiğinde sağda ya da solda bir tarafı daha yukarıda, daha kambur bir şekilde görüyorsanız, o zaman bu çocukta bir skolyoz var mı diye düşünmeniz ve kesinlikle hekime başvurmanız gerekiyor. Çünkü artık çocuklarımız çok erken bir şekilde aslında ergenliğe giriyor. Özellikle kız çocuklarımız. Ve ergenlik bittiği zaman biz skolyozu düzeltemiyoruz. Çünkü kemik yapısı yerine oturmuş oluyor. Ve şu an bu eskiden bunu biz 18-20 olarak düşünürdük. Artık bu yaş daha da aşağıya çekildiği için kız çocuklarının neredeyse hepsinde 16-17 yaşlarında büyüme plakları kapandığı için artık omurga yerine oturmuş oluyor. O yüzden aslında zamanla yarıştığımız bir
2: çok
1: problem.
2: Çok erken alınması gerekiyor önlemin. Bu açıdan skolyoz açısından da çok önemli sanıyorum. Bu başka omurga problemleri de oluyor dediniz. Neler
1: tabii
2: olabiliyor?
1: Tabii ki. Ya bunlar aslında yine hareketsizliğe bağlı bizim karşımıza çıkan en halk arasında çok duyduğumuz bel fıtığı öyküleri. Burada bel fıtığı öykülerini de biz artık önceden daha yaşlı bireylerde duyardık. Niye? Vücut artık yıpranmaya başlardı. Ama artık yine gençlerde de duymaya başladım. Yani en son hatta kliniğe gelen bir danışanım için, hastam için söyleyeyim. 13 yaşında bir erkek çocuğunda bel fıtığı öyküsünü duymaya
2: çok erken,
1: başladım.
2: Tabii.
1: Bunların hepsi aslında yüklenmeleri bedenlerin ve vücut yapısının yeterince güçlü olmadığı için de oluşan şeyler. Hı hı. O yüzden mutlaka çocuklarda en gençlik dönemlerinde, küçüklük dönemlerinde hareketin aslında eklenmesi gerekiyor. Hı hı. Ve bunlar birçok şeyi de etkiliyor. Çünkü çocuklarda ya da kişilerde ya genç kesimde yani 20'li yaşlarda ve çalışan bireyler için de söyleyelim. Hareketsizlik de başlıyor aslında. Bizim gördüğümüz sadece ortopedi yönünden düşünüyoruz. Ama hareketsizlik dediğimiz şey vücudun kendini taşıyamaması, bir şeyleri yapmak istememesi aslında bizim hayata bakış açımız ve psikolojimize kadar aslında gidiyor. Yani hı hı. bir ortopedi birçok yöne doğru evrilebiliyor burada.
2: Hı hı. Son zamanlarda ben sosyal medyada çok gördüğüm için soracağım. Özellikle gençler başları eğik bir şekilde telefona hı hı. çok baktıkları için ensede bir böyle bir
1: hörgüç.
2: Hörgüç görüntüsü. Bu çok karşınıza çıkıyor ama bu nasıl düzeltilir?
1: Çıkıyor tabii ki. Yani burada aslında şöyle. Şimdi tabii ki de başımızın bir ağırlığı var. Her yerimizde, vücudumuzda aynı şekilde olduğu gibi. Siz başınızı aşağıya doğru eğmeye başladığınızda bu ağırlık artmaya başlar. Ve ağırlığı artmasının sonucunda bu ağırlığı taşıyabilmek için de omurgaya bir yüklenme olmaya başlıyor. Bu hörgücün yapısı da aslında bundan oluşuyor. Yapı bozulmaya başlıyor. Yani omurganın çevresi ve içerisindeki. Bunun olmaması için ergonomik koşullar olması lazım. Hı-hı. Yani kişinin bilgisayar ekranı, telefonunu vesaire nasıl oturması, nasıl bakması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bunun çözümü bence şu anki şartlarda telefonu elinden almak veya telefonu sınırlamak değil. Çünkü sosyal medya çağındayız ve tabii. artık çocukların okul dersleri, okul programlarına kadar hepsi telefonun içerisinde. O yüzden siz bir çocuğa ya da bir bireye artık bunu bakma, bunu senden alalım dediğinizde onu hayattan da kısıtlamış oluyorsunuz. Tabii. Ve bu psikolojik anlamda da bence çok doğru bir yaklaşım değil. Onun yerine nasıl kullanmamız gerektiğini öğretmemiz ve eğer böyle bir şey çıktıysa da yine ergonomik koşullar içerisinde omurgayı tekrar yapılandırmak gerekiyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
2: Bugün
1: ediyorum.
2: Bugün bize katkınız için sağ olunuz, buraya kadar geldiniz. Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Bugün de Yaşamın Ritmi'nin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Ümit Şahin ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadın.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii ki yaz deyince akla yaz sebzeleri geliyor ama bunların içinde Türk mutfağında 350'ye yakın çeşidi olan patlıcan geliyor. Fakat patlıcan çok sevilmesine rağmen bir olumsuz yönü var. O da şu: çok yağ çekiyor. Yani patlıcanı kızartmadan yapılan yemekler çok lezzetli olmuyor. Ama kızarttığınızda da acayip yağ çekiyor. Peki bunun bir çaresi var mı? Var tabii ki. Hatta birkaç tane çaresi var. Ben hepsinden bahsedeyim bugün. Patlıcan kızartmak istiyorsanız yağ çekmemesi için öncelikle alacalı soyun. Eğer kuşbaşı doğrayarak kullanmak istiyorsanız tabii ki suya yatırın diyeceğim ama suyun içine karbonat koyun. Hatta bir çorba kaşığı da şeker koyun. Bir çorba kaşığı da karbonatı koyun. Yatırın patlıcanları içine. En az 20 dakika bekletin. Sonra süzgece alın, kurulayın. Sıra geldi üzerlerine nişasta serpmeye. Buğday ya da mısır nişastasını serpin. Şöyle bir harmanlayın. Nişastanın fazlasını silkeleyin. Derin bir çorba tenceresinde, derin yağda ama, yağın mutlaka iyice ısınmış olması önemli, patlıcanları birkaç partide kızartın. İçi yumuşacık ama dış tarafı çıtır çıtır kızaran patlıcanları yağından çıkarın ve kağıt havlu üzerine alın. Peki başka yöntem var mı? Var tabii ki. Efendim, benim yaptığım terleterek kızartma yöntemi var. Mesela patlıcanları karnıyarık yapacağız. Yine alacılı soyduktan sonra bu defa içine şeker, limon ve tuz ilave ettiğimiz suya patlıcanları yatırıyoruz. Limon beyaz kalmasına yardımcı oluyor. Şeker etrafını kaplayıp fazla yağ çekmemesine yardımcı olacak. Tuz da acımtırak tadının gitmesine yardımcı. Sonrasında kurulayın patlıcanları. Teflon tencereye çok az sıvı yağ dökün. Yani böyle kızartma yağı gibi olmasın. Çok az. Patlıcanları yatırın. Sıkışık bir şekilde kapağını örtün. Ve gayet kısık ateşte bir yüzünü kızartın. Sonra çevirin, diğer yüzünü yine kapaklı olarak kızartın. Bu işlemin adı terleterek kızartma diyorum ben. Bu şekilde hazırladıktan sonra ister karnıyarık yapın, ister imam bayıldı yapın ama bu şekilde kızartın. Kesinlikle yağ çekmeyecektir. Hatta mide probleminiz varsa tam anlamıyla bir kızartma olmadığı için midenize de dokunmayacaktır. Eğer patlıcanları böyle musakka halinde ya da yuvarlak dilimler halinde

0: halinde kullanacaksanız yine aynı yöntemle terleterek arkalı önlü kızartın, ondan sonra kullanın. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeğin yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi, yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban için arama çalışması başlatıldı. Siirt'te kaybolan çoban ekiplerin çalışmasıyla arazide bitkin halde bulundu. Tunceli'de de mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan bir kişiye 12 saat sonra ulaşılabildi. Kahramanmaraş'ta ise kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç olmak üzere Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.